0: Aylin mi?
1: Hı hı.
0: Bir sürü şeyini, o tatlı, sevecen. Tanıdığım en ilgili adam. Şaşırmış gibisin.
1: Açıkçası Kyle tatlı değil de daha çok üçkağıtçı biridir.
0: Onu benim tanıdığım şekilde tanımıyorsun.
2: Aman tanrım.
3: Neler oluyor?
4: Bu da ne böyle?
5: Aman tanrım.
2: Burada neler oluyor?
5: Kedi öldü baba.
2: Hadi ya. Yazık oldu. Ben de bir gün köpekler parçalayacak diye korkuyordum. Böyleme söyleyeyim, temizlesin. Mutfağın elektrik tesisatında bazı sorunlar var.
6: Bu iğrenç bir şey.
2: Başka? Sıra kimde?
6: Hı? Sonuncusu baba. Joe ile benden. İyi ki doğdun.
2: Sonuncusu. Hı? Pekala. Bildiğiniz gibi... övünmeyi pek sevmem ben. Konuşmalardan nefret ederim. Kutlama işleri bana göre değildir. Ben mütevazi başlangıçları olan alçak gönüllü bir adamım. Bu hikayeyi hepiniz daha önce dinlediniz.
5: Joy hariç.
0: Ben dersimi çalıştım.
2: Oo. Tamam.
0: Tamam. Bir bakalım. Alison J. Bates. Sıfırdan milyarderliğe. Ailen sen daha çok küçükken öldü. Yetimhaneden yönetici koltuğuna. Çok başarılı bir... eczaneler zinciri kurdun. Sonunda ulusal çapta büyüdün. En ünlü başarı hikayelerinden biri. Doğru mu?
2: Fazlasıyla. Belki de asıl kan emici sensindir.
0: Belki de. Bana dikkat et.
2: Edeceğim.
0: Hayır ama gerçekten burada başardığınız şey çok etkileyici Bay Bet.
2: Eğer o kaza olmasaydı... gerçekten çok özel bir şey yapabilirdim. Mirasımı sağlamlaştırabilirdim.
5: Sen gayet iyi iş çıkardın baba. Yani daha ne olsun? Kayın elinde her şey güvende.
6: Teşekkür ederim.
2: Her neyse. Hepinize geldiğiniz için ve beni onurlandırdığınız için teşekkür ederim. Ve eğer kabul ederseniz benden size ufak bir tavsiye olsun. Geçmişinizi öğrenin. Aslında kim olduğunuz konusunda ancak bu şekilde dürüst olabilirsiniz.
3: Büyük baba amcam ne almış?
2: Libby yardım et. Açamıyorum.
5: Evet bu akıllıca dostum gerçekten.
2: Bu benim hiçbir işime yaramaz. Hiçbir işime yaramaz.
3: Bana ver.
2: Bu kadar mı? Bitti mi?
6: Bitti. Hazır mısın Joy? Hmm.
1: Nasıl yani böyle apar topar gidecek misiniz?
6: Vay be Marie. Yolculuğumuzda ne kadar ilgilisin böyle. Gözlerim yaşardı.
5: Yapma kardeşim gerçekten gitmiyorsun değil mi? Yarın cumartesi.
6: Üzgünüm Alec. Toplantılar falan var.
1: Falan mı? Vay canına. Çok ciddiymiş.
6: Marie... bu senin kermes işlerine benzemez. Bazılarımızın gerçek sorumlulukları var.
1: Eğer... Alec'e sahip çıksaydın, sana işlerinde yardım ederdi ve her şey senin üstüne kalmazdı.
5: Tamam, anladık, teşekkür ederim. Beni savunmana ihtiyacım yok, tamam mı?
1: Yok mu?
6: Hayır, yok. Aslında Alec, bak, karını dinlemelisin çünkü o haklı. Sorun bende.
2: Eğer gitmek istiyorsa, defolsun gitsin.
6: Hey, sen defol git. Hiç o sandalyede oturmuş, beni burada istiyormuş gibi yapma. İkimiz de işin aslını biliyoruz.
5: Dur bakalım biraz, bu ne şimdi böyle ha? Küçükken babamla sensiz gezdiğimiz için mi böyle yapıyorsun?
2: Aş artık bunları.
6: Söyle önce o aşsın. Konuyu kendi açtı. Pislik. Biliyor musun Joy? Bu akşam buraya gelip tam bir Bats deneyimi yaşadığına gerçekten çok sevindim. Çünkü biz birbirimizi ölümüne severiz. Rica ederim.
3: Oh, bakın bir hediye daha.
6: Harika. Belki bir aile terapistidir.
1: Kimdenmiş?
7: Kim oldu?

0: yazmıyor.
1: Hadi açsana. Sen aç.
2: Tamam.
1: İşte bu.
2: Ne dersin Livi? Sen ve ben. Aile birliğimiz için.
3: Tabii. Sizce bu iyi bir fikir mi? Gizemli hediye, isim yok. 150 patlama ihtimali var.
4: Güzel. Espri anlayışı olan biri çıktı.
3: Sen kime çektiğini sanıyorsun?
4: Tuşe.
2: 3 deyince.
4: Tamam.
2: 1, 2, 3.
5: Boom!
4: Aman tanrım.
5: Gördünüz mü? Ben komiyim.
1: Evet, bana çekmişsin.
3: Ne çıktı?
2: Bilmiyorum. Ama ağır bir şey.
6: Tehlikeli oyun. Miras cinayetleri.
4: Oh. Tehlikeli oyuna hoş geldiniz. Sizin dedektif olduğunuz sürükleyici bir cinayet gizemi. Gizemi çözmek için ipuçlarını ve fiziksel kanıtları inceleyin. Katili bulun ve oyunu kazanın.
5: Güzel.
2: İlginç.
3: Tamam, otopsi raporları, tanık ifadeleri. Olay yeri fotoğrafları mı?
7: Ne tür bir hediye bu böyle?
5: Bu eğlenceli bir kutu oyununa benziyor. Aslında internette reklamlarını gördüm. Popüler bir şey.
3: İyi de kimden geldi?
1: Eğlenceliymiş. Hadi oynayalım.
8: Şaka yapıyorsunuz değil mi? Bu saçmalık.
4: Alt tarafı bir oyun.
1: Ne oldu? Koca CEO'nun bir tarafları yemedi mi?
4: Tamam büyük baba, yapma.
1: Yaparım.
8: Biliyor musunuz? Siz başlayın. Ben gidiyorum. Size iyi eğlenceler.
4: Hoşça kal.
8: Hoşça kalın.
9: Bir saniye. Kyle, biraz konuşabilir
8: evet.
9: miyiz?
8: Ne var?
9: Bence kalmalısın.
8: Olmaz.
9: Ben ciddiyim.
8: Ben de öyle.
9: Biliyorsun, eğer kız kardeşimin düğünü olmasaydı kalırdım. Ama sen kalmalısın. Gerçekten.
8: Neden? O kedinin püre olması yeterince kötü bir alamet değil mi? Hafta sonunu babamla mı geçireyim? Sen daha onun gerçek yüzünü görmedin. O pislikle 48 saat geçirsem emin ol baba katili olurum ben.
9: Evet, baban hırçın bir yaşlı adam ama onun zamanı farklıymış. Adam bir zamanlar sektöre yön veriyormuş, şimdi ise bir başına ve kötürüm.
8: Evet, ama ne ekersen onu biçersin.
9: Hepsi bir kenara, sonsuza kadar burada olmayacak.
8: Tanrı'ya şükür.
9: Onların hatırına biraz çaba göster. Onlar senin ailen.
8: Tanrım. Tamam, kalacağım. Sadece ailemden kimsenin çorba olmadığından emin olmak için.
5: Kyle, babama iyi geceler de, odasına çekiliyor.
8: Aa, olamaz. Neden? Ürkünç kutu oyunu yok mu?
5: Aa, yarın oynayacağız. Şimdi uykusu geldi.
1: Dedim ki, salim kafayla oynayalım.
4: Gidiyorsunuz sanmıştım.
8: Evet, doğru şey. Sizi bilgilendireyim. Joy'un dönmesi gerekiyor. Ama ben hafta sonu buradayım. Partiye devam.
4: Evet, işte bu ya. Aile.
5: Hey, bir dakika. Gerçekten mi?
8: Evet. Babam için de uygunsa.
1: Mükemmel olur.
8: Güzel.
4: İyi geceler büyük baba.
1: İyi geceler hayatım.
4: Anne, Kyle amca kaldığına göre sen de ona gıcıklık yapma artık.
3: Haklısın canım.
4: Doğru.
8: Biliyor musun Livi, o dövüşe bilet alırım işte.
3: Bence kaşınma.
8: Viski nerede? Ürkütücü bir şeyler düşünüyorum. Kehanet gibi.
9: Bence filmin önemli çünkü her türlü uyuyakalacaksın.
8: Çünkü enerjimi toplamam lazım. Çünkü hafta sonu boyunca burada ailemle beni yalnız bırakacaksın.
5: Şey, affedersiniz. Bir şeyi bölüyor muyum?
9: Hayır işte.
8: Hayır.
5: Güzel. Bakın. Biliyorum ben... Seninle bir süredir birlikte vakit geçiremedim. Pek mümkün olmadı.
8: Yani hiç.
5: Yani... Bu konuda suçu üstlenemeyeceğim çünkü sürekli davet ediyoruz.
8: Öyle mi?
5: Tamam, pekala. Tamam, bak beni dinle. Demek istediğim şey... Babamın çok zor biri olduğunu biliyorum ben de. Ve bence senin kalmaya karar vermiş olman güzel. Aile için önemi büyük.
8: Evet, yani birinin babamın saçmalıklarını yüzüne vurması gerek.
5: Tek başına yap.

0: olmasın.
1: Hı hı.
0: Her neyse. İyi geceler kardeşim. Seninle tanışmak güzeldi Joy. Keşke kalabilseydin.
2: Evet, keşke.
0: Sana iyi yolculuklar. Görüşürüz.
1: İyi geceler Alec.
2: İyi geceler.

0: Merhaba.
1: Ne oluyor be?
0: Senin telefonun çekiyor mu?
1: Hayır. Bir daha böyle sessizce yaklaşma. Çok korkunç.
0: Korkunç mu? Yoksa...
1: Sen sarhoşsun.
0: Hayır, hayır değilim. Sen öylesin.
2: Biliyorsun, iyimser olmak çok zor. Yani annem ve babam her zaman bilirsin.
3: Annem ve babam mı?
2: Ne yazık ki onlar bizim ailemiz. Önemli olan bu.
3: Doğru. Ayrıca sonsuza kadar buralarda olmayacaklar yani.
2: Neden? Onları öldürecek misin?
4: Hayır, sadece seni. Sessiz olandan korkacaksın.
2: Kendinden mi bahsediyorsun?

0: Joy? Joy? Joy? Joy? Hey, Joy'u gören oldu mu?
1: O gitmemiş miydi?
0: Bilmiyorum, uyuyakalmışım.
2: Helikopteri duydum ben, seni uyandırmak istememiştir.
3: Lanet olsun!
4: Tanrı aşkına!
5: Fırtına panjurları neden kapanıyor?
6: Nasıl çıkacağız şimdi?
7: Yanmış alarmıymış. Ne oluyor sen?
3: Bilmiyorum.
7: Tanrım.
3: Dış kapı da kapalı.
7: Ne? Bu da
8: hayır. Bu da ne?
7: Hayır.
9: Nefes alamıyorum.
1: Lanet olsun. Lanet olsun. Merak etme.
10: Korkmayın. Ev güvende. Büyük salonda bize katılın.
3: İşte bu çok garipti.
1: Baba, senin ne işin var burada?
11: Benim odam burada.
7: Alarmı sen mi kapattın?
11: Hayır.
1: Belki Burnham yapmıştır. O nerede?
11: Evet, nerede o?
0: Burnham! Burnham!
2: Burnham!
1: Burnham!
0: Hey! Burnham!
1: Burnham!
2: Görünür de yok. Burada değil.
0: Nerede peki? Hey, burası akıllı ev değil mi?
3: Çocuklar, bakın. Uyan ve benimle oyna.
0: Ver bakayım. Söyle, bu bir şaka mı?
11: Ben yapmadım.
0: Herhalde. Sen kötürümsün. Ama hizmetkarına yaptırırsın.
11: Yürü git.
0: Nerede o, söyle.
3: Katil firarda. Onu evine göndermek için bulmacayı çöz. Oyunu kazanmak için bir kişi kalmalı. Bu kesinlikle bir şaka, öyle değil mi?
7: Ama hiç komik değil.
1: Tamam, ben kesinlikle oynamıyorum.
11: Sen hep biraz ödlektin zaten, unuttun mu? Eskiden ödlek alek derdik. ödlek.
0: Hayır baba, ona sadece sen öyle derdin. Ve şu duruma neden şaşırmadığını da anlamak hiç zor değil.
11: Hepiniz amma gerginsiniz. Alt tarafı bir oyun ya.
7: Bana tehdit gibi geldi.
2: Hayır, belki de bu takım kurma, birlik olma işidir. Yani bu ailenin buna çok ihtiyacı var.
0: Livi, şirket gezisinde değil.

0: değiliz, tamam mı?
1: Havasız gibi havalandırma açık mı?
0: Hayır, havalandırma açık değil. Çünkü tüm panjurlar kapalı. Onları açmamız gerek.
2: Tamam, tamam. Pekala. Panjurlar nereden açılıyor?
3: Hemen şurada. Gizli bir oda var. Duvardaki lambanın altındaki ejderha kuyruğuna bas.
2: İçeri girme mi?
1: İçeri girme mi?
2: Çeşit çeşit sürükleyici oyun duydum. Ama onlar eğlenceliydi. Bu çok saçma.

0: lanet olsun.
1: Alex baba!
2: Lanet olsun.
0: Alex! Tamam, onu kaldırmalıyız. 3, 2, 1. Tanrım.
3: İçeri girme yazıyordu.
0: Cidden mi? Tepkin bu mu yani?
4: Yarayı sarmalıyız, yoksa kan kaybından ölürsün.
5: Lütfen kanamayı durdurun, o ölemez.
2: Lanet olsun, hemen biri bir şey yapsın, birini aramalıyız. Çabuk polis ya da acil servis arayın.
3: Hatlar kesik.
4: Kahretsin, sinyal de yok.
5: Hayır, buna vakit yok. Kan kaybediyor.
4: Tamam, bir kere daha.
0: Bunu ısıtmamız gerek.
3: Şömine elektrikli.
2: Onu neden ısıtıyorsun ki? Adamı o şeyle yakmayı mı düşünüyorsun?
0: Lanet topuğunun yarısı parçalandı Cem. Yarayı dağlamam gerekiyor. Alek, Alek beni dinle. Beni dinle kardeşim. Biliyorum ölümün acı çekiyorsun. Şimdiye kadar böylesini yaşamadın ve şimdi daha da acıyacak biliyorum ama bunu yapmak zorundayız. Tara, iyice ısınsın. Hepiniz hazır olun. Ütü yapabilir misin? Hemşiresin değil mi?
4: Veterinerlik okuyorum.
0: O da olur. Tamam çocuklar. Ben bacağı tutacağım. Marie, Livy, siz omuzlarından tutun. Cam, sen bacağına bastır.
2: Tamam.
0: Hiç kıpırdamasın.
4: Tamam.
3: Al, al şunu. Bunu ısır. Bir filmde görmüştüm.
4: Isır.
0: Herkes hazır mı?
2: Evet.
0: Alek. Hadi.
2: Hayır.
0: Lanet olsun. Lanet olsun! Evet, başardın.
4: Geçti artık canım, seni seviyorum.
0: Bayıldı.
4: Kaldır, tamam, hazır mı?
3: Belli bir acı eşiğini geçtikten sonra beyin kendini kapatıyor. Çok normal. O iyi olacak.
4: Ben ilk yardım çantasını
2: aman
4: getireyim.
2: Aman tanrım, anne çok kötü oldu.
0: Bu kadar saçmalık yeter. Şu yaptığına bak. Alek'in haline bak. Oğlunu topal bıraktın.
3: Hatalı kablolama.
0: Ah hadi ama. Alek'in ayağını hatalı kablolama parçalamadı. Lanet oyunun yaptı.
3: Ben hiçbir şey yapmadım.
0: O zaman kim yaptı baba? Livy mi? Cem mi? Mari mi? Hayaletler mi yaptı? Bunu yapabilecek tek kişi sensin.
6: Bu da ne demek?
0: Biliyor musun evlat? Sen kendi işine bak. Bekle. Bu intikam mı? Konu bu mu yani? Seni emekli eden ailenden intikam mı almak istiyorsun?
3: Konu intikam olsaydı senden alırdım, aileden değil. Sen çaldın. Mirasımı elimden aldın.
0: Mirasını mı dedin? Gerçekten o konulara girmek istediğine emin misin baba?
6: Durun bir dakika. Onun yaptığının bir kanıtı yok. Herkes olabilir.
3: Mesela kız arkadaşın. Gittiğinden çok eminsin değil mi?
0: Sakın haddini aşma.
2: Peki evet. Tamam ya büyük babamın Alfred'i ha? O nerede?
6: Onun adı Burnham.
2: Evet, Burnham. Her ne haltsa işte o nerede?
3: Ya da Virginia. Madem şüphelileri sıralıyoruz.
0: Virginia burada değil baba. Çünkü Virginia senden nefret ediyor.
3: O zaman neden buradasın? İntikam için mi? Ha?
0: Yürü git ihtiyar.
3: Sen yürü git.
5: Yeter. Suçluyu sonra buluruz. Şu anda buradan çıkmamız gerek.
2: Evet, annem haklı. Önce buradan çıkmamız gerek. Ben gidiyorum.
7: Kaçış yok. Oynamak zorundasınız.
4: Cem, dur. Başka tuzaklar olabilir.
2: Evet, şansımı deneyeceğim. Tamam mı?
6: O lanet şeyler fırtınaya dayanıklı.
2: Öyle
6: aptal
2: mi?
6: Herif.
2: Sen ne önerirsin?
6: Bilmiyorum.
2: Gibi? O lanet oyunu oynamak mı istiyorsun
6: bilmiyorum,
2: yoksa?
6: Bilmiyorum, olabilir. Şu anda bildiğimiz tek şey birinin bu oyunu oynamamızı istediği.
0: Yani oyunu oynayacağız. Katili bulacağız, sonra da eve gideceğiz. Ne bu şimdi ha?
5: Evet, bu çok saçma. Ama başka ne seçeneğimiz var?
0: Bu evde serbest dolaşan tek muhtemel katil Burnham'dır.
2: Evet.
0: Ve ben onu bulacağım.
7: Oyunu oyna Kyle.
2: Evet. Ben de. Nerede o Burnham!
7: Oyunu oyna Cameron.
2: Kilitli.
7: Oyun devam ediyor. Bol şans.

0: Bir yere çıkmıyor.
1: Peki burada ne var?
2: Oyun parçaları, zar, bir tomar kağıt.
1: Ne kağıdı?
3: Bir sürü kurbanın vaka dosyaları. Hepsi kadın.
1: Gözlüklerim nerede?
3: Polis ve otopsi raporları, tanık ifadeleri. Posta damgası basılmış mektuplar. Ve çözülmesi gereken şifreler.
4: Kriptex'in içindeki şifreyi çözmek için ipuçlarını kullanın. Hepsi ortaya çıkacaktır.
1: Bu oyunu nasıl oynayacağız peki?
2: Bence bu parçaların her biri biziz. Belki de sırayla zar atıp birini seçmeliyiz.
1: Evet.
3: Bilmiyorum. Bence parçaların her biri bize özel. Köpek benim. Veteriner olacağım. İtfaiyeci şapkası kesin kem.
2: Testi geçebildi mi ki?
5: Testi geçti. Sadece puanı yüksek. Tamam. Bakalım Alec yardımcı şef. Ve Livy de öğrenci olduğuna göre... Kitap olmalı.
1: Hangisi benim? Gaz maskesi mi?
2: Oksijen tankı.
1: Ha.
2: Annem hazır giyim işinde. Bu da onun. İğne iplik.
3: Yani bu durumda tabanca Kyle'ın. Dara acı kimin?
1: Kyle'ın silahı mı var?
5: Korunma içindir.
1: Evet.
5: Tamam. Talimat gibi bir şey var mı?
2: Bence bunun tüm amacı içini açtırmak.
3: Aman tanrım. Hepinize ilgili kağıtlar var. Ve fotoğraflar. Sanki birer şüpheliymişiz gibi.
5: Hepimiz mi?
2: Aman tanrım.
3: Sen, ben, hatta Virgil teyze ve Joy.
2: Ben de bakayım, ne yazıyor?
3: Pek bir şey yok. Çoğunlukla boş.
2: Belki de biz doldurmalıyız. Şahitlerimiz, gerekçeleri falan.
5: Ha, bu iğrenç.
2: Anne, başka ne seçeneğimiz var?
1: Onlar da hani öyle.
3: Bir dolu eski fotoğraf. Yüzyıldan eski gibi. New York olabilir mi?
1: Chicago. Evet. Arkasında bir yazı var. Evet. El yazısını okuyamıyorum ben.
3: İşte.
2: Katil olduğum gerçeğini kabullenmekten başka çarem yok. Tıpkı bir şairin ilhamını susturamayacağı gibi.
3: Bu çok ürkütücü. Ama şairane. Kafamda oturtamadım. Tüm kurbanlar yakında ölmüş. Yani son 50 yıl içinde. Ben aradaki bağlantıyı kuramadım. Karmaşık bir şey.
5: Ama oyunun adı Miras Cinayetleri. Yani bağlantılı.
1: O zaman... Hadi bağlayalım o zaman.

0: kumara toslamış gibisiniz. Geri dönün ve korkak çavuk oyununu oynayın.
1: Lanet olasıca. Burnham!
2: Tanrım, buna inanamıyorum ya. Bekle.
3: İsimler ve tarihler silinmiş. Ama bunlar bir askerin babasına mektupları. Çok acımasızca. 6 defa düşman öldürmekten bahsediyor. Detaylıca anlatıyor, hem de zevkle.
4: 9 kadın var. En eskisi 1971'de ve sonuncusu da 2015'te.
5: Çok uzun bir süre. Bunları yazan ve o kadınları öldüren aynı kişi olabilir mi?
3: Adı miras cinayetleri. Birden çok olabilir.
1: Peki ya şifreli mesajlar?
5: Bu çok basit bir şifre. Anahtarı bilirsek nasıl çözeceğimizi bulabiliriz.

0: Daha önce böyle bir şey yapmıştım. Bir büyük harf, bir küçük harf ve bir sayı.
1: Sadece 1, 2, 3.
0: İşte anahtar bu. Alfabede 26 harf var. 3'e böldüğünde 8,66.
2: Yuvarlarsak 9. Yani 9 kurban.
3: Şuraya bakın siz. Aferin.
1: Jessica, Holly, Valerie isimlerinin ilk iki harfi. C, E ve A.
0: İyi gidiyoruz. Diyelim ki ölümleriyle aynı sırada.
3: Bizimkiler akıllı çıktı.
4: Kyle,

0: Bu da ne böyle?
1: Oyunu oynamamanın sonuçları olur. Cinayet şatosuna hoş geldin Cameron.
2: Hey dur. Lanet olsun. Hey! Kyle! Lanet olsun.

0: Bu gizli geçitler de ne böyle? Lanet olsun. Lanet olsun. Seni pislik herif.
1: İçimde.
2: Tamam, sonuncusu. S-A-1.
1: Doğdum.
2: H-O-2.
1: Ben.
3: İçimde şeytanla doğdum ben.
4: H-H Holmes.
3: Bebeğim.
4: Ne şey bu? Bu aslında Henry Howard Holmes'un bir sözlüdür.
1: Kim?
5: Beyaz şehirdeki iblis. Amerika'nın ilk seri katili. Açın da biraz kitap okuyun.
6: Hey! Burnham'ı gören oldu mu? Bu tarafa kaçtı.
2: Görmedik.
6: Burası gizli kapılar ve geçitlerle dolu.
1: Ne? Ne?
7: Kyle!
3: Cam nerede?
6: Cam! Onu aşağıda bıraktım.
3: Hayır hayır dur. Hey, sen babanla kal. Kyle, seninle geliyorum.
7: Hadi! Lanet olsun!
6: Cam!
7: Kyle!
3: Tatlı!
7: Lanet olsun!
3: Cam!
7: Biri beni buraya kilitledi.
8: Bu Burnham. Beni de gafil avladı ve ortadan kayboldu.
7: Nereye kayboldu?
6: Kapıların birinden geçip gitti.
8: Bir yol bulmaya çalışacağım.
3: Neler oluyor?
7: Anne, burada sıkıştım. Sıkıştım burada.
3: Seni oradan çıkaracağız.
7: Nasıl? Kaldım burada.
9: Seni oynaman için uyarmıştım Cameron.

0: lanet olsun. Ceset. İnanamıyorum Tanrım. Gayrı,
1: hey,
0: burada bir ceset var.
1: Sen ne
0: burada
1: diyorsun Kem?
0: Ceset var. Kadın cesedi var. Lanet olsun. Burada bir ceset var. Lanet olsun.
2: Tatlım. Onu tanıdın mı?
0: Tanrım, hayır. Hayır.
1: Kim o Kem?
2: O değil.
0: Necit teyze. Olamaz.
2: Ay Tanrım.
0: Bu Necit teyze.
1: Neden?
3: Ne yazık ki oyunu oynamayı reddetti.

0: Lanet olsun. İçeri bir şey doluyor. Sanki klima falan gibi. Hava değil. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Gaz bu. Gaz oluyor.
1: Ne dedim? Ne gazı? Ne gazı? Aynı H.H. Holmes gibi.
2: Bir dakika. Sen az önce ne dedin?
1: Oyunda bir ipucuydu. İçimde şeytanla doğdum.
2: Babam. Cinayet şatosu.
3: İşte şimdi anlamaya başladınız.
2: Seni hasta pislik. Onu zehirledin. Durdur şunu. Hemen.
4: Dur biraz. Kimi zehirledi?
2: Virginia, Alec. Kız kardeşimizi öldürdü. Durdur şunu. Onu da öldürmeden.
5: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
2: Tabii ki biliyorsun.
4: Neler oluyor?
2: H.H. Holmes. Cinayet şatosu. Onu zehirledin. Seni psikopat pislik.
6: Tamam dur. O yaşlı bir adam. Ne yapıyorsun ya?
2: Kim'in o kadar vakti yok.
4: Dur. Kim'le alaka? Kim'e ne oldu?
6: Hayır hep bizimleydi. O hiçbir şey yapmadı.
2: Adam lanet bir ölüm tuzağı yapmış. Açacaksın o kapıyı hemen. Aç kapıyı dedim. Bu kadar yeter. Çek ellerini üzerimden.
6: Evet biz sen haklısın zaten.
4: Tamam durun artık. Kesin şunu. Yeter. Bakın hepimiz bir sakin olalım ve neler olduğunu anlamaya çalışalım.
1: Kim tuzağa düştü.
4: Tuzak mı? Ne tuzağı?
1: Virginia'nın öldüğü gaz odasında sıkıştı.
2: Bu kadar saçmalık yeter.
5: Bir türlü anlamıyorum. Virginia, Santa Barbara'da.
2: Aç şu lanet kapıyı.
5: Bırak beni.
2: Bırakın John.
5: O göz kapaklarını dişlerimle kopartacağım.
4: Kesin şunu. Lanet olsun.
2: Yapma bunu.
7: Senin için istiyor musun?
5: Gel buraya.
2: Baba.
4: Hayır.
2: Baba.
4: Hayır. Öldü mü?
6: Hayır nefes alıyor.
1: Bebeğim, nasılsın? Kel, konuş benimle. İyi misin?
0: Benim oturmam gerek.
1: Kel dayanmaya çalış. Seni çıkartacağız.
8: Ölüyorum anne.
2: Baba, kapıyı açman gerek. Fazla vaktimiz yok. Bu işe bir son ver artık lütfen. Fazla uzadı.
6: Onu rahat bırakır mısın?
2: Hayır. Bize yardım edebilecek tek kişi...
6: Gerçekten sırf hedef şaşırtmak için kendine elektrik mi versin? Sorunun ne senin?
4: Levi, lütfen.
6: Kemi bu saçmalıklar için vakti yok.
2: Aslında haklısın. Vakit yok. Benimle gel. İçeri girmenin bir yolu olmalı. Bir yerde gizli bir kapı daha olmalı.
6: Ama nerede?
2: Onu bulacağım. Liv! Söylemiştim gizli bir geçit.
6: Peki ne yapacağız?
1: Tatlım konuş benimle. Nasılsın?
8: Ben uyanayım.
1: Uyanık kalman gerek tamam mı?
8: Deniyorum.
1: Tamam. Bana bir hikaye anlat. Tara'yla nasıl tanışmıştınız?
8: Biliyorsun.
1: Hayır, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Hatırlatır mısın?
8: Hatırlamıyorum.
1: Bu kapıyı hemen açmamız lazım.
2: Hayır!
6: Ne oldu?
2: Bir önemi yok. Metal bir kutunun içinde sıkışıp kaldı.
1: Hayır. Hayır, böyle bırakamayız.
6: Ne?
1: Hayır, daha bitmedi.

Seni çok ama çok seviyorum. Biliyor musun? Sesini duymalıyım.

0: Kyle, biliyorsun, babanın yaptığından bu kadar şüphelendiğine göre bize söylemediğin ne var?
1: Yine mi aynı konu? Burnham'ın işi. Kyle'a saldırdı, Kemi'yi de o öldürdü.
2: Ama neden?
0: O sadece Holmes'un taklitçisi olamaz. Hem burayı nasıl cinayet şatosuna çevirdi?
2: Bay Burnham tam 25 yıldır babam için çalışıyor. Yapım aşamasında yer aldı.
1: Cinayet şatosu ne?
3: Burası aslında bir konuk eviydi. Holmes bütün bu tuzak kapılarını, gaz odalarını ve işkence odalarını yaptırdı. Birinde bir ameliyat masası ve insanların sığabileceği bir ocak vardı. Söylendiğine göre 27 kişiyi öldürdü. Kimilerine göre ise bu sayı 200 falan.
2: Saçmalık. Ben 27'den bile şüpheliyim. İtiraf etmesi için ona para verdiler.
0: Onun hakkında çok şey biliyorsunuz.
3: Bu bir sır değil. Bu Amerikan tarihi.
1: Aç da kitap oku.
0: Biliyor musun Livi? İğnelemelerinden bıktım
4: artık. Yeter, kesin şunu.
5: Yaşınızı tuttunuz. Artık oyuna dönme vakti.
4: Neden bizi onu seçtiğini bilmemiz gerek. Bize söylemediğin ne var Kyle?
2: Hiçbir şey.
4: Saçmalık. Hiç düşünmeden Alison'ın üzerine yürüdün. Neden?
2: Ne söylememi istiyorsun? Burnham ya da değil. Bu evi o inşa etti. Neden ona sormuyorsun?
1: Ya da sana sorabiliriz. İnşaatın parasını sen ödedin. Sen de en az onun kadar şüphelisin.
2: Aç artık gözlerini Livi. O senin düşündüğün kişi değil.
1: Belki de senin düşündüğün kişi değil.
2: Belki de hiçbirimiz sandığımız kişi değiliz.
0: Peki ya oyun ne olacak? Ben Burnham'ın katili olduğuna inanmıyorum. Ve Holmes de olamaz. Çünkü 9 cinayetten çok önce ölmüş.
4: Ve bizim de şüpheli olmamız gerekmiyor mu?
2: Başlarım oyununa. Bu oyun bize bilmediğimiz ne söyleyecek ki?
4: Belki de bunun içindeki neyse bize sebebini söyler.
0: Ve bu işi aslında kimin yaptığını?
2: Kimin yaptığını mı bilmek istiyorsun? Sebebini mi bilmek istiyorsun? Kimi suçlayacağını? Alison J. Betts. Onunla konuş.
4: Nereye gidiyorsun?
2: O lanet gizli geçide gidiyorum.
3: Tek başına mı?
2: Gelip benimle topallamak ister misin? Ha,
3: lanet olsun şu kahramanlığı bir bıraksana. Son seferinde oğlumu da peşinden
2: sürükledim. Hey! Sakın bana yüklenme. O benim suçum değildi.
3: Eğer buradan çıkacaksak bir arada kalmalıyız. Yani seninle geliyorum.
4: Hayır, hayır. Otur. Ha. Otur, ben giderim.
2: Hadi o zaman.
5: Siz daha akıllanmadınız mı?
2: Marie! Gizli bir geçit.
3: Baba, baba. Dinle. Şu anda tek endişem kalanımızı buradan sağ salim çıkarabilmek. Tamam mı? Geçmiş umurumda bile değil. Olan oldu artık. Bak, eğer sadece... Oğlun olarak soruyorum sana. Sana yalvarıyorum. Eğer bir şey biliyorsan... Lütfen. Baba, bununla bağlantılısın. Evli, Burnham... Bir şey söyle hadi. Bana ölümcül düşmanın olduğunu, intikam istediğini falan söyle. Sen en zekimsin. Sebep nedir?
6: Haklısın. En zeki benim. Ha.
3: Bu mu?
0: O onun ayakkabısıyla bir mil yürümeden...
3: Asla o adamı eleştirme.
1: Öyle görünüyor. Ama kriptex nasıl açılacak?
2: Burnham! Çık dışarı aşağılık herif! Babamın kaç para verdiği umurumda değil. Bunlara değmez. Burnham!
5: Sizi uyarmıştım.
2: Hayır, hayır. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet. Aşağıda tam olarak ne var?

0: Nerede bu ışık?
1: Kurallara uymadan oynarsanız olacak olan budur. John oynamadan gitmeye kalktı.
0: Joy. Çok üzgünüm.
2: Onun ayakkabısıyla bir mil yürümeden asla o adamı eleştirme. Bu ne?
3: Bir dakika. Kilidin üzerinde kaç rakam var?
2: Rakam yok. 7 harfli bir kelime.
4: (Gülüyor)

0: Bu Kay. Kay. O aşağıda bir yerlerde. O...
1: Bu oda kanaldan düştüğünüz anda açılan endüstriyel bir fırınla donatılmıştır. Isı sizi canlı canlı pişirmeye başlamadan önce 3 dakikanız var.
2: Burnham! Seni geberteceğim!
1: Yukarıda oyunu oynamayı reddettiniz.
3: 30 derece.
1: Size son bir şans vereceğim.
0: Dur, çekin. Alec. Aman tanrım. O aşağıda. Kyle. Kyle. Kyle, konuş bizimle. Neler oluyor?
1: Kapak açılmaz ve kıramazsınızdır. Sadece tek bir çıkış yolu var.
2: Bunu sana babam mı yaptırıyor? Eğer istediği bensem... Bırak alsın intikamını. Ama onu bırak. Onu bırak gitsin. Lütfen.
0: Kay. Kay. Kay. Seni seviyorum.
4: Bizi buradan çıkartacağım. Yemin ederim buradan çıkacağız.
1: Kaçış anahtarını bulmak için kalbinin derinliklerine bak.
4: Kalbimin mi?
0: Ara. Ara. Kalbimin derinliklerine bak.
4: Hayır, yapamam.
0: Yapabilirsin.
2: Tanrım!
0: Yapabilirsin.
4: Ağrı kesici bir şey bulacağım, tamam mı?
0: Tamam.
3: 38 derece.
0: Bir şey yapmalıyız. Canlı canlı yanacak.
2: Ne yapacağız? Ölmesine izin veremeyiz.
5: Baba anahtarı bulması gerek.
3: 42 derece.
4: Bebeğim bir şey buldum.
2: Lanet olsun! Lanet olsun!
4: Tamam. Tamam. Heyecanım.
0: Kes!
4: Hadi.
2: Üzgünüm bebeğim. Aa, tanrım! Joy nefes al. Hayır. Tanrım, aman tanrım. Üzgünüm bebeğim, bulamıyorum. Yerini söyleyebilir misin? Tanrım. Hadi. Buldum bebeğim. Buldum.
4: Buldun mu dedi?
2: Tanrım.
4: Köpek düdüğü mü?
0: Kay. Kay, kapıyı aç.

0: 94 derece.
1: Kyle. Hadi kardeşim konuş benimle. Lütfen çık artık oradan.
2: O öldü.
1: Bak çok üzgünüm. Ama senin bir şansın var.
2: Kimsem yok.
1: Hayır. Hayır. Ben varım. Ben... Hep senin arkandayım. Ben yanındayım. Bu yalan değil. Doğru söylüyorum gerçekten. Tamam haklısın, elimden geldiğince babamı senden, seni babamdan uzak tutmaya çalıştım. Başta kıskançlık olduğunu zannediyordum. Ama sonra beni götürmeye başladı.
2: Alex.
3: Anahtarı aldım. Tek yapman gereken onu kullanmak.
4: Siz neden bahsediyordunuz?
1: Ayakkabılarında bir mil yürümemizi mi istiyorsun? Tamam. Yürürüz o zaman. Dur. Bir mil 5,280 feet.
5: Üzerinde hiç sayı yok. 5,280 olamaz.
1: Hayır. Hayır, hayır değil. Roma rakamlarıyla bir mil. Yani 5000 ve 200 C 80 L X X X
0: He Holmes'un itirafları.
3: Tebrikler. H.H. Holmes'un itiraflarının tamamına ulaştınız. Son aşamadasınız. Neredeyse bitti.
1: Bu babamın el yazısı. Bu senin el yazın baba. İnanamıyorum tanrım. Cinayet 1. Kuzey Vietnamlı er. Beni gafil avladı, iş üstünde yakaladı. Ama süngüyü ıskaladı. Tüfeği yakaladım, zorla elinden aldım. Ve süngüyü o anda kalbine sapladım. Üstüm başım kan oldu. Ilık ve tatmin ediciydi. Cinayet 7. Magdalena Luo. Sevgili Maggie, o diğerlerinden daha zordu. Sevgili karım, o beni gerçekten sevdi. Ama evlendiği kişi hakkında hiçbir fikri yoktu.
6: Magdalena mı? Ama bu annen değil ki.
1: Hayır değil.
4: Önceden başkasıyla mı evliymiş?
1: Aynı anda. Sen lanet bir canavarsın. Bu mu? Bu mu senin mirasın? Ailen değil, hayır. Cinayet. Tıpkı Holmes'unkiler gibi itiraflarını yazmışsın.
4: O bir taklitçi.
1: Cinayet 14. Anna Betts. Konu bu mu yani? Ne bu, şaka mı? Holmes'un 14. kurbanının akrabaları mı olmamız gerekiyor?
7: O benim büyük annemdi. Holmes onu 14. kurbanı yaptı. Oğlunu doğurduktan 2 sene sonra. Yani babam William'ı.
1: Hayır.
7: Evet. Bizler Amerika'nın ilk seri katilinin soyundan geliyoruz. Bu bizim aile mirasımız.
1: Yani şimdi her şey bunun için miydi?
7: William Chicago sokaklarında büyüdü. Sonra annesinin öldürüldüğü yerden uzaklaştı. Geçici bir süre seyahat etti. Olur olmaz işlerde çalıştı. Küçük suçlar işledi. Ta ki annem Catherine'le tanışana kadar. Annemi cinayet çatosunu almaya ikna etti. Bunun iyi bir yatırım olacağını düşünmüştü. Ona ne ifade ettiği ya da içindeki o doğuştan gelen karanlık hakkında annemin hiçbir fikri yoktu. Ben 11 yaşındayken William'ın önce annemi sonra kendini katledişini izledim. Döngüyü devam ettirmek için.
1: Döngü mü? Ne? Ne oldu?
6: 14. 14 numara notlarında var.
1: Sarah. Annem.

0: Onu öldürdün mü? Ben çocukken peşine düştüğümüz bütün o kadınları, beni de götürürdün.
1: Hem de her birini. Ve sen de bana yardım ettin.
0: Hayır, hayır, yardım etmedim.
1: Onları gizlice takip etmemi çok kolaylaştırdın. Onları boğazlamadan önce öğrenmem gereken her şeyi rahatça öğrendim. Bir baba ve oğuldan kimse şüphe etmez. Bazen sen arabada beklerdin.
0: Polis gibi davranmayı bu kadar mı istedin? Onun gibi ölebilirsin.
2: Baba!

0: Bitti mi?
1: Döngü devam ediyor.
2: Canın cehenneme. Kurban biziz.
0: Neden biz?
3: Miras. Büyük babam üçüncü nesil bir katildi. Soyundan birinin buna devam etmesini istedi.
0: Ya da ölmesini.
1: Hepsi kitapta yazıyor.
0: Saçmalık.
1: Alison'un itirafları.
0: Burada Virgide yazıyor. Numara 21. Biz bu hastalıklı oyununda hiç şüpheli olmadık. Mirası için seçtiği kurbanlardık. Virgi, Joy, Cam, Kyle dördümüzle birlikte 27 kişi.
1: Neredeyse. Matematiğiniz kötü. Seriyi tamamlamak için sadece 3 kişiye ihtiyacı var. Ve oyun bu şekilde bitecek.
0: Yani bu mu? Birimiz yaşayacak.
1: Oyun böyle.
3: Gerçek oyun. Peki bu çantalı saçmalık?
2: Saçmalık işte. Bizi oyalamak, ihtimalleri azaltmak için hastalıklı bir şaka.
0: Bizi başıboş köpekler gibi avlamasına izin veremeyiz. Hemen buradan gidiyoruz. Hayatım, gitmeliyiz. Oyunun da babanın da canı cehenneme gidiyoruz.
4: Köpekler. Köpekler ne olacak? Bizi parçalarlar.
3: Kyle'da düdük vardı.
0: Tamam.
4: Kapağı tutar mısınız? Üzerime kapanmasın.
0: Ben tutarım.

0: ağaçlara,
1: çabuk.
0: Ağaçlara.
1: Ah.
0: Ah. Ağaçlara, ağaçlara.
2: Alex!
0: Gidin!

0: Tamam, tamam, tamam, tamam. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi.
1: Yukarı.
2: Pek haklı. Aile olarak bir arada kalıp bir arada ölecekler.
1: Hadi, hadi. Tatlım, tatlım dayanabilecek misin?
3: O gelmeden plan yapmalıyız.
1: Doğru, bu şekilde kaçamayız. Gel buraya, buraya gel. Tamam, Alec dayanamaz. Ama belki biz direnebiliriz.
3: Kırık bir kanoyla mı şansımız yok? O silahlı.
1: Başka ne seçeneğimiz var ki?
4: Durmayın, siz gidin çocuklar.
1: Hayır, seni bırakmam.
5: Hayır, yakınlarında bir sahil olmalı. Oraya giden bir yol gördüğümü hatırlıyorum. Ben gidip bakacağım. Bir tekne ya da biri mutlaka
3: evet,
5: vardır.
3: Evet, ya da bizi bırakıp kaçarsın ve biz de ölürüz.
1: Livy!
3: Tanrım, üzgünüm. Çok gerginim.
5: Önemli değil. Döneceğim. Söz.
3: Tamam.
4: Bol şans.
3: İyi şanslar.

0: Bunu bitirmelisin Tera. Tera.
1: Köpekler mi geldi? Kahretsin. Livi düdük. Livi düdük.
2: Ben de değil. Düşürmüş olmalıyım, bilmiyorum.
3: Ara bul hadi.
0: Kaçabilirsin ama saklanamazsın.
1: Bir sandal var. Tara!
0: Şu işe bak. Görünüşe göre saklanacak tek bir yer var.

0: bebeğim. Silahlar, köpekler. Başarabileceğimizi sanmıyorum.
1: Beni iyi dinle. Sen, Livy, tekneye doğru koşun. Tamam mı? Başarabilirsiniz. Yeter ki çıkıp gidin buradan.
2: Hayır, buna izin vermez.
1: Hayır, başarabilirsiniz.
0: Peki ya sen?
1: Hayır, zaten hepsi benim suçum.
0: Hayır.
1: Evet, yıllar önce işler bu noktaya gelmeden müdahale edebilirdim. Ama ben o zaman yeterince güçlü değildim.
0: Saçmalama, daha çocuktun.
2: Anne. Anne, gitmeliyiz.
0: Hayır.
2: Gitmeliyiz. Hayır.
1: Nuri, hadi.
0: Hayır, bu haksızlık.
1: Git. Git.
2: Hadi.
0: Ne? Düdük? Bunca zamandır sende miydi? Aman Tanrım. Sen başından beri işin içindesin.
1: Ne?
2: Üzgünüm baba. Büyük babam senden katil olmayacağını düşünüyordu.
0: Sen de Alice'ın gibisin.
2: Teşekkürler. Aslında

0: büyük babam Kyle'ın karanlık bir yanı olduğunu düşünmüştü. Ama onu suçüstü yakaladığında polise teslim etmedi. Çünkü doğrusu şirketin kurucusunun bir seri katil olduğunu öğrenirlerse hissedarların bunu nasıl karşılayacağından korkmuştu. Onun yerine büyük babamın belini kırdı ve buna kaza dedi. Bunun sorunu çözdüğünü düşündü.
1: Anlamıyorum.
0: Yapma anne. Büyük babam kendisini Kyle'ın öldürmesini yeğlerdi. Bu şekilde aile mirasını oğullarından birinin sürdüreceğini umut ederdi. Bunu senin yapacağın hayatta aklına gelmezdi baba.
1: Sen bunu biliyordun. Hepsini.
0: Mirası sürdüreceğim. Ona söz verdim.
1: Bu korkunç oyunu oynayarak mı?
0: Korkunç olabilir. Ama adildi. Büyük babam sen de dahil herkese bir şans verdi.
1: Geber!
0: Bıçağı almışsın. Güzel. Sen de bizden biri olabilirsin.
1: Ne?

0: Hadi iyisin. Sen kazandın. Tebrik ederim evlat. Bunu hak ettin.
1: Ben demiştim Burnham amca.
0: Hiç şüphesi yoktu. Baban gurur duyardı.
1: Bence sen de oyuna katılmalıydın. Ne de olsa aileden sayılırsın.
0: Birinin oyunu yönetmesi gerekiyordu.
1: Bir dahaki sefere.

0: O ufak bir sıyrıkmış aslında, yara bandıyla geçermiş.
1: Geçmezdi. Durduramıyorum kanı. Hep akıyor içindeyken.
0: Anı istilası işte. Arı istilası olsa kolaydı ama anı alerjisi zor.
1: Sen neden sevmiyorsun kızı? Kıvırcık diye mi sadece?
0: Ha. Yani limitaşımı yaptı, radarım var benim. Yakalandı, ceza kesti.
1: Haklısın. Bayağı hızlı gidiyor. Niye sence?
0: Kadınlar. Kadınlar çok rağbet ediyorlar sana. Çok sayıları çok fazla. Bazen çok bunalıyorum bazen.
1: Ben de.
0: Hız felakettir. Kıvırcık hız yapıyor.

0: Buyurun.
1: Buyuralım. Önce şu vantilatörü bir kapatabilir misiniz? Biz havuzdan geliyoruz.
0: Tabii.
1: Çarp. Yani.
0: Buyurun.
1: Durumumuz var. Yani peşin. Yani karar verdik. Araba alacağız. Genç olacak.
0: Buradakilerin zaten çoğu sıfır beyefendi.
1: Yok, ruhu genç olacak. Sen kıvılcık mısın sen? Yok, senin anlayışın Cemre. Olsun.
2: Şu nasıl?
1: Beyaz. Ha, bakayım. Şey, şunu şey yapalım. Bu şey bu 19. Yani toy. Sabun su.
2: Beğenmediysen almam.
1: Beğenmedim. Yani şoför koltuğunu beğenmedim. Ben oraya oturmam. Ama şey olur. Yan koltuğu beğendim. Oraya otururum.
2: Ben sürerim.
1: Tamam. İyi sen sür, ben söylerim.
2: Alıyoruz biz bunu.
0: Özelliklerini sayabilirim isterseniz hemen.
3: Hiç gerek yok. Biz bunu yaşayıp görmek istiyoruz.
2: Tamamdır.
1: Şimdi bu paket olacak, evde süreceğiz. Tamam.

güzel yıkadım bunu, sabunladım. Oldu, tamam. Mis gibi. Şimdi taşlarını da yıkayacağım. Hepsini tek tek sabunlayacağım. Tertemiz olacak. Canım benim. Hadi.

Oldu işte. Hepsi tamam. Canım benim. Sen sakın gitme bir yere, olur mu? Tamam mı?

0: soracağım. Ya bunun üzerini açsak üşür mü bu?
1: Sanmam.
0: Ha.

0: tam 14 saniye. Böl 2'ye 14, 7. 7 iyidir.
1: Ya, dekolteli oldu bu. Ben koyacağım adını bunun. Adını ben koyacağım.
2: Olur. Koy bakalım.
0: Adı Kangren olsun. Kangren.
1: Öbürü çünkü eskisi çok kanatıyordu.
0: Bu kanamayı durdurdu. O yüzden adı Kangren olsun.
1: Bence çok anılar kanatır.
0: Ama anılar yaşatır. Kangren olsun. Kangren.
2: Kangren. Olur. Tamam. Sevdim. Güzel isim. Sıkı tutun o zaman. Kangren geliyor. Oh.
3: Oh, oh, oh, oh. Yayalar.
2: Oh, oh, oh, oh.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Ulan ne yapıyor ki içeride ya? Karnım acıktı benim. Neriman, kafanı değdirme, ne yapıyorsun?
0: Abla. Ha? Çaktırmadan girelim içeri.
1: Saçmalama, kıyameti koparır şimdi, hayır.
0: Vallahi ne olacaksa olsun artık. Benim ayaklarım uyuştu.
1: Sen niye kayıt yaptırmaya gitmiyorsun? Ne işin var senin hala burada?
0: Sessiz ol bak. Hadi. Sessiz ol ha. Yavaş aç. Yavaş.

0: Yılan bile dokunmaz insana. Lan kalacak mı burada?
1: Su içene değil miydi o ya? Su içene yılan bile dokunmaz diye biliyorum ama neyse. Tamam ben onu yollarım. Tamam mı? Hadi sen bize şöyle güzel bir sandviç yaptır. Yanına da gazoz. Olur mu?
0: Ha. İyi. Ama korkutmadan uyandır. Yani uyurken masum duruyor. Kıyılmaz.

0: Kalk hadi. Akşam oldu. Üşüyeceksin.
1: Saat kaç?
0: Çok geç.
1: Kime göre, neye göre ya?
0: Bana göre, sana göre. Çok geç işte. Gitmen lazım artık.
1: Niye bu kadar rahatsız ediyorum ki seni?
0: Sen neden burada bu kadar olmak istiyorsun?
1: Çünkü siz normal değilsiniz. Yabancılık çekmiyorum.
0: Bana bak, bıdık.
1: Bıdık?
0: Evet, bıdık. Bizden sana eğlence çıkmaz. O yüzden sen bir an önce git. Hadi bakalım.
1: Gideceğim hiçbir yerde hoş karşılanmayacağım diyorum. Hiç mi anlamıyorsun?
0: Vardı senin bir arkadaşın burada. Dün gece yanındaydı. Ara onu işte. Ha? Çıkın bir yerlere, gidin, eğlenin. Bu gece burada parti yok.
1: Yeter be. Ne halin varsa gör. Sizden sadece bir kişilik yer istedim ya.
0: Sen demedin mi hayata bir kere geliyoruz diye? Bakışçılık yapacak halimiz yok, değil mi? Tam da bu yüzden gitmen lazım.
1: Sen bana değil. Ben sana bakacağım zaten. Tamam. Gencim, yaşım senden küçük. Ama sen daha doğmamışsın bile. Öyle tekmeleyip duruyorsun. Belli ki ikimiz için de sancılı olacak bu süreç.
0: Çok tuhaf şeyler söylüyorsun. Farkındasın değil mi?
1: Söyletene bakmak lazım.
0: Görüşmeyiz umarım.
1: Rüyanda görürsün.

0: Canı çıkmış garibimin ya. Nasıl uyuyor, yazık, kıyamam. Cık. Hay Allah'ım. Ah canım benim. Ne yapıyorsun Neriman?
1: Yapma.

0: Öyle bir ismiş demek ki. Sen ona sarıldık mı hiç?
1: Çok.
0: Ben hatırlamıyorum.
1: Kucağından indirmezdi seni, biliyor musun?
0: Ya.
1: Evet.
0: Çok sever miydi?
1: Tabii Neriman. Hala çok seviyor ki. Hayatta en çok istediği şey ne biliyor musun?
0: Biliyorum. Naci'nin iyileşmesi.
1: Senin okuyup ayakları üstünde duran bir kadın olman. Gerçi doktor olmanı isterdi o ama olsun. Sen nasıl mutlu olacaksan.
0: Ben böyle mutluyum.
1: Neriman, onun zamanında böyle çok olmak isteyip de olamadığı şeyi sen yaparsan ablanı çok mutlu edersin, biliyor musun? Yani böyle nasıl mutlu olur? Sımsıkı sarılır sana, gururla böyle sarılır.
0: Hadi. Bizim ona yardım etmemiz lazım. O evin temizliği öyle tek başına bitmez.

0: sağlammış.
1: Merak etme, gelmez bir daha.
0: Ha. İyi. Köpek alacağım ben.
1: Alma bence, bakamazsın.
0: Bakarım. Köpek alacağım ben.
1: Ne cins alacaksın?
0: Dişi.
1: Yok, onu sormuyorum. Hangi cins alacaksın?
0: Ha yok şey. Dünya vatandaşı olacak.
1: Anladım anladım. Sana doğum gününde şöyle kıvırcık bir teriyer alayım mı? Tamam tamam, otur otur, şaka yaptım şaka yaptım.
0: Tamam şaka yap. Şaka, tamam şaka yap. Tamam dur, kredi çektim ben sana. Sen şaka yap, tamam. Tamam.
1: Sağ ol.
0: Ha, yok. Sen sağ ol.
1: Yalnız otelde köpek almazlar.
0: Karavana alırlar. Alırım.
1: İyi fikir.
0: Sokak lazım yalnız karavana.
1: Onu hallederiz. Ben de gelebilir miyim?
0: İki kişilik karavan. Biraz pahalı olur. Ben alamam ki onu. Ama Esat alabilir.
1: Kredi çekeriz.
0: Yok, kredi çekme sen. Daha genç araba aldın yeni. Dolarlarca araba aldın sen.
1: Hallederiz, merak etme.
0: Ya senin paran için sevmiyorum.

Ya zaman olur o zaman. Hı-hı. Vadesiz olur. Vadesiz olunca yüzdesiz de olur. İyi olur o zaman. Taksitle seviniriz.

0: Eyvahlar olsun. Ne yapacağım ben? Yetişemedim, yapamadım. Temizliğim bitmedi. Güven! Güven, ne yapıyorsunuz siz? Ne işin var evde? Niye girdiniz?
1: Abla, burası bizim de evimiz. Biz de temiz olmasını istiyoruz evin. Anca beraber, kanca beraber.
0: Aa, baba! Baba, sen ne yapıyorsun?
2: Kızlarıma yardım ediyorum.
0: Baba, tamam sen bırak. Ben hallederim. Sen yorulma, ayakta durma.
2: Safiye, bırak da beraber halledelim artık. Ne olur izin ver.

Füsun. Füsun çok acıktım. Ne var yemekte? Köfte mi? Hı-hı. Patates kızartması da mı var? Üf. Ah Ahmet, ah. Çok uzatıyorsun. Tansiyonun çıkacak gene. Kaçma bana Nilgün. Nerede kaldı bu oğlan? Gene yemeğini soğutacak. Ketçap da koy, ketçap çok seviyor. Sevdiği gibi yapsaydın. Yaptım, yaptım. Çıtır çıtır oğlum. Sen yeme ama, sen az ye.

0: Canım, annenin dizisi var bu akşam. Biz seninle sinemaya gidelim mi?
1: Olur baba. Bir yalnız akşam filmi olmasın ne olur. Çok sıkılıyorum ben.
2: Olur. Aşk filmine gideriz. Ya baba. Aşk filmi mi dedim ben?
0: Kızım ne istiyorsun sen? Onu beğenmiyorsun, bunu beğenmiyorsun.
2: Komedi filmine gidelim işte. Güleriz, ne güzel.
3: Bana ne, bana ne? Ben de geleceğim.

0: Gülben.
1: Abla dinlenebildin mi? Yorgunluğunu attın mı biraz yani?
0: Attım. Ne yapıyorsun sen?
1: Şey, bulgur pilavı yapıyorum. Hayır, bayağıdır yapmıyorduk da abla. Neriman'ın çok canı çekmiş. Üniversiteli oldu falan şimdi diye ben de yapayım dedim. Onun şerefine yaptım yani. Ama vallahi sen yemek zorunda değilsin abla. Yemin ediyorum vallahi bak huylanırsın diye sana orada çok güzel sandviç yaptım. Beyaz peynirli, domatesli. Bayılırsın yani. Ve bir damla bile musluğu açmadım biliyor musun? İçin rahat olsun.
0: Çevir çevir yanmışsın. Oy. Baba nerede?
1: Şey, salonda o. Masayı siliyordu en son. Abla bu akşam hep beraber bence sofrada yemek yeriz. Yeriz değil mi?
0: Yeriz.
1: Allah ya, yanacak ya.
0: Aa, Neriman sen niye babayı çalıştırıyorsun? Yazık değil mi adama kaç saattir ayakta?
2: Erzan'ın suçu yok. Ben istedim. Bundan sonra böyle.
0: Abla. Ne? Bir şey diyeceğim de. Ne? Bunu posta kutusunda buldum. Ha şey, su faturası gelmiş de ben bir inceleyeyim. Malum çok su kullanmadık da bu ay.

Safiye, bir süredir yazamadım sana. Tedavinin son etabındayız artık. Hastaneden dışarı çıkamadım. Steril ortamda kalmam gerekiyormuş. Ama her şey yolunda gidiyor. Burada evimdeymişim gibi hissettiriyorlar bana. Güler yüzlü herkes. Durmadan eskisinden de iyi olacaksın diyorlar. Az kaldı Safiye. Döndüğümde hala hava güzelse eğer, dediğin gibi adaya gideriz. Hava kötüyse de şemsiye alıp gideriz. Sıkı giyiniriz. Hasta olursam sen bakarsın bana, biliyorum. Han'ın iyi olmasına sevindim. Hayattaki en büyük şansı sensin Han. Benim de öyle. Bazen ne işim var burada diyorum. Çok uzak. Okyanuslarca özlüyorum seni.

Sonra bir işaret yolluyorsun bana. Dayanma gücü buluyorum. Her defasında imdadıma yetişiyorsun. Yanlış anlama, yalnızlık değil. Sensizlik benim sıkıntım. Burada senden ayrı geçirdiğim her gün bana bir yıl kazandıracakmış farz ediyorum. Sesini duymayı çok istiyorum.

isterdim ama sen böylesini uygun gördün. Bize böylesi yakışır dedim. Canı sağ olsun. Söz uçar yazı kalır dedim ama ben senin sözlerini mıh gibi aklımda tutuyorum. Az kaldı Safiye. Seninle el ele yürüyeceğimiz o orman yolunu hayal ediyorum.

0: Bugün artık hafif bir şeyler yedireceğim ben size. Öyle her gün her gün ağır şeyler olmaz.
1: Ne o, kereviz mi yoksa?
0: Ay yok canım, o kadar da değil. Zeytinyağlı biber dolması. Ne oldu ayol? Zeytinyağlı diye mi bozuldunuz? Ama yani devir ekonomi devri. Öyle her gün her gün et yenmez. Kusura bakmayın.
1: Ondan değil Okşan abla. Ablam çok güzel yapardı bunu. Onun spesiyeliydi yani.
0: Ay, bilemedim ben. Kusuruma bakmayın ne olur.

0: Asıl Perihan Hanım çok güzel yapardı bunu. Değil mi dede?
1: Tabii canım. Allah'ın emri o.
0: Keşke Hikmet amca da gitmeseydi. Aç kalacak şimdi.
2: Kalmaz kalmaz. Kontrol ediyorum ben onu, merak etme sen.
3: Hadi ver bakalım.
1: Vereyim. Abla, senin şu balığa bir isim mi koysak acaba?
4: Evet. Sahi düşündün mü hiç? Ne düşündün?
5: Perihan olsun. Onun da güneşte böyle saçları kızıl kızıl parlardı.
4: Olmaz Perihan. Erkek benim balığım. Ayrıca ben koydum zaten ona isim. Ya ne koydun?
1: Çiçi. Çiçi. Ne demek ki çiçi?
4: Anlamazsın sen, Japonca.
1: Ay Japonca bir de. Abla vallahi merak ettim ben. Nasıl yazılıyor? Çi, C, H. Nasıl, merak ettim.
5: Onun tabağını koymadın mı? Geç mi gelecekmiş?
4: Baba, konuştuk ya onu. Han gelmeyecek, o burada yaşamıyor artık.
5: Nereden çıkarıyorsun Gülben? Sen şaşırdın herhalde.
4: Tamam Gülben, koy.
3: Ama abla ya.
4: Koy tamam, iki dakika mutlu olsun. Koy işte.
5: Merak etme Safiye, han gelir. Geç de olsa gelir. O dışarıda yemeği hiç sevmez. Neriman, gezdin mi okulu? Anlat bakalım nasılmış?
1: Gezdim. Güzel de. Bayağı da büyük, tertemiz. Pırıl pırıl, ben böyle her yerine baktım. Özellikle sınıflara girdim. Amfi falan böyle çok temiz. Bir de kocaman ya, mesafeli duruyorsun. Kimseyle şey olman gerekmiyor yani, böyle mesafe bozulmuyor. Mis yani, bayağı güzeldi.
4: Aramızda tırlatmayan bir sen vardın, seni de kaybettik. Buyur gel buraya otur.
5: Niye koyuyorsun onu? Yaramızı mı deşiyorsun? Git götür hadi.
4: Al tamam, götür. Götür tamam.
3: Götüreyim. Yani gerçekten vallahi yoruldum ya. Ben artık bu evde maaş isteyeceğim. Gerçekten. Bu ne ya? Getir Gülben, götür Gülben. Getir Gülben, götür Gülben. Gülben Lojistik AŞ. Oldu. Ay ben bunu tekrar yıkayıp tekrar saramayacağım vallahi. Yeter ya.

0: Abla ya ben bu kelimeyi bulamıyorum. Nasıl yazıyordu? Bak çok merak ettim.
1: Aman Neriman sen kafanı yorma yemeğini ya hadi.
2: Esat Japonca biliyordur. Ben ona soracağım merak etme sen.
3: Arigato.
1: Ne? Ne dedin baba?
3: Bir şey demedim. Teşekkür ettim sadece. Japonca'yı sadece Esat biliyor çünkü. Değil mi Gülben? Biz hiçbir şey bilmiyoruz yani.
2: Aa, tövbe estağfurullah ya şimdi baba. Ben öyle bir şey mi dedim şu an? Öyle mi çıktı ağzımdan şimdi o?
1: Tamam Gülben tamam. Bir şey demedim ki abla ben.

0: Baba demek.
1: Ne?
0: Çiçi Japonca baba demek.
2: Çok güzel olmuş Gülben. Okşanınkinden bile iyi.
0: Allah Allah. Kafası karıştı abla. Okşanı falan nereden bilsin baba, değil mi? Ye hadi canım benim. Ye sen.
3: Ana neden tabak koymadınız? Aç gelir çocuk şimdi.
4: Geç mi kalacakmış?
5: Amcam ya. Ne tatlısın.
1: Tamam Gülben koy.
5: Vallahi koyamam ben artık. Gerçekten yorgun. Kim koymadıysa koysun. 5 dakika otur abla.
1: Vallahi abla. Dizlerim ağrıyor benim. Otur kalk, otur kalk. Yazık değil mi bana ya?
2: O balık yalnızlıktan sıkılır. Bir eş almak lazım ona. Hmm. Aile kurmak onun da hakkı.
1: Vallahi hiç öyle değil baba, biliyor musun? O tür. O tür var ya. Kendi çocuklarını yiyormuş. Çok tehlikeli, zehirli bir tür yani o.
2: Olmaz öyle şey. İnsan kendi çocuğunu yer mi? Soyu kurur o zaman.
1: Aman ablam zaten şaka yapıyor baba. Boş ver sen onu.
4: Babaya öyle şaka yapılmaz. Ya güzel olmuş.
1: Afiyet olsun baba. Sevdin mi?
2: Kim arıyor?
5: Şey...
1: Esat tabii ki.
5: Bayram baba. Kaloriferleri baktıracaktık. Kalorifer.
1: Aa, yalancıya bak sen.
0: Ben bir Bayram'la konuşayım da.
1: Efendim, efendim Esat.
5: Ne oldu gece gece?
6: Gülben aşağıdayım apartmanda.
7: Bir gelebilir misin? Bir şey konuşmam gerekiyor seninle.
0: Bu saatte mi? Yok olmaz, çok zor.
5: Yani yok vallahi, bak kapris yaptığım için demiyorum da.
0: Babam diyorsa çok kızar. Hele ablam. Oho.
6: 5 dakikacık ama sadece. 5 dakika yani.
0: Ama şimdi yemek yiyoruz.
6: Tamam yiyin. Yani bitir işini gel, ben beklerim. 5 dakika sadece.
0: Hayır yani bir şey diyeceğim. Bu ısrarcılık benden sana mı bulaştı, anlamadım ki.
6: Tek bulaşan o değil.
0: Ya. Başka ne var?
6: Sabır var.
0: Bu mu yani sabır?
5: Kuru bir sabır.
0: Karınca da var onunla.
6: Bir dakika ya, bir dur. Sonracıma. Sevgi var.
7: Özlemek var.
6: Hep onu, sadece onu düşünmek var.
0: Say say say. Dinliyorum ya ben.
7: Emek
0: say.
7: Var.

0: say say.
1: Böyle şapşalca gülmek var.
0: Şey tamam. Tamam geliyorum. Ama yani sadece sana kıyamadığım için ondan yani.
1: Ha özlediğinden değil yani.
0: O da var yani. O var o. Hadi hadi.
2: Ya. Ne tatlılar ya. Görümceme bak sen. Az cilveli değil ha. Senden öğrenecek çok şey var.
1: Heh, gül ben. Şey Gülben, Gülben, Gülben bir saniye. Lütfen. Şey Gülben. Yanlış anlama. Bir şey konuşmak istiyoruz da seninle. Yani annem bir şey söylemek istiyor.
0: Kötü bir şey yok Gülben. Rahat ol. Bir şey söyleyip gideceğim sadece. Hadi gel.
1: Benim hatırım için. Olur mu? Hadi gel, gel.
0: Ben elimden geleni yaptım. Uzak duralım dedim ama Esat beni dinlemedi, vallahi.
1: Dinlemedim tabii. Niye dinleyeyim? Nasıl dayanacaktım ben seni görmeden?
3: Anasını 4 ay görmemeye dayandı ama.
1: Gülben. Annem sana bir şey söylemek istiyor.
0: Şimdi şöyle bir durum var.
1: Yani annem sana söyledikleri için neyse sen devam et anne, sen devam et.
0: Çoğu doğru olmakla birlikte...
1: Anne.
0: Tamamen sizin iyiliğiniz için sizi uyarmak maksadıyla ben...
1: Anne yapacaksan yap, yapmayacaksan da git.
4: Tamam Esat, tamam. Ne anlamı var ki bunun? Anneni küsmekle tehdit ettiğin için burada benden zorla özür diliyor. Ben senden böyle bir şey istemedim ki. İkimiz de ne kadar zor duruma sokuyorsun. Annen benden zorla...
3: Orada bir dur bakalım. Şu hayatta kimse ama hiç kimse bana zorla bir şey yaptıramaz. Beni tanıyan tanır. Bunu yaz bir kenara Gülben. Ben buraya kendi rızamla geldim. Evet... Oğlumdan ayrı kalmak kolay değildi. Ama senin gibi temiz kalpli bir insanı kırmak da inan bana hiç kolay değildi. İnsan kendini kirli hissediyor. Yani diyeceğim o ki seni kırdığım için özür dilerim. Amacım seni üzmek değildi. Amacım sizi gerçeklere uyandırmaktı. Ama bazen rüya görmek ister insan. Görün gittiği yere
1: anne,
3: kadar gitsin
1: anne,
3: bakalım.
1: Tamam anne, tamam.
4: Merak etmeyin. Korktuğunuz yere kadar gitmeyecek. Sizin geliniz ben olmayacağım.
1: Ben bak tamam ben anladım, ben sana baskı yapmayacağım. Doğru zaman değil, ailenin yanında olman lazım, tamam anladım, beklerim ben.
4: Tamam Esat, tamam.
1: Ben seni bir ömür boyu beklerim Gülben. Senin canın sağ olsun.
0: Bu kızın basbayağı seninle evlenmeye niyeti yok Esat. Esat.
5: Dene.
0: Pis hala ben biliyorum.
5: Dene sen.

işte bak. Pes hala. Gülben.

0: Çok iyi. Sahi Naci nerede? Ne yaptı? Ne yazmış mektupta? Ne zaman dönüyormuş?
1: Yakında diyor. Son bir aydır dediği gibi. Aman iyileşsin de isterse hiç gelmesin.
0: Niye öyle diyorsun abla? O iyileşirse senin için iyileşecek. Senle kızı için.
2: Babacığım. Ben çok yoruldum. Yatacağım. İyi geceler.
3: İyi geceler kızım. Yarın derslerini beraber seçelim. Bana da göster, değil mi?
2: Olur baba. Gösteririm.

Amcama bak be. Ne güzel çalıyorsun. Çal.

0: Senin?
1: Gerçekten mi? Bana mı aldın?
0: Sana mezuniyet çayı için aldığım elbise değil mi bu? Nasıl da yakışmış.

0: Öldü baba. Onlar öldü.
1: İnci deme. İnci öldü.
2: İnci deme. İnci öldü.
3: Baba. Sen bu şarkıyı çalabiliyor muydun piyanoda?
4: Hepimizi yaktın be. Hepimizin hayatını kararttın o kadın uğruna.
3: Sen beni hiçbir türlü yetiştirmedin. Ben de senin gibi oldum. Öldüm ben baba. Senin oğlun öldü. Aynı senin gibi.
5: Niye durdu şimdi?
6: Ha abla, bıraktı çalmayı galiba.
4: Üf, çok şükür.
6: Bırakmış.
4: Dök, sıçratma Gülben. Sıçratma lan.
7: Safiye.
8: İlacım.
4: Bakarız.
8: Safiye.
7: Safiye.
4: Ha, ha, ha.

0: Allah kahretsin. Ne soracağım ya şimdi insanlara? Ne oluyor kız bu saatte?
1: Ne bileyim abla. Ay Esat delirip gelmiş olmasın?
0: Esat niye delirsin be? O da mı manyak çıktı? Tövbe tövbe.
1: Ne alakası var abla ya?
0: Dikkatli çıkar.
1: Tamam.
0: Değil mi bir yere?
1: Allah Allah. Ay, ne oluyor ya? Ne oluyor?
0: Ne oluyor be bu saatte gene sen?
2: Babanız.
0: Ne babamız?
2: Ya yardıma ihtiyacı var. Çabuk gidin hadi.
0: Ne saçmalıyorsun ya?
2: Ya çabuk sil sen.
0: Çabuk diyorum be adam ölüyor. Gitsenize.

0: Oğlum ne oldu? Neden ağlıyorsun?
1: Annem kurşun askerimi çöpe atmış.
0: Bunun için ağlanır mı hiç? Git yüzünü yıka, alırız yenisini.
1: Yenisini istemiyorum ben. Onu istiyorum.
0: Bak kocaman adam oldun artık. Bebekler ağlar böyle. Sonra sana gülerler ha.
1: Amran'ı çok seviyordum baba.
0: Alt tarafı bir oyuncak. Bir daha böyle basit bir şey için ağladığını görürsem külahları değişiriz ha.

0: baba, bir şey söyleyeceğim.
1: Söyle.
0: Ben okula geri dönmek istiyorum. Ne olur bir şey yap, konuş annemle. Bitireyim okulumu lütfen.
1: Safiye, çocuk oyuncağı mı bu? Bir öyle diyorsun, bir böyle. İş işten geçti artık. Bir karar verdiysen arkasında durmayı da öğreneceksin.

0: Bilerek kırdın o vazoyu. Sırf beni üzmek için. Sabaha kadar o karanlıkta kal da gör gününü.
1: Tamam Hasibe.
0: Birinin bunları bu evde terbiye etmesi gerek.
1: Tamam dedim Hasibe, yeter. Bundan sonra hiçbirine dokunmayacaksın. Gözlerinden tek damla yaş aktığını görürsem...
0: Ne yaparmışsın görürsen? Hadi söyle.
1: Boşarım seni.
0: Hadi boşa. Şu kadarcık cesaretin varsa hadi boşa. Sen mi bakacaksın bunlara? Sen mi babalık edeceksin?
2: Ben bakarım. Senden uzak mutlu büyütürüm çocuklarımı desene. Neden susuyorsun?
0: Evdeki kırık sehpa bile senden daha çok işe yarar be. Şu haline bak. Zavallı.
2: Hayır. İzin verme ona. Oğluna sahip çık. Bir şey yap.
1: Sen ne yapıyordun bu sırada baba? Sen ne yapıyordun ya? Yardım edeyim ben sana. Heceleyeyim istersen.
2: Hiçbir şey! Hiçbir şey yapmadın!

kadar temiz olacak Bileman baba. Mis gibi yıkacağım. Yıkacağım. Tertemiz yapacağım. Artık kendimde hiçbir şeyim kalmayacak. İstediğimde istediğimi giyebileceksin. Ben artık senin istediğin gibi olacağım. Hiç kızmayacaksın bana. Bir, iki, üç, dört. Ne olur evine dön baba. Ne olur. Ne olur bizi yalnız bırakma. Yalnız bırakma bizi, ne olursun.

0: Nabız geldi.
1: Nirvan, duydun mu abla?
2: Çok şükür.
1: Ay çok şükür. Mevlüt amca duydun mu? Duydun mu? Çok şükür.
3: Duydum.
1: Çok şükür. Çok şükür. Babam, baba. Baba. Babacığım.
0: Devam edelim arkadaşlar.
1: Duymuyor ama beni. Niye duymuyor? Niye duymuyor
0: İlaç
1: baba?
0: Verdik. Uyuyor. Şimdi servise çıkaracağız. Ama bir süre gözetim altında tutacağız.
1: Gözetim niye? Neden gözetim?
2: Tedbir için değil mi? Kötü bir şey yok artık. Bitti yani. Korkulacak bir şey yok artık değil mi? Geçti.
0: Daha erken müdahale etme şansımız olsaydı...
2: Hayır, biz geç müdahale etmedik ki. Hemen yardım çağırdık. Geç müdahale etmedik. Ablam hiç direnmedi. Memnun amcalar hemen eve girdi. Biz babayı çok zamanında getirdik bu sefer. Hiç kızmadı ablam, bağırmadı. Değil mi Memnun amca? Öyle olmadı mı?
3: Evet, evet. Tabii öyle. Siz her şeyi doğru yaptınız Gülben. Üzülme artık. Doktor bey kötü bir şey demedi.
2: Değil mi?
0: Kendine gelince daha net anlarız. Haber vereceğim ben birazdan. Geçmiş olsun size.
2: Ne demek istiyor? Neyi anlayacakmışız? Ne dedi?
3: En zorunu atlattı artık. Üzülme. Emin ellerde.
1: O öyle demedi ama. Belli değil dedi.
2: Ablamı ne diyeceğim ben? Evde yalnız bekliyor. Korkmuştur, o ne diyeceğim? Allah'ım sen yardım et.
4: Sabaha kadar bir güzel kuruyacak hepsi. Mis gibi olacaklar, ütüleyeceğim sonra da. Baş ucuna koyacağım hepsini. Pırıl pırıl tertemiz olacak baba. Hepsi senin gibi kokacak, mis gibi olacak. Mis gibi olacak. Baba.

0: Rahmetli çok beyefendi, çok düzgün, çok uyuz bir adamdı. Hepimizin başı sağ olsun.
1: Baba ölmedi, tamam mı? Dönecek o evine. İyi olacak.
0: Perihan'ı ile Ömer'ine kavuştu sonunda. Onlar dururken size niye dönsün? Aptal Safiye.
1: Babanın piyanosu o. Çek elini. Ondan başka kimse dokunamaz.
2: Açtı mı gözünü?
3: Evet, kendine geldi babanız.
2: Ay çok şükür. Konuştu mu peki, bir şeyler dedi mi? Yani öyle kafası karıştıysa, garip şeyler söylediyse o hasar kaldığı için değildir gerçekten. Arada olur öyle, onun aklı karışır bazen. Bazen bizi bile hatırlamaz. Ama sonra düzelir, hasar kaldığı için değil yani.
3: Telaşlanmayın, babanız iyi. Bilinci de gayet yerinde.
4: Oh çok şükür. Ben gideyim önce abla. Kısacık çıkarım hemen.
2: Hayır ya Neriman, olmaz öyle. İkimiz beraber girelim.
3: Yalnız babanız özellikle rica etti. Önce Memduh Bey'i görmek istiyormuş.

0: Çok geçmiş olsun. Korkuttunuz bizi.
1: Sizden bir şey isteyeceğim.
0: Tabii buyurun.
1: Bir dahaki sefere doktorları durdurun. Döndürmesinler beni geri.
0: Anlamadım.
1: Yaşamak istemiyorum. Hak etmiyorum. Bırakın gideyim. Kurtarmayın beni bir daha. Ölmek istiyorum. Hiçbir şey yapamadım. Çocuklarımı koruyamadım. Cehennemde yanmam lazım benim.
0: Yapmayın Hikmet Bey. Çocuklarınız sizi çok seviyor. Nasıl üzüldüler bir görseniz. Orada dua ediyor hepsi iyileşin diye.
1: Hak etmiyorum. Sevmesinler beni. Ölmek istiyorum.
0: Gitmek kolay. Ya geride kalanlar? Onlar ne olacak? Nasıl devam edecekler? En iyisi siz biliyorsunuz. Giden değil, kalan ölüyor. Giden bir kazık çakıyor şuraya. Her nefeste biraz daha kan atıyor. Yapmayın bunu çocuklarınıza Hikmet Bey. Kahraman içindeyiz zaten.

0: Hayda. Gene.
1: Bak bu işin tadı kaçtı. İstemiyoruz biz kimseyi. Gelme diyoruz. Sen anlamıyor musun?
2: Baban kalp krizi geçirdi hastanede.
3: Ne? Ne? Bu çok kötü bir şey ya. Bir dakika, bu çok kötü. Ya. Nasıl? Durumu nasıl? İyi mi? Söylesene.
2: Sen bir şey söylemeyecek misin?
3: Ya söylesene, yaşıyor mu, iyi mi? Hı?
2: Durum kritik. Bilmek istersin diye düşünün. Malum kimse sana ulaşamıyor ya. Şokta olduğum için konuşmuyorsun değil mi şu an? Ya bir şey söylesene, bir tepki versene. Baban hastanede diyorum ya.
3: Gülben nasıl? Gülben iyi mi? Gülben çok üzülmüştür. Şimdi çok korkmuştur ya. Onu... Han, senin şimdi oraya gitmen lazım. Şu an şimdi senin oraya gitmen lazım. Çok korkmuşlardır onlar. Sen korkmazsın. Sen dik durursun. Onlar sana yaslanırlar.
2: Bak istersen seni de götüreyim yanımdan.
1: İstemem.
2: Ama pişman olma sonra.
1: Sana ne be? Sana ne benim pişmanlığımdan? Benim acımdan, babamdan, sana ne be? Sen kimsin? Ha? Kimsin sen? Git buradan. Git! Git diyorum sana, anlamıyor musun? Git! Hadi!
2: Ben sana inanmamıştım ama sen doğruyu söylemişsin. Durmuş senin kalbin. Ölmüşsün sen.
0: Yok. Ya olmadı bu ya. Bu hiç olmadı bu. Çok

0: Annenin saçlarını dökmedi senin baban.
1: O kadar emin olma.
0: Sen üzülmeyi erteliyorsun. Üzülmeyi erteliyorsun ama sonra daha çok acıyacağım.
2: Belki bozuk ama alarmın çalacak.

0: Nasıl? İyi mi baba?
1: İyi. Yorgun biraz.
2: Peki niye bizi görmek istemedi? Niye sadece sizi kabul etti içeri?
1: Kendisini bu halde görmenizi istemiyor. Üzülürsünüz diye endişe ediyor.
0: Öyle daha çok üzülüyoruz biz. Ben göreceğim babamı.
1: Yapma Neriman. İzin ver kendine gelsin biraz. Toparlansın. Sinirleri zayıf şimdi.
2: Tamam. Yeter ki üzülmesin baba. Tamam Neriman.

0: Şey çok pardon. Gülben, niye haber vermedin ya? Bayramdan öğrendim. Nasıl Hikmet amcayı mı? Gülben, ne olursun kötü haber verme bana.
1: Esat, bana biraz sarılabilir misin? Korkarsam da sarıl, olur mu?
0: Emin misin Gülben? Rahatsız olma sonra.
1: Rahatsız olsam da, bağırsam da, burayı yıksam da bana sarılır mısın? Bırakmam.
0: Bir saniye bekler misin? Bir saniye, bir saniye sadece. Şey ben alabilir miyim bunu? Eldivenle alıyorum.

Şey... Böyle senin için daha iyi, değil mi? Geçti.

0: Sümen iyi misin? Bir şey söyle, niye cevap vermiyorsun? İyi mi Hikmet amca?
1: Kalbi durmuş. Soluksuz kalmış. Düzeldi sonra. Memdu amca görmüş. Gördü. İyi yani.
0: Sen iyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Evden apar topar çıkmışsın. Yanına bir şey alamamışsındır.

0: Örtün falan yanında mı?
1: Yok. Yok ama önemli değil mi? Zaten ben oturmayacağım.
0: Su içecek bardağın var mı?
1: Yok. İstemiyorum Esat. Önemli değil. Babam burada canıyla uğraşıyor. Gelmiş bana ne diyorsun ya? Bu mu yani sorunumuz? Bu mu yani? Tek derdimiz bu mu?

0: Özür dilerim ben. Sen rahat et diye. Yani düşünemedim, kusura bakma.
1: Şey, Han'a haber vermemen lazım. Söyledin mi, konuştunuz mu?
0: Yok, konuşmadım. Haber alır almaz buraya geldim ben. Han'ın telefonu da yok artık biliyorsun. Şey yapayım mı, şoföre söyleyeyim mi? Gitsin baksın kaldığı otele.
1: Bir yabancıdan alacak haberi yani, öyle mi?
0: İstersen ben gideyim Gülben ama burada senin yanında kalmak istiyorum ben.
1: Sen git. Sen söyle, senden duysun. İyiyim ben zaten, yalnız değilim. Herkes burada.
0: Herkesten çok benim burada olmam gerekiyor Gülben. Benim. Tamam. Han'a haber vereceğim. Ama burada kalarak. Senin yanından ayrılmayacağım.
2: Haber de vermemişsin.
1: Oğlunun haberi yok daha. Esat'ın derdine mi düşeceğim? Yok işte.
2: Ama bak hep bize koşturuyor. Ne zaman arasak?
1: Tamam Neriman. Tamam, üstüme gelme.
2: Tamam, affedersin.
1: Zaten benim aklım ablamda. Yalnız ne yapıyor acaba? Delirmiştir şimdi. İnşallah annem musallat olmadı yine. Arayayım mı ben onu?
2: Aa, arama bak. 5 dakika önce aradın zaten. Kötü bir şey oldu sanar, korkar sonra.
1: Ola doğru.

0: Allah'ım. Allah'ım ne olur bir şey olmasın yarabbim, ne olur. Alo.
1: Safiye.
0: Naci. Naci sen misin?
1: Özür dilerim.
2: Geç saatte
1: aradım ama sesini duymak istedim.
2: Telefonla konuşmamızı istemiyorsun biliyorum. Ama dayanamadım. Kötü bir rüya gördüm. Bana sesleniyordun.
1: Rüya alt tarafı biliyorum. Ama geldi oturduğu için o sıkıntı atamadım.
2: İyisin değil mi?
0: İyiyim. İyiyim ben. Her şey yolunda.
1: Çok rahatladım. Bir an neredeyse yarın bilet alıp geliyordum, geri dönüyordum.
2: İnsan uzakta olunca çocuk gibi korkabiliyor böyle sebepsiz.
1: Neyse. Sesini duymak çok iyi geldi.
0: Seninle.
1: Kızacak şimdi babam bu saatte aradığım için.
0: Yok. O zaten içeride uyuyor.
2: Safiye.
1: Seni çok özledim Safiye.
0: Sen iyi misin Naci? Her şey yolunda mı orada?
1: Çok. Sen merak etme beni. Olur mu?
0: Gülru yanındadır zaten.
3: Tomris de seninledir.
0: Birliktesinizdir değil mi? Sıkılmıyorsundur.
1: Öyle öyle. İşte dolaşıyorum, dolaşıyoruz birlikte. Selam söylüyor şimdi sana. Bak el sallıyorum.
0: Sen de söyle. Naci, ne zaman döneceksin? Ne diyorlar?

0: Birçok test yapacaklar haftaya. Ama olumlu konuşuyor herkes.
1: Doğru söylüyorsun bana Naci, değil mi?
2: Ha? Kandırmıyorsun beni, değil mi?
0: Hayır Safiye. Sana boş yere umut verir miyim hiç?
3: Kıyamam biliyorsun. Bir an bir bakmışsın.
0: Senin karşı pencerendeyim.
3: Hiç beklemediğim bir anda göz göze geliyoruz.
1: Naci. Sen bana sakın sürpriz yapma, tamam mı? Habersiz gelme buraya. Ben kaldıramam. Hazır olmam lazım benim.
0: Hazır mı?
1: Yani hani beni bıraktığından daha iyi görünmek istiyorum. Güzel görünmek istiyorum.
3: Tamam.
0: Peki. İstediğin gibi olsun. Sürpriz yok. Gelene kadar Safiye'me iyi bak, olur mu?
1: Sen de iyi bak. Bol bol su iç.
2: Sebzeni meyveni yemeyi unutma, tamam mı?
1: Hadi.

0: Evet biliyorum. Biliyorum telefon kabul etmediğini biliyorum. Ama çok acil bir durum bu. Söyleyin gelir o. Han?
1: Alo. Anıl ben.
2: Han'ı verir misin telefona?
0: Çok acil. Söyle çabuk gelsin.
1: Ha. Han'ı verir miyim?
2: Çok acil diyorum. Çok acil.
0: Babası hasta. Hastanedeyiz. Hemen gelmesi lazım buraya.
1: Ha. Hemen gelmesi lazım diyorsun. Ha.
3: Yaşıyor mu?
1: Ha, hayatta mı kendisi? Peki?
0: Kalp krizi geçirdi adam. Kalbi durdu, kalbi. İyi değil.
1: Kalbi durdu. Zor çalıştırdılar kalbini diyorsun. Ha.
0: Yanında değil mi o? Niye kendi konuşmuyor da sana sorduruyor?
1: Yok, o öyle değil. Şimdi ulaşılmıyor hala.
0: Ne demek ulaşılamıyor?
1: Yani ben burada tek başımayım. Han yok burada.
0: İyi. Görürsen söyle. Lokman Eren Hastanesi'ndeyiz. Babasının durumu iyi değil. Çok vakit kaybetmese iyi olur.
1: Ha. Çok vakit kaybetmese iyi olur diyorsun.

0: Şey, Han'dı değil mi o? Ne konuştunuz, ne dedi?
1: Anıl'la konuştum. Han yanında değilmiş.
0: E Han neredeymiş?
1: Bilmiyor.
0: Han çok üzülecek biliyor musun? Çünkü bilse hemen koşar gelirdi. Bir saniye bile durmazdı. Bir saniye bile ayrılmazdı babanın başından. Çok üzülecek.
1: Öyle evet. Ayrılmazdı.
0: Ablama yalan söyledim. Baba iyileşti, hep seni sordu dedim.
1: Yalan değil ki ama Gülben. İyileşecek gerçekten. Emin ol bak, sen de göreceksin.
0: Sağ ol Esat. Tamam sen daha fazla hani uykusuz kalma, gidebilirsin. Burada yapacak bir şey yok zaten. Sağ ol geldiğin için.
1: Gülben, şu an acın var, şoktasın. O yüzden bir şey demiyorum. Başka zaman olsaydı çok başka cevap verirdim ama.

0: Allah'ım ne olur bir şey olmasın yarabbim. Ne olur babama bir şey olmasın. Allah'ım dayanamam valla. Bir şey oldu değil mi? Ha, telefonda söyleyemez onlar bana. Baba gitti mi? Ha?
1: Yok yok, bir şey olmadı. İyi, her şey normal. Biz siz iyi misiniz diye bakmaya geldik.
0: Ha. Nasıl yani baba? İyi mi? Baba iyi mi?
2: Yok yok Safiye Hanım, her şey aynı. Bir şey yok.
0: Ödümü kopardınız be, aklım çıktı. Çünkü onlar söyleyemez bana. Kaldıramam diye. Aklım oynatırım, deliririm diye söyleyemezler, ben biliyorum.
1: Ama ben söylerim. Anlaştık mı? Benim baktığım yerden siz çok güçlü bir kadınsınız. Öyle kolay kolay koy vermezsiniz. İnat edersiniz böyle ayakta dimdik durmak için. Biliyorum ben.
0: Hiçbir şey bildiğin yok senin. Hastaneye bile gidemedim ben. Belki de babamı son kez göreceğimi bile gidemedim. Kardeşlerimi yalnız başına bıraktım. Teselli bile edemedim. Hiçbir şey yapamadım.
1: Şimdi şöyle yapacağız. Ben bu tobleyi alacağım. Kapıyı açık bırakacağız. Oturacağım. Böyle sessizce oturacağız burada. Tamam?
0: Gerek yok, istemem.
1: Gerekmese bile yapacağım bunu.
0: Niye yapıyorsun ya? Niye? Nefret ettiğin bir kadına niye yapıyorsun bunu?
1: Çünkü İnci de böyle isterdi. Ailesinin yanında olmak isterdi.
0: Nefret ederdi o benden. Haklı. Çok zulmettim kızı. Hiçbir yüzü göstermedim. Doğmasında bile laf ettim.
1: İnci, nefret kelimesinin anlamını bile bilmezdi Safiye Hanım bunu. Çok iyi biliyorsun. Ayrıca kardeşleriniz babanızın yanında beraberler, siz de burada yalnız kalmayacaksınız. Biz buradayız. Ve tamam size bayılmıyor olabilirim ama sevmiyor da sayılmam. Siz benim idolüm gibi bir şeysiniz. Amazon kadınısınız siz ya.
0: Ne? Ne dedin, neymişim ben?
1: Amazon kadın işte, savaşçı, güçlü, ata biner, ok atar. Amazon. Çay mı içsek biz?
0: Oldu. Kek de yapayım mı yanına?
2: Şey, Esra Hanım çok zorlamasak mı ya?
1: Tamam, su içerim ben. Evet, su içeyim.
0: Bayramda vardır çay. Tiryaki o. Getirsin sana.
2: Aa, evet evet. Ben hemen demleyip getireyim. Ben hemen.

0: Bir yanlışlık olmuş. Hallediyorum hemen ben. Böyle daha doğru oldu. Geldin sonuçta. Ama biliyordum ben.
1: Neyi?
0: Numara yaptığını. Sen de öyle ailesini umursamayacak tip yok. O benim. Seninki böyle kaçış sadece. Terk ediş değil yani.
1: Analizim bittiyse ben bir içeri gireceğim.
0: Ha, tabii tabii buyurun. Çok pardon.
1: Hayret, peşimden gelmeyecek misin?
0: Ha yok, almayayım ben. Hastaneler çok depresif. Ama doğumhaneler hariç tabii. Hani orada böyle bebek sesleri... Tatlı yani orası. Okey. Ha ama bana ihtiyacın varsa ben gelebilirim. Sorun yok. Baban iyi bu arada. Çok iyi. Korkma yani. Ya zaten şey kötü olsa bu kadar geyik yapma... Ya kesin yapardım da bu kadar tutmazdım.
1: Diyorsun.
0: Ha. Giriş kat. 6 numara. Kardeşlerini kabul etmemiş ama seni reddetmez bence. Özlemiştir kesin.

Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu. Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

Efendim şu anda Uşak'ın daracık tarihi sokaklarındayız ve sizleri tarihi Uşak evleriyle tanıştırmak istedik. Rengarenk boyanmış Uşak evleri gerçekten çok güzel. Efendim tarihi Uşak evlerinde günümüzde de hala yaşam devam ediyor ve bu evler koruma altında. Tarihi Uşak evleri restorasyon çalışmasına tabi tutulmuş, rengarenk boyanmış ve bu evler Uşak'ın güzelliğine güzellik katıyor. Efendim tarihi Uşak evlerinin bir kısmı da kafe, restoran ve otel olarak hizmet veriyor. Efendim tarihi Uşak evleri iki katlı inşa edilmiş. Alt kısmı taştan, üst kısmı ahşaptan tasarlanmış. Evet gerçekten çok nostaljik, çok güzel bir sokak. Efendim Uşak genelinde bu evleri sıkça görmeniz mümkün. Uşak'a gelenler de tarihi evlerin önünde bol bol fotoğraf alıyor. Evet tüm güzelliğiyle işte Uşak, işte tarihi Uşak evleri.

Efendim Uşak tarihi anlamda, doğal güzellikler anlamında müthiş bir zenginliğe sahip. Uşak'ta tarihsel anlamda, doğal güzellik anlamda gezilecek, görülecek çok fazla yer var. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Muhteşem bir doğa harikasının hemen yanı başındayız. Efendim burası Yeşil Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Karaağaç Gölü. Yaklaşık Uşak merkeze 7-8 kilometre mesafede bulunuyoruz. Efendim Karaağaç Gölü doğal bir göl ve inanılmaz bir güzelliğe sahip. Gölün etrafında yemyeşil ağaçlar var. Efendim dinlenmek, stres atmak, huzur bulmak için mükemmel bir yer. Özellikle hafta sonları Uşak halkı Karaağaç Gölü'ne mutlaka geliyor. Burası aynı zamanda mesire alanı. Burada çok güzel kamelyalar var. Efendim tertemiz havada muhteşem Karaağaç Gölü'nün güzelliğinde Uşak halkı işte burada piknik yapıyor, dinleniyor. Özellikle yaz aylarında burası çok kalabalık oluyor. Efendim bakın orada bir de kalp var, tamamen çiçeklerden yapılmış. Karaağaç Gölü'ne mesire alanına gelenler işte o kalbin önünde bol bol hatıra fotoğrafı alıyor. Gerçekten Karaağaç Gölü gibi müthiş güzellikler var Uşak'ta. Değerli izleyenler, bugüne kadar Uşak'a gelmediyseniz, Uşak'ın güzelliklerini keşfetmediyseniz mutlaka gelin.

Bugün Uşak'ta çok güzel bir hava var. Soğuk değil, çok sıcak değil, ılık bir hava söz konusu. Evet, tüm güzelliğiyle işte Uşak, işte Karaağaç Gölü.

0: Değerli izleyenler, güzel ilimiz Uşak'ı her yönüyle elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Şimdi yöresel yemek zamanı. Uşak mutfağı zengin bir mutfak ilçeleriyle birlikte birbirinden nefis yöresel yemekleri var efendim. Uşak'ın Sevgi ablamızla birlikteyiz. Sevgi ablamızın misafiriyiz. Yumurta sızdırması yapıyoruz. Yöresel bir kahvaltılık.
1: Kahvaltılık.
0: Her zaman yapar mısınız Sevgi abla? Bir tek kahvaltıda mı yaparsınız yoksa böyle?
1: Normal günler yaparız.
0: Öğlen akşam acıktığınızda yapar mısınız? Büyüklerimizin yaptığı bir kahvaltılık, bir lezzet. Yumurta sızdırması. Bakalım neymiş? Yumurtamız var, taranamız var, pul biberimiz, yoğurdumuz var, tuzumuz var, kaynayan suyumuz var. Pratik bir tarif. Lütfen tarif alın Sevgi abla. Hadi yapmaya başlayalım.
1: Tuzunu katıyorum.
0: Kaynadı. Tamam. Suyumuz kaynadı.
1: Kaynadı. Şimdi tamam. Yumurtamızı çarpacağız.
0: 4 tane yumurtamız var. Ne yapacağız?
1: Çarpacağız.
0: Çarpacağız. Evet. Sevgi ablamızın şivesi çok güzel. Ben çok seviyorum.
1: Bunu pişireceğiz.
0: Kaynayan suya yumurtamızı kırıyoruz. Yağ falan yok suyumuzda.
1: Hayır, üstüne kaçacağız.
0: Tamam. Oldu. Yumurtamız pişti.
1: Pişti.
0: Bir güzel kaynadı. Kaynadı. Ne yapıyoruz Sevgi abla?
1: Şimdi alacağız.
0: Tamam.
1: Koyacağız.
0: Şimdi yağımızı koyduk.
1: Koyduk.
0: Bunun yumurtamızı içinde ne var?
1: Tarhana var.
0: Tarhana var. Efendim Uşak'ın tarhanası çok ünlü. Mis gibi Uşak tarhanası. Şöyle bir koklayayım. Nasıl güzel kokuyor. Nasıl güzel kokuyor.
1: Bunu da tabağa pişirdik koyuyoruz.
0: Bir dakika şimdi. Bir dakika şöyle izleyenlere de gösterelim. Efendim şimdi kaynayan tuzlu suda yumurtamızı pişirdik. 4 adet yumurtamız var. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Kalabalığa göre kaç kişiyseniz. Aynen. Evet. Suyunu ne yapacağız? Dökeceğiz mi? Yoğurdumuz nerede?
1: Altına koyacaktık.
0: Altına mı koyacaktık? Bak sen.
1: Olmadı bu.
0: Tam bir dakika. Kolayı var. Ver. Doğal efendim, her şey doğal işte. Bir dakika versene o tavayı. Tamam.
1: Yoğurdu döker.
0: Yeniden yaparız. Yoğurdumuzu dökeriz. Bu kadar basit. Allah dert vermesin. Oldu mu?
1: Oldu.
0: Tamam. Versen bana. Ben yaparım yumurta yap, sızdırması.
1: Yap kızım sen yap.
0: Tamam. Sevgi abla üzüldüğün şeye bak. Tamam.
1: Heyecan var ya onun.
0: Yumurta heyecanlandı. Efendim çekim yapmak istemedi. Ben daha önce öyle çekim mekim yapmadım. Anlamam dedi.
1: Anlamam kızım.
0: Beni çok sevdiği için.
1: Senin için hatırım kıramadım.
0: Valla beni kıramadı sağ olsun ama ne güzel oldu. Ne güzel oldu.
1: Soğuk.
0: Tamam. Bak.
1: Oldu.
0: Fark eden bir şey yok.
1: Yok yok. Suyuna da bam.
0: Yeter mi?
1: Yeter.
0: Yeter mi suyu bu kadar? Tamam. Evet.
1: Yağına.
0: Evet, yağda taranamızı bir güzel kızdırdık, kavurduk. Şimdi onu da ilave ediyoruz.
1: İlave ediyoruz.
0: Pul biberi ne yapacağız?
1: Üstüne yapacağız.
0: Üstüne serpeceğiz. Of of of. Mis gibi yumurta sızdırması. Bayılırım ben böyle şeylere. Afiyet bayılırım olsun. Bu tam benlik. Afiyet evet olsun. Sevgi abla, ne yapıyoruz şimdi? Ekmeğimiz geldi.
1: Yiyoruz.
0: Tamam, yumurta sızdırmamız hazır.
1: Hazır.
0: Yiyelim o zaman. Yiyelim. Bandıra bandıra, bandıra yiyelim.
1: Efendim. Bandıra bandıra.
0: Ye beni diyor zaten. Kibarlığın lüzumu yok. Şöyle bandıracağım. Bayılırım. Tam benlik. Tam benlik.
1: Tuzlusa size tuz katabiliriz.
0: Eyvah, düştü ekmeğim. Şunu da alayım.
1: Afiyet olsun.
0: Harika. Tek kelimeyle harika. Efsane. Vallahi tadından yenmiyor.
1: Ben de memnun oldum.
0: Çok güzel ağırladın bizi. Ne söylemek istersin Sevgi abla? Bizi izliyor herkes.
1: Ne diye?
0: Selam söyle Uşak'tan.
1: Selam söyle Uşak.
0: Herkesi çağır.
1: Herkese selam.
0: Çıkın çıkın gelin.
1: Buyurun gelin.

Efendim, Uşak tam bir tarih kenti. Değerli izleyenler, Uşak'ta gezilmeye, görülmeye değer çok fazla müze var. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Efendim, burası 2018 yılında ziyarete açılan Uşak Müzesi. Efendim, müze 3 kattan oluşuyor. Çok büyük bir müze, muhteşem bir müze. Şu anda içinde bulunduğumuz Uşak Müzesi, Uşak'ın binlerce yıllık tarihine ışık tutuyor. Evet efendim, Uşak buram buram tarih kokuyor diyebiliriz. Gezilmesi, görülmesi gereken müzelerden birindeyiz. Uşak Müzesi'ndeyiz ve bu muhteşem müzeyi sizlerle birlikte keşfetmeye birazdan başlayacağız. Efendim, hepinizin bildiği gibi Uşak'a Lidyalılar ve Frigyalılar damgasını vurmuş. Tarihte ilk parayı basan uygarlık Lidyalılar. Efendim, çok uzun bir süre Uşak'ta hüküm sürmüşler. Şu anda giriş kattayız. Değerli izleyenler, bakalım burada neler var. Şunu da söylemek istiyorum. Uşak Müzesi'nde sadece Uşak ve çevresindeki arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda çıkarılan eserler yok. Efendim, Türkiye genelinde kazı çalışmaları sonucunda elde edilen tarihi buluntuları, tarihi eserleri burada görmek mümkün. Evet değerli izleyenler, bu bölümde Uşak ve çevresindeki arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan ve 140 bin öncesine uzanan buluntular var. Çakmak taşı aletleri, el baltaları, efendim buram buram tarih kokuyor. Çok eski, çok değerli ve Uşak'ın binlerce yıllık geçmişine, tarihine ışık tutan eserler. Evet, dilgiler. Değerli izleyenler, burada da yine Uşak merkezde ve ilçelerde bulunan antik kentlerde kazı çalışmaları sonucunda elde edilen bir takım tarihi buluntular var. Siteller, yani mezar taşları var. Evet, sütunlar var. Hepsi çok güzel. Üzerlerindeki kabartmalar gerçekten mükemmel. Efendim, burada da Uşak'a ait çok değerli bir eser var. Bu bir mil taşı, yani kilometre taşı. Eskiden tabi tabelalar falan yoktu. Efendim, mil taşından bir tane bulunmuş Uşak'ta ve Uşak Müzesi'ne getirilmiş. Burada sergileniyor. İşte bu taş efendim yolun kenarında bulunuyordu ve Uşak'a kaç kilometre kaldığını gösteriyordu. Evet, gerçekten önemli. Efendim, Uşak Müzesi çok güzel, çok renkli bir müze. Uşak'ın tarihini anlamak istiyorsanız 2018 yılında ziyarete açılan Uşak Müzesi'ni mutlaka görmelisiniz. Şu anda ikinci kattayız. Peki burada ne var? Efendim, Lidyalılar ve Frigyalılar Uşak'a damgasını vurmuş. Burada Frigler döneminde bir kumaş pazarı canlandırması var. İşte değerli izleyenler, kumaşlar Frigyalılar döneminde organik kök boyalarla boyanıyormuş. Burada da bir alım satım var. Bir pazar ortamı canlandırılmış. İşte boyalar rengarenk, bitkilerin kaynatılmasıyla elde edilen organik boyalar, kök boyalar, kumaşlar onlarla boyanıyormuş ve ondan sonra efendim tüccarlar pazara getirip burada satıyorlarmış ve Frigyalılar dönemine ait burada kumaşlar var. Kumaşların üzerindeki işlemeler de çok güzel. Evet, çok başarılı bir canlandırma. Gezmeye devam.

Değerli izleyenler, müzenin her tarafında tarih var, ayrı bir hazine var. Efendim, Lidyalılar Uşak için son derece önemli. Tarihte parayı ilk basan uygarlık Lidyalılar. Efendim, burada Lidyalılar döneminden Osmanlı dönemine kadar, 2. Mahmut dönemine kadar basılan tüm paralar sergileniyor. Evet, çeşit çeşit sikkeler var. Efendim, işte Lidyalıların tarihte bastığı ilk paralar. Altından, gümüşten ve elektrondan basılmış paralar burada sergileniyor. Şunu da söylemek istiyorum. Tarihte altınla gümüşe ayıran ilk uygarlık Lidyalılar. Efendim, burada panolar var. İşte paraları, tarihte basılan paraları böyle daha yakından görmek istiyorsanız panoları açıyorsunuz ve burada görme imkanına sahip oluyorsunuz.

Efendim Uşak için Lidyalar çok önemli. Lidyalar için de para çok önemli. Burada paraya dair her türlü detay var. İşte size Osmanlı döneminin darphanesi. Efendim para basım atölyesi. Altından, gümüşten, elektrondan paralar burada basılıyormuş. Efendim makinalarda, baskı makinalarında. Evet, orada altın, gümüş, elektron paralar tartılıyor. Efendim daha sonra basılıyor. Burada Lidyalılara ait önemli bir ölüm geleneği var. Tümülüsler var. Tümülüslerden çıkarılan eşyalar müzenin bu katında sergileniyor. Efendim o eserleri sizlere göstermeden önce tümülüsleri göstermek istiyorum. Efendim bunlar mezar. Yani tümülüs mezar demek. Lidyalılar döneminde ölüler kullandıkları kıymetli eşyalarıyla birlikte işte bu şekilde tümülüslere gömülürmüş. Peki neden? Öldükten sonra canlanıp bu eşyaları tekrar kullanacakları düşünülürmüş. Evet, çok enteresan değil mi? Burada iki tane tümülüs, yani iki tane mezar yan yana. İşte ölüler eşyalarıyla birlikte bu tümülüslere, bu büyük yapılara gömülüyormuş. Efendim müzenin bu bölümü çok önemli. Çünkü bu bölümde ünlü Karun hazineleri var. 1960'lı yıllarda Uşak'ta bulunan 3 tümülüsten çıkarılan eserler burada sergileniyor. Efendim bu eserler yaklaşık 2500 yıllık. Bulunduğumuz katta ortalama 420 adet eser bulunuyor. Hepsi Karun hazineleri. Hepiniz duymuşsunuzdur Karun hazinelerini. Efendim altından, gümüşten ve pişmiş topraktan yapılan çok değerli eserler var. İşte bu bir parfüm şişesi. Gümüşten yapılmış. Evet, gerçekten çok şık takılar. Altından yapılmış takılar, gümüşten yapılmış takılar. Evet, çok beğendim. Yani günümüzde de alın kullanın bu takıları hanımlar. Hanımlar işte her çağda süslüymüş.

0: Efendim şu anda Uşak'ın Karallı ilçesinde Paşalar Köyü'ndeyiz. Efendim bu köyün şöyle bir özelliği var. Türkiye'de hamamlarda kullanılan peştemallerin ilk dokunduğu yer Paşalar Köyü. Evet değerli izleyenler şu anda Paşalarlıların kurduğu dernekteyiz. Efendim gördüğünüz gibi burada geleneksel aletler var. Aslında geçmiş yıllarda peştemal dokuması çok daha yaygındı. Paşalar Köyü'nde her evin altında bir dokuma tezgahı bulunuyordu. Günümüzde de geleneksel dokuma, bu özel sanat hala devam ettiriliyor. Ancak sayıları azaldı. Eskiden çok daha yaygındı. Halkın önemli oranda geçim kaynağıydı. İşte efendim her aşamasında kadınlarımız var dokumanın. İşte kendileri ipi yapıyorlar, tamamen organik boyalarla boyuyorlar. Evet burada bir düzenek var. Evet tamamen geleneksel yöntemlerle ortaya çıkarılan peştemaller gerçekten çok güzel. Hepimizin böyle hamamlarda gözümüz görmeye alışkın efendim bu peştemalleri. İşte peştemalin ilk dokunduğu yerdeyiz. Uşak'ın Karallı ilçesinde Paşalar Köyü'ndeyiz. Efendim burada geleneksel bir dokuma tezgahı var. Dokuma tezgahının başında da Ayşe ablamız var. Ayşe abla merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim kızım, sizi gördüm daha iyi oldum.
0: Vallahi biz de mutluyuz sizlerle birlikte olmaktan. Burada mı doğdun?
1: Burada doğdum, burada büyüdüm kızım.
0: Nasıldır buralar?
1: İyi, bizim köyümüz çok güzel. Gelen merak eder burayı.
0: Köyünüz çok ayrılamaz. Güzel.
1: Ayrılamaz bizim köyden.
0: Vallahi doğası çok güzel, tarihi çok güzel, insanı çok güzel, sıcak, misafirperver. Şimdi peştemal dokuması, buraya özgü bir dokuma. Şimdi tabii eskiden daha yaygındı.
1: Tabii her evde vardı kızım, evet. Bundan. Geçim sağlığı buydu. Evet. Geçim kaynağımız buydu bizim.
0: Bundan mı sağlıyordun geçimini Ayşe abla? Şimdi nasıl? Azaldı mı?
1: Şimdi yok. Yok desem azaldı. Bir sade burada komşumuzun udu bu.
0: Evet.
1: Müze olarak bunu aldılar o yaşlı adamdan. Buraya yerleştiler. Biz bu düzeni deyiminden Ankara'ya götürdük.
0: Evet.
1: Atatürk Kültür Merkezi'nde tanıttık orada da.
0: Çok güzel.
1: 5 gün durduk orada biz.
0: Aha, çok
1: orada
0: güzel.
1: Orada da çok beğendiler. Ben dokurkam gelirlerdi. Çok aşırılardı başıma. Nasıl yapıyorum diye elimi ayağımı böyle bakarlardı.
0: Ankara'ya götürdün Atatürk Kültür Merkezi.

0: Merkezinde sergiledin Karahallı ilçesinin, tabii, Paşalar köyünün geleneğini, kültürünü onlara anlattın.
1: Kaymakamlık götürdü bizi.
0: Evet.
1: Orada işte 5 gün durduk.
0: Özelliği ne Ayşe abla?
1: Bunun özelliği kızım bu el yapımı, el dokuması. Orada da bir şey ettiler. Hep böyle astık abi böyle. Hı-hı. Çok güzel. Çok,
0: beğendiler mi?
1: Çok beğendiler. Çok çok.
0: Evet. Çok güzel. Beğenmemek mümkün değil. Neler yapıyorsun bir anlat Ayşe abla. Paşalar köyü nasıl?
1: Paşalar köyü biz işte kızım bostan ekiyoruz. Tamam. Bağ, bostan. Hı-hı. İşte onlarla uğraşıyoruz. Çoluğa çocuğa iyisin diye yapıyoruz onları. Organik daha geç bir ay önce ben bostan kestim kendi bostanımdan. Daha kabağım var.
0: Kabağım var.
1: Daha ekilecek kabağım var.
0: Şimdi eskiden halkın geçim kaynağı büyük ölçüde peştemal dokumaydı. Bu özel dokumaydı ama şimdi anladığım kadarıyla şimdi tarım.
1: Emekliyiz kızım işte tarımda çok.
0: Hayvancılık var mı?
1: Yok yok yok.
0: Yok.
1: İki sürü
0: ne
1: var.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Aha emekli maaşını yiyoruz. Tarba işliyoruz işte. Boston
0: afiyet
1: ekiyoruz, olsun. Boston ekiyoruz işte bağ işliyoruz açık yiyecek.
0: Kendi sebzenizi, meyvenizi kendiniz yapıyorsunuz.
1: Öyle.
0: Yetiştiriyoruz.
1: Çoluk çocuk yiyor. Tamam.
0: Peki Ayşe abla şarkı, türkü, mani bir şey var mı buraya özgü?
1: Ben bilmem. Yaşlılar evveli biliyordu da kızım. Şimdi gençlerde bir şey yok.
0: Ben bilmem diyor Ayşe ablamız. Çok da zorlamayalım onu.
1: Bilsem söyleyelim ne olacak?
0: Bak Ayşe abla şu anda tüm Türkiye Beyaz TV'de bizi izliyor. Ne söylemek istersin?
1: Ne isteyin kızım?
0: Paşalar köyünden ne söylemek istersin
1: Paşalar
0: onlara?
1: Paşalar köyü gibi yoktur. Köyümüz çok güzeldir. Evet.
0: Köyünüz çok güzel.
1: Gencimiz yok şimdi. Ama yaşlılar kaldı.
0: Genç yok mu köyde?
1: Bağda nadir az.
0: Nereye gitti gençler?
1: Dışarıda.
0: Büyük şehre mi? Dur, okumaya şehre mı?
1: Aha benim bir oğlum vardı. Uşak gitti. Kız var Uşak'ta.
0: Evet.
1: Burada dokuma yapıyorlardı. Ceryan düzen. O da yok olmayacağını işecek. Şimdi fabrikada çalışıyor. Oğlum da işte siz gibi resimci. Dükkanı var. Onu çalıştırıyor.
0: Yerim ben seni. Yerim ben seni. Ayşe abla şöyle bir çalış. Peştemali dokurken seni bir görelim. Şöyle izleyenlere tanıtalım. Sen zaten Ankara'ya götürmüşsün dokuma tezgahını. Peştemali tanıtmışsın ama biz de şöyle izleyenlere nacizane tanıtalım.
1: Dokuması çok şeydi.
0: Kolay mı?
1: Kolay
0: şimdi değil. Artık yapmıyorum diyorsun ama unutmamışsın.
1: Yok, unutmamışsın da düzenim.
0: Kaç yıl yaptın?
1: Ben bunu belki 30 yıl yaptım.
0: 30 yıl yaptın.

0: Değerli izleyenler, Uşak programımız tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle keyifli keyifli devam ediyor. Efendim şu anda mükemmel bir ortamdayız. Karaağaçlı Gölü'nün hemen yanı başındayız. Uşak'ta şimdi yöresel yemek zamanı. Yanımızda Sevgi ablamız var. Ben onu çok seviyorum. Efendim Uşak'a geldiğimiz gün bizi evinde ağırladı. Uşak mutfağına özgü, birbirinden nefis yöresel yemeklerden oluşan bir masada bize mükemmel lezzetler ikram etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum. Sevgi abla merhabalar. Nasılsın?
1: Merhaba.
0: İyi misin?
1: Delmacığım iyiyiz.
0: İyisin. Burası çok güzel. Çok Uşak güzel. Çok güzel. Çok güzel. Buralı mısın Sevgi abla?
1: Ulubey Uşak.
0: Yani doğma büyüme?
1: Doğma büyüme.
0: Ulubey Uşaklısın.
1: Evet.
0: Ulubey de Uşak'ın en güzel ilçelerinden biri. Şimdi efendim yöresel yemek olmadan olmaz. Buraya özgü, çok sevilen, nefis bir köfte yapacağız. Köftemizin ismi nedir?
1: Ebem köftüsü.
0: Ebem köftüsü efendim. Yöresel şiveyle, Sevgi ablanın deyişiyle ebem köftüsü. Şimdi ebem köftüsü yapmak için ne lazım?
1: Şimdi tuz katacağız.
0: Tamam, şimdi etimiz ne eti Sevgi abla?
1: Keçi eti.
0: Keçi eti. Aa.
1: Tuzumuz. Karabiberimiz.
0: Evet.
1: Unumuz. Neydi şunun adı?
0: Neydi onun adı? Unuttu. Neydi? Baharat.
1: Baharat.
0: Ne o? Kimyon.
1: Kimyon.
0: Kimyon.
1: Şu pul biberi.
0: Canımız sağ olsun. Unuturuz.
1: Şu
0: hatırlarız.
1: Yumurtamız.
0: Acı mı? Pul biberimiz.
1: Normal acı.
0: Hadi. Kolay hadi. Gelsin.
1: Sağ ol. Katil mi?
0: Evet.
1: Garip. Valla benim...
0: Valla diyor başıma ne işler açtın. Hiç bilmem diyor. Böyle çekim mekim bilmem diyor. Çekimden önce.
1: Bilmem canım.
0: Tamam bir dakika şimdi. Kıymamıza, soğanımızı attık, tuzumuzu attık.
1: Tık.
0: Tamam. İki tane yumurtamız var.
1: İki yumurtamız.
0: Sarısını, beyazını atıyoruz.
1: Aynen.
0: Oh, mis gibi. Ebem köftesi yapıyoruz. Pardon, vurdun mu?
1: Vurmadım canım.
0: Canım vurdum gibi geldi. Karabiberimiz var.
1: Acı olsun mu acı?
0: Ya çok acı olmasın. Tamam. Ben yiyemiyorum acı.
1: Bu da pul biberimiz.

0: Ebem köftesi nasıl ünlü?
1: Ünlüdür.
0: Yani buranın...
1: Bu da kimyonumuz.
0: Tamam.
1: Karıştıracağız bunu.
0: Kimyonumuz. Efendim Uşak'ın yöresel yemekleri sayılırken Ebem köftesi mutlaka oluyor. Tamam mıdır şimdi malzememiz? Tamam. Besmelemizi çektik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Un kaçır. Besmele
0: çekmeden
1: alalım.
0: Tamam. Efendim değişik bir köfte. Tarif alın lütfen. Öyle bildiğiniz köfteler gibi değil. Un var. Keçi eti var. Bir güzel yoğuruyoruz.
1: Soğanımız.
0: Sevgi abla, sevgini de kat şöyle bol bol.
1: Katayım şekerim.
0: Adında sevgi zaten şekerim.
1: Ha bak şimdi ben bunun ununu katacağım.
0: Evet efendim yoğurduk köftemizi. Şimdi unumuzu ilave ettik. Göz kararı böyle hepsini atıyor. Aynen. İşte sevgi ablamız. Çok değişik bir köfte. Yapılışı değişik, malzemesi değişik. Aynen. Şekli değişik.
1: Öbür günün bu sadece unuma ekmek katıyoruz. Buna da sadece un katıyoruz.
0: Evet, ekmek yerine efendim Ebem köftüsüne un kattık. Yani bu köfteyi yoğurmak da bayağı kuvvet istiyor, yoruyor. Bayağı çok oldu. Keçi eti nasıl, güzel mi, lezzetli
1: güzel.
0: Mi? Sever misin?
1: Bir de tadına bak bir. Severim ben keçiyi.
0: Dökeyim mi daha?
1: Dur bir.
0: Şöyle İki kase bir. Döktük, yarım kase daha ilave ettik. Efendim Karaağaç Gölü'ndeyiz. Ebem köftesi yapıyoruz. Köftemizin hamuru hazır. Sevgi abla ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi bezeleyeceğiz.
0: Şekil veriyoruz.
1: Şekil vereceğiz.
0: Ne yapacağız?
1: Yapacağız.
0: Bezeleyeceğiz.
1: Bezeleyeceğiz.
0: Efendim yöresel şivesi inanılmaz güzel. İnanılmaz tatlı. Ama daha pek duyamadık.
1: Beze yapacağız.
0: Tamam.
1: Bunu burada bezeleyeceğiz. Un katacağız.
0: Tamam.
1: Yazacağız. Tepiteceğiz.
0: Tepitçi, ne demek tepitmek?
1: Yani burada börttürmek.
0: Bört.
1: Tepiti, biz tepidiyoruz işte bunu.
0: Tepitmek, börttürmek. Bir dakika, şimdi ne yapıyorduk önce?
1: Şimdi beze yapacağız.
0: Bir şey söyledin ama.
1: Tepiteceğiz ha.
0: Yok, tepitmedim.
1: Börttüreceğiz.
0: Yok, önce dedim ki bezeleyeceğiz.
1: Beze yapacağız.
0: Şimdi
1: beze.
0: Önce bezeliyoruz,
1: bezeliyoruz.
0: Şimdi bak. Kibarca yap. Yöresel şivede bizimle nasıl konuşuyorsan çekimden önce öyle konuş sevgi abla.
1: Yine bezeyi yapıyoruz.
0: Tamam, bezeleyeceğiz.
1: Aldım hamuru.
0: Tamam, ne yapacağız?
1: Beze yapıyorum.
0: Bakar mısınız? Hamar atla el becerisine. Hı. Hayatımda hiç böyle köfte görmedim. İçinde 3 kase un var. Keçi eti. Bir
1: bunu
0: de oklavayla açılıyor. Burası Uşak.
1: Uşak bura.
0: Uşak mutfağının, Uşak sofralarının olmazsa olmazı Ebem köftesi. Sevgi abla böyle yemek yaparken şarkı türkü mani bir şey yok mu?
1: Ben yapamam öyle.
0: Neden
1: bilmem.
0: Yapamazsın şekerim?
1: Bilemem şekerim.
0: Sizin var ya bir türkünüz 17 belli Şadiye. Şadiye mi Şaziye mi Enes?
1: Şaziye.
0: Şadiye. Ben çok seviyorum onu. Sen sever misin?
1: Seviyorum da bilemiyorum yani beceremiyorum.
0: Ayol bu nasıl köfte bu bildiğin? Börek oldu.
1: Börek oldu bak şimdi bakacaksın sen bunun tadına.
0: Ben size demiştim hanımlar beyler öyle bildiğiniz köftelerden falan değil. Böyle bildiğin hamur işi yani kıymalı. Aynen. Börek. O kadar un atarsan.
1: Bunu yağ fazla
0: Ebem
1: bu.
0: Köftesi.
1: Bunu böyle pişirmedin mi? Tepitmedin mi?
0: Biz ne yaptık tepittik mi şimdi?
1: Tepidiyoruz.
0: Tepitmeyince ne oluyor?
1: Bu yağ içine çok işler iyi olmaz.
0: Tepitmek mi lazım?
1: Devamı tepiteceğim. Vallahi ben...
0: Zorla yaptırdım. Ay çok değişikmiş. Gerçekten çok değişikmiş.
1: Yine tadına bak.
0: Tepiteceğiz. Tadına bakacağım zaten sabırsızlanıyorum. Efendim, Ebem köftemizi tepittik. Bir yandan yazıyoruz. Nasıl yazıyoruz?
1: Çevittire çevittire.
0: Kıvıttıra. Biraz önce öyle söylemiyordun ama çevittire çevittire, kıvıttıra kıvıttıra. Valla yöresel şive çok sevgi ablada. Çok değişik. Efendim burada işte kızarttık, pişirdik. Aynen. Ama tavamızda yağımız var. Efendim bu işlemin ardından yağda kızartacağız. Nar gibi olacak ve ondan sonra artık herhalde son aşama
1: yiyeceğiz.
0: Afiyetle yiyeceğiz artık. Afiyet yiyelim. Olsun. Sevgi abla ne yapıyoruz Aynen. şimdi?
1: Kızardıyoruz.
0: Tepittiriyor muyuz? Börttürüyor muyuz? Örttürüyor muyuz?
1: Tepittik kızardıyoruz.
0: Tepittik bitti. Kızarttırıyoruz.
1: Yağda kızardıyoruz.
0: İmren abi gel. Gel. İmren abi
2: Kolay
0: gel.
2: Gelsin,
0: şöyle gel. İmren abi gel. Efendim Sevgi ablamızın eşi İmren abimiz geldiğimiz gün bizi evlerinde ağırladılar. Mükemmel ağırladılar. Çok teşekkürler İmren abi.
2: Ne demek?
0: Sizlerle olmak çok güzel.
2: Her zaman bekleriz.

0: Yemekleriniz fena lezzetli.
1: Ben değil mi?
0: Yalnız senin işin zor. Sevgi abla çok güzel yemek yapıyor.
1: İşte ben de diyorum ya bak belli. Her yani şey belli, lezzetli belli. Olduğu için biz de kiloyu uçuruyoruz.
0: Şanslısın yani. Ama şanslısın. Çok güzel yemek yapıyor. Döndürmeler, taranalar, dolmalar falan. Aman aman aman. İmren abi kaç yıllık evlisiniz?
1: 40.
0: 40 yıl. Bir yastıkta 40 yıl. Maşallah şimdi kalmadı böyle evlilikler. Nasıl evlendiniz? Yürücü usulüyle mi?
1: Sayılır.
0: Şimdi dedim ki Sevgi ablaya kim kimi kandırdı? O zaman öyle kandırma mandırma yoktu dedi.
1: Tabii büyükler ne emrettiyse o.
0: Kim beğendi Sevgi ablayı?
1: El değil ki zaten amcamın kızı.
0: Amcanın kızı zaten tanışıyordunuz. Ne yaptınız böyle gide gele arayı buldunuz.
1: Evet.
0: Vallahi.
1: Öyle gerek yok işte belki.
0: Sen mi aşık oldun önce? Bir konuşmuşsundur canım sen böyle bir sen böyle bir işaretleşme falan bir biraz, şeyler olmuştur. Biraz, gel biraz. Kaçma sen gel.
1: Biraz ya. Fantazi olmuştur.
0: Bir
1: ya,
0: de mutlaka. Nasıl oldu fantazi?
1: 40 yıl oldu bazı şeyleri unuttuk artık.
0: Unutmazsın unutma. Unutulur mu? Nasıl fantazi oldu?
1: Bilmiyorum işte. O yani o zaman insanlar kandırdık. Ha. Gerçekten.
0: O zaman çok böyle çıkma mıkma yoktu tabii.
1: Mümkün mü? Nereye çıkacak?
0: Hele Uşak'ta 40 yıl önce. İstanbul'da, Ankara'da bile yoktu.
1: Tabii mümkün değil. Ama evet. Birbirimizi herhalde okşadı ve evlendik. Bu hale geldik.
0: Mutlu musunuz?
1: Gerçekten.
0: Allah mutlu etsin.
1: Hepimizi.
0: Sevgi abla, İmren abi ben diyor gözüme kestirdim diyor Sevgi Hanım'a diyor. Zaten amcamın kızıydı görüyordum diyor. Senin aynen. De gönlün varmış.
2: Biz beraber büyüdük onlarla. Evet. Amca ben babam yoktu. Yetim idi.
0: Aha.
2: Abim vardı. Mesleğiyle oldu.
0: Senin de gönlün varmış olmuş. Evet, 40 oldu. Yıl geçmiş. Mutlusun.
2: Geçti. Mutluyum Allah
0: Allah'a
2: şükür. Mutlu.
0: Öyle kavga dövüş falan olmuyor mu?
2: Hayır. 4 tane torunum var.
0: Oo maşallah. Allah uzun ömür versin.
2: Gelinim var.
0: Allah uzun ömür versin hepsine. Amin. Allah mutluluk versin. Yanmasın yanmasın. Efendim köftemiz. Efendim biraz zor kızarıyor çünkü bayağı rüzgar var.
2: Olmaz.
0: Tüpümüz biraz zor yanıyor. Ama bekleyeceğiz sabırla. Ondan sonra efendim köftelerimiz kızaracak. Ve artık beklediğim an gelsin gelsin. Artık kızarsın ben de tadına bakayım.
2: Afiyet olsun.
0: Yani benimki de can görüntüsü o kadar güzel
2: çok
0: ki
2: güzel
0: daha kızarmadı.
2: Olacak da kızarmadı.
0: Olur kızardım. Olur. Kızartırız onu şimdi. Az sonra.
2: Az sonra kızartırız.
0: Değerli izleyenler mis gibi ebem köftemiz artık kızardı efendim. Nar gibi oldu. Tabağımızı aldık. Doğal ortam masamız biraz dağınık. Sevgi ablamız bir yandan kızartmaya devam ediyor. Şöyle bölünür mü? Aa bölündü vallahi. Bıçağa falan gerek yok.
2: Afiyet olsun.
0: Sevgi abla ellerine sağlık.
2: Afiyet
0: bakıyorum
2: olsun.
0: Hemen tadına.
2: Bak.
0: Koy. Kalabalığız.
2: Üstüne de karabiberi yap.
0: Karabiber mi serpiliyor?
2: Yap ki seviyorsan.
0: Sevgi abla bayıldım.
2: Afiyet olsun.
0: Çok güzel. Çok güzel. Değerli izleyenler mutlaka deneyin. Tarifini aldınız. Aşama aşama gösterdik. Çok değişik. Hani ben bildiğimiz köfteler gibi falan zannettim ama çok değişik. Aslında hem köfte gibi hem börek gibi ama köfte tadı var daha çok. Yani içerisinde çok fazla miktarda un var ama buna rağmen köfte tadı var. Çok lezzetli. Bayıldım. Tavsiye ederim. Evet. Uşağa gelirseniz, Uşağa yolunuz düşerse ebem köftesi yemeyi unutmayın. Kesinlikle unutulmamalı, unutturulmamalı. Çok güzel bir yöresel köfte Sevgi abla. Gerçekten yaşatılmalı.
2: Aynen.
0: Çok
2: devam
0: değişik. Devam ettirilmeli. Bunlar bizim geleneğimiz. Efendim yıllardır burada büyüklerimizin yaptığı ebem köftesi. Asla ve asla lütfen unutturmayın. Çünkü inanılmaz lezzetli. Eğer unutulursa yazık olur. Evet, afiyet olsun. Ne
2: afiyet
0: diyelim?
2: Afiyet olsun.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Ses, bir erkeğin düşüncelerinin filtresiz halidir. Ve filtresi olmayan bir erkek sadece yürüyen kaostur. Anonim Yeni Dünya Sakini, Kaos Yürüyüşü.

0: Çok sessiz. Huzurlu. Benimki dışında ses yok. Benimki dışında ses yok. Benimki dışında ses yok. Yine mi menşi? Hadi git. Tuvaletin geldiğinde sormana gerek yok. Sürünenler. Bu bıçağa bayılıyorum. Tuvalet ve yemek. Tek yaptığım bu. Menşi hadi.
1: Lanetli.
0: Lanet olsun vaiz.
1: Toprak senin yüzünden lanetli.
0: Kimse kiliseye gitmiyor. Sus, sesine hakim ol. Sesine hakim ol Tot.
1: Topraksın
0: ben
1: sen.
0: Ben Tot Yüvet. Ben Tot Yüvet. Başka bir şey düşün. Kuşları düşün.
1: Topraksın sen.
0: Vaiz.
1: Toprağa döneceksin.
0: Vaiz neden burada? Vaize gerek yok. Kimse kiliseye gitmiyor.
1: Çocuk günahkar. Yargılama.
0: Lanet olsun beni duydu. Kaçma. Ah, bunu da duyuyor. Sesini sakla, sesini sakla. Ben Tot Yüvet, ben Tot Yüvet. Ben Tot Yüvet. Ben Tot Yüvet.
1: Sakın sesini saklama. Zihnini aç.
0: Düşüncelerime bakmayı bırak. Ben Tot Yüvet, ben Tot Yüvet. Ben Tot Yüvet. Ben Tot Yüvet. Zayıflık gösterme.
1: Hakikatını biliyorum. Yetim, ufak, istenmeyen, zayıf. Bir kadın gibi.
0: Evet, ben bilemem. Hiç gerçek bir kadın görmedim. Hepsi öldü. Hepsi öldü. Hepsi.
1: Zayıf. Zayıf.
0: Yüzüm acıyor. Sesini kıs.
1: Toprağa bir daha dön. Bırak toprak. Senin yüzünden.
0: En azından dudağımı patlatmadı. Hiç yardımcı olmadın. Hadi

0: Avdan dönmüş. Dave geliyor. İşe yaramaz.
1: Pislik Crazy Hobbit ve ahmak köpeği.
0: Kendini erkek sanıyor ama daha bir şey öldürmedi.
1: Sesine sahip çık.
0: Yılan.
1: Seni kendini beğenmiş.
0: Yılan.
1: Acıttığını belli etme.
0: Düşündüklerini duyabiliyorum seni ahmak.
1: Cavum.
0: Lanet olsun. Başkan. Sesini sakla. Ben Todd Hewitt.
2: Sorun mu var çocuklar?
0: Ben Todd Hewitt.
1: Hayır baba.
0: Ben Todd Hewitt.
2: Sesini akıllıca kullanıyorsun evlat.
0: Beni seviyor. Erkek olduğumu düşünüyor.
2: Yakında Speckle devriyesine katılırsın. Çok zekice. Belki oğlum senden bir şeyler öğrenir. David.
1: Evet baba. Şu pisliği kürekte. Pislik küreği Hobbit.
0: Pislik. Keşke bayırı geçme iznim olsa. Burada kaldım. Gidecek bir yer yok.
3: Kayıp mı oldun? Yapılacak işler var. Kaybolduğunda oluyor.
4: Sorduğun parçayı getiriyordum.

0: Pancar. Hep pancar. Pancardan nefret ediyorum. Pisliğim kırmızı oluyor. Menşe al. Köpek bile istemiyor.
1: Günün nasıldı?
0: İyiydi, yoğundu.
2: Sesini akıllıca kullanıyorsun. Yakında Speckle devresine katılırsın. Belki oğlum senden bir şeyler öğrenir.
1: Başkan senin dostun değil.

0: İlk olduğumu düşünüyor, tamam mı?
1: Kesin şunu ikiniz de lütfen. Sesinize hakim
2: olun. Sana ihtiyacım var, tamam mı? He?
0: Peki efendim.
3: Bir hediye, doğum günün için.
4: Sağ olun efendim. Hep bir bıçak istemiştim. Bir erkek gibi.
3: Geriye bir tek biz kaldık. Birbirimizi korumamız gerek. Bunun için de bir şeyleri evcilleştirmeyi öğrenmelisin Todd.
4: Evcilleştirmek mi?
3: Onları kırmayı, kontrol etmeyi.
4: Onları öldürerek mi?
3: Evet öyle. Burada erkekler öldürmeli. Burada en gencimiz sensin Todd. Geriye en son sen kalacaksın. Ben çemberim. Ben çemberim. Ve de sen. Ben senin gibi sesle doğmadım. Sesimi kontrol etmek için yıllarca pratik yaptım.
1: Hadi uyu.
4: Tamam.
3: Gözüm senin üstünde Todd. Sen bir istisnasın ve istisnalar çemberi tutmak için gereklidir. Bunun için evcilleştirmeyi öğrenmelisin.
2: O pislik tırnaklarını geçirmiş.
3: Bunu yapmalısın. Gözüm üstünde Todd. Üstün erkekler çemberde gereklidir.
5: Keşif gemisi A, atmosfere girmeye hazırlan. Kalan süre 37 saniye.
6: Anlaşıldı ana kuş. Yüzeyden hala iletişim yok. Size haber vereceğiz. Hanımlar ve beyler, giriş anındaki sıcaklık 1650 derece olacak. Lütfen tepsi sehpanızın dik pozisyonda olduğundan emin olun. Kemerinizi bağlayın.
7: Sence yerleşenler hayatta mıdır?
6: Eğer hayattaysalar çok sevinecekler. İkinci dalgayı yıllardır bekliyorlardı.

0: Sakin ol, sakin ol. Neyin içinden uçtuk? Sakin ol. Öleceğiz.
1: Ne dedin
0: öleceğiz.
1: Sen?
0: Hiçbir şey demedim. Duydun mu? Çok korkuyorum. Ateş! Kaç! Ateş!
1: Yüzbaşı!
0: Ateş! Cana sarı!
1: Yüzbaşı hayır!
0: Öleceğiz!

0: Geriden geliyoruz. Yağmur lazım. Yağmur lazım.
1: Son çocuk benim. Bir gün tek ben kalacağım. Yapayalnız. Sanırım sıkıntıdan ölebilirim. Pancar. Her gün pancar yiyoruz.
0: Todd!
1: Yalnız olacağım.
0: Todd!
2: Ne?
0: Panelleri kontrol et.
2: Tamam.
0: Çalıştır.
3: Çalışıyor zaten.
0: Daha fazla.
2: Diğerini getireceğim.
1: Ne oluyor?
2: Hırsız. Hey! Hey! Hırsız!
1: Turuncu. Hırsız.
2: Hey!
1: Çok hızlı.
2: Hey! Hey! Koş! Hızlı koş!

0: Ama... Burada ne olmuş? Yok artık. Bu da ne? Bu havadan mı gelmiş? Uzay gemisi mi? Uzay gemisi. Nereden gelmiş? Buradan değil. Gökten.
1: Merhaba.
0: Biri onu uçuruyormuş. Hırsız mı? Hırsız. Hayatta kalanlar. Bu bir uzay gemisi. Nereden gelmiş? Mezarlar, insanlar ölü, gömülü. Başka nasıl söylemeliyim? Heyecan verici.
1: Uzay gemisi. Başkan bilmeli, hızlı olmalı.
2: Yargılama yaklaşıyor.
0: Uzay gemisi görmemiştim. Dünyadan mı? Nasıl gelmiş? Uzay gemisi kazası. Kapa çeneni.
3: Bu ne
0: kapa çeneni. Başka nasıl söylemeliyim?
3: Sence ben sesini duyamaz mıyım? Ne gemi diyorsun ha?
0: Sesine hakim ol.
3: Nereye
0: sesine
3: gidiyorsun? Hey geri dön.
0: Başkanı söylemeliyim.
4: Kapa İşte çeneni. Çocuk geliyor.
0: Sesini sakla. Sesini sakla. Uzay gemisi kapa çeneni. Dur. Onun hakkında düşünme. Sesini sakla. Onun hakkında düşünme.
5: Dibime girme.
6: Ne diyorsun?
0: Onun hakkında düşünme.
4: Uzay gemi nerede?
6: Ne istiyorsun?
0: Ben Todd Hewitt. Uzay gemisi kazası. Başkana söylemeliyim.
1: Bir şey buldum başkan.
3: Önce bana söylemeliydin.
1: Biri kurtulmuş. Bizden bir şey çalıyordu. Onu takip ettim. Burası bak. Dünyadan olmalı.
7: Çok iyi evlat. İşe yarayabilecek bir şeyler arayın.
0: Beni seviyor. Oğlundan çok seviyor. Tot. Kapa çeneni. Ben Todd Hewitt.
7: Şu kurtulan nasıl biriydi?
0: Çok hızlıydı. Yüzünü göremedim.
3: Ne dedi?
0: Anlamadım ama... Bir sesi yoktu.
6: Sesi yok muydu? Dalga geçiyoruz.
7: Bulun o kızı.
3: Onu ben bulurum.
7: Kızı getirin.
0: Kız mı? Bekle ne? Kız mı? İnanamıyorum. Bir kız. Uzay kızı. O bir kız. Hiç kız görmemiştim. Bunlar çiftlikten.
1: Hey! Dur! Sakın yaklaşma. Kız. Bir kız. Kız. Aman tanrım. Nereden geldin sen? Bir kız. Ses yok. Dünyadan mısın? Affedersin. Ben hiç kız görmemiştim. Dünyadan mısın? Çok güzelsin. Sarı saç. Kızı buldum. Dur. Lanet olsun. Ta ses.
6: Kaçıyor.
1: Kaç.
3: Yakaladım.
6: Kızı yakala.
4: Bana bak.
6: Kızı yakala.
4: Geri getir.
6: Yakala kızı.
7: Ben çemberim. Çemberde ben. Ben çemberim. Çemberde ben. Sorun yok.
0: Yakaladık.
7: Merak etme. Artık güvenlisin. Ben David Prentice, belediye başkanıyım.
3: Garip görünüyor.
7: Sessiz ol. Otur. Çok korkunç bir kazaymış. Ve tek sağ kalan sen misin bayan? Yaşadığın için şanslısın.

0: Mezarları gördüm. Çok üzgünüm. Çok ağır geliyor olmalı.
1: Çok gürültülü.
0: Buna ses diyoruz. Gezegene indiğimizde tüm erkeklerin başına geldi. Ne düşünüyorsak her şey açığa çıktı. Aslında zararsızdır. Bazılarımız onu diğerlerinden daha iyi kullanıyor. Kullanıyor. O da bizden biri. Kontrol. Kontrol.
1: Benimkini görebiliyor musun?
0: Hayır. Kadınları etkilemedi.
1: Kadınlar nerede?
0: Öldüler. Bir savaş çıktı. Korkunç bir savaş. Yerel türlere karşı bir savaş. Speckle. İstila ettiler ve kadınları öldürdüler. Katliam yaptılar. Buraya nasıl geldin söyler misin? Gerçekten konuşman gerek. Ses kadınları etkilemez, unutma. Düşüncelerini duyamam.
1: Keşifteydim.
0: Yani daha büyük bir gemiden mi geldin?
1: Evet. İlk dalgayla iletişimimiz koptu. Biz de keşfe gönderildik.
0: O gemi senin için gelecek değil mi? Ne kadar büyük?
1: Filonun en büyüğü. 4000 kişilik.
0: Peki nereye inecek?
1: Neden?
0: Bir saniye izin ver lütfen. Onunla konuşma. Kimseyi de sokma. Ben çemberim. Çember de ben. Ben çemberim. Çember de ben. Ben çember.
2: İçeride ne oluyor? O iyi mi?
0: Çember de ben. Ben çemberim. Çember de ben. Onunla konuşma. Kimseyi de sokma.
3: Onunla konuşma dedi. O burada değil. Görünüşe göre sen ve ben varız. Hiç kız görmemiştim. Kızlar ürkütücü.

0: Kızlara güven olmaz. Bu da ne?
1: Dikkat et.
0: İstediğimi yaparım.

0: Dave.
1: Hey, ne oluyor? O şey de neydi öyle?
0: Kız nerede?
2: Arkadan çıkmış olmalı.
0: Bulun onu.
3: Lanet olsun. Kızlara güven olmaz. Üzgünüm.
4: Cennetten gelen bir melek yargılamaya geldi. Evet.
0: Wise.

0: Yargılama.
1: Sürgünde yaşamaktan bıktım. Gemisini alırsak kontrolü ele geçirebiliriz. Hiper uykuda olacaklar. Yani hazırlıksız olacaklar. Kız onları uyarmamalı.
0: Bizi cezalandırmaya geldi ve çok fazla.
1: Bir melek değil, bir kız. Yapayalnız ve hiçbir şeyi yok.
0: Hakikat, hakikat kurbanı istiyor. Yargılama.

0: neden bu kadar önemli? Burada ne olmuş? Umarım iyidir. Uzay çantası. Biri bunu almalı. Yani ben. Al. Eminim havalı şeyler vardır.
1: Melek hızlı ilerliyor.
0: Uzay çantası. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt.
2: İşte geldi.
3: Todd! Buraya gel evlat.
4: Tamam, hemen geliyorum.

0: Aman tanrım kız, sarı saç. Lanet olsun, o burada. Uzay kızı. Aman tanrım, erkek ol. Erkek ol. Güçlü ol. Ses yok. Ses yok. Kız, burada ne yapıyorsun? Neden buradasın? Burada olamazsın. Korkutucu, korkmuş. Başka nasıl öğrenir miyim?
1: Geliyorum baba.
0: Hey, ona yardım et. Burada kalmalısın, seni arıyorlar. Çıkma. Menşe, hadi. Sesini kontrol et, başka bir şey düşün. İşler, işlerimi halledeyim. İşlerimi seviyorum. Merhaba.
2: Neredeydin evlat?
0: Hiçbir yerde. İşlerimi halletmeliyim. Ben işlerimi halletmeliyim. Onlara söylememeliyim. Onlara söyleme Toto.
3: Ne söyleyeceksin?
0: Bir şey değil, merak etme. Ben Toto'yu yürüt. Söylemelisin. Lanet olsun sarı saç, kapa çeneni.
4: Hey Davos. Bir şey mi lazım?
5: Uzay kızını arıyoruz. Belki buradan geçmiştir.
4: Uzay kızı mı?
3: Neden bahsediyorsun?
5: Ha, gemisi ormanlığa düştü. Onu Todd buldu.
0: Ben Todd Hewitt.
5: Sizin evin yakınlarına düşmüş. Ben de dedim ki belki buradan geçmiştir.
0: Hayır, kimse geçmedi.
5: Onu tespit etmek zor. Onun sesi yok.
0: Kız buradan geçmedi, tamam mı? Ben Todd Hewitt.
5: Neyse, etrafa bir bakayım.
4: Hayır, bakamazsın.
3: Çocuğu duydun, git buradan.
5: Sonra görüşürüz.
4: Kız ağırda değil mi?

0: Sorun sorun.
1: Merhaba.
0: Evet, konuşmuyor. Uzay kızı.
2: Lanet olsun.
1: Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok.
0: Biliyorum, kız gerçek. Kapa çeneni.
1: Sadece burada bekle. Burada bekle.

0: Onu başkana geri vermeyeceğim. Bunu yapamam. Saçını seviyorum. Çok güzel. Oraya dönemez. Lütfen ben yardım etmeliyiz.
1: Ahırda kalamaz ama.
2: Prentice onu bulur. Onu geri vermeliyiz. Yoksa sorun çıkartır.
0: Hayır ama istediği bu değil Killian. Onu geri vermeyeceğim.
1: Killian. İşte şansımız.
0: Birbirinize bakmayı bırakıp benimle konuşur musunuz lütfen?
2: Todd, kıza yardım edeceksen gitmelisiniz.
0: Nereye gidelim? Başka bir yer yok.
1: Aslında var. Başka bir yer var. Far Branch.
0: Far Branch mi?
1: Diğerleri gitti.
2: Uzun zaman önce ben. Geri dönmediler.
1: Far Branch kızla birlikteyse ölmez.
0: Peki ya başkan?
2: Başkanı unut.
1: Kızı korumak istiyorsan şimdi gitmelisin.
0: Uzun bir yol. Ne zaman dönebilirim? Yalan söylediler, yalan söylediler.
1: Kızın yanından ayrılma, tamam mı? Buralı olduğunu da söyleme sakın.
0: Neden?
1: Sadece Prentice Town'dan bahsetme.
0: Bu da ne demek? Kasabadan niye bahsetmiyor?
1: Sakın buralı olduğunu söyleme. Evlat, gitmelisin artık. Seninle gurur duyuyorum. Annen de duyardı.
0: Annem.
3: Bir sabah erkenden...
1: Kızı alacağım, tamam mı? Far Branch.
2: Far Branch.
4: İyi akşamlar Killian.
2: Pislik herif.
4: Ben. Buraya kız için geldik Killian.
2: Biliyorum. Adamınıza söyledim. Burada değil.
4: O zaman çevreye bakmamıza bir şey demezsin.
2: Adamlarını alıp gitmelisin.
5: Başlatılıyor.
4: Nedir bu? Bir kız kayıp ve senin tek düşünebildiğin odun kesmek. Bunun nesi var ha? Hadi evlat. Benden saklamana gerek yok.
0: Ben Todd.
4: Bana kızın ben yerini söyle.
0: Ben Todd Hewitt. Sesine hakim ol. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt.
4: Nerede
0: ben
4: o?
0: Ben Todd Hewitt.
1: Zihninden uzak
0: ben tut. Ben Todd Hewitt. Odaklan. Ben Todd Hewitt.
4: Kız güzel mi
0: ben
4: evlat?
0: Ben Todd Hewitt. Odaklan. Odaklan. Ben Todd Hewitt.
4: Biraz korktuğunu görüyorum.
0: Ben Todd Hewitt. Odaklan. Ben Todd Hewitt. Ahır.
4: Ah! Kız ağırda.
5: Başlat.
4: Kapıları aç.
6: Hadi! Hadi! Clean! Hayır! Clean!
0: Killian!
6: Hayır, hayır, hayır, hayır. Git Todd, git. Git.
0: Hadi, koş. De.

Hızlan! Hızlan!

0: Killian, o öldü mü? Dostum. Lanet olsun, plan bu değildi. Kırık bacak. Bacağı kırılmış. Hayır. Üzgünüm. Hayır dostum. Sakin ol, bir şey yok. Acısına son ver. Üzgünüm, başka seçeneğim yok. Üzgünüm. Kıza bir şey söyle. Bu onun suçu. O olmaz. Nereye gidiyorsun? Sağır, bir de sağır mı? Dur, zarar vermeyeceğim. Yardım etmeye çalışıyorum.
1: Dokunma bana.
0: İnanmıyorum. Konuşabiliyor. Aman tanrım.
1: Geri çekil.
0: Tiz bir sesi var. Güzel.
2: Kızı yakalayın. Başkana geri götürün. Hemen.
0: Preston Town'lar. Kız tehlikede. Ne yapıyorum? Bu bir hata. Ben ne yaptım? Onu vermeli mi? Hayır.
3: Çok iyi evlat.
0: Hayır. Hata büyük hata. Kapa çeneni. Ben bunu yapmayacağım. Söz veriyorum, yapmayacağım. Sadece bak, bir yer var. Seni oraya götüreceğim. Güvenli, tamam mı?
4: Far Branch.
1: O da ne?
0: Bir harita. Neye benziyor?
1: Haritanın bir kopyası var mı?
0: Hayır, haritanın kopyası yok, tamam mı? Benimle geliyor. Onu güvende tut.
1: Orada gemimle konuşabilir miyim? Onları uyarmam gerek.
0: Evet. Bir fikrim yok. Kapa çeneni tut.
1: Önümde kal.
4: Oğlumu avlamayacağım.
3: Todd'a zarar vermek istemiyorum ama kızın gemisi hakkında bilgi almalıyım. Şimdi sen de bizimle geliyorsun. Genç Todd'a bir şey olmadığından emin olacaksın. Bunca yıldır yaptığın gibi. Onun çocukluğundan beri.
5: Onu güvende hatırladın tut. Onu güvende tut ben. Onu güvende tut.
3: Nereye gittiklerini biliyorsundur. Gemisini uyarmadan önce engellemeliyiz.
4: Green, onu düşünme.
6: Oğlumuz
3: nereye gittiler ben?
4: Green, hayır, beni
3: düşün.
4: Beni düşün.
6: Onu öldürecekler. Far Branch'te.
3: Far Branch. Onu gömecek kadar vaktim var. Sonra herkesle birlikte kasabada olacaksın.
4: Clay.
6: Ben. Güle güle. Onu güvende tut. Oğlumuz. Onu güvende tut.
0: Önümde kalan ne oldu? Ha? Kızlar hiç yorulmaz mı? Saatlerdir yürüyoruz. Tanrım, uzaylı kızı. Hızlıymış. Lanet olsun, yoruldum. Erkek ol, yorulduğunu bilmesin. Yoruldum biliyorum. Zayıf olma. Umarım doğru yoldur. Biraz yavaşlar mısın? Yorulduğunu anlayacak. Kimin umurunda? Kolum beni öldürecek. Kolum çok acıyor. Lanet olsun. Yoruldum.

0: Ah, enfeksiyon kapacağım. Muhtemelen öleceğim. Lanet olsun. Bıçak. Bir şey geliyor. Speckle. Erkek ol. Meşe.
1: Hey.
0: Hey. Hey. Hey. Bizi buldun. Bu Menşe. Artık bizimle geliyor. Hadi oğlum. Kasabadan hiç bu kadar uzaklaşmamıştım. Umarım doğru yol budur.
2: Doğru yolda mıyız?
0: Evet, kesinlikle. Belki. Belki. Belki. Belki. Kesinlikle. Belki.
3: Alabildiğin kadar al.
4: Al bakalım.
5: Taze piller.
4: Taze piller.
6: Çalıştırın.

0: Ben çemberim. Çember de ben.
1: Onu güvende tut ben. Onu güvende tut.
2: Beni kontrol edemez.
3: Yağmur yağdı ve sel oldu. Ve rüzgar evlere vurdu. Ve düşüşü muhteşem oldu.

0: Hey Menşe, sudan çık.
1: O da neydi?
0: Yemek.

0: Vay, bu harika. O da ne? Çantanda başka ne var? Keşke hangi renkler zehirliydi hatırlasam. Pişince önemi yoktur. Aslında hiç de fena değil. Hadi yemelisin. Hadi. Düşünme yeter. İşte böyle. Kötü değil, değil mi?
1: Biraz alabilir miyim?
0: Evet.
1: Teşekkür ederim. Yediğim her şey fabrikasyondu.
0: O ne demek?
1: Laboratuvarda yapılmıştı.
0: Ama dünyada balık var, değil mi?
1: Dünyaya hiç gitmedim.
0: Ne? Gemide mi doğdun? Dünyadan değil misin?
1: Buraya gelmek 64 yıl sürdü.
0: 64 yaşında göstermiyorsun. Sarı saç, çok güzel. Aldırış etme.
1: Büyük babamlar oralıydı. İşler zorlaştı ve daha iyi bir hayat istediler. Sonra da yolculuğa yazıldılar.
0: 64 yıl, ilk dalgadan önce çıkmış olmalılar, değil mi? Ne olduğunu bilmeden neden buraya geldiniz peki?

0: İnsanlar yaşayacak yer arıyordu. Ama sesi bilmiyorlardı.
1: Anneler de mi gemide doğdu yani? Hala oradalar mı? Ne düşünüyor?
0: Gitmeliyiz.
1: Sırlar. Sırlar. Sessiz, kız sessiz, ses yok. Doğru değil. Sır saklıyor. Sırlar. Sır saklıyor.
0: Bunu ben istemedim, haberin olsun.
1: İstedin demedim.
0: Evet ama sesin öyle dedi.
1: Ne, sesin mi?
0: Evet. Düşündüklerini bilmek çok garip.
1: Aklından geçenleri bilmemek de garip, biliyor musun? Düşündüğünü bilmemek. Bilmiyorum, köpeğimi sevmiyorsundur ya da kafama taş atmak istiyorsundur.
0: Bunu neden yapayım ki? Harita sende.
1: İyi bir nokta.
0: Ve köpeğini seviyorum.

0: Ufuktaki sesi görüyor musun? Ağaçların orada. Bu Speckle sesi. Batıya gitmeliyiz. Onlar uzaylı. Bizi öldürürler.
1: Uzaylı biz değil miyiz?
0: Nasıl yani?
1: Onlar yerli, uzaylı olan biziz.
0: Kasabamdaki kadınları öldürdüler. Annemi de. Evet, onlar uzaylı. Sanki bütün gece yürümüş gibiyim.
1: Geceyi nasıl anlıyorsun? Karanlık olmuyor.
0: Soğuk, lanet olsun. Soğuk, soğuk, lanet olsun. Tal. Ah, güzel, bunu görmedi.
1: Evet, gördüm.

0: Yağmur düşündüğümden soğukmuş.
1: Hiç yağmur görmedin mi?
0: Babam anlatmıştı.
1: Üzgün. Kız üzgün. Ne yapacağım? Muhtemelen aç. Bu buraya nasıl geldi?
2: Seninle gurur duyuyor. Annen de duyardı.
0: Benim ailem öldü. Gemide hastalandılar. Buraya gelemeyeceklerini biliyorlardı.
1: Üzgünüm.
0: Buraya gelmem için yemin ettirdiler. İyi bir hayat için. Benim için her şeyden vazgeçtiler. Düşündüğüm gibi değil.
1: Yalnız, benim gibi.
0: Evet, biraz.

Affedersin ben... Affedersin ben Totivit, ben Totivit. Ne düşünüyordum bilmiyorum. Affedersin. Ben gideyim. Ben Totivit. Ben Totivit. Menşi gel. Ben Totivit, ben Totivit. Menşi!

0: Hey. Hey. Ben Viola.
1: Ne?
0: Ben Viola.
1: Ben Todd.
0: Todd Hobbit. Evet, biliyorum. Ben Viola. Viola.
1: Viola. Viola.
0: Ben Viola.
1: Viola. Viola. Viola.
0: Viola. Ben Viola.
1: Tiz ses.
0: Viola.
2: Hey, buraya gel, buraya gel. Meşin. Speckle, speckle.
0: O da neydi?
2: Bir speckle köyü.
1: Todd savaş. Savaş hadi Todd. Erkek ol, odaklan, sesine hakim ol. Annemi öldürdüler. Kes şunu, erkek ol. Sesine hakim
0: ol. Sessiz ol.
1: Annemi öldürdüler. Yapma. Kes sesi.
0: Ah!

0: Onu öldüreceğim. Yemin ediyorum onu öldüreceğim. Ne yapıyorum? Hata. Başkan onu öldürmelisin dedi. Öyle bakma, yaşamak için öldürmeliyim. Bizi öldürebilirdi.
1: Her şeye çözümün öldürmek mi?
0: Seni koruyordum.
1: Bana saldırmadı ama.
2: Gezegenlerini paylaşmak istemediler. Kadınlarımızı öldürdüler. Hepsini.
1: Onun dediklerine inanıyor musun?
0: Başkanımız bir kahraman.
1: Sorgulama anlamına gelmiyor. Ahmak, tam bir ahmaksın. Tam bir ahmak, tam bir ahmak. Todd, öyle demedim.
0: Farkındayım.

0: çok tuhaf. Herkes
1: Preston
0: nerede?
1: Preston Town'dan bahsetme.
2: Farbranch'te onu öldürürler.
1: Nereli olduğunu söyleme sakın.
2: Onu Farbranch'te öldürürler.
3: Aletler var. Burada olmalılar.
0: Belki Speckle gelmiştir. Hey hey hey hey. Köpek köpek. Küçük bir kız. Küçük bir kız. Burası neresi?
4: Burada ne yapıyorsunuz?
0: Burası Farbranch mi?
4: Yabancılar. Evet.
0: Çok küçük. Bir kız daha. En küçük değilim. Sesi yok. Kadınların sesi yok. Ölmüş olmalıydı. Ölmüş
3: Kes
0: olmalıydı.
3: Şunu.
0: Ne oluyor? Ne oluyor?
4: Burada böyle? Bekle. Başkanı getireceğim.
0: Burası neresi? Hadi. Her yerde kadınlar var. Küçük çocuklar. Çok anlamsız. Ne oluyor? Aman tanrım, bir bebek. Sesi yok. Kadınların sesi yok. Aman tanrım. Başkan bir kadın.
5: Son baktığımda öyleydi. Nereden geldiniz?
0: Sesini kontrol et. Ben Totovit. Totovit.
5: Tamam, Totovit. Nereden geldiniz?
1: Buralı olduğunu söyleme.
3: Prentice Town.
2: Bu doğru mu? Prentice Town'lı mısın?
0: Hı hı.
6: Korkmalısın evlat.
2: Peki. Prentice Town'dan buraya gelen her ahmak idamı hak eder.
0: Peki, görünmüyor. Tamam, şimdi beni döveceksiniz, çok kötü. Hadi Toto. Hadi güçlü ol. Güçlü bir şey düşün, kuşlar kuşlar. Hayır, güçlü değilim. Hadi Toto, tamam. Hadi başlayalım. Üçünüzle başa çıkarım. 3-4 oldu. Tükürmeseydim iyi olurdu.
2: Başkan, yasayı biliyorsun.
5: Yasa gençleri kapsamıyor. Prentice Town'lusun değil mi Matthew?
0: Nasıl yani?
2: Gerçekten yapacaklarını bilmiyordum.
0: Bu da ne demek? Ne demek bu?
2: Kasabamızdan git Prentice'de çocuk. Yoksa üzülürsün.
0: Bu adam delirmiş.
5: Tehdit etmek yok Matthew. Kimse etmesin. Hadi işinize. Benimle kalabilirsin. Seni izleyeceğim.
7: Şu çantaları boşaltalım. Hadi, hadi işlerini boşalt. Charlie, İlay! Biraz adam toplayıp bize yemek bulun. Kalanlar dinlensin. İşinizin başına hadi.
8: Fazla uzun dinlendirme.
9: Evet efendim.
8: O gemi bize doğru uçuyor. Yakında burada olun.
10: Her yerde. Hastalık. Hasta. Günahkar. Hastalık her yerde. Bize gözüktü. Melek yargı getirir. Kötülük hasta getirir. Erkeklerin kötülüğü
4: onun
10: çoktu.
4: Onun sesi.
8: Sesini kontrol etmelisin Wise.
10: Günahın kötülüğü.
8: Adamları korkutuyorsun.
10: Gezegenin hediyesini kucaklayın. Hakikat, hakikat. Sesin hediyesi. Yargıyla yüzleşin, yargılama.
8: Öyle mi? Peki bu yargı hepimizi öldürüp seni bağışlıyor mu? Ben çemberim. Çember de ben. Ben çemberim.
10: Kadın gibi sesini saklama.
8: Bunu iltifat olarak kabul edeceğim.
10: Değil. Zayıflık içten çürür.
8: Vaaz için sağ ol Vaiz.
10: Hakikatini görüyorum. Hakikatini biliyorum. Onu çok iyi biliyorum.
5: Burada uyuyabilirsin. Todd, köpeğinle babamda kalabilirsin. Size temiz kıyafet bulacağım. Ayrıca yıkanmanız gerekiyor.
0: Kıyafete gerek yok.
5: Evet. Evet var.
3: Ne yapıyorsun?
0: Banyo yapacağım. Neden?
3: Kıyafetlerle mi?
0: Evet. Benim kadar kokuyorlar. Aa, güzelmiş. Hiç sıcak banyo yapmamıştım.
3: Mesaj yollamanın mutlaka bir yolunu bulmalıyım.
0: Tamam. Tamam.
5: Hayatta kalmaya çalışan kilise göçmenleriyiz. Makinelerimizi kullanmıyoruz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz.
3: Biriyle iletişiminiz var mı?
5: Diğer kolonilerle bile iletişimimiz yok.
6: İstediğin kıyafetler.
5: Teşekkür ederim
6: Julie. Ne kadar
5: Julie.
6: Kalacaklar?
5: Teşekkür ederim Julie. Tamam, burayı boşaltın. Gidin. Haberler hızlı yayılır. Bilmedikleri şeyden korkuyorlar. Gemin ne zaman inecek?
3: Sistem girişi her an olabilir. Onlara ulaşamazsam sonraki sisteme geçerler ve burada kalırım.
0: Umarım inmezler de burada kalır. Affedersin. Öyle düşünmek istememiştim.
5: İletişim malzemeleri Haven'da.
0: Haven mı?
5: İlk yerleşim yeri.
0: Başka kasaba mı? Daha çok insan.
5: Yalnızca iki yerleşim yeri olacağını düşünmedin, değil mi?
0: Hayır, tabii ki hayır. Biri olduğunu düşünüyordum.
3: Sabah çıkarız. Seninle kalmak istiyorum Todd. Seninle kalmak istiyorum. Öp beni Todd, öp beni, öp beni.
0: Dur, bunu demek istememiştim. Üzgünüm. Bay olan.

0: Erkekler ve kadınlar aynı yerde uyumuyor çünkü çok ses oluyor.
1: Benim bu kadar sesim çıkmıyor. Değil mi? Bütün gece böyle mi?
0: Evet. Rahatına bak.
2: Barbaren çevarmışlar.
3: Adamları hazırla.
2: Emredersiniz.
4: Nökör, ses bir kurban daha istiyor.
3: Nereye gidiyorsun Vaiz?
4: Melek bekliyor. Kızı getireceğim.
3: Hayır. Bunu adamlarım halleder. O tek parça lazım.
4: Kurban! Yargılama!
3: Onu takip edin. Uzaktan.
2: Tamam.
4: Kaçamayız. Günahkar!
5: Onlara ulaşamazsam sonraki sisteme geçerler. Ve burada kalırım.
1: Buradan nefret ediyor. Onu suçlama. Beni terk edip onlarla olacak. Onu göremeyeceğim. Uyuyamadın mı?
5: Hayır.
1: Ben de.
5: O da ne?
1: Annemin günlüğü. Muhtemelen ben çantama koymuştur.
5: Ne diyor?
1: Bilmiyorum. Önemli değil.
5: Anneni tanımayacak mısın?
1: Ben bebekken öldüm.
5: Yani hala tanıyabilirsin.
1: Öldüm, o öldü. Tanıyorum işte.
5: Ben de ailemi kaybettim. Bağırıp durmuyorum.
1: Bağırmıyorum.
6: Bağırmak böyle olur.
1: Üzgünüm.
5: Ailemin hayatta olması için elimden gelen her şeyi yapardım.
1: Evet, ben de yapardım.
5: Var. Elinde işte, burada.
1: Yapamam.
5: Neden?
1: Çünkü okumayı bilmiyorum. Aaron bütün kitapları yaktı. Çünkü sesle doğmak eğitim için yeterli diye düşündü.
4: Sadece ses karanlığa ışık getirir.
5: İstersen ben sana okuyabilirim.
1: Lütfen.
5: KH yazıyor.
1: Carissa.
5: Güzelmiş.

0: Pekala. Sevgili Todd, sevgili oğlum. Bugünlüğe doğduğun gün başlıyorum. Yeni dünyada gördüğüm en güzel şeysin. Kollarımda sen varken gezegen umuttan var olmuş gibi. Keşke baban da seni görebilseydi. Ama Tanrı onu da aldı. Ona benziyorsun. Güçlü ve yakışıklı olacaksın. Kadınlar neye uğradığını şaşıracak. David Prentice diye biri var. Bize bataklığın uzağında bir yerleşim alanı buldu. Böylece yeni dünyanın sesi bize ulaşmayacak. Prentice sırlar ve utançla dolu gibi. Ve burası izin vermiyor. Sesini saklama konusunda diğerlerinden başarılı.
1: Ben çemberim. Çember de ben. Ve de sen. Ve kasabadaki erkekler.
0: Burası her zaman çok gürültülü. Erkekler kadınların her konuda her şeyi bilmesine tahammül edemiyorlar.
1: İstisnalar çemberi bir arada tutmak için gereklidir.
0: Bütün erkekler kendini kaybediyor. Prentice ve Aaron akıllarına giriyor.
2: Hakikatini görüyoruz.
0: Kadınları sokağa çıkarmıyorlar.
2: Günahkar.
0: Bize sırtlarını döndüler.
2: Yakında bir kadın
1: burada
2: vardır.
1: Burada erkekler öldürmelidir.
0: Faizimiz dedi ki kadınların sesi yok çünkü ruhları
2: yargılama.
0: Yok.
2: Yakında.
0: Açık canı olduğunu görebiliyorum.
2: Hastalık her yerde.
0: Umudunu asla yitirme.
2: Hastalık.
0: Sana her sabah söylediğim şarkıyı hatırla.
2: Hasta.
0: Kalbinde sakla biricik oğlum. Bu bir söz. Seni bırakmayacağım. Seni kandırmayacağım.

0: Ne oldu? Ne olmuş, ne yazıyor?
1: Bu kadar. Burada bitiyor.
0: Speckle değildi. Onları erkekler öldürdü.
2: Erkekler öldürmeli. Burada erkekler öldürmeli.
3: İstenmiyor.
2: Erkekler zayıf. Öldürmeli.
0: Onu öldüreceğim.
1: Dediği her şeye inanıyor musun?
3: Pislik.
0: Annemi öldürdü.
3: Başkan senin dostun değil. Bak çocuklar var.
1: Kadınları sokağa çıkartmıyorlar.
4: Hep bir kadın vardır.
1: Dokunma bana.
2: Ben çemberim.
3: O erkek
2: çember de ben.
3: Dokunma.

0: çabuk.
1: Ay

0: Hildy.
1: David. Büyük bir cesaret. Kanun der ki Preston Townlular idam edilir.
0: Komik. Gelirken genç Todd'u dar ağacında göremedim. O burada mı?
1: Aklımı oku.
0: Biz kız için geldik. Artık ortak bir düşmanımız var.
1: Preston Townlulara bir kadın teslim etmem.

O bir kurban değil, bir casus. Yeni bir gemiden geldi. Her şeyinizi çalacak. Toprağınızı, o kadar süre uğraş verip diktiğiniz tahıllarınızı,

0: Merhaba.
1: Selam. Sorun yok. Zarar vermeyeceğim. Hildi gönderdi. Kızı götüreceğim. Prentice götür.
2: Bir kez isteyeceğim. Silahlarınızı indirin. Bu adil bir kavga değil. Önümüze çıkanlara merhamet etmeyeceğiz.
3: Kim olduğunu hatırlayın. Aklınıza girmesin.
2: Ben çemberim. Çemberde ben.

0: Ne oldu, ne oldu? Onu kurtar, onu kurtar. Viola! Ne oldu?
1: Hazır mısın?
0: Vay, canını okumuş.
1: Todd.
0: Evet, gidelim.
1: Hadi.
0: Buradan.
2: Sesin için geliyoruz.
3: Melek. Kurban. Yargılama. Benden kaçamazsın.
1: Bırak. Tamam, tamam.
4: Günah ruhu çürütür.
1: Eğil,
4: zayıf.
1: Eğil.
3: Korkak.
0: Hayır, hayır.
1: Başını eğ. Korkuyorum. İkinci dalga mı?
4: Sonunda yakaladım. Yakaladım.
5: Sana çocuğu kurtarmak için bir fırsat. Bana kızı getir. Sana söz, oğluna bir şey olmayacak.
6: Onu kurtarabilirsin.
0: Nerede o?
5: Orada, içeride.
2: Todd!
0: Ben, o ben mi?
2: Oğlum!
0: Hey hey, dur dur dur dur. Ateş etme, ateş etme.
2: Todd! Todd!
0: Hey!
2: Oğlum! Todd! İyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. Ben günlüğü okudum.
5: Zaman tükeniyor. Bir dakikanız daha var.
7: Hiçbir şey yapamadık oğlum. Ama denedik. Fakat kaos vardı. Tek yapabildiğimiz seni korumaktı.
0: Bunu nasıl sakladınız?
7: Hayır, hayır.
0: Hayatım boyunca yalan söylediniz.
7: Seni koruyabiliriz sandık.
0: Bu korumak değil, bu yalan söylemek.
7: Üzgünüm. İzin ver, şimdi koruyayım.
8: İçeri girip kızı alayım. Onu çıkarabilirim. Hey! Hey! Üzgünüm baba. Özür dilerim.
9: Tamam.

0: yapacak?
1: Seni yakaladık.
0: Ne yapacak?
2: Seni tekrar görmek güzel küçük hanım. Keşke daha iyi şartlarda olsaydı.

0: Bayis. Hadi. Hadi koş.
1: Bana nehir gösterildi. Suyun hayat bulduğu yer.
0: Bayallah, tekneye bin. Tekneye bin.
2: Yüzme bilmiyorum.
0: Gerekmiyor, bin. Hadi. Hadi, hadi, hadi.
1: Dağıt, huvit. Ve o ateş nehrini atıldı.
0: Hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır.

0: Meşi! Meşi!
1: Dur!
0: Mayola! Mayola! Dur! Tekneye yüz! Elimi tut! Tekneyi tut! Hadi! Hadi Meşi! Meşi! Meşi! Erin! Erin yapma!
1: Hayır!
0: Hayır!
1: Stop!

0: Ben Todd Hewitt, ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt. Ölüm. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt gitti, öldü. Ben Todd Hewitt, öldü. Ben Todd Hewitt. Menşim. Menşim gitti. Ben Todd Hewitt. Öldü. Sus. Ağlamak zayıflıktır. Sus.
1: Çok üzgünüm Todd.
0: Sadece bir köpek. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt. Onu öldür. Ben Todd Hewitt. Ben Todd Hewitt. Öldür onu.

Bu tarafta binalar var. Heaven'a giden yolu olmalı. Bunları görmüştüm. Gemideki altyapı planlarında. Monorail destekleri.

0: Kes, erkek ol. Ben Toth Hewitt. Ben Toth Hewitt. Onu öldüreceğim. Ben Toth Hewitt. Ben Toth Hewitt.
1: Onu sevmiştim.
0: Evet, ben de.
1: Tanıdığım en iyi köpekti.
0: Tanıdığın tek köpekti.

0: Sen iyi birisin Todovit. Seni öpmeyeceğim.
1: Düşünmüyordum.

0: Eski büyüme sınıfı gemisi. Benimkine benziyor, ilk jenerasyonu.
1: Vay canına.
0: Dikkat et. 3-4 kat aşağı inebilir. Burası kanat.
1: Ailem bununla gelmiş olmalı.

0: Todd, bak.
1: Devam etmeliyiz. Çok yakınlar. Devam etmeliyiz. Heaven'a ulaşmalıyız.
0: Hayır, vakit yok. Aşağı katlarda acil durum telsizi var. Çalışıyorsa kullanabilirim. İyi misin?
1: Evet, evet iyiyim.
0: Hazır mısın?
1: Evet. Güzel. Güzel. Bunlar ne?
0: Atlar için soğutma odaları.
1: İçinde at mı var?
0: Bir zamanlar varmış. Buraya böyle geldiler.
1: Havalıymış.
0: Buradan.
1: Bir şey yok.

0: Gitmesini istemiyorum. Evine gidecek. Gidecek, gidecek.
1: Tamam.
0: Güle güle, bu bir veda. Sorun hadi, sadece sor.
1: Anten bağlantısı kesildi.
2: Hayır.
0: Ne oldu?
1: Anten kırılmış. Çok yaklaşmıştık.
0: Eğer her şeyi hazırlarsan oraya tırmanabilirim. Ona yardım et.
1: Teşekkür ederim.
0: Sorun değil. Ne yapıyorum ben? Tamam.
3: Çocuk içeride.
4: Peki ya kız?
3: Onu görmedim.
4: Etrafı sarıp emrimi bekleyin.
0: Onu eve götürmeliyiz. Lanet olsun. Nefes al. Devam et. Tamam. Yapacağım. Hadi Tot. Hadi. Yaparsın. Aşağı bakma. Vay canına. Bunu neden yaptın? Onu eve götür.
4: Tohovit! Göster kendini evlat! Yoksa beni vururum!
5: Hayır! Onu sakın dinleme Tohovit!
4: Ya seni katil!
6: Bu kadınlara merhamet etmedim. Sesten Tanrı'nın sesini ayırt edemedim.
4: Günahkar benim! Günahlarımdan arındır. Beni arındır. Beni öldür. Günahkar benim. Annemle vaftiz edildi. Hayır, hayır, hayır.
6: Telafi. Telafi, telafi, telafi. Günahkar benim. Telafi. Telafi.

0: Ne yaptığını biliyorum. Sen katilsin.
1: Dağıt.
2: Nerede o?
0: Onu bırak.
2: Todd, kız nerede?
0: Ben Todd Hewitt.
3: Hayır, bekle!
0: Ben... Pislik. İyisin. Buradayım. Tamam mı?
3: Çok
0: iyisin.
3: Üzgünüm.
0: Biliyorum, sorun
3: üzgünüm.
0: Değil.
3: Yalan söylememeliydim.
0: Biliyorum, sorun değil. Sorun yok, buradayım.
2: Babanla uzun bir vedalaşma istiyorsan bana kızı ver.
0: Biliyorum, buradayım.
3: Ona karşı gelmeyeyim.
0: Rahatla, biliyorum. Rahatla, uzan ben.
4: Onu güvende tut ben.
3: Onu koru.
2: Bu kız seni kullanıyor Todd. Senden nefret ediyor. Sesinden nefret ediyor.
0: Bıçağım nerede? Evet.
2: Bunu duydun mu? Kız onları çağırdı. Tam 4000 kişi bizi yok etmeye geliyor. Artık mutlu musun Todd? Ha? Kazandın mı sanıyorsun? Benden saklanabileceğini mi sanıyorsun Todd? Doğduğun günden beri sesini duyuyorum.
0: Ben Todd Hewitt. Sus. Ben Todd Hewitt. Annemi öldürdü. Ben Todd Hewitt. Annemi öldürdü. Ben Todd Hewitt.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
12: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yana yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
13: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
14: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
13: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
12: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
15: Bugün burada uyuyamayacağız.
13: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
16: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor.
1: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
17: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Ne?

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Yakıt alacağız, yine yandık.
10: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir,

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
10: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
12: Annemi öldürdü.
13: Ses senin gücün. Sesin gücün olabilirdi Thor. Güç. Ses. Güç. Gücün olabilirdi Thor. Ses. Sen bir katil değilsin Thor. Bu kanında yok. Ama benimkinde

0: Bak bana ne yaptın. Onlara öldürmeyi öğrettin. Çünkü o kadınların seni olduğun gibi görmesine katlanamadın.
1: Bu beni ne yapar?
2: Bir korkak.
0: Bir korkak. Bir korkak. Bir korkak. Korkak. Korkak. Bir korkak.

0: Todd. Bir şey yok beynim. Todd. Hayır. Hayır. Buradayım.
1: Geldiler.

0: Hayattayım.
1: Taranıyor.
0: Neredeyim? Hayattayım. Hayattayım. Hayattayım. Nasıl hayattayım?
2: Hey.
0: Viola. Burada. Viola burada.
2: Ya nerede olacaktım?
0: İyi misin?
2: Evet. Günlerdir uyuyorsun.
0: Neredeyiz?
2: Benim gemimde.
0: Gemi. Onun gemisi. Onun gemisi mi?

0: İnsanlar, onun insanları. İkinci dalga. Kalıyor musunuz?
1: Evet. Buraya gelmem için yemin ettirdiler. İyi bir hayat için. Düşündüğüm gibi değil. Sevmeye başlıyorum.
0: Öyle mi?
1: Hı hı.
0: Onlar da sever mi?
1: Onlara gösteririz.
0: Beni öpecek mi? Kapa çeneni, sus. Ben Totyuit. Ben Totyuit. Ben Totyuit. Ben Totyuit. Ben Totyuit.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 25 Haziran Perşembe. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Büyük yıkım 39 saniye arayla geldi. Venezuela 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem son 125 yılın en yıkıcı depremleri arasında yer aldı. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Bir deprem haberi de Japonya'dan geldi. Japonya 6.9 büyüklüğünde depremle sallandı. İşte felaketin izleri.
4: Her yer cehennem. Her yer cehennem. Her yer yıkıldı.
5: 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde iki deprem. Aralarında sadece 39 saniye var. Yardım çığlıkları, korku sokaklara taştı. Kimi duşta, kimi havalimanında yakalandı depreme.
4: Hiçbir yer sağlam kalmadı. Her yer yıkıldı. Savaş var.
5: Venezuela 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki depremlerle sallandı. Yıkılmadık bina kalmadı. Bu iki deprem son 125 yılın en yıkıcı depremi olarak kayıtlara geçti. Bazı vatandaşlar depreme havalimanında yakalandı. Depremde evleri sallanan bazı vatandaşlarsa ellerine değerli eşyalarını alıp evden çıktı. Bir anne ve çocuğu da deprem anında sokaktaydı. Moloz yığınlarının altında kalmaktan kıl payı kurtuldular. Kimi de denizin ortasındaydı. Dev dalgalarla işte böyle boğuştular. Ve enkaz altında kalanlar için herkes seferber oldu. Enkaz altında kalanların yardımına komşuları yetişti. Enkaz altından çıkanlar yaşadıklarını anlattı. Depremden sonra bir Türk vatandaş da kayıttaydı. İbrahim Eser o anları işte böyle anlattı.
6: Her yer yerle bir oldu. Her yer yerle bir oldu.
5: Depremlerde en az 164 kişi hayatını kaybetti. En az 971 kişi

0: ise yaralandı. Venezuela'da OHAL ilan edildi. Dünyada da kırmızı alarm verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin hemen ardından geçmiş olsun mesajı paylaştı. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız dedi. Ve Türk Kızılay'ından da bir açıklama geldi. Her türlü insani yardım malzemesi ihtiyacını karşılamak için hazır olduklarının mesajı verildi. ABD ve Almanya Venezuela'ya yardım gönderdi. Birleşmiş Milletler ise yardım çağrısında bulundu. Yıkımın boyutu işte böyle görüntülendi. Ve bir deprem haberi de Japonya'dan geldi. Japonya 6.9 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem yerin 51.7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Korku dolu anlar yaşandı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da yoğun bir mesai geçirdi. Önce Mah-ı Muharrem oruç açma programında konuştu. Ardından genişletilmiş il başkanları toplantısında kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı çok çarpıcı mesajlar verdi.
2: Şu hakikati hepimiz çok iyi biliyoruz. Ehli beyte duyulan hürmet ve bağlılık bu milletin özüdür, mayasıdır.
0: İlk mesajlarını Mah-ı Muharrem oruç açma programında verdi.
2: Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Kerbela'nın hüznünü, burukluğunu, gam ve melalini kalbimizin derinliklerinde hala hissediyoruz.
0: Ardından da genişletilmiş il başkanları toplantısında kürsüye çıktı.
2: Sadece siyasi bir parti değiliz. Aynı zamanda bir dava hareketiyiz.
0: Çarpıcı açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı.
2: İcraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Mesele gönülleri fethetmektir.
0: Toplantıda Nevşehir, Keşan ve Keçiören Belediye Başkanları da AK Parti'ye katıldı. Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
3: Büyük Türkiye yüzlü vizyonuyla.
1: Ve NATO zirvesine sayılı günler kala ABD Başkanı Donald Trump'tan çok dikkat çeken açıklamalar geldi. Trump zirve başka bir ülkede olsaydı katılmazdım dedi ve Trump ekledi Ankara'ya Erdoğan'a duyduğum saygı nedeniyle geliyorum dedi.
4: Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur.
0: Kritik NATO zirvesi öncesi Trump işte bunları söyledi.
4: Erdoğan'a duyduğum saygı nedeniyle gidiyorum.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine ilişkin açıklamaları vardı.
4: Onu tanıyorum, bence çok iyi bir insan. Bize çok yardımcı oldu, beni aradı. Bunu Türkiye'de yapıyorum, orada olmalısın. Amerika Birleşik Devletleri orada olmalı dedi. Ben de Cumhurbaşkanı'na duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum. Muhtemelen onları çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
0: Trump savunma sanayi hakkında da konuştu.
4: İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Çok güçlüler. Bizim ekipmanlarımızın çoğuna sahipler. Erdoğan sayesinde çok güçlü bir orduya sahipler.
1: NATO zirvesi öncesinde Ankara'da hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Sabah koşullarını aksatmamasıyla bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için alternatif koşu güzergahları belirlendi.
0: NATO zirvesine sayılı günler kaldı. Ankara'da Macron alarmı verildi. Macron'un sabah koşusu yapacağı yerler tek tek belirlendi.
5: Zirveye katılacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gittiği diğer ülkelerde sabah koşusunu aksatmadığı dikkate alındı ve Ankara'da ona özel bir planlama yapıldı.
0: Bu kapsamda Botanik Parkı Macron için hazırlandı.
5: Burası Ankara'nın simgelerinden biri olan Atakule'nin hemen altında bulunan Botanik Parkı. Eğer Macron'un tercihi bu parktan yana olursa şu anda yürüdüğümüz etapta sayılı günler sonra Fransa Cumhurbaşkanı sabah koşusunu yapıyor olacak.
0: Dikmen Vadisi ile alternatif parklarda da parkur belirlendi.
6: Biz de oğlum Aslan'la birlikte fırsat buldukça geliyoruz. Hem doğayla iç içe hem de şehrin merkezinde bir yer.
5: Tam da öyle. Botanik Parkı Ankaralıların doğayla baş başa kaldığı, şehrin yoğun temposundan uzaklaştığı noktalardan bir tanesi. Eğer Macron bu parkı seçerse doğayla iç içe Atakule manzarası eşliğinde sabah koşusu yapacak.
7: Macron işi biliyor galiba.
6: Bence Macron

0: konuda doğru bir tercih yapmış.
1: Parkların vatandaşlara kapatılacağı iddia edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı.
2: Gelsin koşsun ya, benlik bir sıkıntı yok. Sporu seviyorsa koşsun.
3: Ve liderler zirvesinde Ankara'da birçok yol trafiğe kapalı olacak. Peki başkentliler hangi yolları kullanabilecek? İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da alternatif güzergahları görebileceğimiz bir uygulama hazırladı. Peki uygulama nasıl çalışıyor? İşte detayları.
1: NATO liderler zirvesi için geri sayım başladı. Ankara'da alarmın rengi kırmızı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da vatandaşın zirve haftasında mağdur olmaması için bir uygulama geliştirdi.
4: 7-8 Temmuz'da dünyanın kalbi Ankara'da atacak. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da önemli büyük caddelerin neredeyse tamamı kapalı olacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da kapalı yolları gösteren ve alternatif güzergahları anlatan bir harita hazırladı ve haritada 3 renk yer alıyor. Turuncu, kırmızı ve yeşil. Kırmızı yollar asla giremeyeceğimiz ve zirve boyunca kapalı olan güzergahları gösteriyor. Turuncu alanlar konvoy geçişlerinde ara sıra kapanacak yollar ve yeşil yollarda alternatif güzergah olarak tanımlandı. Tabii zirve boyunca aslında en önemli konu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu konum ve zirveye ev sahipliği yapacak kritik adres olarak yer aldı ve dünya liderleri 7-8 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak ve bu kapsamda külliyeye çıkan bütün bağlantı yolları da dahil tüm yollar zirve boyunca kapalı olacak.
1: Peki alternatif yolları nasıl öğreneceğiz?
4: Örnek verecek olursak gideceğimiz konumda kapalı olan yolları nasıl göreceğiz? Uygulama bize bunu da fırsat tanıdı ve yine seçtiğimiz konumdan gideceğimiz konumu uygulamaya tek tek yazdığımız takdirde kapalı ve açık olan yolları bize renkleri ayrılmış şekilde anlık olarak gösterecek.
1: Uygulamaya harita.iletisim.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
3: Bir cenaze, iki CHP. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ilk kez yan yana geldi. İstanbul'a gitmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu son anda programını iptal etti. Ardından meclisteki cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel karar sonrası ilk kez aynı karede yer aldı.
5: Bir cenaze, iki CHP.
6: Maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var.
5: CHP'de yaşanan kritik sürecin ardından kritik bir gün geride kaldı. Mutlak butlan kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ilk kez yan yana geldi. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a gitmesi bekleniyordu. Ancak program son anda iptal edildi. Kılıçdaroğlu kararını sanal medya hesabından duyurdu.
7: Bazı durumlarda en doğru duruş kalabalıkların içinde görünmek değil, inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır.
5: İstanbul programını iptal eden Kılıçdaroğlu'nun yeni adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Ve gözlerin çevrildiği o an. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından ilk kez yüz yüze yan yana geldi. İki isim tören öncesinde tokalaştı. Aralarındaysa Murat Emir ve Ali Mahir Başarır vardı. Kılıçdaroğlu Özgür Özel dışında Murat Emir'le de tokalaştı. Ancak Ali Mahir Başarır'a elini uzatmadı. Bir başka dikkat çeken isimse Muharrem İnce oldu. Geçtiğimiz günlerde yine bir cenazede Kılıçdaroğlu'yla ayaküstü sohbet eden İnce bu kez de Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı. Tören bittiğinde ise Özel meclisteki odasına, Kılıçdaroğlu genel merkez binasına doğru yola çıktı.
3: İzmir merkezli yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanlarının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın merkezinde ise MASAK raporları ve para transferleri var.
8: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız.

0: CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı. İzmir merkezli, İstanbul, Adana ve Aydın'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. 24 şüpheli gözaltına alındı.
1: Tüm belediye başkanlarımızın hizmetleriyle gurur duyuyor.
0: Gözaltına alınanlar arasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleri de var. Operasyonlarda adreslerde aramalar da yapıldı.
2: Tüpte leke var, bizim başkanlarımızda leke yok.
0: Ruhsatsız silahlar, 21.355 euro ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturmanın temelini MASAK kayıtları, bilirkişi raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ve mali analiz raporları oluşturuyor. Dosyada suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve kamu zararına dolandırıcılık iddiaları yer alıyor. Soruşturmada tutuklu bulunan Özlem Akyılmaz'ın hesap hareketleri de mercek altına alındı. MASAK incelemelerine göre Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesinin hesabından 500 bin lira Özlem Akyılmaz'ın hesabına gönderildi. Bu paranın 335 bin lirasının Veli Ağbaba'nın hesabına aktarıldığı iddia edildi.
3: Pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'in partisini ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum.
0: Bir başka tespitte Mustafa Günay'ın eşinin hesabından gönderilen 500 bin liranın 100 bin lirasının da Veli Ağbaba'nın hesabına geçtiği öne sürüldü.
4: Sizi üzecek, sizi utandıracak hiçbir olayın içerisinde olmadım. Bundan sonra da olmayacağımı bilmenizi isterim.
5: Ahlaksız Veli Ağbaba.
0: Dosyada yer alan bir başka iddiaya göre müteahhit Rıdvan Korkmaz Budağ'ın gönderdiği 500 bin lira önce Evrim Ataman'ın ardından Özlem Akyılmaz'ın hesabına geçti.
6: Özlem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışım olmayan birisi.
0: Ve aynı gün Veli Ağbaba'nın hesabına aktarıldığı iddia edildi.
4: Özgür Özel'in yol arkadaşı olmamdır. Başka hiçbir suçum günahım yok.
0: Soruşturmada tutuklu bulunan gazeteci Evrim Ataman'ın ifadesi de dosyaya girdi. Ataman hesabına gelen 500 bin liranın yapı kullanım izin belgesi için alındığı iddia edilen 6 milyon liralık rüşvetin bir bölümü olduğunu söyledi. Parayı belediye başkan yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın talimatıyla Özlem Akyılmaz'ın hesabına gönderdiğini söyledi.
3: Emanet İmanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
0: Dosyada yerel seçimler öncesinde bazı belediye başkan adayları ve meclis üyesi adaylarının yasal bağış prosedürü dışında para transferleri yaptığı iddiası da inceleniyor. Bu transferlerin aday gösterilme karşılığında yapıldığı iddiası soruşturmanın en önemli başlıklarından biri.
3: Ömer Kılıçdaroğlu, hayatta olduğu müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyecek.
0: Soruşturmada tutuklanan Güzel Bahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da rüşvet vermek suçlamasıyla yeniden ifadesinin alınması bekleniyor.
3: Canıyorum, kahroluyorum.
0: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki dosya ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.
5: Yüzsüz Veli Ağbaba, ahlaksız Veli Ağbaba.
7: Esenyurt'taki kanlı pusunun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Evden çıkar çıkmaz kurşun yağmuruna tutulan adam oracıkta can verdi. Bebeğiyle sokağa fırlayan acılı eş sinir krizi geçirirken kanlı pusu kameralara da yansıdı.
8: Evden çıktı, aracına binmek için yöneldi. Ama koşarak gelen eli silahlı saldırgan onu kurşuna dizdi. Kanlı pusunun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Esenyurt'ta sabah 5 sularıydı. Şehmus Mert Korkmaz işe gitmek için başına geleceklerden habersiz evden çıktı. Ona pusu kuran iki saldırgan vardı. Tam aracına bineceği anda saldırganlardan biri koşarak yaklaştı. Silahını çıkarıp tetiğe bastı. Korkmaz'ı ölüme terk eden saldırganlar kaçtı. Silah seslerini duyanlar kendilerini dışarıya attı. Eşi kucağındaki bebeğiyle sokağa fırladı. Sinir krizi geçirdi. Şehmus Mert Korkmaz çoktan hayatını kaybetmişti. Ekipler güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerin peşinde.
7: İstanbul Bağcılar'da gaspçılar takip ettikleri bir adamın kafasına gündüz vakti silah dayadılar. Tam 2,5 milyonunu çalıp kaçtılar.
9: Kapıları açıyorlar, silahı dayandırıyorlar kafasına, elindeki parayı, çantayı alıp kaçıyorlar.

0: Her şey saniyeler içinde oldu. Aracının lastiklerini patlattılar, kafasına silah dayayıp 2,5 milyonunu çaldılar.
1: Silahlı geldi, silahı kafasına dayadılar.
2: Bu üçüncü defadır bu adam başına gelmiş.
0: Bağcılar'da ödeme aldıktan sonra arabasına binen Ahmet Arabi su almak için aracını park edip bir markete girdi.
1: Adam arabayı park etti, gelip buradan su alıp çıktı.
2: Arkada bir siyah taksi takip ediyormuş. Bıçakla tekerlerini patlattırıyorlar.
0: O esnada Arabi'yi takip edenler aracının lastiklerini bıçakla kesti. Marketten çıkan Arabi ise hayatının şokunu yaşadı.
2: Kapıları açıyorlar, silahı dayandırıyorlar kafasına. Elindeki parayı, çantayı alıp kaçıyorlar.
0: Tam 2 milyon 568 bin lirası saniyeler içinde çalındı. Üstelik iddiaya göre aynı durum daha önce de başına gelmişti.
2: Bu üçüncü defadır bu adam başına gelmiş.
0: Polis ekipleri kaçan şüphelilerin aracını Pendik'te buldu. Şüphelilerse aranıyor.
3: Bolu'da bir vatandaşın veznede işlem yaptırdığı sırada başına kedi düştü. Yara almadan atlatan adam olayı bakın nasıl gülerek anlattı.
4: Yoksa bizim nasibimize de kedi düştü işte.
0: Deprem sandılar, kedi çıktı. Kedi resmen gökten veznede işlem yapan adamın üstüne düştü.
4: Dışarı işlem yaptırırken baktık tavanda bir tar tur dedik, deprem oluyor galiba.
0: Zeki Yeşildal veznede olduğu sırada yaşandı olay.
4: Deprem oluyor sanmıştık, bayağı bir korktuk millet, insanlar sağa sola kaçışanlar.
0: Yeşildal hayatının şokunu yaşadı.
4: Girmiş havalandırmadan kedi, tepemize indi kedi maşallah bizim ya.
0: Yara almadan atlattı olayı gülerek anlattı.
4: Kahkahayı bastık artık abi, böyle bir komik bir olay yaşadık.
3: 3 yıldır kabusu yaşıyor, başvurmadığı yer kalmadı, 6 Şubat depremlerinde öldü ama yaşıyor. Hatay'da 6 Şubat depremlerinde isim karışıklığı nedeniyle Ahmet Artan sistemlere ölü olarak girildi. 3 senedir sağlık sisteminde hala ölü gözüken Artan, sistemsel hata sonrası öldüğünü yaşadığı kaza sonrasında öğrendi.
5: Uygun randevu bulunamamıştır.
6: Uygun bulamamıştır çünkü sistemde yoksun.
0: Bir kazayla ölü olduğunu öğrendi. Hayatı tepe taklak oldu.
6: Senin ismin ne dedi? Dedim ismim Ahmet Artan. Dedi abi dedi şu an dedi Ahmet Artan ölü olarak gözüküyor. O zaman ben öldüğümü öğrendim.
0: Hatay'daki deprem felaketinde arama kurtarma ekibinde çalışan Ahmet Artan'ın adı sisteme yanlışlıkla ölü olarak girildi.
6: Doktor bey dedi ki ya abi dedi sen dedi burada sistemde ölü olarak gözüküyorsun dedi. Biz dedi bunu düzeltemeyiz.
0: Geçirdiği bir kazayla ölü olduğunu öğrenen Artan hayatının şokunu yaşadı. Çevresi bile zamanla yaşayan ölü olarak seslenmeye başladı.
6: Sağlık ocağında da hala sistemde kişi ölüdür, işlem yapılamaz diye önümüze böyle bir engel çıkıyor.
0: 3 yıl boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı. En sonunda nüfus müdürlüğü sistemde düzeltti.
6: Nüfus ailesi diyor ki bizim sistemimizde yaşadığını düzelttiler. Şu an yaşadığını gözüküyor.
0: Ama Artan Sağlık Bakanlığı sisteminde hala ölü gözüküyor. Şimdi tek isteği sistemde yaşıyor olarak görünmek.
6: Şimdi tek sıkıntımız Sağlık Bakanlığı kaldı. Çünkü sistemde kişi ölüdür, işlem yapılamaz diye bir sıkıntı çıkıyor önümüze.
3: Ankara Pursaklar'da servis şoförüyle bir vatandaş arasında laf atma iddiasıyla kavga çıktı. Feci kavgada silah ve sopa kullanıldı. İki kişi yaralandı. Kavganın başrolleri ise tutuklandı.
7: Servis şoförüyle bir vatandaş laf atma iddiasıyla birbirine girdi. İkisi de tutuklandı. Sokak ortasındaki kavgada silahlar, sopalar konuştu. Dakikalarca devam eden kavgada öfkesi dinmeyen servis şoförü aracından sopa çıkardı. Kavga anında servis şoförünün sopayla saldırdığı vatandaş, servis şoförünün elinden kuru sıkı tabancayı alarak altı el ateş etti. Birbirini öldüresiye saldıran iki kişiyi vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Feci kavgada iki kişi yaralandı. Hem servis şoförü hem de vatandaş tutuklandı.
3: İstanbul'da bir dolandırıcı fırça düşürme taktiğiyle turist bir kadını kıskaca aldı. Kadını dolandırıcının elinden Rus turistler kurtardı.
8: Hayır.
0: Fırça düşürme taktiğiyle kadın turisti ağına çekti. Para isteyip zor duruma düşürdü. Kadın turisti dolandırıcının elinden Rus turistler kurtardı. Olayın adresi Beyoğlu. Ayakkabı boyacısı kılığındaki şüpheli

0: Kadın turisti görür görmez fırçayı yere attı. Kadın fırçayı alıp kendisine verdiğinde ise teşekkür etme bahanesiyle ayakkabısını boyamaya başladı. Ama boyanın ardından para istedi. Tam o anda diğer Rus turistler durumu fark etti. Hemen kadının yanına koştu. Kadını dolandırıcının elinden kurtardılar ama bu kez de onlarla uğraştı. Turistlere sinirlenen şüpheli saldırmaya kalktı. MG isimli şüpheli gözaltına alındı. Dolandırıcılık suçuyla adliyeye sevk edilen şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.
1: Isparta'da bir aracın bagajında ölü bulunan Cansu ve Ufuk son yolculuklarına uğurlandı. İki gencin kesin ölüm nedeni adli tıptan gelecek, raporla kesinleşecek. Peki ön bulgular iki gencin ölümüyle ilgili neler söylüyor? Haberimizde bakalım.
0: İki gencin cansız bedeni bir aracın bagajında bulundu. Cansu ve Ufuk'un ölümü ailelerini yasa boğdu. 21 yaşındaki Cansu Zengin Eğirdir'de üniversite okuyordu. 22 yaşındaki Ufuk Erdoğan ise Eğirdir'de esnaf çocuğuydu. İki gençle en son 22 Haziran'da iletişim kuruldu. İki genç bir gün boyunca arandı. Şans eseri yol kenarında park halindeki aracı fark edenler iki kişinin araç içinde hareketsiz yattığını ihbar etti. Ekipler geldiğinde iki genç de hayatını kaybetmişti. Cansu ve Ufuk'un cansız bedenleri aracın bagajında bulundu. Telefonları ise arabanın ön tarafındaydı. Aynı araç üzerinden yapılan incelemede bagajın iç taraftan açılmasını sağlayacak mekanizma bulunmadığı ortaya çıktı. Araçta herhangi bir silah ya da bıçak da yoktu. İki gençten de numuneler alındı. İlk belirlemelere göre havasızlıktan hayatını kaybettiği düşünülen gençlerin kesin ölüm nedeni adli tıptan gelecek raporla netlik kazanacak. Cansu Zengin'in cenazesi ise Afyonkarahisar'a gönderildi. Tabutunun üzerine duvak örtüldü. Ufuk Erdoğan ise Eğirdir'de son yolculuğuna uğurlandı.
1: Konya'da bir okuldaki şiddetin başrolünde bu kez veliler vardı. 3 veli 8 yaşındaki 2 çocuğu temizlik fırçasıyla dövdü. Temizlik fırçasını silah sayan savcılık, bakın o vicdansızlar için ne ceza istedi.
0: Çocukların sınıfına girdiler, temizlik fırçasıyla öğrenci dövdüler. Savcılık o fırçayı silah saydı. Vicdansız veliler için hapis cezası istendi. 24 Nisan'da kızları Hira'nın okuluna gelen Eynar Genceli, Sema Genceli ve Mehriban Verdiyeva iddiaya göre kızlarının sınıf arkadaşı Huzeyfe Gül'ü temizlik fırçası sapıyla dövdüler. Sema Miray Selbasanoğlu'nun da saçını çekip tokat attılar. Ailelerin şikayetleri üzerine saldırgan anne baba ve babaanne gözaltına alındı. Haklarındaki soruşturma da tamamlandı. Savcılık temizlik fırçası sapını silah kabul etti. Tutuksuz sanıklar Eynar ve Sema Genceli hakkında 2'şer yıl 3'er aya kadar, Mehriban Verdiyeva hakkında ise 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.
1: Milyonlarca anne için erken emeklilik imkanı genişledi. 2 çocuğa kadar yapılabilen borçlanma imkanı 3 çocuğa çıktı. Anneler 2160 gün kazanıp erken emekli olabiliyor. Hatta şartları sağlayan EYT'li olup yaş da beklemiyor.
2: 3 çocuğa kadar borçlanma artık mümkün olacak.
0: Çalışan annelere erken emeklilik fırsatı sunuldu. 3 çocuklu bir anne 6 yıl erken emekli olabilir.
2: Ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar süreyi de satın alma hakkınız var.
3: Doğum borçlanması 2 çocuk için yapılıyordu ancak 3'e çıkarıldı. Ayrıca esnaf, bağkurlu yani kendi işini yapan anneler doğum borçlanmasından faydalanamıyordu. Her şey sil baştan. Yani tüm anneler doğum borçlanmasından faydalanabilecek.
2: Bu kadar süre erken emekli olma ihtimali var.
3: Her bir çocuk için 720 gün yani 2 yıl prim günü satın alınabilecek. Mesela 3 çocuklu bir anneyi hesap ettiğimizde 6 yıl önce emekli olma hakkını kazanacak.
2: 253

0: 1.000 TL'lik bir ödeme ile bir çocuk borçlanma hakkına sahip olabiliyor. 750 bin liranın üzerine çıkan bir rakamla da toplam olarak 3 çocuğun tamamı da borçlanarak tabii ki bu kadar süre erken emekli olma ihtimali var.
1: Hatta şartları sağlayan EYT'li olup yaş da beklemeyecek.
2: İstanbul'a gideceğini söyleyerek Karabük'ten otobüse binen üniversite öğrencisi Hamza'dan hala haber yok. Kayıp genci arama çalışmaları 6. gününde de devam etti.
1: İstanbul'a gideceğini söylemişti, 6 gün oldu. İzine rastlanmadı. Hamza Duras 23 yaşındaydı. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde 3. sınıf öğrencisiydi. Ailesini ziyaret için Karabük'e gitmişti. İstanbul'a döneceğini söyleyerek otobüse bindi. Gençten bir daha da haber alınamadı. Oğullarına ulaşamayan aile kayıp başvurusu yaptı. Hamza'nın en son görüldüğü kent ormanında arama çalışmaları başlatıldı. 57 personel 50 kilometrelik alanı didik dedik aradı. Ancak aramaların 6. gününde de hiçbir iz bulunamadı. Hamza'ya ne olduğu sorusu kafaları karıştırıyor.
2: Geçtiğimiz gün Ankara'da korkunç bir kaza yaşanmıştı. Ego otobüsünün karıştığı kazada 20 yaşındaki asker şehit oldu. O kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken şehit asker son yolculuğuna uğurlandı.
3: Bilek arabayı yolladı, sollayınca da toparlayamadı. Ağaçlara, direğe vurdu.
1: 505 numaralı Ego otobüsü dehşet saçmıştı. Kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Önüne bir anda fırlayan araca çarpan otobüs 20 yaşındaki askere çarptı. Ankara'da İstanbul yolunda Ego otobüsü sağ şeritten ilerliyordu. Sol şeridindeki araç işte böyle bir anda önüne kırdı. Otobüs önce araca, ardından ağaçlara ve kaldırımda yürüyen 20 yaşındaki Hamza Efe Doğan'a çarptı. Doğan hastaneye gitmiş, muayene sonrası birliğine dönüyordu. 20 yaşındaki Doğan'a veda vaktiydi. Al bayrağı sarılı tabutu İstanbul'a getirildi.
4: Al bayrağı sarılı
1: kuzum. Yakınları gözyaşı döktü.
5: Sen 20 yaşındasın.
1: Gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.
2: Sırada insanlık öldü mü dedirtecek bir haberimiz var. Hatay'da engelli bir vatandaş otobüse binmek istedi ancak engelli rampasını açmaya üşenen sürücü ben senin hizmetçin miyim diyerek tepki gösterdi.
6: Ben senin hizmetçin miyim? Sadaka istemiyorum senden.
7: Hizmetçin değilim dedi. Engelli rampasını açmadı.
6: Ben senin hizmetçin miyim?
8: Sen mecbursun açmaya. Sadaka istemiyorum senden.
6: Değil.
8: Üslubunu bileceksin.
7: İnsanlık öldü mü dedirten görüntüler Hatay Reyhanlı'da kayda geçti.
8: Rampayı açmıyorsun, kimsem yok. Rampayı açmam diyorsun.
7: Engelli yolcu otobüse binmek istedi. Sürücü rampayı ben açamam dedi.
8: Üstten konuşuyorsun. Plakanı da alıyorum senin.
6: Çekmesin.
8: Yok
6: çekmesin.
7: O anları cep telefonuyla kaydetti.
8: Sen niye afra tafra yapıyorsun?
6: Ben afra tafra yapmıyorum. Sen yapıyorsun.
8: Hayır.
7: Vicdansız sürücü bu defa da görüntü alınmasından rahatsız oldu.
8: Ne yapıyorsun sen?
6: Sen niye çekiyorsun ki telefonunu? Fakatçın gelmesi lazım.
8: Sana ne der ki kimsen yok benim.
7: Görüntülerin yayılması üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı özür dilediği bir paylaşım yaptı.
2: Mersin'de 5 yaşındaki otizmli bir çocuk eğitim görmesi gereken merkezde şiddete uğradı. Ailenin çabasıyla ortaya çıkan görüntüler vicdanları sızlattı.
9: Çocuğu mahvetti şu an. Boynu çocuğun yırtıldı.
1: Otizmli çocuğun yakasına yapıştı, çekiştirdi, dövdü. 5 yaşındaki Kuzey eğitim görmesi gereken yerde kabusu yaşadı.
10: Kuzey, nereye gideceksin? Kuzey okula mı gidiyorsun? Yok anneciğim yok. Seni götürmeyeceğiz o okula.
1: Kuzey Yılmaz

0: genetik otizm tanılı. Kuzey'in boynundaki çiziklerden şüphelenen anne Sermen Yılmaz okulun kapısını çaldı.
1: Çocuğum sürekli ağlamaya başladı giderken. Gitmek istemiyordu, çok huzursuzdu. Çocuğunuz zorlanıyor, eğitimimiz zor dediler.
0: Olayı mahkemeye taşıyan Yılmaz ailesi haklı çıktı.
1: Burada olmadı kesinlikle dediler bana. Kayıt istedim. Kayıtları bana vermek istemediler. Çocuğum şiddete maruz kalmış. Travma yaşattılar çocuğumda, ben de.
0: Şiddeti uygulayan sözlü öğretmen tutuklandı.
2: Yıllarca boşuna getirmişim oğlum seni. Travma yaşatmışlar sana oğlum. Travma yaşatmışlar. Baba var yanında, tamam mı aşkım? Seni okula götürmeyeceğiz, götürmeyeceğiz.
3: Ben varım oğlum. Ben
2: anneciğim, gitmeyeceksin okula.
4: İstanbul Kartal'da kiracıyla tartışan ev sahibi bıçaklanarak öldürüldü. Korkunç olay kameralara da yansıdı.
0: Kiracısını evden çıkarmak istedi, bıçaklandı. Hayatını kaybetti.
5: Zaten bu sürekli alkol içen bir insan.
0: Kiracı cinayetinin adresi Kartal. Ev sahibi Niyazi Tanyeli elinde sopayla kiracısının kapısına gitti. 25 yaşındaki kiracı ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sonu kötü bitti. Kiracı cebinden çıkardığı bıçağı Tanyeli'nin boğazına sapladı.
5: Sen bekle, sen bekle deyip bıçağı alıp boğazına dayayıp kesiyor.
0: Tanyeli'nin yığıldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
5: Her yer kandı zaten yerlerde.
0: İddiaya göre kiracının ilk vukuatı da değildi.
5: Gene kendini kesmişti, polisler gelip aldı. Her yer kandı gene.
0: Tanyeli ağır yaralıydı. 61 yaşındaki adam kaldırıldı hastanede, hayata tutunamadı. Onu hayattan koparıp kaçan kiracısı ise bıçakla birlikte yakalandı.
4: Altın güne düşüşle başladı, düşüşle de devam etti. Gram altın fiyatı 6 bin liranın altına düştü. Yatırımcısı ne yapmalı diye soruyor. Almalı mı, satmalı mı? Birçok sorunun yanıtı haberimizde.
6: Sıcak savaş dönemlerinde biz her zaman artış beklerdik.
7: %2 oranında yine bir düşüş var altında.
8: Altında ibre tersine döndü. Gram altın fiyatı 6 bin liranın altında fiyatlandı.
7: Rekor çıkış demiyoruz, şu anda rekor bir düşüş var.
6: 8100 liralardan 6 bin liranın altına gelmiş bulunmakta şu anda fiyatlarımız.
9: 2025 yılını rekorlarla kapatan altın adeta çakıldı. 5900 lira seviyelerini gören altın Ocak ayından bu yana %28'lik değer kaybetti.
10: Benim bir de evlenecek oğlum var. İsterim yani daha düşsün.
7: Havası alınmış, gazı alınmış bir altın karşımızda şu anda.
6: Çeyrek altınımız 9850 lira, yarım altınımız 19700 lira.
9: Altın tarafında en çok merak edilen soru, yıl sonu beklentisi korunacak mı? Yani gram altın fiyatları yıl sonunda 10.000 lirayı bulacak mı?
7: Gördüğün noktaları unutmaz, altın çıkar.
11: Sanmıyorum ya, inşallah çıkmaz.
7: 8300 barajını önce geçmesi, daha sonra tekrar rekor seviyeleri olan 10.000, belki de biraz üstünü bulmasını bekliyoruz yıl sonunda.
4: Şimdi de sanal medyanın konuştuğu bir görüntüyü getireceğiz ekranlarınıza. Otizmli genç bir kız anne ve babasına duygulandıran bir sürpriz yaptı. O anlar izlenme rekorları kırdı.
12: Şeyma ne yaptın kızım? Aa Şeyma dur. Babası sana çay hazırlamış. Ay kurban olayım seni verene.
8: Anne ve babasına sürpriz yaptı, izleyenleri duygulandırdı.
12: Davut bir gelsene. Ne olur bir gel.
13: Ne oldu?
12: Baksana ne yapmış. Çaydanlığı koymuş, bardakları koymuş.
8: Şeyma Nur 23 yaşında, ağır zihinsel engelli.
13: Sen bana çay mı demeyeceksin kızım? Sen buradan bardakları alıp böyle mi koydun?
12: Evet.
8: Hayatında ilk kez çay demledi. Anne ve babası gözlerine inanamadı.
12: Çok güzel yapmışsın. Şeyma bize hazırlık yapmış. Saat 4 ya. Hay babası. Aferin benim yavruma. Aferin.
8: Şeyma Nur'un duygulandıran sürprizi sanal medyada izlenme rekorları kırdı.
12: Çay mı yaptın annem sen bize? Çay mı yaptın canım annem?
4: Antalya Kaş'ta markette alışveriş yapan iki kadına kıyafetleri üzerinden sözlü müdahalede bulunan ve hadsiz sorular soran yaşlı adam gözaltına alınmıştı. O adama ev hapsi cezası verildi.
14: Biz de cami falan gidiyoruz da sizin farklı şeyiniz, düşünceniz ve şeyiniz. Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
15: Tarikat değil.
14: Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
15: E tamam o zaman bilmeniz gerekiyor.
0: Hadsizce giyimleri üzerinden eleştirdi. Eleştirilerinin ve sorgularının ardından...

0: da arkası kesilmedi. O yaşlı adama ev hapsi verildi.
1: Simsiyah, sıcak, 36 derece sıcak. İyice de kapatmışız kendinizi de.
2: Tesettürlüyüz, ne yapacağız?
1: Tesettürlüyüz. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
2: Evet.
0: Genç kadın arkadaşıyla birlikte bir markete girdi. Yaşlı bir müşteri kadınlara tesettürleri üzerinden eleştirilerde bulundu. Adeta sözleriyle taciz etti.
1: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
2: Tarikat değil.
1: Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
2: Tamam, o zaman bilmeniz gerekiyor.
0: Her sorusu bir öncekinden daha da hadsizdi.
1: Yok, biz de camiye falan gidiyoruz da sizin farklı şeyiniz, düşünceniz ve şeyiniz.
2: Yok, hayırımız Müslümanız.
0: Genç kadın marketten çıkar çıkmaz şikayette bulundu. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçuyla cezalandırılan yaşlı adama ev hapsi verildi.
3: Çok mahcup oldum ya. Amca adama gerçekten.
2: Yok, estağfurullah.
4: Tam kamerayı açmıştım.
2: Ay, şaka aradım. Elim tutmuyor.
5: Nevşehir'de sıradan bir tıraş saniyeler içinde yaşam mücadelesine dönüştü. Boğazına erik parçası kaçan müşteri nefes almakta zorlanınca berberin soğukkanlı müdahalesi hayat kurtardı.
0: Berbere tıraş olmaya geldi, bir anda nefesi kesildi.
6: Müşterimize erik ikram ettik, yerken nefes borusuna kaçtığını fark ettim.
0: Tıraş öncesinde ikram edilen eriği yerken boğazına kaçan parça panik dolu anlara neden oldu. Nefes almakta güçlük çeken müşteriye müdahale berberden geldi.
6: Nefes alamadı tabii ki. Nefes alamadığı için ben de bir anda bir sırtına vurma darbesiyle düzeltebilir miyim? Düzelmedi. Ardından Heimlich manevrası yapmayı denedim.
0: Boğazını tıkayan erik parçası çıkınca müşteri rahat bir nefes aldı. Kendini kurtaran berbere sarılarak teşekkür etti. Hayat kurtaran müdahale iş yerinin güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
5: Geçtiğimiz aylarda tatil için gittiği Portekiz'de kalbi duran oyuncu Oktay Çubuk'tan güzel haber geldi. Aylardır yoğun bakımda olan genç oyuncu sonunda taburcu oldu.
0: Hayat ona ikinci bir şans verdi. Kalbi duran oyuncu taburcu oldu.
7: 7000 izlenme. Bir haftada.
8: Vay. İyi bayağı ya.
0: Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Oktay Çubuk'un tatil için gittiği Portekiz'de kalbi durmuştu.
7: Çok dikkat çekmeyi sevmiyorum. Kendi halimde olmayı da seviyorum.
0: Aylarca yoğun bakımda kalmış, sevenlerini korkutmuştu.
7: Yok ya. Yani bana da değişiklik oldu. Bayağıdır mahalleden çıkmamıştım.
0: Oktay Çubuk'tan güzel haber geldi. Aylar sonra taburcu oldu.
9: O telefon kapalı duracaksa niye aldın oğlum benden? He?
7: Şarjı bitti baba.
0: Sanal medyadan açıklama yaptı. Kısa süreliğine hayatını kaybettiğini, verilen ikinci hayatını iyi değerlendireceğini söyledi.
5: Antalya'da lüks bir sitede aidatlar 13 binden 20 bine çıkarıldı. Üstelik yönetim bir de 100 bin lira ek ödeme aldı. Canından bezen site sakinleri ise durumu yargıya taşıdı.
10: Aidat olarak da Ocak ayında 120 bin lira aidat toplanmıştır. Diğer aylarda 20 bin olmak üzere aidat belirlenmiştir.
0: Böyle aidat ne görüldü ne de duyuldu. Aylık 20 bin lira istendi. O da yetmezmiş gibi 100 bin liralık ek ödeme alındı. Site sakinleri yönetimden şikayetçi oldu. Konya altında lüks bir sitede 13 binden 20 bine çıkarılan aidatlar, alınan ek ödemeler site sakinlerini bıktırdı.
10: Belirlenen aidat bütçe ve bilanço olmadan sitemizin toplantısında yapılmıştır.
0: İddiaya göre paranın toplanabilmesi için mağduriyet dahi yaratıldı.
10: 120 bin lirayı toplayabilmek için asansörleri, suları ve elektrikleri, klimaları kapatılmıştır.
0: Üstelik aidatını ödemeyenlerin borcu da ödeyenlerden kesilmişti.
10: Benim paramın diğer aidatları ödemeyenlere hediye edilmesini asla kabul etmiyorum.
0: Site yönetimini şeffaf olmamakla suçlayan sakinler konuyu yargıya taşıdı. Dosya bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasına hükmedildi.
10: Sitenin parasını konulara yatırılmış ve işletmeye başlatılmıştır.
5: Girişimcilerle yatırımcıları buluşturan Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi başladı. Zirveye ilgi oldukça yoğundu.
11: Anahtar Fikirler Zirvesi'nde icat çok önemli. O yüzden açığız.
12: Girişimcilere bir fırsat kapısı aslında.
0: Geleceğe kapı açan girişimcilerle yatırımcılar Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi'nde bir araya geldi.
13: Biz buradaki

0: girişimlerimizin çok kısa bir süre içerisinde sahada doğrulanmasını sağlıyoruz ve 11 adet girişimimizle geçtiğimiz süreçte tedarikçi sözleşmelerimizi imzaladık.
1: Hericat yeni bir milat sloganıyla yola çıkan Emlak Konut, Anahtar Fikirler Zirvesi'nin bu yıl ikincisini düzenledi.
2: Gençler bizim yarınlarımız. Fikir üstüne binerek daha da güzel günlere yürüyeceğimize inanıyorum.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, 500 bin sosyal konut projesinin başladığını da duyurdu.
3: 500 bin sosyal konut projesini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanımız ve bakanlığımız koordinasyonunda 81 ilde hayata geçiriyoruz.
2: Anahtar Fikirler Zirvesi'nde icat çok önemli. O yüzden açığız.
0: Girişimlerimize çok önemli katkılar sağlamış oldular.
1: Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, faizlerin gerilemesiyle konut sektörünün hız kazanacağını söyledi.
0: Faizlerin geri gelmesiyle beraber konuta olan ihtiyacın güçlü bir şekilde yeniden canlanacağını düşünüyoruz.
4: Başta Murat Kurum olmak üzere Emlak Konut Yönetimi'ne ve bütün herkese çok teşekkür ediyorum.
5: Efendim, şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından haberlerimizi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
7: Otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yakala.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
8: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
9: Astrolojiden sağlığa, aile danışmanlığından manevi sohbetlere kadar her şey, hayatta her şey Var'da. Televizyonda kaçırdıysanız ya da yeniden izlemek istiyorsanız aradığınız her şey, hayatta her şey Var YouTube kanalında.
10: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var.
15: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
13: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
16: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mı?

0: gelsin. Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
4: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
5: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
4: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
3: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
6: Bugün burada uyuyamayacağız.
4: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
7: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
8: Koçak'ta festival

0: Ana Haber devam ediyor efendim. AVM'lerde, hastanelerde, parklarda, kısacası her yerde. Özel güvenlik görevlileri vatandaşın huzur güvenliğini sağlamak için görev başında, ancak çözüm bekleyen başlıklar hala masada. İşte detaylar.
1: Bugün 26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve haftası kapsamındayız. Özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğine en önemli desteği veren arkadaşlarımız, meslektaşlarımız.
2: Hastanelerde, adliyelerde, havalimanlarında ve birçok kritik noktada görev alıyorlar. Gece gündüz demeden vatandaşın güvenliği ve huzuru için mesai harcıyorlar. Onlar güvenliğin görünmez kahramanları, özel güvenlik görevlileri.
1: 390

0: İstanbul Özel Güvenlik Görevlisi bugün kamu güvenliğine tamamlayıcı mahiyette çalışıyor.
1: Artan sadece sayıları değil, üstlendikleri görevler ve sorumluluklarda.
0: Özel güvenlik görevlileri görev yaparken yaşamış olduğu sorun ve problemleri var.
1: Güvenlik İş Sendikası Başkanı Ömer Çağrıcı başta şehitlik ve gazilik hakkı olmak üzere çözüm bekleyen başlıkları listeledi.
0: Görev noktasında, görev başında şehit edilen özel güvenlik görevlileri var. Gazi olan özel güvenlik görevlileri var. Kanun nezdinde özel güvenlik görevlileri herhangi bir saldırıya uğradığı zaman, vefat ettiği zaman şehitlik ve gazilik hakkımız yok.
1: Ve bir diğer başlık, vatandaşın güvenliği ve huzuru için gün boyu ayakta görev yapan özel güvenlikler meslek hastalıklarına maruz kalıyor.
0: Biz özel güvenlik görevlerine 60 gün bir sigorta primi desteği istiyoruz, fiili hizmet zammı istiyoruz. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin desteğiyle bu sorunları aşacağız.
2: Ve bu haberimizle ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.

Günaydınlar, günaydınlar, mutlu sabahlar, hayırlı cumalar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, hayatta her şey var'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün hem inşallah mutlu bir gün hem de biraz hüzünlü bir gün. Çünkü sezon finali.

0: Analizi yapıyoruz bugün itibariyle ve çok sevgili hocamız Musa Bilgiç hocamızla birlikteyiz. Bugün de hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk aslanım.
0: Evet, sezon öncesi son yayınımız olacak.
1: Evet.
0: Canlı yayınımız. Tabii ki hem böyle bir burukluk hem de tabii ki yeni sezona hazırlık için bir sevinç de oluyor içimizde. Evet. Bu sevinç hep size kavuşmak için sevgili seyirciler. Çok teşekkür ediyoruz bizi koca bir sezon hiç yalnız bırakmadığınız için, hep yanımızda olduğunuz için, bizi en önemlisi bağrınıza bastığınız için sağ olun, var olun. Yayının sonunda da yine bir konuşma yaparım ama başta da böyle bir açılış yapmak istedim. Çünkü duygular fora bildiğiniz gibi.
1: Evet.
0: Sizin keyifleriniz nasıl hocam? İnşallah iyisinizdir.
1: Elhamdülillah ben de iyiyim çok şükür. Tabii Allah razı olsun bizi izleyicilerimiz aksatmadan hep takip ettiler.
0: Evet.
1: Cuma'nın o güzel bereketiyle hep beraber buluştuk bir sofrada. Eğer tabii bu tatil döneminde arzu ederlerse YouTube'dan da tekrarları var.
0: Tabii.
1: İzleyemedikleri bölümleri izlesinler. Çünkü bizim her bir haftaki programımızda biliyorsunuz biz birer sure işlemiştik.
0: Evet.
1: İnsan ne kadar çok sure bilirse Allah katında o kadar değeri, kıymeti artar. Hem de bilinci artar. Kur'an'la bakmaya başlar hayata. Onun için bunu tavsiye ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: İnşallah. İyiyim hocam. Çok teşekkür
1: Allah
0: ediyorum.
1: Allah afiyet versin.
0: Amin amin. Allah bu günlerimizi aratmasın. Şükürler
1: Amin.
0: olsun. Yani ne kadar şükretsek az aslında.
1: Tabii
0: Her
1: ki.
0: Nefes için, her adımımız için. İnsan bazen bir şeylerden memnun kalmayabiliyor.
1: Evet.
0: Tatmin olamıyor. Diyor ki ya keşke
1: Doğru.
0: şu da olsaydı, keşke bunlar da olsaydı. Hep keşkelerle yaşayan insanlar var ama sonra bir bakıyorsun ki senden çok daha kötü durumda yaşayıp da şükreden insanları görünce kendi isteklerinden ve keşkelerinden utanıyorsun. Böyle olmalı. İnsan her zaman şükretmeli. İnşallah şükredecek olayların ve yaşantılarında hayatımıza giren güzelliklerinde çoğaldığını şahit olacağız. Böyle ümit edelim. Tabii ki her şeyin hayırlısını hep istiyoruz ya Allah'tan
1: Tabii,
0: hocam.
1: doğru.
0: Her cümlemizde, her olayda, bazen şer gibi görünen bir olayda da her şeyin hayırlısı olsun.
1: Aynen
0: Bizim
1: öyle.
0: bir teselli cümlemiz ama aslında gerçekten her şeyin de hayırlısı olmuyor mu hayatımızda bir şey oluyorsa?
1: Vallahi gerçekten de Kur'an-ı Kerim'de bir ayettir bu söylediğiniz. Rabbimiz öyle buyuruyor. Sizin diyor hayırlı gördüğünüz bazen hayırsız çıkabilir. Hayırsız, uğursuz zannettiğiniz bir şey. Ya bu da nereden geldi başıma dediğiniz şey sizin için hakkınızda hayır olabilir diyor. Hatta geçen gün bir arkadaş şöyle diyordu. Hayatım alt üst oldu diyor. Ama umut ediyorum ki altı üstünden hayırlıdır.
0: Değil mi?
1: Yani bazen böyle hayatınızda bir karışıklık gibi olur.
0: Evet.
1: Ama bir de bakmışsınız ki o daha iyi olmuş. Ya eski yaşamımdan daha iyi oldu çok şükür dersiniz.
0: Evet.
1: Onun için biz umutla yaşıyoruz. Ümidimizi hiçbir zaman kırmıyoruz. Kanaat ediyoruz. Rabbimizin verdiğine şükür ediyoruz. Öyle olunca zaten insan mutlu oluyor otomatik olarak.
0: Vallahi öyle hocam. Yani teslimiyet içerisinde
1: Tabii.
0: olduğumuz zaman, kanaat getirdiğimiz
1: Tabii.
0: zaman, yani olanla da şükürler olsun, olmayana da şükürler olsun deyip o teslimiyetle yaşıyorsun. Çünkü olmayanda da bir hayır, derler ya olan da bir hayır, olmayan da bin hayır oluyor. Bunu
1: Tabii.
0: başta belki anlamıyoruz ama zamanla çok çok çok iyi bir idrak seviyesine ulaştığımız zaman inşallah anlayabiliyoruz. Şimdi her şeyin hayırlısını isteme duamız var sevgili seyirciler. Bu duanın lütfen siz de fotoğrafını, resmini çekin. İnşallah en güzel, en hayırlarla gelen güzelliklerle bizimle birlikte olsun. Hocam bu duayı sizden bir alalım.
1: Evet, bu dua o kadar güzel bir dua ki bu dua nerede yapılıyor biliyor musunuz? Kabe'yi tavaf ederken 7 sefer dönüyoruz ya. O dönüşlerin bir tanesinde okunan dua bu.
0: Çok güzel.
1: Ama içerisinde müthiş güzel şeyler var. Yani kapsayıcı istekler var. Şöyle duamız Bismillah. Allahümme inni es'elüke minel hayri kullihi acilihi ve acilihi ma alimtu minhu ve ma lem a'lem. Allah'ım ben hayrın her çeşidini, acil olanı ve geç olanı. Yani hemen olanı da geç olanı da hayrı senden istiyorum. Bildiğim bilmediğim her türlü iyiliği senden istiyorum. Ondan sonra ve euzu bike mineşşerri kullihi acilihi ve acilihi ma alimtu minhu ve ma lem a'lem. Allah'ım her türlü şerden, acil olandan yani hemen bugün yarın gelebilecek olandan, geç olanından yani 5 ay sonra, 6 ay sonra neyse 10 ay sonra gelecek olanından da bilmediğim bütün kötülüklerden de sana sığınıyorum. Yani bilemediğim benim başıma gelecek şerlerden ve kötülüklerden sana sığınıyorum. Allahümme inni es'elükel cennet.

0: وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ Allah'ım ben senden kulun ve peygamberinin, peygamberimizin istediği tüm hayırları istiyorum. Yani peygamberimiz senden ne istemiş? Biz bilemiyoruz tabii ki.
1: En güzelini istemiştir muhtemelen.
0: O ne istemişse hayırları, hayır namına onları istiyorum ya Rabbi. Onun, peygamberimizin sığındığı şerlerden de sana sığınıyorum. Mesela peygamberimiz hadislere göre işte erzelil ömür, yani ömrün son zamanlarındaki ayaktan, elden, düşmeden Allah'a sığınmış. Bunamaktan Allah'a sığınmış, cimrilikten Allah'a sığınmış. Bunlar peygamberimizin sığındığı şeyler belli yani. Onlardan da ben Allah'a ya Rabbi sığınıyorum diyoruz. Ve euzu bike minen nari ve ma qarraba ileyha min kavlin ev amel. Ve es'eluke en tec'ale külle qada'in qadaytuhu li hayran. Allah'ım cehennem ateşinden ve cehenneme yaklaştıracak söz veya eylemlerden de sana sığınıyorum.
1: Ay, amin.
0: Yani Allah'ım mesela insan öyle bir söz söyler ki Allah muhafaza cehenneme yaklaşır o sözle. Veyahut da öyle bir amel yapar ki, öyle bir iş, eylem yapar ki onunla cehenneme yaklaşır. Onlardan da sana sığınıyorum ya Rabbi.
1: Neden?
0: Bana yaptırtma ya Rabbi.
1: Ama cennete yaklaşmak isteriz değil mi? O anlamda
0: yani cennete
1: yoksa...
0: zaten bir önceki kısmında neydi? Allah'ım senden cenneti ve cennete yaklaştıran söz ve eylemi diliyorum.
1: Diliyorum evet. Ha,
0: cehennem ateşinden ve cehenneme yaklaştıran söz ve amelden de sana sığınıyorum.
1: Evet.
0: Mesela Allah muhafaza bazı kardeşlerimiz bilinçsizce bir ayeti inkar ediyor.
1: Allah.
0: Tabii tabii. Mesela
1: nasıl?
0: Allah'ın emri bu diyorsun. Ben onu bilmem diyor. Vallahi böyle diyenler var. Çok yani cahilce. Mesela adam diyor ki ben hacca macca gitmem diyor. Ya Allah emretmiş. Öyle diyeceğine şöyle desana. Yani ben haccın Allah'ın emri olduğuna inanıyorum ama gitmek istemiyorum. Allah beni affetsin desene. Öyle demiyor. Ben hac maç kabul etmiyorum diyor. Gidip orada Araplara para mı yedireceğiz diyor.
1: Allah Allah.
0: E tabii.
1: İnkar ediyor.
0: E sen şimdi Allah'ın bir emrini inkar edersen dinden çıkarsın. Bunun farkında değil bu adam.
1: Tehlikeli.
0: Dinden çıktığının farkında değil. Mesela Allah muhafaza kötü alışkanlığı var. Bir şeyler içiyor. Ya bu haram diyorsun. Ya bu haram mı olur diyor. Böyle deme kardeşim. Böyle dersen dinden çıkarsın. Öyle diyeceğine şöyle de. Ya bu haram biliyoruz ama Allah affetsin ya.
1: Evet.
0: Nefsimize uyuyoruz işte. Bazen arkadaşlara, kötü arkadaşlara, ortama uyuyoruz. İşte bazen içtiğimiz oluyor. Allah affetsin dese Allah belki affedecek. Öyle demiyor. Bu haram mı olur ya diyor. Böyle dersen ne olur? Cehennemi boylarsın.
1: Dinden çıkmış
0: tabii
1: oluyoruz
0: dinden
1: değil
0: çıkarsın.
1: Mi?
0: Sen yani zaten dinden nasıl çıkılır? Dinden inkar ederek çıkarsın. Yani Allah'ı, peygamberi.
1: Yok sayıyorsun
0: kitabı,
1: aslında. O
0: yok
1: sureyi,
0: sayıyorsun. Yani onun
1: kitabı...
0: emrini şey yapıyorsun. Yani reddediyorsun. Böyle bir şey yok diyorsun.
1: Karşı gelme.
0: Tabii.
1: Tövbe haşa.
0: Mesela namazı inkar ettin diyelim. Orucu inkar ettin. Haccı inkar ettin. Zekatı inkar ettin mesela. Dinden çıkarsın. İnkar yok. Yapamıyorsan bile, veremiyorsan bile inkar etme. Allah'ım ben yapamıyorum affet de.
1: Affet.
0: Veremiyorum de affet.
1: İnşallah
0: kılamıyorum
1: bir
0: de.
1: Gün kılarım. Ha,
0: inşallah bir
1: gün
0: başlarım
1: verebilirim.
0: De.
1: Evet.
0: Tabii. Aynen.
1: Peki hocam.
0: Devam ediyor. Benim için hükmettiğin her kaza ve kaderi de hayırlı kılmanı niyaz ediyorum ya Rabbi.
1: Kazayı da hayırlı.
0: Tabii benim için yani ne kaderimde ne takdir ettiysen
1: evet.
0: Benim kaderimi güzelleştir.
1: Ay amin.
0: Yani benim kader biliyorsunuz yazı, kaza ise meydana gelmesi demek. Benim hakkımda meydana gelecek olayların da hayırlı olmasını, hayırlı tarafından olmasını niyaz ediyorum ya Rabbi. Şu duanın kapsayıcılığına bakar mısınız?
1: Çok çok çok güzel bir duaymış
0: bir defa,
1: hocam.
0: Mesela bazen hani dostlarımız diyor ya, bazen beni yolda ablalar tanıyor. Hocam bize öyle bir dua öğret ki biz fazla dilimiz dönmüyor, biz geç öğrendik falan diyorlar. Bak kısaca, ya Rabbi peygamberimiz hayır namına senden ne istediyse biz de istiyoruz. Peygamberimiz şer namına nelerden sana sığındıysa biz de onu istiyoruz. Bitti.
1: Evet, bu en aslında kestirme yoldan
0: müthiş bir dua,
1: müthiş bir dua değil
0: yani.
1: Mi? Hocam çok ilgimi çekti. Bildiğim ve bilmediğim her türlü iyiliği. Yani hem bildiğim hem de bilmediğimiz ne tür iyilikler olabilir değil mi? Aklın ucundan belki geçmiyor o iyilik ama
0: tabii.
1: Öyle bir iyilikle karşılaşırsın ki
0: öyle.
1: Hayatın değişir.
0: Ya Cenab-ı Allah'ın sürprizleri bitmez.
1: Ay evet ya.
0: Bakın insanların sürprizleri biter. Mesela bir iş yerinde çalışıyorsun. Patronun sürprizi biter. Devlet kurumunda çalışıyorsun. Amirinin sana yapacağı iyilik biter. Ama Allah'ın sürprizi bitmez. Allah isterse Yusuf'u kuyudan çıkartır.

0: Mısır'a sultan eder.
1: Evet.
0: Ya isterse balığın karnından Hazreti Yunus'u çıkartır. Balığın karnında insan günlerce yaşar mı ya?
1: Ya, değil mi?
0: Ve onu tekrar yaşatır. İsterse ateşin içinden İbrahim Aleyhisselam'ı alır, gül bahçesine döndürür o ateşi.
1: Çok duygulandınız şu an. Çok duygulandı hocamız. Yani umutsuzluk bizim dinimizde yok
0: Tabii
1: hocam.
0: ki.
1: Değil mi?
0: Tabii ki.
1: Umutsuzum artık, ben ümidi kestim. Bu cümle kurulmamalı. Bir Müslümanın ağzından çıkmamalı kesinlikle.
0: Doğru. Yani
1: Evet.
0: bazen bazı insanlar bunalıma giriyor.
1: Hı.
0: Ümitsizlik girdabına saplanıyor. İlaç kullanmak zorunda kalıyor.
1: Hı.
0: Biz bu kardeşlerimize böyle güzel telkinlerle umut aşılayıp, kardeşim bizim inancımızda umutsuzluk yok. Cenab-ı Allah'ın hazinesinde çıkış kapıları, milyon tane kapı var. Allah bir kapıyı kapattı mı 1.000 tane, milyon tane kapı açar. Böyle şey girdabına saplanmayın diye teselliler veriyoruz
1: Hı
0: ya.
1: hı.
0: Yani gerçekten de öyledir yani. Bu gerek ayetler, gerek hadislerde hep ümit aşılanmış. Hatta ve la teyesu min rahillah. İnnehu la yeyesu min rahillahi illa'l kavmul kafirun. Yusuf
1: Hı
0: suresinde
1: hı.
0: sakın ha Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah'ın rahmetinden ümit kesenler ancak inanmayanlardır diyor.
1: Tövbe haşa, evet,
0: Tabi.
1: kesinlikle.
0: Mesela düşün. Hazreti Yusuf'un öldüğünü biliyor Yakup Aleyhisselam. Yani öyle diyorlar değil mi?
1: Kuyuya düşmüş, ölmüş değil mi?
0: Yani öldü diyorlar, kurt yedi diyorlar
1: Evet.
0: falan. Ama o diyor ki Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez diyor. Ben görmedim ki diyor. Siz
1: Ya.
0: anlatıyorsunuz diyor. Yani bir kanlı gömlek getirmişler değil mi?
1: Hı.
0: İşte oradan bir tavşan kanı veyahut da bir şey yapmışlar. Hatta gömlekte hiç şey yırtılma yok.
1: Hı.
0: Yakup Aleyhisselam diyormuş ki diğer evlatlarına, Allah Allah bu kurt ne kadar şefkatliymiş. Bu kadar kan olmuş ama hiç
1: Bak.
0: yırtılmamış gömlek diyor.
1: Aslında evlatlar
0: Yani
1: nasıl bir
0: anlıyor
1: tuzak
0: aslında.
1: kuruyor?
0: Hilesini anlıyor.
1: Biliyor, anlıyor.
0: Ya.
1: Sonradan kör oluyor değil mi Yakup?
0: Sonradan evlat acısından, evlat hasretinden,
1: Ağlamaktan mı acaba?
0: ağlamaktan gözleri katarakt gibi böyle bir şey
1: Hı
0: oluyor.
1: hı.
0: Sonra o Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini getirince, gömleği yüzüne sürünce gözleri açılıyor.
1: Allah Allah.
0: Hatta Mısırlı bir profesör araştırma yapmış,
1: Hı.
0: göz uzmanı. İnsan terinden gözdeki katarakta bir ilaç üretmiş.
1: Aa.
0: Yani oradan ayetten ilham alarak hani terli gömlek ya,
1: Evet.
0: o teri gözüne yüzüne sürünce tabii aslında mucize bu da. O hoca buradan ilham
1: Hı
0: almış
1: hı hı
0: profesör.
1: hı.
0: Oradan demiş ki bu insan terinde bir şey olabilir.
1: Hı.
0: İnsan terinin içerisinde bir ilaç olabilir. Onu kataraktın çözümünde bir alternatif tıp olarak
1: Görüyor
0: bir
1: musunuz?
0: şey üretmeye çalışmış.
1: Ya.
0: Artık ne kadar başarılı oldu bilmiyorum ama böyle bir araştırma
1: Kur'an-ı
0: yapmış.
1: Kerim'in gerçekten bu mucizelerini fark eden, görebilen, tıpta
0: Tabii.
1: da çok güzel
0: Çok
1: ilerlemeler
0: var.
1: kaydediliyor. Çok fazla örnek
0: Ya
1: var bununla
0: mesela
1: ilgili.
0: bu hafta bir hocamız hikayemde de paylaştım.
1: Hı.
0: Normalde adam omurilik uzmanı, profesör. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın isimlerinden yani isimler hani Esmaül Hüsna var ya
1: Evet.
0: onlardan ilham alarak kitap yazmış. O kitabı bana hediye etti. Yani ben diyor ne kadar uzman olsam da o Allah'ın güzel isimleriyle bu işi başarıyorum diyor.
1: Ya ne güzel.
0: Düşünebiliyor musunuz?
1: Tabii ki.
0: Yani mesela biz ilahiyatçıyız. Bak biz yazmıyoruz ama tıpçı adam Allah'ın güzel isimlerinden Esmaül Hüsna'dan etkilenmiş
1: Ya.
0: güzel bir eser yazmış.
1: Yani tıpçılar gerçekten, Allah'ım, yani her mesleğin tabii kendine göre bir iyiliği var ama doktorların hayata tutunmasını sağlayan, insanları tekrar hayata döndüren, büyük ameliyatlardan çıkan, çok kutsal, çok ayrı yüce bir makam bence onlara bahşedilen, vicdanıyla, samimiyetiyle ve dürüstlüğüyle bu işi yapan tüm doktorların Allah razı olsun. Allah onlardan başımızdan eksik etmesin. Ve tabii ki Allah'ın lütfuyla onu yapıyor.
0: Tabii.
1: Bir aracı, yoksa şifayı veren
0: Ya
1: Allah.
0: onlar hani İmam-ı Gazali'nin ifadesiyle Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var.
1: Hı.
0: Estağfirullah. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan diyor en çok alimler korkar gerçek manada diyor. Neden biliyor musunuz? Şimdi bunlar uzmanlar, böyle profesörler, araştırmacı oldukları için. Mesela bizim normal gözle göremediğimizi onlar
1: Hı.
0: ameliyat yapıyor. O damarların nasıl tanzim edildiğini, o kanın içerisindeki o dolaşımı, kalbin çalışmasını, her şeyini görüyorlar.

0: Onları gördükçe Allah'ın sanatının büyüklüğünü idrak ediyorlar.
1: Değil mi?
0: Ve Allahu Ekber diyorlar her ameliyatta. Yani her operasyonda, insanla alakalı her buluşta imanları artıyor adamların.
1: Kesinlikle.
0: Onun için alimler gerçekten, alimse bir insan Allah'tan, Allah'a daha çok saygı duyar yani.
1: Tabii.
0: Allah'ın ne kadar büyük olduğunu anlar yani.
1: Evet.
0: Bir ilim adamı, bir bilim adamı böyledir.
1: Mucizeyiz hocam.
0: Ama tabii istisna olarak Allah'ı tanımayan, her şeyin kendiliğinden olduğunu zanneden bazı insanlar da çıkabiliyor.
1: Var.
0: Onlar da olacak.
1: Var. Tabii ki. Peki hocam, Yasin suresini sevgili seyirciler biliyorsunuz geçen hafta hocamızla birlikte işlemiştik, faziletlerini öğrenmiştik ama çok da uzun bir sure olduğu için bugün de devamını getirelim istedik. Hocam
0: Doğru.
1: Yasin suresinde aslında tabii ki ahiretten de çok bahsediliyor.
0: Bahsediliyor,
1: kıyametten bahsediliyor. Bakalım neler anlatıyor Yasin suresi devamında bugün.
0: Evet, 45. ayetten biraz anlatayım. Estağfirullah. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْد۪يكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Onlara diyor, siz önünüzden ve arkanızdan kuşatan günahlar ve onların hem dünya hem ahiret açısından açacağı, size açacağı kötü sonuçlar karşısında güzel bir takva hayatı ile Allah'ın koruması altına girin ki dünyada faziletli bir hayat sürün, ahirette de ebedi saadete ulaşın diye merhamete layık olasınız dendiği zaman diyor, onlar aldırış etmezler diyor.
1: Onlar dediği kim kastediyor?
0: İnançsızlar.
1: İnançsızlar.
0: İnanmayanlar yani. Yani ya siz işte güzelce Allah'tan korkun ki hem dünyanız hem ahiretiniz mutlu olsun. Ve böylece lealleküm turhamun, umulur ki Allah da size rahmet etsin dendiğinde buna dikkat etmezler, aldırmazlar diyor. Çünkü Allah'ın rahmeti çok önemli yani. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Kendilerine diyor, ne zaman diyor, Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse ondan yüz çevirirler diyor. Var böyle insanlar, ayet okuyorsun, hocam geç onu diyor. Yani dikkate almıyor ayeti. Ya ayet diyorum ya, sıradan Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın sözü değil bu, Allah'ın sözü. İşte bunlar da ne yapıyormuş, yüz çeviriyorlarmış. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ Onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı, size verdiği şeylerden muhtaçlara siz de verin çağrısı yapıldığında kafirler şöyle derlermiş inananlara. Dilediği takdirde Allah'ın rızıklandırıp doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Allah versin, biz niye veriyoruz derlermiş.
1: Zekata inanmıyor.
0: İnanmıyorlar. İnfaka inanmıyorlar. Bu bizim vazifemiz mi? Doğrusu siz apaçık bir şaşkınlık içindesiniz derler. Ya Allah madem rızkın sahibiyse Allah versin. Bizden ne istiyorsunuz? İyi de Allah seni deniyor, imtihan ediyor. Sana zenginlik vermiş. Fakire görecek mi? Fakire himaye edecek mi? Seni deniyor.
1: Tabii.
0: Sen o imtihanı kaybediyorsun işte böylece. Ve yekulune meta hazel va'du in kuntum sadikin. Bir de eğer doğru söylüyorsanız bizi tehdit edip durduğunuz bu kıyamet ne zaman diye soruyorlarmış. Hadi şu kıyamet diyordunuz ya, gösterin bakalım ne zaman diyorlarmış. Mâ yenzurûne illâ sayhaten vâhideten te'huzuhum behum yehissimûn. Onlar diyor dünyevi meseleler veya şahsi menfaatleri üzerinde birbirleriyle çekişip dururlarken kendilerini apansız ve kıskıvrak yakalayacak olan korkunç bir çığlıktan başka bir şey beklemiyorlar. Böyle bir çığlık gelecekmiş, ses bombası gibi. Onları helak edecek. Fela yestadiuna tavsiyeten ve la ila ehlihim yarciun. O çığlık, o alarm geldiği zaman diyor, artık ne bir vasiyet yapmaya fırsat bulabilirler ne de ailelerinin yanına dönebilirler diyor.
1: Herkes birbirinden ayrılacak.
0: Tabii yani mesela hani bazen böyle kötü bir şey olur da dersiniz ki bir iki dakika müsaade et de İşte şu anahtarı şuraya koyayım, şuna şöyle diyeyim, işte vasiyetimi yapayım. Asla diyor, vasiyet bile yapamayacaklar. Hatta Peygamberimiz bu ayeti anlatırken diyor ki, iki kişi diyor, kumaşlarını satış yapmak üzere açmış iken, kıyamet kopuverecek, onlar o kumaşları katlayamayacak diyor.
1: Allah Allah.
0: Adam davarlarını sulamak maksadıyla böyle bir havuz yapacak diyor çamurla. Onları sulayamadan kıyamet kopacak diyor. Ya işte şunları sulayıvereyim beklemeyecek diyor. Kişi diyor terazisinde tartmak isterken bir kefesine ağırlık koyduğunda alçalmışken diğerine ne koyacağını daha yükseltmeden koymadan kıyamet kopacaktır diyor. Adam yemek üzere lokmasını ağzına götürmüşken onu yutamadan kıyamet kopacaktır.
1: Saniyeler içerisinde.
0: Saniyeler içinde. Ve nüfika fissûri.

0: İzahum minel ecdasi ila rabbihim yensilun. Sura diyor, ikinci kez üflendi mi? İşte onlar kabirlerinden kalkmış Rablerinin huzuruna doğru akın akın koşacaklar diyor. Yani herkes
1: ölüler değil mi?
0: Yani dirilecek.
1: Evet.
0: Akın akın koşacak diyor. Kalu ya veylena men ba'zena min bergadina haza ma va'ada'r rahman ve sadaka'l mursalun. Eyvah bize diye bağırışacaklar. Uyuduğumuz bu yerden bizi kim

0: Demek Rahman'ın kesinlikle olacak diye haber verdiği hadise buymuş. Meğer peygamberler doğru söylüyorlarmış diyeceklermiş. İnanmıyorlar diye.
1: Mezardakiler inanmayanlar tabii, değil mi bunlar?
0: Eyvah, gerçekten doğruymuş. Bak dirildik, uyandık. Şimdi de kıyamete doğru gidiyoruz diyeceklermiş diyor. İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâhum cemî'ul ledeynâ muhtarûn. Bütün olay sadece korkunç bir çığlıktan ibarettir. Onların hepsi huzurumuzda toplanıverecekler diyor. Fel yevme la tuzlemu nefsun şey'en ve la tuczevne illa ma kuntum ta'melun. O gün kimseye en küçük bir haksızlık yapılmayacak. Siz de ancak dünyadayken işlediklerinizin karşılığını göreceksiniz diyor. İnne ashabel cennetil yevme fî şûlin fâkiûn. Şimdi bu bir şeye cevap veriyor.
1: Ne diyor?
0: Bir soruya. Cennete girdiniz. Acaba eşim, dostum, çocuklarımı görebilecek miyim sorusu var ya.
1: En önemli
0: şimdi
1: soru
0: cevap
1: değil mi?
0: Veriyor bak.
1: Evet.
0: Cennet ehli diyor. O gün tatlı, mutluluk dolu meşguliyetler içinde cennet nimetlerinden yiyip içerler. Hüm ve ezvacuhum fi zilalin alel araiki müttekiun. Kendileri ve eşleri, çocukları.
1: Ay inşallah evet.
0: Gölgeler altında koltuklara kurulup yaslanırlar diyor. Orada diyor onlar için çeşit çeşit meyveler ve canlarının çektiği her şey vardır diyor. Bir de en güzeli diyor, merhameti pek olan Allah'tan, Rab'den onlara hitaben selam sözü vardır diyor. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Rabbi Rahimlerinden diyor onlara bir selam. Yani Cenab-ı Allah'ın selamı ya da selam biliyorsunuz esenlik anlamında. Yani hani selametle ya dersiniz
1: selam,
0: ya.
1: Evet.
0: Allah selam verecek ve selametle artık bundan sonra size sıkıntı yok, size darlık yok. Size bundan sonra hep güzellik var, hep eğlenme, nimet var diyecek.
1: İnşallah.
0: Vemtazül yevme eyyuhel mücrimûn. Kıyamette bütün insanlar toplandı ya. Kafirlere şöyle seslenilecekmiş. Ey inkarcılar, ey suçlular. Bugün şöyle müminlerden ayrılın, şöyle bir kenara çekilin bakalım. Böyle ayrışı vereceklermiş. Müminler bu tarafta, günahkar ve kafirler bu tarafta. Ve şöyle sorgulayacakmış. Diyecekmiş ki: "Elem a'had ileyküm ya bani Adem alla ta'budu'ş şeytan. İnnehu lekum aduvvun mubin." Ben size taahhüt etmedim mi? Öğüt vermedim mi? Ey Adem oğulları, şeytana inanmayın. Şeytana uymayın, tapmayın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Yalnız bana kulluk edin. Dost doğru yol işte budur diye sizi uyarmadım mı? Buna rağmen gerçekten o içinizden nice nesilleri doğru yoldan saptırdı. Bazı nesillerimizi, kuşaklarımızı saptırabiliyor. Aklınızı kullanıp ona göre davranmalı değil miydiniz? Yani ben size en büyük düşmanınız şeytandır diye uyarmadım mı diyecek. İşte tehdit edilip durduğunuz cehennem bu. İnkar içinde yaşayıp kafir olarak öldüğünüz için yanıp kavrulmak üzere buraya girin denecek diyor. Ve hatta bir şey daha söylüyor burada. O günkü sahneden. Bu da çok ürpertici. El yevme nahtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bima kanu yeksibun. O gün diyor o kafirlerin ağızlarını mühürleriz. İşlemiş oldukları günahları bize ağızları değil, elleri söyler, ayakları da buna şahitlik eder diyor.
1: Eller dile gelecek, ağız kapanıyor. Çünkü evet, ağız yalan söyleyebilir belki ama el ve ayak doğruyu mu söyler?
0: Evet, eller itiraf edecekmiş. Ben şunu çaldım, ben bunu yaptım, ben buna vurdum, ben bunu ittim diye. Bütün suçlarını ortaya koyacakmış. Ayakları da diyeceklermiş ki ben de oradaydım.
1: Ben de şahidim.
0: Ben de şahidim. Allah muhafaza bak, şahidimizi bile Allah bizden, kendimizden veriyor.
1: Evet.
0: Hatta diyor, وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنَّا يُبْصِرُونَ. Dileseydik diyor, onların gözlerini büsbütün silme kör ederdik. Öylece yollara dökülüp koşuşurlardı. Ancak o zaman nasıl görebilirlerdi ki diyor. Bak, göz verdim size diyor Cenab-ı Allah. Dileseydik diyor, onların mahiyet ve şekillerini değiştirir. Kendilerini oldukları yerde dondurup çivileyi verirdik de artık ne bir adım ileri gidebilir ne de geri dönebilirlerdi. Yani sizin suretinizi böyle güzel yapmazdım diyor. Size göz vermezdim diyor. Göz verdim ki ibret alasınız diye verdim diyor. Ya da şeklinizi değiştirirdim diyor. Yani Allah muhafaza, Allah'ın bir sürü yarattığı yaratık var. Onlardan birine benzerdiniz. Böyle güzel olmazdınız diyor.
1: Evet.
0: Yani
1: bu güzelliği verdim ama

0: siz doğru adımlar atın
1: Tabii.
0: diye. Değil
1: Yani
0: mi?
1: hani insan bazen böyle ya ne güzel yaratmış falan diyorsun ya. Mesela bir hayvanın acizliğini görüyorsun. Kendine diyorsun ki elhamdülillah iyi ki insanım diyorsun ya. Bak bak meramını anlatamıyor zavallı diyorsun. Kedicik diyorsun, köpekçik diyorsun. Meramını anlatamıyor. Ben anlatıyorum meramımı diyorsun. Bakıyor ama diyorsun şeyin trene baktığı gibi bakıyor. Bir şey anlamıyor. Ben bakınca anlıyorum diyorsun.
0: Evet,
1: Şununla
0: inşallah
1: toparlayalım.
0: anlayanlardan olalım.
1: Ve men nuammirhu nekkisu fil halk efela ya'kılun. Bak bunu bugün Instagram'da da paylaştım. Çok güzel bir ayettir bu. İhtiyarlıktan ibret almamız gerektiğini ifade eder. Cenab-ı Allah buyuruyor ki biz kime uzun ömür verirsek onun yaratılışını baş aşağı çeviririz diyor. Bu
0: Ne
1: ne
0: demek
1: demek?
0: bu?
1: Yani insan yaşlandıkça çocuklaşır demek. Çocuk doğduğunda aciz oluyor ya. Bir
0: Evet.
1: şey yiyemiyor, yürüyemiyor, altını bile şey alması gerekiyor annesi. Siz de diyor yaşlandıkça aynı o çocuk gibi diyor acizleşirsiniz. Gideceğiniz yere gidemezsiniz diyor, yürüyemezsiniz. Ondan sonra işte yemeğinizi
0: Daha
1: yiyemezsiniz.
0: duygusal olur yaylar ya daha
1: Temizliğinizi
0: çocuklu.
1: yapamazsınız.
0: Evet,
1: Ha,
0: çocuk gibi
1: duygusal.
0: olurlar.
1: Bak işte bu ayette özellikle ihtiyarlık dönemimizi tefekkür etmemiz isteniyor. Hatta şair şöyle demiş bak. Güzeşte hüsn olanın perçemi cemalinde cenaze üstüne puşide Kabe örtüsüdür. Güzellik çağı geçmiş olanların diyor yüzlerine yapılan makyajlar, sarkan perçemler, o güzel şeyler. Bunlar diyor içinde cenaze bulunan taputun üstüne örtülmüş Kabe örtüsüne benzer. Ne
0: Sadece bir
1: yapacaksın?
0: örtü yani
1: Hani
0: o.
1: bazen böyle insan yaşlandıkça estetik yaptırıyor, yaşlandıkça makyaja ama ne yapsan yıkadığın zaman senin yaşlandığını durdurabiliyor musun?
0: Yok.
1: Geciktirebiliyor musun? Kırışıkları, şunları, bunları. Ne kadar geçici yapsan da en sonunda hadi bakalım Allah'a inanmayanlar yaşlanmayı durdurun bakalım. Yaşlanmayı durdurun da 1000 sene yaşayın bakalım hadi. Yaşayabiliyor musunuz?
0: Şu an bilim adamları diyor ki 10 yıl sonra bu olabilecek, yaşlanma durdurulabilecek diyorlar. Ama acaba ne kadar doğru?
1: Acaba ne kadar doğru? Yani
0: Göreceğiz. İnşallah
1: inşallah
0: Allah izin
1: göreceğiz.
0: verirse.
1: Yani ama bir de doğal bir süreç var yani. Şimdiye kadar bulunamamış değil
0: Ama
1: mi?
0: dediğiniz gibi estetikle mesela 80 yaşında genç kız gibi bütün estetikleri
1: Evet.
0: yapsa da yine
1: Evet.
0: yaşlı olduğu belli oluyor.
1: Aynen. İşte o da ne
0: Saklayamıyor
1: diyor?
0: insan.
1: Cenaze üstüne puşide Kabe örtüsüdür diyor. Yani güzellik çağı geçmiş olanların yüzlerine yapılan makyajlar içinde diyor cenaze bulunan taputun üstüne örtülmüş Kabe örtüsüne benzer. İhtiyarlığın da güzellikleri var. İhtiyarım, ihtiyarlayacağım diye korkma. İhtiyarlayınca da duaların kabul oluyor. Korkma.
0: İnşallah evet.
1: Yani beli bükülmüş neneler, aksakallı dedeler, Allah onları kırmıyor. Çünkü onlar çocuklaşmış. Onlar böyle artık sinirleri zayıflamış. Tahammülleri azalmış. Adeta böyle duygusal, naif olmuşlar. Onların da Allah ibadetlerinden dolayı hemen böyle kabul ediyor ve dualarına icabet ediyor. Hatta bazı alimler diyor ki, insan hani bazen böyle yaşlanınca gözleri az görüyor ya,
0: Evet.
1: kulakları da az duyuyor. Bazı organlar da artık iflas ediyor, neredeyse çalışmıyor. Burada diyor Cenab-ı Allah adeta mesaj veriyor. Ey kulum, artık kulaklarınla her şeyi duymaya çalışma. Her şeyi duyarsan üzülebilirsin. Hani bazen bizde vardır ya, 80 yaşına gelmiş halen bir şeyi duymaya çalışıyor, öğrenmeye çalışıyor. Ya duyup da ne yapacaksın? Moralin bozulacak işte. Duyma daha iyi.
0: Onların morali bozulmasın diye bu
1: Yani bazı
0: bahsedilmiş.
1: şeyleri duyma artık diyor yani. Hani bazı çocukların hatalarını, kusurlarını falan duyma. Bazı şeyleri de görmeyi ver artık diyor. Hatta bazı organların da diyor çalışmıyorsa diyor mutlu etmeye çalışma onları diyor. Zorlama diyor. İlaç kullanacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. İşte bir takım şeylerimi, güçlerimi tekrar kazanacağım diye bunlara uğraşma diyor. Esas maksat, muradı ilahi bu değildir. Artık diyor madem ki bu organlar diyor, fonksiyonunu yitiriyorsa diyor biraz ibadete yönel diyor. Biraz ibadetlerin eksik olanlarını tamamlamaya çalış diyor. Maneviyata yönel diyor. Biraz kulluk yap diyor.
0: Kabule geç.
1: Esas maksat o organı mutlu etmek değil diyor. Esas maksat senin gözün böyle kartal gözü gibi görmesi değil diyor. Yani
0: Evet.
1: tabii bu yorum yani bu söylediğim son
0: Yorum
1: söylediğim
0: tabii.
1: yorum yani. Ama güzel bir yorum.
0: Güzel çünkü insan yaşlılıktan gerçekten korkuyor ve diyorsun ki acaba işte nasıl öleceğim? Zor bir süreç. Yaşlılık olmasaydı keşke diyenler var. İşte
1: Tabii.
0: yürüyemiyorsun, her yerin ağrıyor, eski enerjin kalmıyor. Ama onun da bir hikmeti var. Yaradan
1: Tabii
0: boşuna
1: var.
0: bize bunu vermemiş
1: Ya doğal
0: yaşlılığı.
1: bir süreç bu. Allah'ın koyduğu bir kanun bu. Sen kanuna itiraz edebilir misin? Yani ne devletin kanununa ne Allah'ın kanununa itiraz olmaz. İtiraz eden kendisini zora sokar.
0: Evet, ama ana baba duası neden bu kadar çok
1: Çok
0: önemli?
1: önemli.
0: Dediniz ya yaşlı.

0: onların ya, duaları tabii, kabul olur diye inşallah.
1: Dedelerin duası.
0: Onların duasını almak nasıl
1: olsun? Nenelerin duası o kadar kıymetli ki.
0: Evet.
1: Evde mesela bir dede var, bir nene var, bir babaanne, annenle var. Gidin bol bol duasını alın. Sınava gireceğiniz zaman dua isteyin. Hı hı. Önemli mühim işlerinizde dua isteyin, elini öpün. Onları Allah kırmaz. Niye? Onların ağzı dualı çünkü.
0: İnşallah hocam, inşallah. Peki.
1: Şunu şu ayetle toparlayalım. Ve ma allamnahu şi'ra ve ma yenbagi le in huve illa zikrun ve kur'anun mübin. Biz diyor peygambere şiir öğretmedik. Biz bu ona yakışmaz da diyor. Yani benim peygamberim şair değil diyor. Onun söylediği sözleri böyle şiir gibi kabul etmeyin. Hı hı. Onun söylediği sözler gerçeklerdir diyor. Hakikatlerdir. Çünkü bazen şiirde biraz böyle şey olur. Abartma olur. Hı hı. İltifatlar fazla olur. Kur'an-ı Kerim şiir kitabı değil diyor. Kur'an-ı Kerim gerçek, hakikat kitabı diyor.
0: Neyse o.
1: Tabii. Ona diyor verdiğimiz kitap ancak bir öğüt, bir irşat kitabıdır. Maksatları belli, gerçeği açıklayan bir kitaptır diyor. Bir Kur'an'dır diyor. Ve misyonuna geçiyor şimdi. لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِر۪ينَ Biz onu diyor o kitabı kalben diri olanları uyarsın. Yani kalbi ölmemiş. Hı hı. Bazı insanlar var mesela kalbi ölmüş, vicdanı ölmüş. Hı hı. Onları uyaramazsın diyor. Kalbi diri olanları, halen böyle vicdan alameti taşıyanları uyarsın. Kafirler hakkında da deliller tamamlanıp ilahi azap hükmü kesinleşsin diye indirmekteyiz. Hı hı. Yani bu Kur'an dirilere indi diyor. Mesela biz şimdi Kur'an-ı Kerim'i ölmüşlerimiz için okuyoruz.
0: Yasin'i de
1: Yasin'i okuyoruz. Çünkü Kur'an'ın kalbidir Yasin. Hı hı. Ölüye çok faydası var. Hı hı. Okumanın çok büyük faydası var. Zaten Kur'an-ı Kerim'i ölüye Kur'an okumayacağız. Ne okuyacağız? Yani. Şiir mi okuyacağız? Ne okuyacağız? Mutlaka Kur'an okuyacağız tabii ki. Ama esas Kur'an'ın faydası diyor diriyedir. Yaşayanlaradır diyor.
0: Ve kalbi diri tabii, olanlara. Bu
1: kalbi
0: çok
1: diri olanlara.
0: Bazıların henüz kalbi katılaşmış oluyor ya hocam.
1: Tabii.
0: Zalim, katı. Aynen. Ne desen işlemiyor yani. Güzel bir söz söylüyorsun işlemiyor. Hiçbir şey yani taş atsan işlemiyor. Güzel
1: taş gibi
0: bir şey
1: oluyor.
0: Taş taş gerçekten. Evet. Allah
1: kesafet oluyor. Böyle bir müthiş bir ona biz vicdan körelmesi diyoruz.
0: İnsan
1: kalp
0: gibi değil
1: kararması
0: sanki.
1: Diyoruz. Merhamet duygularını falan kaybetmiş. Hı hı. Hatta böyle her şeye dünya şeyiyle bakıyor. Hiç böyle mesela ahiret diyorsun inanmıyor ya. Hı hı. Ne varsa dünyadadır diyor. Bırak geç bunları diyor. Şimdi bu insanın kalbi tamamen ölmüş. Allah kimsenin kalbini öldürmez.
0: Amin.
1: Allah kalbimizdeki vicdanı elimizden almasın. Allah kalbimizden o koyduğu o güzel merhamet duygusunu, şefkat duygusunu, insanı, hayvanı, bitkiyi sevme duygusunu, o merhamet duygusunu bizden almasın.
0: Amin.
1: Bazılarından almış aslan.
0: Maalesef.
1: Bazı insanlar ne bitkiye, ne hayvana, ne insana hiç tahammülü yok.
0: Acımıyor.
1: Hiç acımıyor. Hiç merhameti yok.
0: Evet.
1: Yani onun için biz yaratılmışlara merhametimizi devam ettireceğiz. Doğaya saygı. Allah'ın yarattığı o güzel kainatı bozmayacağız. Hı hı. Bakın insanoğlu denizi kirletiyor. İşte gölü kirletiyor. Irmakları kirletiyor. Allah bize onları kirli vermedi. Tertemiz verdi, doğal verdi. Ama sen ne yapıyorsun? Kirletiyorsun.
0: Hala,
1: yapma kardeşim.
0: Hala temizliyor kendini doğa bir de. Bizim tabii, bu yaptıklarımızın üstünde hala kendini temizlemeye çalışıyor ama ne kadar temizlesin.
1: Evet.
0: Çok pisletiyoruz gerçekten
1: yani,
0: hocam.
1: Evelem yarav enna halakna lehum mimma amilet eydina en'amen fehum leha malikun. Görmez miler ki diyor. Bizzat ellerimizin yaptıklarından yani kendi kudretimizle yaptıklarımızdan onlar için nice hayvanlar yarattık. Bak şimdi hayvanlardan örnek getiriyor. Hı hı. Kendileri diyor bu hayvanlara kolayca sahip olmakta ve onları diledikleri gibi kullanabilmektedirler.
0: Nasıl mesela kedileri mi?
1: Yok. Bak, hani mesela yük taşıttığımız hayvanlar var ya. Ha. Mesela bir deve düşünün. Deve 500 kilo. 2,5-3 metre boyunda 5 yaşındaki bir çocuk ipini çekip götürüyor. Hı hı. Deve hiç demiyor ki ya bu çocuğa ben uydum gidiyorum demiyor. Niye? Çünkü Allah o koca 500 kiloluk deveyi insana hizmet etsin diye yaratmış. Hı hı. Kocaman at, yani güçlü bir at, üzerine 10 yaşındaki bir çocuk biniyor, istediği yere götürüyor onu, hiç itiraz etmiyor. İşte onu diyor. Hı hı. Yine bak ne diyor, kendileri de diyor bu hayvanlara kolayca sahip olmakta ve onları diledikleri gibi kullanabilmektedirler. وَزَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ Biz bu hayvanları diyor, emirlerine boyun eğdirdik insanlığın diyor. Hı hı. Bir kısmına binerler, bir kısmından da protein istifade ederler, yerler diyor.
0: Hayvanlar insan

0: insanlar için yaratılmıştır.
1: Evet.
0: Bazıları
1: aynen.
0: bunlar. Evet.
1: Yani şimdi öyle ya, insanlığın yükünü taşıyorlar bir kısım hayvanlar.
0: Hı-hı.
1: Bir kısmı da protein kaynağı. Dolabı açıyorsun mesela, gördüğün her şey bir hayvandan elde edilmiş.
0: Hı-hı.
1: Süt, kaymak, sucuk, yoğurt,
0: Yumurta,
1: neyse, her şey.
0: Her şey, evet.
1: Ve devam ediyor bak. Velehum fiha menafi'u ve meşarib efela yeşkurun. Bu hayvanlarda diyor nice faydalar, sizin için nice faydalar ve içecekleri, sütler vardır. Hala şükretmeyecekler mi diyor.
0: Hmm, hala,
1: yani
0: hala mı
1: biz mesela Allah muhafaza, o mesela diyelim ki hani bazen böyle köylerde falan hayvan beslerlerle işte inektir, koyundur. Bunların hakkını ödeyemeyiz ya. Evdeki olan ne varsa emin ol, evin bütün gıdasını bu hayvanlar sağlıyor ya.
0: Evet hocam.
1: Peynirinden tut, yoğurduna kadar.
0: Ne kadar şükretsek az, bizim için yaratılanlar Allah'ın lütuflarına binlerce kez şükür. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz sevgili seyirciler. Aradan sonra yine burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Güzel bir cuma günümüz olsun hep birlikte inşallah.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
8: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
7: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Cool Lime Mix. Şimdi alın, aldığınızdan daha fazlası.
9: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
10: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
11: İşte bu Google Gemini.
12: Gemini beni hayalinde kırak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür.
11: Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Anakoçey sadece Atasay mağazalarında.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Olmaz ki öyle şey canım.
4: Bir biskrem versem.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
8: Fairy 30 dakikada mucize.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
11: basit. Ekran klasiği Nilüfer zamanı başlıyor.

0: Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer Zamanı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Olmaz ki öyle şey canım.
8: Bir bisküven versem.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye birçok alternatif Akbank'ta. Hemen mobilden ilk kez Akbank'la ol, %0'dan başlayan faiz oranlarıyla kredini kullan.
1: Karpuzun kilosu 17.90 lira. Bizim top

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: hayırlı cumalar, güzel bir gün olsun inşallah. Mutlulukla bezenmiş yollarımız olsun hepimiz için. Bugün çok sevgili Musa Bilgiç hocamızla yine birlikteyiz. Her cuma olduğu gibi sezon finalindeyiz. Aynı zamanda sezon finali günündeyiz. Biraz o yüzden duygusal hocamız da, değil mi hocam?
1: Evet, evet.
0: İnşallah yeni sezonda tekrar görüşeceğiz. Bugün aynı zamanda öğrencilerin ve öğretmenlerin de son okul günleri. Onlara da iyi tatiller diliyorum. İnşallah güzel bir dinlenme sürecinden sonra tekrar gümbür gümbür yeni sezona, yeni öğrenim yılına başlarlar onlar da diyelim. Şimdi çok güzel haberlerimiz var hocam. Biliyorsunuz sosyal medyada bazı videolar çok viral oluyor. Onlardan biri de bir Alman gencinden geldi. Bu Alman genç Müslüman oldu maşallah diyelim. Ve böyle çok güzel bir paylaşım yaptı. Videoları paylaşılıyor şu anda sosyal medyada. O kadar çok özenle dinini yaşamak istiyor ki kendisi böyle videolara bakarak nasıl namaz kılınır onu öğrenmek istiyor. Bir izleyelim, üzerine konuşalım. Kaybolup bunu falan bir daha bir ekran yapsınız.

0: Evet, gördüğünüz
1: Ya.
0: gibi hocam bu
1: Maşallah,
0: görüntüler
1: maşallah.
0: çıkmış. Maşallah, ne güzel.
1: Tebrik ederiz. Allah bu gencimizdeki bu maneviyat sevgisini tüm evlatlarımıza nasip eylesin.
0: Amin.
1: Bakın Alman bir genç, normalde Hristiyan bir ülke. Orada dünyaya gelmiş ama işte Allah'ın hidayetinin kime geleceği belli olmaz.
0: Evet.
1: Allah ona hidayetini nasip etmiş, tanıştırmış. O da teknolojiyi kullanarak, YouTube'dan şuradan buradan bakarak namaz nasıl kılınır? Aslında var ya eskiden hani insanlar utanıyordu hocaya sormaya şu bu. Bir yönüyle de aslında bugün bu teknoloji büyük nimet biliyor musunuz?
0: Tabii.
1: Mesela bir diyelim ki gusül abdestini bilmiyorsunuz. Gusül abdesti nasıl alınır diye yaz sana cevap veriyor. Ne güzel videolu
0: Tabii.
1: gösteriyor. İşte sabah namazının sünnetini nasıl kılarım, farzını nasıl kılarım diye yaz. Hocalarımız bunları hazırlamış Diyanet'in sitesinde vesaire güzel sitelerde. Bu büyük bir kolaylık.
0: Ben bilmiyorum yok artık bugünümüzde hocam. Öğrenirsin, bilmiyor
1: Evet,
0: olabilirsin ama öğrenmek
1: aynen.
0: için bütün imkanlar sonuna kadar açık. Bu evladımız da gencimiz
1: Yani.
0: de diyelim çok güzel namaza başlamış. Mesela
1: Yani,
0: Almanya'da
1: tabii.
0: ben de uzun yıllar yaşadım biliyorsunuz. Orada böyle esinlenip işte Türk arkadaşlarından, Müslüman arkadaşlarından etkilenip Müslüman olan gençler çok oluyor.
1: Evet.
0: Hem Alman hem Hristiyan olup işte hidayet veriyor Allah.
1: Öyle.
0: Bilemezsin kimin kalbinde imanın olduğunu. O yüzden mutluluklarla inşallah
1: Yani
0: yaşamasını, güzellikle, huzurla yaşamasını dileyelim canı
1: amin.
0: gönülden.
1: Yani ben bazen böyle bakarak yemek bile yapabiliyorum. Yani insanlar bakarak her şeyi öğreniyor.
0: Tabii.
1: Tamir yapıyor mesela. Arabada bir şey oluyor. Siz onu kendim yaparım diyorsunuz, girişiyorsunuz. Adam sana güzelce tarif ediyor.
0: Evet.
1: Kardeşim dünya işlerini böyle öğreniyorsun. İşte çatı nasıl çakılır, kümes nasıl yapılır öğreniyorsun da şu din nasıl yaşanır? Bir de ona bak ya. Ne
0: Nasıl
1: olur
0: iyi
1: ya.
0: Müslüman olunur?
1: Nasıl iyi Müslüman
0: Değil
1: olunur? Bir
0: mi?
1: de buna bak. Yani.
0: Evet, çok güzelmiş gerçekten. Bu görüntüler içimizi ısıtıyor. Yine bir

0: bir Müslüman olma hikayesi var hocam. Bir oyuncu, dünyaca tanınmış bir oyuncu, Giancarlo Esposito Müslüman oldu. Hayırlı
1: Maşallah,
0: uğurlu olsun diyelim,
1: hayırlı olsun.
0: maşallah diyelim. O da kendisi hem aslında Amerikalı ama tabii ki Afro-Amerika
1: Evet,
0: asıllı
1: doğru.
0: bir adam, bir oyuncu. Çok başarılı işinde. Ama diyor ki Fas'taki insanların diyor dine, Allah'a bağlılığı beni çok etkiledi. İnsanların dindar olduğu bir ülkeye gelmek beni derinden etkiliyor. Benim için bağlılık her şeydir.
1: İnşallah. Ne güzel ya. Yani zaten hadis-i şeriflerde böyle artık güneşin batıdan yükseleceği, yani maneviyatın batıdaki bazı böyle vicdan sahibi insanların da İslam'ı kabul edeceği müjdeleri var. Kıyamete yakın işaret ediliyor. Allah'ın hidayeti bol. Allah hidayetini isterse, hani bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. O ayet beni çok etkilemiştir. Estağfirullah. Ya eyyühen nasu, ey insanlar diye hitap ediyor. Entümül fukara'ı ilallah. Allah karşısında hepiniz acizsiniz. Hepiniz fakirsiniz. Fakir şey demek yani. Gücünüz yok demek yani. Vallahu huvel ganiyyül hamid. Gani olan, zengin olan ve övgüye layık olan sadece Allah'tır. İn yeşe yüzhibküm ve ye'ti bi halkın cedid. Allah diyor dilerse sizi götürür, sizi yok eder. Yerinize inanan, Allah'ı tanıyan, Allah'a güzel kulluk yapan yeni bir halk getirir diyor. Bu ne demek? Kardeşim, bu dinin, bu maneviyatın kıymetini biliyorsanız bilin. Kıymetini bilmiyorsanız sizin elinizden bu nimet alınır. Bu nimetin kıymetini bilecek olanlara verilir.
0: Ki olmuş geçmişte değil mi?
1: Şimdi
0: Helak
1: İslam
0: olmuşlar.
1: ülkeleri bu dinin kıymetini biliyor mu? Yani belki bir İslam ülkelerinin içerisinde en iyi İslam gene Türkiye'de yaşanıyor elhamdülillah. Bazı ülkelere gidiyorsunuz, adı İslam ülkesi. İslamiyetle alakalı hiç bir şey yok. Hurafeler dolu. Hep böyle uydurmasyon, bilmem milleti böyle kandıran bir sürü şey takımları.
0: Maalesef.
1: Ya sizin bu dünyada madem Allah size İslam'ı nasip etti, en güzel, en temiz sizin yaşamanız lazım. İslam ülkeleri. Siz kıymetini bilmezseniz Allah bunu sizin elinizden alır. Haşa size tapılamadı ya bunu. Öyle diyor ayette. Sizi diyor götürürüm. Yerinize bu dinin, bu maneviyatın kıymetini bilecek yepyeni bir halk getiririm diyor. Allah bizden alır bu dini, Çin'e verir.
0: Allah muhafaza.
1: Japonya'ya verir. Amerika'ya verir.
0: Valla Çinliler kıymet bilir bence.
1: Yani
0: Değil mi?
1: artık bilmiyorum. Ama hazır nimet elimizdeyken, bu maneviyatın güzellikleri elimizdeyken şunu güzel değerlendirelim. Bu dini yanlış tanıtmayalım insanlara. Din istismarı yapmayalım. Bazı insanlar yüzünden insanlar dinden soğuyor kardeşlerim, yapmayın. İşiniz gücünüz ağzınızdan kavga akıyor. Ağzınızdan düşmanlık akıyor. Ağzınızdan nefret akıyor. Ya adam nasıl İslam'ı sevsin? Senin ağzından güzel bir kelime çıkmıyor ki. Devamlı saldırıyorsun, bomba atıyorsun. Hem de dışarıya da değil, kendi içindeki insanlara. Müslümanlara yöneliyorsun. Bazı insanlar var mesela, hoca tayfası. Yani önce bir dışarıya saldırıyor. Hızını alamazsa bu sefer içeriye saldırıyor. Kendi bünyesindekilere parçalıyor, bilmem ne yapıyor. Ya bu dini peygamberimiz bize parçalayın, bölün diye mi gönderdi? Birlik olun, beraberlik olun, kardeş olun, birbirinizi sevin, birbirinizin kıymetini bilin, birbirinizi el üstünde tutun diye gönderdi. Müslümana Müslümanı beğendiremiyoruz ya. Bu nasıl iş ya? Kendi daha düne kadar beraber yürüdüğü adamını beğenmiyor insanlar ya. Bu nasıl iş? Bir küçük menfaat şeyi yüzünden, rant yüzünden diyelim, bir küçük menfaat şeyi yüzünden kendi içindeki adamı, daha düne kadar beraber yürüdüğü insanı dinsiz, imansız sayıyor. Nasıl iş bu ya? Halk bunu tabii ölçer. Bakın, halkın irfanı ve halkın izanı yüksektir. Bir müddet sonra böyle devamlı saldıran, ağzından nefret kusan, ayrımcılık kusan, bölücülük kusan insanları alır rafa kaldırır halk. Ben size söyleyeyim.
0: Tabii ki
1: Yani
0: böyle Müslümanlık
1: din
0: yok
1: adamlığı
0: çünkü.
1: demek birleştirmek demektir. Din adamlığı demek kucaklamak demektir. Din adamı günahlara düşmandır. Günahkarlara düşman değildir. Günahlar, bizim düşmanımız günahlardır. Günahkar bizim kardeşimizdir. Çok günahkar bir insan bizim kardeşimiz. Öyle bir tevbe eder ki vallahi sizden de iyi olur, bizden de iyi
0: Değil
1: olur.
0: mi? Onu Allah bilir valla.
1: Nice insanlar var günah bataklıklarında ama sağlam bir tevbe ediyor. Aa, bir bakıyorsun ki vallahi mesafe olarak, yani yaşayış olarak seni de geçiyor.

0: geçiyor, beni de geçiyor.
1: Bir dönüm
0: geçiyor.
1: Noktası geliyor tabii. Onlarda ve gerçekten ben artık tövbe ediyorum, Allah yolunda tabii. Doğru bir insan olarak yaşamayı tercih ediyorum deyip o kararı verdikten sonra işte tabii. Allah yine hidayete erdiriyor hocam. Tabii. O da Allah'ın bir lütfu, onun istemesiyle oluyor inşallah. Evet.
0: Kişilere kızarak Aslı Hanım, kişilere evet. Kızarak dinden imandan soğumayın. Dün bir gençle tanıştım. Genç okumuş, yani dini tahsili var ama bir kızmış birisine, bir hocaya mı ne kızmış. Namazı, niyazı, her şeyi terk etmiş. Ona yarım saat anlattım. Kardeşim sen ne yapıyorsun dedim ya. Sen pireye kızıp yorgan yakıyorsun. Allah sana öteki tarafta sorduğunda senin bu mazeretini kabul etmez. İşte bana falanca kişi yanlış yaptı diye ben dinden soğudum. İyi de bu din onun malı değil ki.
1: Yani.
0: Bu din Allah'ın dini. Sen bir kişiye kızıp da niye namazını bırakıyorsun güzel kardeşim? Yarım saat yalvardım ya. Üzüldüm Allah gence. Allah. Tertemiz, pırıl pırıl bir genç.
1: Döndü mü yine?
0: Döndü.
1: İyi çok şükür
0: Söz
1: hocam.
0: Verdi. Bundan sonra dedi kılacağım namazlarımı dedi.
1: Allah razı olsun hocam sizden de. Yani din kesinlikle hocam inanç din Allah'la kul arasındadır. Üçüncü bir evet. Şahıs ancak bir aracı olur. Siz dersiniz ki Müslüman ol olma ya da iyilik tabii. Yap namaz kıl kılma.
0: Tabii.
1: Ama senle Allah arasındaki o bağdır güçlü tabii. Olan ve aynen. Seni o doğru yola sürükleyecek olan da odur. İnşallah herkesi doğru yola sürüklesin ve amin. Hidayet versin
0: amin.
1: Hocam.
0: Amin aslanım amin.
1: Bugünün soruları var. Cuma sorularımız sevgili seyircilerimizden gelen. Şöyle bir soru gelmiş. Diyor ki birini seviyormuş gibi davranıp arkasından konuşmak günah mıdır? Demek ki böyle bir şeyle karşılaşmış bir kişi. Yani yüzüne gülüp de arkadan konuşma diye bir şey var ya hocam halk arasında.
0: Evet.
1: Ay ben seni çok seviyorum diyor yüzüne mesela.
0: Evet.
1: Gider gitmez hemen diyor ki ay bu da diyor ne gıcık bir insan ya. Hiç de sevmem diyor. Bunun yani, günahı var mıdır?
0: Ya günahı olmaz mı? Bu resmen ikiyüzlülük gibi bir şey. Yani yüzüne bari çok sevdiğini söyleme.
1: Değil mi?
0: Hani nötr dur da.
1: Evet.
0: Ondan sonra yani adam ne sevdiğini ne sevmediğini anlamasın. Sen adamın yüzüne övgüler yağdırıyorsun, metiyeler yapıyorsun. Sen şöyle iyisin, sen şöyle faziletli bir adamsın. Hı hı. Arkasından da kuyusunu kazıyorsun. Bu olacak iş mi? Yani şimdi yani bilemiyorum ama özellikle gerçi bu sadece erkekler, hanımlar diye bir şey yok. Herkes değil mi? Herkesin içerisinde bu var bu olay.
1: İnsana bağlı bir şey.
0: Bu hoş bir şey değil. Mesela insanın başına zaten ne gelirse dilinden geliyor.
1: Hı hı.
0: Kardeşim dilini bir tut ya. Yani duyguların sende kalsın. Bazen de böyle bazı insanlar var dediğiniz gibi aynı. Böyle bulunuyorsun. Bulunduğun yerde övgüler yağdırıyor. Sen hı hı. Şöyle olacak adamsın. Sen çok faziletlisin. Sen çıktın mı ardından başlıyor
1: ya.
0: Seni yerin dibine sokmaya bu sefer. Öyle yapma ya. Bu ne tutarsızlıktır ya. Yani ne sevdiğin belli, ne sevmediğin belli, ne övdüğün belli, ne yerdiğin belli.
1: Çok kötü.
0: Bir tutarlı ol kardeşim ya.
1: Karaktersizlik yani, aslında.
0: Karaktersizlik.
1: Çünkü kendi bir duruşun yok. Bir öyle bir böyle yanar döner.
0: Ya ben mesela şu anda iki yüzlü olanlara falan razıyım yani. Hı-hı. Üç yüzlü. Şu anda insanlar yüz yüzlü oldu ya.
1: Herkese başka.
0: Ben ikisine falan razıyım. İki yüzlüye, üç yüzlüye, dört yüzlüye ben razıyım ya. İnsanlar yüz yüzlü oldu şu anda.
1: Yüz yüzlü. Hangi yüzünü
0: hangi
1: keşfedeceksin?
0: Hangi yüzünü gösterdiği belli değil.
1: Değil mi?
0: Samimi insana haset kaldık ya.
1: Evet.
0: Ama bak samimi bir insan da bulduysanız kıymetini bilin.
1: Değil mi?
0: Vallahi hiç onu üzmeyin.
1: Gerçek, samimi.
0: Tabii.
1: Gerçekten sevdiğini söylüyorsa da yürekten
0: yani sizin için,
1: söylüyordur.
0: Hani böyle can dost dediğimiz, gerçekten fedakarlık yapabilecek, iyi günde, hı-hı, zor günde, candan böyle bir insan bulduysanız da onu üzmeyin.
1: Evet, kıymet bilmek lazım.
0: Tabii,
1: güzel
0: tabii.
1: Bir mesaj oldu hocam bu da. İnşallah sevdiklerimize sahip çıkalım. Bu da kıymetli.
0: Tabii.
1: Şimdi şöyle bir soru var. Diyor ki dileklerin kabulü için, hani biz hep böyle ek bazı şeyler istiyoruz ya, evet, daha çabuk kabul olsun diye. 9999 kez Allahu Ekber dersek dileğimiz kabul olur mu? Bu bilgi, evet, nereden geldi acaba? Böyle bir şey var
0: yani
1: mı?
0: Yani böyle bir şey açık olarak söyleyeyim yok.
1: Hı.
0: Yani illa şu kadar şunu söylersen dileğimiz olur diye net bu sayı bağlamında bir şey yok. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz ki Allahu Ekber demek Allah en büyüktür demek. Şimdi zikirdir bu. Hı-hı. Allahu Ekber bir zikirdir.
1: Hı-hı.
0: Namazda biliyorsunuz hep Allahu Ekber, Allahu Ekber, rükû, secde. Ondan sonra kurbanda gene Allahu Ekber. Hacda yine şeytan taşlıyorsun Allahu Ekber. İşte diyelim ki çocuğu sünnet ettiriyorsun tekbir Allahu Ekber.
1: Hı-hı.
0: Askere uğurluyorsun tekbir Allahu Ekber. Gelin eve geliyor, gelini karşılıyorsun ya da evden çıkarıyorsun tekbir Allahu Ekber.
1: Hı-hı.
0: Damat katıyorsun Allahu Ekber. Biz Allahu Ekber'le bir milletiz, evet, yani. Savaşa gidiyorsun, Allahu Ekber.

0: Cihada gidiyorsun, Allahu Ekber. Askerimiz yani mücadelede Allahu Ekber diyor. Şimdi Allahu Ekber illa 9999 değil de böyle bir zikri devam ettirerek maksatlarına ulaşır mısın? Ulaşırsın. Çünkü her Allahu Ekber deyişinde kapıyı tıklıyorsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber, kapıyı tık tık vuruyorsun. Cenab-ı Allah mutlaka açacak kapıyı.
1: İnşallah.
0: Yani.
1: Değil mi?
0: Allahu Ekber diyeni, Allah diyeni bir kez Allah dese aşk ile lisan cümle günah dökülür misli hazan diyor. Bir kere Allah desen bütün günahlar yaprak gibi dökülür diyor. Mevlid sahibi Süleyman Çelebi Hazretleri. Mevlid okutuyoruz ya.
1: Evet.
0: Mevlid'de öyle diyor hoca. Bir kez Allah dese aşk ile lisan bir dil diyor. Bir kez Allah dese cümle günah dökülür bedenden misli hazan diyor.
1: Ne güzel demiş değil mi?
0: Ya.
1: Ne güzel şiirsel bir anlatım. Yürek, o kalp nasıl yumuşayacak bir Tabii. kere Allah dese Tabii. ama onun tadına varanlar bunu anlayabilir.
0: Tabii.
1: Allah herkese tattırsın.
0: Amin.
1: Allah sevgisini,
0: Amin.
1: En büyük sevgi, en büyük aşk, Allah'a duyulan aşk.
0: Tabii.
1: Gerisi hep teferruat oluyor.
0: Evet.
1: 3 yıldır iş arıyorum ama bulamıyorum. Rızık kapım acaba kapalı olabilir mi? Böyle bir soru gelmiş hocam. 3 yıldır iş evet. bulamadığını iddia ediyor. Rızık kapısı var mıdır böyle bu anlamda?
0: Şimdi,
1: kapalı, açık?
0: 3 yıldır da olur, 5 yıldır da olur. Bazen böyle, bazen karşıdan kaynaklanır, bazen sizden kaynaklanır. Yani o şey nasip diyelim, o şey olmaz. Arayış devam eder. Rızık kapım kapalı mı? Rızık kapısı Cenab-ı Allah'ın rızık kapıları Allah'ın elinde. Yani ayet-i kerime nasıldı? Şöyle. Hüm yaksimune rahmete rabbik. Allah'ın rahmetini onlar mı paylaştırıyor diyor. Nahnu kasemna beynehum maişetahum fil hayatid dünya. Dünya hayatında maişetleri biz taksim ediyoruz diyor.
1: Maişet.
0: Allah taksim ediyor yani.
1: Nedir maişet?
0: Maişet geçim demek yani. Hani geçimleri maaş diyoruz ya. Maaşiyetleri, maaşları biz taksim ediyoruz
1: evet.
0: diyor. Şimdi evet bismillah de sabahleyin iş görüşmesine gidiyorsun. Gerekirse bir abdest al, 2 rekat namaz kıl. Allah'a yalvar. Allah'ım beni mahcup eyleme de. Bana uygun insanlarla karşılaştır de. Beni kötülerle karşılaştırma. Beni anlayacak insanlarla
1: amin,
0: karşılaştır
1: amin.
0: De. Güzelce dualı bir şekilde abdestli git. Görüş bakalım. Allah'la irtibatını kesme. Öğlen namazı oldu mu öğlen namazını kıl. Namaz konusunda dikkatli ol. Ondan sonra bir bakmışsın ki Allah rızık kapılarını açabilir. Hatta iş deyince aklıma bir kıssa geldi. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer biliyorsunuz devlet başkanı. Halife. Müminlerin emiri. Bir genç geliyor. İş istiyor. Hani bizde de meşhurdur ya iş istemek gidip bir devlet başkanından, önemli adamdan, siyasetçiden. Hazreti Ömer de buna diyor ki delikanlı ben sana iş veririm ama diyor bir şartım var diyor. Demek ki o günkü KPSS şartları buymuş. Kur'an-ı Kerim'i biliyor musun diyor. Öğrendin mi diyor. O da diyor ki henüz efendim bilmiyorum diyor. Tamam diyor genç git diyor. Kur'an-ı Kerim'i öğren gel sana iş vereceğim diyor.
1: Evet. Ne kadar sürede acaba öğreniyor?
0: Genç gidiyor. 3 ay falan geçiyor. 3 ay sonra o genci bir yerde görüyor Hazreti Ömer. Diyor ki genç seni hatırladım diyor. Sen diyor bana geldin iş istedin. Ben de sana Kur'an'ı öğren gel iş vereceğim dedim ama gelmedin diyor. Ne yaptın diyor. Genç diyor ki, ey müminlerin halifesi, Allah senden diyor 1000 kere razı olsun diyor. Siz bana dediniz ya diyor, Kur'an'ı git öğren, iş vereceğim sana. Vallahi diyor, ben Kur'an-ı Kerim'i öğrenince diyor, bir ayet öğrendim orada diyor. Evet. Bir ayetle karşılaştım. O ayetin gereğini yaptım. Allah bana diyor, ummadığım bir yerden iş kapısı açtı diyor.
1: Allah Allah.
0: Rızık kapıları açıldı diyor. Hazreti Ömer de aynı sizin gibi sormuş. Demiş ki ey genç bu hangi ayet biz de öğrenelim falan. Talak suresi.
1: Estağfirullah.
0: Talak 6 olacak galiba öyle aklımda kaldı ya da 4 de olabilir. Estağfirullah. Ve men yettegillâhe yec'al lehu mahraca. Allah buyuruyor ki kim ki takvasını yükseltirse takva Allah korkusu demek. Yani Allah korkusunu arttırırsa Allah ona bir çıkış kapısı halk eder. Ve yarzukhu min haysu la yahtesib. Allah onu ummadığı yerden rızıklandırır.
1: Ay inşallah.
0: Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbu. Kim de Allah'a tevekkül ederse, devlet başkanına değil, belediye başkanına değil, işte şuna buna değil,

0: Allah'a tevekkül ederse. Fehüve hasbü. Allah ona yeter. Ben de diyor gittim diyor bu ayeti öğrenince diyor. Şimdi biz Kur'an'ı öğrenin deyince millet elif b öğreniyor. Kur'an'ın anlamını da öğrenebilirsiniz. Bak anlamını öğrenmiş genç. Neyse bu ayette diyor baktım benim takvam biraz zayıf diyor. Namazlarda eksiklerim var. Bazı ibadetlerim zayıf diyor. Bunları düzelttim diyor. Takvamı arttırdım diyor yani. Arttırınca diyor Allah bana bir kapı açtı ki diyor neredeyse zengin oldum ya Ömer diyor.
1: Görüyor musun?
0: Şu anda diyor parayı diyor koyacak yer bulamıyorum. O kadar zengin oldum diyor. İşe de ihtiyacım kalmadı diyor. Allah razı olsun.
1: Maşallah.
0: İşimi buldum diyor.
1: Evet.
0: Şimdi bizde de mesela bakın bu ayetler bize ne yapıyor? Bir ufuk açıyor. Şimdi adam miskin miskin evde yatıyor. Her türlü günahın içerisinde. Diyor ki bana iş yok. Diyor ki bana iş kimse vermiyor. Kardeşim şu miskinliği bir at üzerinden. Önce Allah'a karşı ödevini bir yap. Allah'a bir dayan, tevekkül et. Rızık onun elinde. Rızkı rızık, o taksim ediyor.
1: Rızık kapısı kapalı. Benim rızkım kapalı. Böyle bir şey yok herhalde
0: böyle
1: değil mi
0: bir şey
1: hocam?
0: Yok.
1: Allah niye kapatsın rızkını?
0: Niye kapatsın ki senin rızkını? Sana düşman mı Allah? Yani bir de çalışacak şartları oluşturan bir insana Allah güzelce özveride bulunan, sebat gösteren. Mesela bazı insanlar da sebatsızlıktan iş bulamıyor. Gidiyor mesela iki gün dayanamıyor. Üçüncü günü patrona kızıyor. İşte bizim işte iş yerinde şöyle böyle diyerek. Ya bir sebat et bakalım. Bir deneme süresi vardır ya.
1: Yani.
0: Bazı iş yerlerinde patron seni dener. 2 ay dener, 3 ay dener. Test dönemidir o.
1: Tabii.
0: Bakar ki sende iş var, senin maaşını da arttırır. Ama sen daha ilk deneme günlerinde havlu atıyorsun. Böyle olur mu? Patron ne yapsın? Patron seni belki de zor şeylerle deneyecek.
1: O zaman 40 tane iş değiştirirsin.
0: Tabii iş değiştir. Sebat edeceksin.
1: Evet.
0: Sebat edince neticeye ulaşacaksın.
1: Hocam
0: sabreden
1: mesela,
0: derviş muradına
1: ermiş. Ben bu duada şeye çok inanıyorum hocam. Yani olacağını bilerek, buna inanarak istediğimiz zaman
0: tabii.
1: Ben hep öyle oldu yani.
0: Evet.
1: Böyle yarım ağızla acaba olur mu Allah'ım ya istiyorum ama bilmiyorum hani sen nasip eder misin diye değil de Allah'ım biliyorum sen inşallah bana en güzel kapıyı açacaksın. Heh. Bu inançla yani bu buradan kalpten gelir ama
0: tabii.
1: Bu zihinle olacak bir şey
0: aynen.
1: Değil. Buradan geliyor hocam. Yani buradan bir inanç geliyor.
0: Tabii, aynen.
1: Ve o an öyle bir dua ediyorsun ki o dua anında yani duyuluyor.
0: Tabii ya. Ya Rabbi senden başka benim gidecek kapım yok diyeceksin ya.
1: Evet.
0: Başka ben nereye gidem diyeceksin. Yani böyle yalvaracaksın. Ben günahkarım diyeceksin. Özür diliyorum ya Rabbi diyeceksin. Estağfirullah diyeceksin. Önce bir suçunu affettireceksin. Yani şimdi eğer suçunu affettirmezsen insani ilişkilerde bile adam sana kızıyorsa senin işini yapmaz.
1: Evet.
0: Önce bir suçunu şey yap. Özür diliyorum efendim size karşı şöyle yaptım, şöyle
1: evet.
0: Yanlış yaptım. Adam da diyor ki adam özür diledi diyor ya. Ah tamam bunun işini yapalım diyor. Suçunu biliyor en azından diyor. Şimdi sen dik dik duruyorsun. Özür dilemiyorsun. Suçunu kabul etmiyorsun. Sen Allah'tan bir şey istiyorsun. Allah sana diyecek ki sen önce bir suçlarını bir affettir bakalım. Onun için alimlerimiz demiş ki estağfirullah ilaç gibidir. Estağfirullah'ın çözmeyeceği bir şey yok demişler. Estağfurullah.
1: Estağfurullah.
0: Yani özür dilemek Allah'tan.
1: Tövbe etmek.
0: Tövbe, etmek. Tövbe ilaçtır demişler. Yani tövbenin hatta bir gün yine bak Hazreti Ömer'den geldi şimdi. Şeye gidiyorlar yağmur duasına. Herkes Hazreti Ömer'den şöyle böyle edebiyat parçalayan uzun bir dua bekliyor. Hani Hazreti Ömer uzun bir dua yapsın da yağmur yağsın. Hazreti Ömer sadece estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diyerek gidiyor. Estağfirullah diyerek dönüyor. Yağmur da yağıyor gerçekten. Şakır şakır yağmur yağıyor. Diyorlar ki ya Ömer oraya gittik. Sen öyle edebiyat parçalayan uzun uzun bir dua da yapmadın. Ama bu yağmur nasıl yağdı? Diyor ki ben estağfirullah diyerek gök kapısının tokmağını çaldım diyor. Yani kapıya vurdum diyor. Estağfirullah diyor. Gök kapılarının tokmağıdır diyor. Sen estağfurullah mesela millet olarak biz hani Kur'an-ı Kerim'de de var Hud kavminden bahsediyor mesela. Siz diyor millet olarak toplum olarak tövbe etseydiniz diyor. Allah size bol bol yağmur yağdırırdı diyor. Size rızık kapılarını açardı diyor. Şimdi rızık isteyen bol rızık isteyen önce Allah'la arasını düzeltecek. Önce bir tövbe edecek bir istiğfar edecek. Tövbe yok bir şey yok. Günahlara devam ediyor. Haftalık rutinleri, günah rutinleri var. Cuma günü şunu yapacağım, cumartesi günü şu naneyi yiyeceğim, pazartesi şu naneyi yiyeceğim demeye devam ediyor.
1: Günah rutinleri.
0: Günah rutinleri aynı bizim

0: Hani Cuma'ya gittiğimiz gibi onun da günah işlediği yerler var.
1: Evet.
0: Sen günahlara devam ediyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki Allah benim rızık kapılarımı kapattı. Sen önce şu günahları bir bırak bakalım.
1: Hı hı.
0: Bir günah şeylerini bir bırak bir. Bir sevaba yönel, bir hayra yönel de Allah da sana acısın, merhamet etsin. O da sana rızık kapılarını açsın.
1: Aslında kendi rızkımızı o zaman kendimiz kapatıyoruz.
0: Tabii.
1: Yaptıklarımızla değil
0: tabii,
1: mi? Allah'ın bize bir garezi yok.
0: Garezi yok. Yani nice yaptığımız meymenetsiz işler, hı-hı, uğursuz işler, günahlar. O günahlar bizim rızkımızı daraltıyor.
1: Haram para mesela.
0: Tabii.
1: Haram para kazanmak.
0: Haram
1: kolay
0: karıştırıyoruz.
1: Yoldan.
0: Yalan
1: Haram,
0: söylüyoruz.
1: Evet.
0: Çok para kazanma hırsına kapılıyoruz.
1: Hı-hı.
0: Milleti kandırıyoruz. Ondan sonra da o tertemiz kazancımıza mikrop sokuyoruz. Pislik karışınca ne oluyor? Bir kazan süte, bir çay bardağı pislik düşse ne olur? Ne olur? O bir
1: mundar
0: şey
1: olur.
0: Mundar olur. O bir kazan güzelim,
1: evet,
0: süt, 100 kilo süt berbat olur. Sen de tertemiz kazancına haramı bulaştırıyorsun. Ondan sonra da bereketin kayboluyor.
1: Evet.
0: Helal üzere git kardeşim.
1: Çok doğru hocam. Demek ki rızkı veren Allah. Hep şunu söylüyorum. Yani o kuşun lokmasını ağzına, gagasına veren Allah sana mı rızkı vermeyecek? En güzel rızıkları veren
0: öyle.
1: Allah zaten her
0: Aynen.
1: Şey her şeyiyle. Zaten rızkı vermiş. Bunun bir bilincine varsak en
0: evet,
1: güzel nimetleri vermiş. Nefes alıyorsun. Elini ayağını tutuyor.
0: Evet.
1: Yaşamdasın, hayattasın. İyi veya kötü. Ama sen hayatta yaşıyorsan, nefes alıyorsan en büyük rızık budur.
0: Tabii.
1: O yüzden her zaman dimdik. Bir Müslüman her zaman sebat ederek, inanarak ve geleceğini inşa ederek, oturarak değil, kendi geleceğini inşa edeceksin. Kimsenin eline bırakmayacaksın. Ancak öyle yürünür yolda.
0: Doğru.
1: Allah'ın izniyle tabii ki. Allah hepimize güzel kapılar, hayırlı kapılar açsın. Ya
0: amin,
1: Rabbim.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Şöyle bir soru var hocam. Diyor ki, sosyal medya hesaplarından hayırlı cumalar paylaşımı yapıp cuma namazına gitmeyenlerin, acaba onlar diyor gitmeyenler günaha girer mi?
0: Ya şimdi günah zaten biliyorsunuz erkeklere cuma namazı farz.
1: Hı hı.
0: Üç cuma namazına peş peşe hiçbir mazereti yokken, keyfi yani hiçbir mazereti yok. Üç cuma namazına gitmeyenin kalbi mühürlenir diyor hadis-i şerifte.
1: Hı. Ne demek bu kalbi
0: mühürlenir? Kalbi
1: mühürlenmek
0: demek maneviyat kabloları artık çalışmaz.
1: Hı hı.
0: Şimdi bir akünün kablosu çalışmasa ne olur? Arabanın işi bitti.
1: Akım vermiyor.
0: Akım vermiyor. Şimdi senin de 3 hafta cumaya gitmedin, kalbine mühür vuruldu. Artık sen ne ayet anlarsın, ne hadis anlarsın, ne sohbet dinlersin, ne bir şey.
1: Hı hı.
0: Sen ancak soytarlık, saçma sapan şeyler dinlersin, izlersin. Seni artık bir hoca konuşsa, bir ayet anlatsa sana hitap etmez. Niye? Kalbin çünkü kapanmış,
1: hı hı,
0: kilitlenmiş. Onun için aman kardeşlerim, erkekler için söylüyorum, cumaları sakın kaçırmayın. Cumaları ihmal etmeyin ki zaten çoğu erkek kardeşimiz bunu bilir. Mesela biz cuma günleri camiye gittiğimizde her çeşit insan böyle. Yani kılık kıyafetiyle, her şeyiyle yani.
1: Evet.
0: Saçı uzun olan, küpeli olan vesaire hepsi de gelir cumaya.
1: Hı hı.
0: Neden? İşte bundan dolayı kalbin mühürlenmesin diye. Şimdi adam mesela hayırlı cumalar paylaşımı yapıyor. Kendisinin cumayla hiç işi yok.
1: Hı hı.
0: Kardeşim sen o zaman dini kullanıyorsun. Sen hayırlı cumalar mesajı atarak kendini dindar gösteriyorsun. Ama senin dinle kendin alakan yok. Bu nedir bu? Biz de seni cuma, hayırlı cumalar mesajı gönderiyorsun diye cumaya inanan, cumayı önemseyen bir adam olduğunu
1: mesela
0: zannediyorsun.
1: Mesela caminin önünde fotoğraf paylaşıyor ama girmiyor içine.
0: Öyle olur mu?
1: Cumay.
0: Öyle olur mu?
1: Hocam artık her şeyin şekilciliği var.
0: Böyle olmaz ki.
1: İşte.
0: Ya bu Allah bunu yani kabul etmez. Sonra insanlar da böyle şeyleri sevmez. İnsanlar da dürüst olmanı ister. Gitmiyorsan gitmiyorum de.
1: Hayır, benim için zaten gitmiyorsun ki niye paylaşıyorsun?
0: Zaten bakın cumaya falan insanlar için gidilmez aslanım.
1: Evet.
0: Cumaya Allah için gidilir.
1: Tabii.
0: Mesela adam diyor ki pasajda dükkanı var. Ya diyor cumaya gidiyoruz da diyor hocam diyor. Niye gidiyoruz biliyor musun diyor. Şimdi komşular bize gavur diyecekler diyor onun için gidiyoruz.
1: Bak.
0: Ben de ona dedim ki gitme kardeşim sana gavur desinler dedim. Sen inanmıyorsan gitme dedim ya.
1: Evet ya.
0: O komşular böyle diyecek diye cumaya gidilmez. Ne için gidilir cumaya? Şunun için gidilir. Cuma suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Bunun birinci ayetinde Allah buyurmuş ki ya eyyühellezine amenu ey müminler izâ nûdiye lissalâti min yevmil cumu'ati cuma günü ezan namaz için çağrıldığınızda ezan okunduğunda fes'av ilâ zikrillâhi ve zerul bey'i derhal alışverişinizi falan bırakın camiye koşun. Zalikum hayrul leküm in kuntum ta'lemun. Ah bir bilseniz bu sizin için ne kadar hayırlıdır diyor. Devam ediyor. Fe iza kudiyetis salatu fenteşiru fil ardı vebtevu min fadlillah. Namaz bitince de diyor yeryüzüne dağılın. Allah'ın sizin için ayırdığı rızıklardan, fazlından bol bol alın diyor. Nasiplenin diyor. Şimdi sen bu ayete göre gideceksin. Komşunun dediğine göre gitmeyeceksin. İnsan komşulara uyarak

0: İşte bize ne derler? Bak biz de zenginiz, bizim de gitmemiz lazım. Adamı zorla götürüyor oraya. Gerçi adam orada gittiğine pişman olmuyor. Dua ediyor hanımına. Allah razı olsun. İyi ki gelmişim sayende diyor ama yani sen millete göre değil, sen kitaba göre yaşa. Sen bir birey olarak aç veyahut da oku. De ki benim Rabbim benden ne istiyor? Cuma günleri işi gücü bırakıp camiye gitmem istiyor. Bitti. Rabbim benden ne istiyor? Ramazan'da oruç istiyor. Bitti. Rabbim benden ne istiyor? Günde 5 vakit, 5'er dakika, 10'ar dakika ayırıp günde 5 vakitte namaz kılmam istiyor. Bitti. Sen buna göre hareket edeceksin. Sen ele güne bakarak iş yaparsan, el giderse tersine nasıl olacak bu iş? Sen de mi gideceksin tersine?
1: Hocam bir de yani
0: sen Mersin'e gideceksin.
1: Mersin'e gideceksin de bu dini yaşamak zaten yani insanlara gösteriş yaptığın zaman orada Allah'a karşı bir samimiyetsizlik de olmuyor mu?
0: Tabii.
1: Tövbe haşa yani onlar için yapıyorum, gösteriyorum, sadece gösterme ama aslında içinden öyle bir niyet
0: bu o
1: yok.
0: Zaman ne olur biliyor musun? Bak aslanım, adetle ibadeti karıştırma bak. Sen adet yerine gelsin diye gidiyorsun camiye. Sen adet yerine gelsin diye camiye gidilmez. İbadet yerine gelsin diye gidilir. Senin yaptığın bu adet oluyor. Millet gidiyor, biz de gidelim. Öyle değil. Sen diyeceksin ki hiç kimse gitmese bile, herkes cumaya gitmese, herkes bu dine düşman olsa, bir tek ben kalsam bu dünyada, ben gideceğim kardeşim. Bu Allah'ın emridir diyerek gideceksin. Böyle yaparsan iyi olur. Ama sen millete uydun. Olmaz öyle.
1: Gösteriş için, gösteriş şekil için.
0: Tabii.
1: Yani dinde böyle gösterişlik
0: olmaz.
1: Yoktur, şekilcilik
0: gerek
1: yoktur
0: yok yani.
1: Senin çünkü içindedir o yani. Kimse de ispat etmek zorunluluğun da yoktur.
0: Tabii.
1: Bazen o, dediniz ya hocam, bazı işte küpeli, dövmeli gençler geliyor. Bir bakıyorsun Kur'an'ı ezbere biliyor çocuk. Belki
0: hem
1: senden
0: nasıl?
1: Daha temiz kalpli, daha dindar, daha iyi bir insan. Ve
0: birkaç
1: mümin
0: sene
1: yani.
0: Önceydi,
1: hiç bilemezsiniz.
0: Bir gençle tanıştım. Böyle saçlarına bonus yapmış. Hiç yani böyle dini konularda biraz konuştuk gençle. Vallahi öyle bir bilinçli ki, öyle bir okumuş ki, öyle sorular sordu ki, biliyorsunuz insanın sorduğu soruya göre insanın seviyesi anlaşılıyor. Çok derin sorular sordu ve öyle bir yorumlamalar yaptı ki ben çocuğa hayran oldum. Boğaziçi'nde okuyor. Hayran oldum. Yani görseniz dersiniz ki bunun hani maneviyat konularında zayıftır falan, hiç alakası yok. Bazen yolda hani durduruyorlar ya, insanlara soru soruyorlar. Kılığına, kıyafetine bakıyorsun, hiç böyle şey gibi değil ama en zor soruları bilebiliyor.
1: Yani.
0: Niye? Çünkü okumuş, vakit ayırmış. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumuş, hadisleri okumuş. Bunlar bana lazım demiş kardeşim. İlmi hali okumuş. E şimdi böyle bilinçli olmak lazım. E okuma yok, dinleme yok. Azıcık bir şey duymuş. Geçen hafta anlattık ya teyemmümü, hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Hani adam camiye girmiş de tam o sıra hoca teyemmüm anlatıyormuş. Teyemmüm kısmında da işte hoca şöyle diyormuş. Affedersiniz, merkep anırdı, teyemmüm abdest bozuldu.
1: Evet.
0: O adam da bunu bu kadarını duymuş. Adamın da bir şeyi varmış, çok anıran. O her anırmasında abdest alıyormuş. Halbuki başını dinlememiş. Başı nasıldı? Eğer sizin tarlaya gittiniz, suyunuz merkebin üzerindeyse, merkep de kaybolduysa o zaman teyemmüm alabilirsiniz. Tam namaza durdunuz, merkep anırmaya başladı. Bu ne demek? Su bulundu demek. Yani merkep geldi, bulundu demek.
1: Evet.
0: Merkep bulununca su da bulunmuş oluyor. O zaman merkebin anırması bir işaret oluyor. Sizin abdestiniz teyemmümle, toprakla aldığınız için, su da geldiği için teyemmüm bozuluyor, abdest almanız
1: lazım. Bu bir hikaye ama sen o son cümleyi duydun, yanlış anladın.
0: Şimdi bizde de öyle aslanım. Mesela bazı insanlar dini konularda azıcık bir şey duymuş dedesinden, nenesinden, işte öğretmeninden. O kadarla kalmış, başını sonunu bilmiyor. Kardeşim bir de bunun başı var, sonu var.
1: Araştır.
0: Yani ama onunla yola devam ediyor.
1: Evet.
0: Bu sana yetmez. Bu seni kurtarmaz. Yarım bilgi, yarım hoca, yarım doktor adamı mahveder.
1: Evet.
0: Bak,
1: yarım
0: bilgiler, doktor.
1: Değil mi?
0: Yarım hoca. Hatta nasıldı o? Yarım doktor adamı candan eder.
1: Candan eder.
0: Yarım hoca adamı
1: İmandan mı?
0: Dinden eder.
1: Dinden eder, evet.
0: Allah muhafaza.
1: Öyle. Allah muhafaza.
0: Piyasada bir sürü yarım hoca var. Yani şey olsun diye söylemiyorum ama resmiyeti yok, hiçbir yerde çalışmıyor. Kafasına bir şey geçirmiş, azıcık bir şeyler okumuş bir yerde. Siz onu tam çözemiyorsunuz, tahsilini, altyapısını. Açmış bir de sosyal medyadan bir şey. Milyonlarca takipçi bulmuş, nasıl bulduysa, şarlatanlıkla. Bak biz o kadar anlatıyoruz, ediyoruz. Daha bizim takipçimiz 130 bin civarında.
1: Maşallah, fena.

0: Değil hocam ama
1: fena
0: takip edin
1: değil
0: lütfen
1: ama
0: hocamızı.
1: Şarlatanların 1 milyon oldu.
0: Şarlatanları takip etmeyin, hocamızı takip edin. Bakın doğru bilgileri veren, doğru hocalardan bilgi almak lazım.
1: Diyaneti takip edin, Diyanet'in
0: evet.
1: sitelerini takip edin. Yani bunlar devletimizin denetiminde olan kurumlar. Yani Diyanet Dijital'i takip edin. Yani
0: Hocam en çok
1: artık...
0: takip edilen hesaplara bir bakıyorsun zaten şaklabanlıklar.
1: Evet, şaklabanlık, soytarılık.
0: Yani evet soytarılık
1: Adam
0: biraz
1: şeye
0: böyle
1: karpuz kabuğu
0: saçma
1: yediriyor,
0: sapan şeyler.
1: affedersiniz eşeğe. Adamın 2,5 milyon takipçisi var.
0: Eşeğe
1: Adam
0: karpuz kabuğu.
1: domates kesiyor, 1 milyon takipçisi var.
0: Evet.
1: Ya biz bu kadar mı şeyiz, ben anlamadım ya.
0: Domates kesiyor 1,5 milyon takipçi nasıl oldu acaba, değil mi?
1: Değil mi?
0: İşte olabiliyor, bunlar olabiliyor. Bir bakıyorsun insanlar neyi takip ediyor, ne var burada takip edilecek ama
1: Ha.
0: bir
1: Ya
0: şeyler
1: etsin
0: buluyorlar.
1: bak, ben etmesin
0: Keyif için,
1: demiyorum. Onları
0: eğlence
1: da
0: için.
1: etsin. Hani
0: Evet,
1: hoşuna
0: evet.
1: gidiyor olabilir ama kardeşim işinize yarayacak ciddi şeyleri de takip edin. Yani
0: Tabii.
1: ya bu hani bu dünya hep böyle lay lay lom geçmez yani.
0: Bilgi almak çok önemli.
1: Yarın
0: Doğru
1: size din
0: bilgi.
1: imandan da sorulur yani.
0: Elbette. Doğru bilgiyi almak
1: Tabii.
0: gerçekten de parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Çekiciliği bırakacağız.
1: Tabii.
0: Dışarıdan bu böyledir, şu şöyledir demeyeceğiz. Ve önce kendi önümüzdeki pislikleri toplayacağız.
1: Evet.
0: Başkalarına çok
1: Evet,
0: fazla.
1: evet.
0: Başkalarının hayatıyla çok fazla ilgileniyoruz. O
1: Evet.
0: takip etmeler de aslında onun için biliyor
1: Değil
0: musunuz?
1: mi? Evet.
0: Ne yaptı, ne etti? O bunu yapmış, o şunun kocası, bu bunun karısı. Ya kendi hayatınızla ilgilenin kardeşim.
1: Ya şimdi bak ben şunu keşfettim. Bu takipçisi yüksek olanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Birine sataşıyor. Tamam mı?
0: Evet.
1: Ya da birine kapak yapıyor.
0: Kapak. Bu da kapak olsun.
1: Eğer birilerine sataşırsan takipçin artıyor. Otomatik olarak seni hani şey oluyorsun, taraf oluyorsun. Ya da birine kapak yapacaksın, cevap vereceksin. O bir şey söylemiş, sen de ona diyeceksin ki reddiye mi deniyor? Sen de ona öyle değil o, sen yanlış yapıyorsun falan diyerek taraftar kazanacaksın. Aynı şey gibi bizim, Fenerbahçe Galatasaray gibi ya.
0: Atışma.
1: Atışma. Ya böyle bir şeye gerek var mı ya? Ya bundan ne çıkar ki, çatışmadan ne çıkar yani?
0: Belki de bunu mahsus yapıyorlar.
1: Mahsus
0: Değil mi?
1: yapıyorlar, evet.
0: Karşılıklı bilgi alışverişi diyor ki sen bana bir şey söyle ben de sana sataşayım.
1: Evet.
0: Bir ara böyle rapçilerde vardı hocam bu sataşma.
1: Öyle
0: İşte
1: mi?
0: Norm Ender ona bilmem ne dedi. Öbür rapçi buna ne yaptı?
1: Ha.
0: Biz de izliyoruz ama ne konuşuyorlar? Niye bu kadar sataşıyorlar? Bilemiyorsun. Ama
1: Evet.
0: gündem oluyor mu? Oluyor.
1: Oluyor, evet.
0: Peki hocam, şimdi şöyle bir soru var. Bir beyefendi yazmış, diyor ki karım Meksikalı, Müslüman olmak istemiyor. Ne yapmam lazım? Evlenilmiş,
1: Evet.
0: belki de yıllardır eşi ama Müslüman olmak istemiyor.
1: Şimdi bu
0: Zorunluluğu var mı?
1: Meksikalı hanımefendi eğer ehli kitap dediğimiz Hristiyan veyahut da Yahudi ise bununla evli kalabilir. Ama bu hanımefendi şeyse yani inançsızsa, ateistse, puta tapan birisi ise bu kadınla evlilik yapamaz. Yani ben seviyorum, aşığım falan dese de boş, dinen Kur'an-ı Kerim'e göre onunla evli kalamaz. Onun için inşallah dediğimiz gibi belki Hristiyan veyahut da Yahudi olabilir.
0: Evet.
1: Ne yapacak? Artık soruyu evlenmeden önce soracak.
0: Biraz geç mi
1: Yani
0: kalınmış?
1: şimdi Basra harap olmuş. Yani işler evlilik olmuş. Bize soru soruyor. Önce sorsana kardeşim.
0: Hocam ama caiz diyorsunuz. Yani
1: Tabii.
0: şöyle, eğer başka bir dine mensupsa
1: Tabii.
0: bir erkek bir
1: Hristiyan
0: kadınla
1: ve Yahudi ise
0: evet
1: ve
0: evlenebilir.
1: Allah'a şirk koşmayan birisi ise ki Hristiyanların içinde de şirk koşanlar var. O da ayrı bir şey. Çok teferruatlı bir soru bu. Yani Allah'ın oğludur diyorsa Hazreti İsa, o da zaten Hristiyan bile değil. Müşrik oluyor o zaman.
0: Evet.
1: O da bir gerçek yani.
0: Ama
1: Çünkü Allah'ın oğlu
0: Hristiyanların
1: olamaz yani.
0: çoğu öyle düşünüyor.
1: Öyle düşünüyorsa yanlış. Şirke giriyor o zaman. Onun için bu beyefendi evlenmeden önce müftülüğe gelecek. Pendik müftülüğüne gelecek.
0: Evet.
1: Pendik müftüsünün bir çayını içecek.
0: Eşini de getirsin mi yanında?
1: Getirsin, eşini de getirsin.
0: Evet.
1: Eşine de bir kahve ikram edeceğiz. Onlar çay içmiyorlar çünkü şey bize gelen böyle yabancı kişiler genelde kahveyi tercih ediyor. Ona da bir şey söyleyeceğiz, Nescafe falan. Onları dinleyeceğiz, onlara uygun cevabı vereceğiz. Ama şimdi burada yuvarlak bir cevap veriyorum ben yani.
0: Evet ama zorla da olmuyor bu işler herhalde değil mi?
1: Zorla
0: İstemiyorsa.
1: olmaz. Şimdi bizim beyefendi Müslüman galiba.
0: Evet.
1: Müslümansa tatlılıkla ona Müslümanlığın güzelliklerini anlatacak. Güzel mekanları gezdirecek. Tarihi camiler, İslam'ın hoşgörüsü, İslam'ın merhameti, onları gösterecek. Kadın diyecek ki ya iyi ki bir Müslümanla evlenmişim. Ne kadar merhametli insanlar ya. Mesela şimdi bazı böyle Rus kadınlar evlilik yapıyor Türklerle, Müslümanla şeylerle. Kadınlar diyor ki ya insan olduğumuzu anladık diyor ya. Yani insanca davranıyor. Yani Türk erkekleri, Müslümanlar daha şey insancıl.
0: Allah Allah.
1: Tabii öyle diyorlar yani. Çünkü öbür türlüsü
0: Rus erkekleri öyle değil miymiş?
1: öyle

0: değilmiş. Yani öyle anlatıyorlar. Yani daha böyle hakaret ediyormuş falan filan. Daha şeymiş böyle, hani köle gibi görüyor. Ama bizde öyle değil. Bizde erkek, kadın eşittir, saygındır. Kadının hakkı ayrıdır, erkeğin hakkı ayrıdır. O yani nihayetinde kimse kimsenin kölesi falan da değildir. Bir hayat yoldaşlığıdır bizde evlilik. Hayat
1: Kesinlikle.
0: arkadaşıdır.
1: Yani Müslümanlık da öyle ama tabii ki bunu bazen öyle yaşamayan erkekler
0: tabii,
1: var gibi görüyorsun. Müslümanım diye geçmiyor
0: mesela
1: ama eve gidiyor karısına
0: bizim
1: küfürler.
0: Pendik'te mesela bir tane hanımefendi var, Kanadalı. Anlatıyor bazen. Ne kadar memnun bir Müslüman Türk erkeğiyle evlendiğine. O kadar çok memnun ki yani melek diyor
1: Maşallah.
0: ya. Yani benim kocam bir melek diyor
1: İnşallah
0: yani.
1: Türk kadınlarına da nasip olsun hocam hepsine.
0: Tabii.
1: İnşallah meleklerle evlenmek
0: Estağfurullah.
1: nasip olsun. Melek Türk erkeklere,
0: Yani
1: Müslüman inşallah.
0: melek yapılı diyelim.
1: Melek
0: Melek
1: yapılı.
0: olamaz da hani
1: Keşke,
0: melek gibi
1: keşke.
0: böyle hani
1: Ne
0: zulmetmeyen,
1: şanslılarmış valla.
0: haksızlık yapmayan,
1: Evet.
0: adaletten ayrılmayan, saygıda kusur etmeyen, onun bir insan olduğunu unutmayan olsun yeterli.
1: Tabii.
0: İlla melek olacak diye bir şey yok ya.
1: Tabii, inşallah hocam. Peki, sokak sorularımız var. Sevgili seyircilerimize sokakta sorduk. Hocamıza ne sormak istersiniz diye bakalım neler sormuşlar.
2: Merhabalar hocam, benim sorum şu yönde. Kaygı ve iç sıkışması yaşayan biri ne yapmalı?
1: Kaygı ve iç sıkışmasında hocam, o an böyle bir geliyor ya, böyle bir
0: Evet.
1: atak halinde.
0: Evet.
1: Ne yapmalıyız? Hangi duayı okumalıyız?
0: Şimdi öncelikle kardeşlerim, böyle durumlarda abdest veyahut da gusül abdesti eğer mümkünse, sonra mümkünse o vaktin namazını kılmadıysanız hemen o namazı kılıyorsunuz. Ondan sonra sakinleşmek için İnşirah suresi. İnşirah suresi bir ilaçtır.
1: İlaç.
0: Yani ne ilacıdır diyelim?
1: Kaygı
0: Sakinleştirici.
1: sakinleştirici, kaygı yatıştırıcı.
0: Sakinleştiricidir İnşirah suresi. Peygamber Efendimiz de daralmış. Peygamber Efendimizin de içi sıkışmış. Yani böyle göğsü içi içine sığmamış peygamberimizin. O bu sıkıntılarını kafirlerin hakaretleri, acımasızlıkları, zulümleri karşısında Peygamber Efendimiz'i işte dikkate almamaları, dinlememeleri, üzmeleri. Peygamberimiz onların iyiliğini istiyor, onlar yanlış anlıyor. İnşirah suresiyle Allah'a sığınmış. Bir de Fatiha suresi. Fatiha suresi şifa suresidir aynı zamanda. Eğer bu kadarla yani imkanı varsa bir de Fetih suresi. Bunları okursa böyle sakinleşip tamamen rahatlayacağına ben garanti edebilirim. Yani.
1: Evelallah,
0: Çünkü
1: evet.
0: rivayetler, hadisler hep böyle diyor yani.
1: İnşirah'ta ne diyor hocam? Ben sizin göğsünüzü genişletmedik mi, değil mi?
0: Evet öyle diyor. Ben sizin diyor göğsünüzü sadrak, elem neşrah leke sadrak, sadrınızı, göğsünüzü genişletmedim mi, ferahlatmadım mı? Ve vada'na anke vizrakellezi engada zahrak, sizin belinizi büken o zorluklarınızı kaldırmadım mı diyor. Sizin ve rafa'na leke zikrak, sizin namınızı, sizin itibarınızı yükseltmedim mi diyor. Fe inne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusra. Hiç şüphesiz ki diyor, her zorlukla beraber bir kolaylık, tekrar ediyor iki kere, her zorlukla mutlaka bir kolaylık yaratılmıştır diyor.
1: Evet.
0: Yani kapısız, penceresiz değilsiniz diyor. Mutlaka bir çıkış, nefes alacağınız Allah bir kapı yaratmıştır. Bir pencere yaratmıştır diyor. Size bir çıkış kapısı verecektir diyor. Ve izâ feravte fensab, bir işte diyor sıkıldığında, bunaldığında başka bir işe yönel. Bak bu da çok önemli biliyor musunuz? Tek düze gitme diyor. Bazen insanlar bir iş yapıyor, onda bunalıyor.
1: Evet.
0: Allah diyor ki onu bir bırak. Mesela bu kitabı okuyorsun ya, bundan sıkıldın. O zaman diyor şu kitabı oku. Başka bir işe geç diyor. Ya evde mesela bulaşık yıkıyordun, onu bir bırak şimdi biraz başka bir işe bak diyor yani. Hep bir işte gitme diyor. Ve ila rabbike fergab. Rağbetin tümüyle Allah'a olsun diyor. Yönelişin Allah'a olsun. Allah muhafaza böyle Allah dışındaki bir şeylerden çok bir şey bekleme diyor. Yok işte bazı böyle insanlar bazı şeylere inanıyor ya
1: Batıl
0: böyle.
1: inançlar
0: Batıl
1: gibi.
0: inançlardan beklentisi oluyor ya. Mesela bir şey almış işte sahte hocalardan şundan bundan hemen diyor hap gibi çözecek. Öyle bir şey olur mu kardeşim? Senin derdini Allah çözecek. Yani Allah'a yönel, rağbetini ona yönelt. Allah'a rağbetini nasıl yöneltirsin? Namazla. En güzel rağbet namazdır. Sen Allah'a konuk ol, Allah'a bir misafir ol bakalım. Çünkü sen Allah'ın huzurunda namaz kıldığında Allah'a misafir oluyorsun. Allah'ın huzurunda randevu almış oluyorsun.
1: Evet.
0: Şimdi bir insan bir yerden randevu alıyor. büyük bir huzura çıkacak. Hı hı. Ne kadar

0: heyecanlanıyor değil mi? Üstüne başına dikkat ediyor. E seni Allah randevusuz huzuruna kabul ediyor. Çıksana.
1: Bu nasıl bir lütuftur? Bu nasıl bir güzelliktir? Bunun yani kıymetini bilmemiz gerekiyor. Allah İnşirah suresi, Umut suresi bol bol okumamız gerekir ve inşallah gönülleriniz ferahlasın, rahatlasın. Böyle bir duamız var ki o da Hazreti Ali'nin duası. O da böyle güzellikleri, kapıları açan bir dua. Şimdi o duamızı hep birlikte bir dinleyelim. Gönlümüzden güzel dileklerimizi inşallah Allah'a gönderelim. Ardından tekrar stüdyomuzda buluşacağız.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım? Kimden medet beklerim? Bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter, lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazl-ı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster. Bu bana yeter. Ey insanlara doğru yol.

0: Yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.
1: Evet, bu güzel duanın ardından, Hazreti Ali'nin duasının ardından öyle bir büyük duayı gerçekleştireceğiz ki sevgili seyirciler, büyük cuma duası sevgili Musa Bilgiç hocamızın ağzından bir başka oluyor. Hele ki bugün sezon finalinde, sezonun son cuma duasına lütfen siz de katılın istiyorum. Çünkü enerjiler daha çok büyüyor. İnşallah rahmet kapıları daha çok fazla açılıyor ve toplu duanın gücüne, inancına çok fazla inanıyorum. Birazdan burada stüdyomuzda canlı canlı ne yapacağız? Büyük cuma duamızı gerçekleştireceğiz ve inşallah Allah katında tüm güzel dualarımız kabul olsun diyelim. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra duada buluşmak ümidiyle.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
9: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Kop'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı sadece 600 lira.
3: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
6: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
7: Sen seversin diye aldım.
6: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

0: Ekoçay'ın sadece Atasay mağazalarında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalı?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Yakıt alacağız yine, yandık.
4: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
5: Aradığınız tarifler, tatlılar, hamur işleri, sebze ve et yemekleri, televizyonda kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için Nermin'in Enfes Mutfağı YouTube kanalında.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol. %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Orada eğer İnci'yle karşılaşırsan, iyiymiş de, kendini bırakmamış de, sağlam, dayanıyormuş de.
3: Baba ne olurdu demine baba.
2: Senden ilk defa bir şey rica ediyorum. Ölme baba.
4: Benimle evlenir misin Gülben?
3: Arayacağım, gelmesinler. Her şey bıçağı bile koyamayacağız önlerine.
5: Ay yeter be. Ne yapıyorsun sen?
4: Hadi benimle say. Bir.
3: Yıkarsan her şey bitecek.
4: Dinleme onu.
3: İki. Sütüklüğü isteyeceklermiş.
4: Ya ben sana ne yaptım dünya? Üç.
3: Abla ben çok kötü oldum. Çok fena. Bir her şeyi mahvedersem.
5: Gülben'in mürüvvetini göremeyeceksin.
4: Dört.

0: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
5: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Sadece duruladım.
8: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
11: Sen de sadece durula.
12: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyemiyorum.
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Olmaz ki öyle şey canım.
17: Bir bisküven versem?

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
3: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
4: Son cuma yayınındayız sevgili seyirciler. Sevgili Musa Bilgiç hocamızla bugün yine büyük cuma duamızı gerçekleştireceğiz. Lütfen siz de bu zincire katılın ve inşallah Allah katında dualarımız kabul olsun diyorum ve sözü sevgili Musa hocamıza bırakıyorum. Amin diyerek.
5: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, hamdini, şükrünü sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize mirac ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşveni duyur, hakikati öğret. Ya Rabbi, cumamızı mübarek eyle. Ya Rabbi, Muharrem ayımızı mübarek eyle. Ya Rabbi, Aşuramızı mübarek eyle. Ya Rabbi, bu Muharrem ayındaki yaşanan, Hazreti Hüseyin Efendimiz'e yapılan acıları, tarihteki o zulümleri, kıyamete kadar bir daha yaşatma ya Rabbi.
4: Amin.
5: Müslümanların birbirleriyle kardeş olmalarını, birbirlerinin hakkına, hukukuna riayet etmelerini nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu mübarek gün, bu mübarek ay hürmetine okunan hatimler, yasinler, tebarekeler, kelime-i tevhid ve salavat-ı şerifeler var bize gönderilen. Ya Rabbi, bu kardeşlerimizin tüm okudukları Kur'anları, zikirleri ahseni kabul ile, kabullerin en güzeliyle kabul eyle ya Rabbi.
4: Amin.
5: Ya Rabbi, hasıl olan sevabı başta sevgili peygamberimiz olmak üzere tüm peygamberlerimizin aziz ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, aziz şehitlerimiz, başta Seyyid-i Şüheda Hazreti Hüseyin Efendimiz olmak üzere bütün şehitlerimiz, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz, şu anda ekranları başında bizi izleyen kardeşlerimizin ne kadar ahirete göçmüş ana, baba, usul, furu, akrabayı taallukat, yakını ve sevdiği varsa hepsinin de ruhlarına hediye ediyoruz. Ayrı ayrı haberdar eyle ya Rabbi. Haberdar eyle ya Rabbi. Onların kabirlerini, bizim de kalplerimizi nuru Kur'an ile pür nur eyle ya Rabbi.
4: Amin.
5: Bizler de onların haliyle hallendiğimizde son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek çene kapamayı cümlemize nasip ve müessere eyle ya Rabbi. Kalan ömürlerimizi geçen ömürlerimizden daha hayırlı, daha bereketli eyle ya Rabbi. Bizleri bundan sonraki hayatımızda razı olmadığın yerlerde, yollarda görme ya Rabbi. Gökten rahmetini, yerden bereketini, evlerimizden, iş yerlerimizden bereketi bir an bile eksik eyleme ya Rabbi. Helalinden bol ve bereketli kazançlar, rızıklar nasip eyle. Hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller ihsan eyle. Evlatlarımıza sınavlarda başarılar ihsan eyle. İstedikleri okullarda okumalarını, kazanmalarını ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Devletimizi, milletimizi aziz eyle. Hastalarımız var. ve hastalıklarımız var. Hastalarımıza ve hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle ya Rabbi.
4: Amin.
5: Ya Rabbi taze hayatlar bahşeyle ya Rabbi. Ya Rabbi evli olan kardeşlerimize tatlı ve huzurlu geçimler. Evlenmek isteyen kardeşlerimize huzur bulacakları, sükun bulacakları hayırlı eşler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi özellikle Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın muhtelif yerlerindeki mazlum ve mağdur, evleri başlarına yıkılmış Müslüman kardeşlerimize de zaferler, nusretler, güçler nasip eyle ya Rabbi.
4: Amin.
5: Mağduriyetlerinin son bulmasını nasip eyle ya Rabbi. Özgürlüklerini elde etmelerini, vatanlarını işgalden kurtarmalarını nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda ekranları başında bizi izleyen ne kadar kardeşimiz el açan, dua eden, büyük cuma duasına iştirak eden kardeşimiz varsa, küçüklü büyüklü hatalarımız varsa hepsini affeyle ya Rabbi.
4: Amin.
5: Bize yeni bir sayfa aç ya Rabbi.
4: Amin.
5: Dertlerini gideriver ya Rabbi. Yerine sevinçler ve ferahlıklar getiriver ya Rabbi.
4: Amin.
5: Kafe-i ehli iman ve ehli İslam ervahi için, cümle ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, Allah rızası için el Fatiha.
4: Amin. Amin. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum.
6: Ben
4: İyi ki varsınız. Gerçekten Rabbim size sağlıklı uzun ömürler
6: Amin.
4: Versin. İnşallah yeni sezonda tekrar görüşmek ümidiyle diyorum. Sevgili seyirciler bu sezonun sonuna geldik. Yeni sezonda Allah'ın izniyle inşallah tekrar buluşacağız. Kavuşmak üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi en yüce makama Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.

hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Karamelize soğanın zengin aromasının geleneksel hamuruyla buluştuğu, içi yumuşak, dışı hafif kızarmış dokusuyla yöresel lezzetleri sofraya taşıyan bir hamur işi. Soğanlı kömbe. Limonun canlandırıcı ferahlığının hafif ve ipeksi dokularla buluştuğu, her lokmada yazı hatırlatan narenciye notaları sunan zarif bir tatlı. Limonlu yaz öpücüğü. Özenle şekillendirilen yumuşak hamurun görsel şıklığı ve lezzeti bir araya getirdiği, kahvaltı ve çay saatlerine renk katan lezzetli bir poğaça. Şekilli poğaça. Kızarmış tavuk parçalarının çıtır nohutlar ve taze yeşilliklerle buluştuğu, farklı dokuları bir araya getiren doyurucu ve ferah bir salata. Tavuklu çıtır nohutlu salata. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.

0: efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekran başındaki bütün kıymetli hanımefendileri, beyefendileri sevgiyle kucaklıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? 8-9 günlük kısa bir aradan sonra sezon finalini birlikte yapmak istedik. Koskoca bir yılı daha geride bırakıyoruz. Nermin'in Enfes Mutfağı'nın 6. yılı ve şunu eklemek istiyorum mesajıma. Bugün dedim ki biz izleyicimize veda etmeden ekrandan ayrılamayız. Biliyorsunuz ki yaklaşık 3 aydır dizimdeki problemle ciddi anlamda savaş halindeyim. O inatla yat diyor, ben inatla kalkıyorum. Sizlerle ekran başında her gün buluşuyoruz. Ama bu ara iyi oldu. En azından biraz ödemin azalması adına da güzel bir yol kat ettik. İnşallah sezon finalinden sonra yazın bomba gibi dinlenip Eylül ayında yine o güzel enerjimizle ekran karşısında siz kıymetli izleyicilerimizle olacağız. Şimdi efendim hemen Serpil de gelsin. Şöyle güzel bir kapanış yapalım. Ve bir kere daha şarkıyı sesli alabilir miyiz efendim? Alalım. Sesli alalım yani. Biz burada duygusal böcek. Açabilir miyiz biraz sesini?
1: Ama sadece bu sezon ya. Bu kadar kısa bir ara.

0: efendim. Biz bugün yine aynı heyecanla ekrandayız. Tabii ki içimiz buruk. İçim neden buruk oluyor biliyor musunuz aslında? Açık ve net konuşacağım sizlerle. O kadar duygu dolu mesajlar attınız ki. Nermin Hanım, sezon finalimi yaptınız. Her gün ekranı açıyoruz. Canlı yayında yoksunuz. Bir şey mi var? İyi değil misiniz? Yani belki ailemin sormadığı kadar daha çok sordunuz. Daha çok bizi ekranda görmek istediniz. Bugün biraz fazla duygu dolu anlar yaşayacağız. Sesim titriyor. Çünkü gerçekten bizim için çok kıymetlisiniz. 1500 bölümdür ekranda canlı yayınlanan tek yemek programıyız. Ve bu enerji o kadar hissediliyor ki sizlerden bize akan, bizlerden size gelen bütün enerjiler gerçekten şu an kalplerle buluşuyor. Serpil ve ben dünden beri de böyle bir tedirginiz. Özledik de yani bu 8-9 günlük ara gerçekten özlendi. Sana bırakıyorum sözü.
1: Ya ben aslında çok konuşmayayım.
0: Bugün böyleyiz.
1: Evet, çok.
0: İnanılmaz.
1: Gerçeklerimiz çok güzel. Hani böyle yakın temas kuramasak da biz biliyoruz ki sizlerin evlerinize bizi hep misafir ediyorsunuz. Bu o kadar özel ve güzel bir duygu ki bunu nasıl anlatırım bilmiyorum ki, ben çenesi düşük Serpil, anlatamıyorum. O yüzden bugün hem çok sevinçliyim. Hani
0: çok güzel bir sezon kapattık, evet,
1: çok
0: sizlerle.
1: Acısıyla tatlısıyla.

0: önemli. Evet, önemli olan çıktığımız yolu tamamlayabilmekti.
1: Çok şükür.
0: Tüylerim diken diken oluyor. Siz ekran başındaki izleyicimiz bizi hiç yarı yolda bırakmadınız. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Dediğim gibi yeri geldi ailemden çok sordunuz. Yeri geldi ailemden çok yazdınız. Ve ben bu varlığı, bu sıcaklığı hissetmekten inanılmaz mutluyum. Bilakis Serpil de öyle. Telefonu elimde benim. Sürekli bakıyorum yorumlarınıza. Hadi bakalım yayını dolu dolu eğlenceli hale getirelim. Ve harika bir tarifle giriş yapacağız. Ama öncelikle burada... Çok kıymetli, onu da eklemek istiyorum. Markamıza çok teşekkür edeceğim. Gerçekten söylüyorum. Bizim biliyorsunuz ki 24 Haziran doğum günümdü. Doğum günümü kutlayan, mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel çiçekleriyle evimizi, mutfağımızı renklendiren bütün hem kıymetli markalarıma, dostlarıma da sağ olsunlar. Şunu göstermek istiyorum. Cemil, Melahat Hanım'ın çok kıymetli çiçeği. Biliyorsunuz ki üzerimdeki kıyafet de Melahat Hanım'a ait. Yine her zamanki gibi çok zarifsiniz. Sağ olun, var olun. Diğer yanda da sağ olsun Elifçiğim orkideleriyle mutfağımı şenlendirdi.
1: Evet.
0: İyi ki doğmuşum. Ne diyeyim? İyi ki doğmuşum ben. İyi ki varım diyeyim kendime. İlk başta biliyorsunuz kendimizi sevmekle başlar hayat.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Kaç sezondur ilk defa senin doğum gününü burada kutlayamadık.
0: Evet, evet.
1: Neyse, ayağı sebebiyle ilk defa böyle bir şey oldu.
0: Dizim böyle yarı yolda bıraktı. Efendim, birazdan hediyemden bahsedeceğim ama şu an soğanlı bir kömbe yapacağız. Hamurunda 1,5 su bardağı ılık su, yarım su bardağı ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ, bir paket maya, tuz, aldığı kadar un. Kıymalı iç harcı için 300 gram kıyma, 2-3 adet soğan, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Tuz, kırmızı toz biber, kimyon, karabiber. Üzeri için 1 adet yumurta sarısı. Nida, bir stüdyoya gelip özüme şey yapar mısın, yardım eder misin? Bu arada bugün çok küçük olarak devam ediyoruz. Evet, Nermin'in Enfes Mutfağı, hep diyordum ya, küçük ama dev bir kadro.
1: Çok şükür.
0: Hakikaten kanalımızın bize sunmuş olduğu imkanlar, evet, kameramanlarımız, rejimiz, yönetmenimiz, Allah hepsinden razı olsun ama Nermin'in Enfes Mutfağı iç dünyasında Serpil, ben, Özlem ve Nida olarak küçük ama köklü bir ekip. Bunu da buradan söyleyeceğim.
1: Nermin, sana bir şey söyleyeyim mi? Ben çok heyecanlandım.
0: İlk bölüm gibi oldu. Biraz vurup

0: Hem bir yandan da sütümü şöyle mayamı aktifleştirmek istiyorum. Efendim, Nermin Nefes Mutfağı sezon finali yaparken, bakın şöyle sütümü koyuyorum, alık suyumu. Şu an ana sayfada Nermin Nefes Mutfağı'nın, Nermin Nefes Mutfağı'nın ana sayfasında harika bir hediye var. Çok kıymetli Ahmet Bey'in de vesilesiyle 1, 2, 3 kişiye harika bir çeyiz paketi
1: ayarladık. İçinde valla.
0: Gerçekten bu yeni evlenecek olan hanımlar, çeyiz yapan anneler, artık kim istiyorsa mutfağını yenilemek isteyenler hepsi Ahmet Bey'in ve bizim Nermin Nefes Mutfağı'nın sayfasını takip edip bu güzel hediyeleşmeye katılabilir. Benden söylemesi.
1: Valla Ahmet abim 3 güne kalmaz. Kapınızda kargosu.
0: Hemen.
1: Benden söylemesi.
0: Bir girin bakın ana sayfada başa tutturdu Nida. Kocaman bir hediye paketimiz var. Hadi bakalım.
1: Vallahi yok yok içinde ha.
0: Hadi bakalım. Efendim ılık süt, maya ve görmüş olduğunuz üzere sıvı yağını içerisine ekledim. Şunu söylemek istiyorum. Şekerini de içine bırakıyorum. Serpil orada birazcık bana kıymalı soğan kavurması yapacak. Bu çok önemli bu tarifte. Çok da pratik, açılımı o kadar güzel bir kömbe yapıyoruz ki ekran şenlenecek.
1: Vallahi çok da leziz olacak Nermin. Azıcık bir kıyma ve bol karamelize soğanıyla. Ay heyecanlandım, döktüm kıymamı.
0: Canın sağ olsun. Bugün böyle dediğim gibi çok bir yanımız keyifli. Sizlerle sezonu kapatabiliyor olmanın o güzelliğini yaşıyoruz. Ama bir yandan da çok buruz çünkü biliyorum ki her sabah gözleri aynı heyecanla bizi arayan çok kıymetli hanımefendilerle birlikteyiz. Dediğim gibi herkesi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Büyük

0: büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öperim. Rabbim inşallah yeni sezonu birlikte girmeyi tekrardan nasip eylesin.
1: Amin inşallah.
0: Biz Allah ömür verdikçe ve sağlık şartları el verdikçe her zaman ekranda sizlerle olmaya devam edeceğiz efendim. Buna emin olabilirsiniz çünkü sizleri çok seviyoruz.
1: Sizleri seviyoruz, işimizi seviyoruz. Eda ne olsun?
0: Zayıfladım, 4 kilo verdim. şöyle söyleyeyim, 21 günlük şeker diyeti yapıyorum efendim. Bu ayağımdaki ve vücudumdaki ödemleri atmak için aslında. Hep duyuyordum ama Serpil'i ikna edemedim. Bence şimdi edeceğim, onu önce bir tatile götüreyim. Orada güzel yemekleri yesin. Sonra 21 günlük şeker diyetinin 15. günü bugün. Ve sıfır şekerle besleniyorum. İşte bildiğiniz rafine şeker yok, paketli gıda yok, sütlü tatlı yok, baklava yok, hiçbir şey yok ki Serpil bilir ki nasıl severim o şeker kurabiye çayı.
1: Evet.
0: 21 gündür yemiyorum. 15 gündür yemiyorum Serpil.
1: Vallahi sen zor başarıyorsun canım benim.
0: O daha girmedi Hüseyin hocam. O daha girmedi. Önce onu ben bir tatile götüreceğim. Ondan sonra o görür.
1: Hocam benim şekerle aramda bir problem yok.
0: Onlar barışık şekerli. Küsmediler hiç. Evet. Ekmek olarak da sadece kara buğday veya siyez unlu ekmekleri tercih ediyorum. Beyaz ekmek de yemiyorum hanımlar. Bilginiz olsun. O yüzden hayatım çok daha güzel oldu diyebilirim. Yüzüm çok küçüldü. Özellikle şunu ödem, da eklemek mi? İstiyorum. Çok ciddi ödem gitti. 3 kilo 150 gram sabah tartıda eksik çıktım. Yani hiçbir şey yapmadan yemeğimi yiyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Etimi, işte tavuğumu, işte sebzemi, günlük ne gerekiyorsa yiyorum. Ona rağmen gayet iyi.
1: Ama şekersizlik bence çok zor ya.
0: Ve ekmek, beyaz ekmek hiç yok.
1: İkisi de bence vücudumuzun şeyi ya, ben çok zorlanırım. Yakıta yok.
0: Ben senin yanında olayım, sen zorlanmazsın. Şu an sen dua et burada. Bir şey demiyorum, tatil var. Orada yiyeceksin mecbur, biliyorum. Ben şimdi tatilde de tatlı yemeyeceğim. Onu da düşünüyorum ki çok severim. 21 gün çünkü Temmuz'un ikisinde doluyor.
1: İkisi mi? Dördü diyordum.
0: Dördü mü? 12 Haziran'da başladım. 12 Haziran'dan say.
1: Ay çok güzel oldu içim. Şimdi.
0: Efendim orada soğanlarım güzelce karamelize olurken kıymayla. Ben de burada hamurumu iyice yoğuruyorum. Bu hamuru ele yapışmayacak ayarda, kömbe hamuru kıvamında toparlayarak yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle sezonu kapatırken bir hamur işiyle kapatalım istedik açıkçası. Hatta iki hamur işi, birazdan bir yapacağımız tarif var. Onlara bayılacaksınız. O poğaçanın şekli ne?
1: Çok güzel ama değil mi?
0: İmza mı atacağız giderken?
1: Evet. Özlemişsindir diye düşünerek.
0: Çok özledim.
1: Böyle bir şey.
0: Yalan yok. Çok özledim.
1: Ya bir şey söyleyeyim mi? İnsana Allah işine aşık insanlar yapsın.
0: Gerçekten.
1: Hepimiz.
0: Değil mi?
1: Ya çok samimi söylüyorum, şey var. Kendimi şey hissediyorum. Sen de öyle hissediyor musun? Mesela sabah kalkıyorum. Çalışmıyorum ya. Amaçsızmışım gibi. Böyle ne yapacağımı bilmeyen. Sudan çıkmış balık gibi. Doğru. Böyle saçma sapan bir şeyler yaşadım ben 2 hafta.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi?
1: Hı.
0: Bu bizim aralıksız izleyiciyle buluşma durumu olduğu için biz böyle bir yokluk çekersin ya, bir sevdiğin gider hayatından, ne bileyim,
1: Allah vermesin,
0: konuşmazsın
1: değil mi?
0: Aynen onun gibi olduk. Bir de şimdi o sevdiğin sana ara ara sürekli yazar ya, neredesiniz, ekranda yoksunuz, işte o zaman çok duygusallaşıyor insan. Yani sağlık problemim olmasaydı zaten asla 8 gün sizi bensiz bırakmazdım. Bir takım problemler var. Onları halledip inşallah yeni sezonda kaldığı yerden devam edecek.
1: İnşallah inşallah.
0: Bakın çok güzel kaliteli bir hamur yoğurduk ve hemen kap değiştiriyoruz.
1: Hop mayalanmış alıyoruz diyorsun.
0: Şöyle. Yalnız gerçekten çiçeğim çok güzel ya. Var ya
1: çok
0: böyle
1: şık.
0: İçim açılıyor bakınca. Hayatımdaki zarif insanlara bir kere daha teşekkür ediyorum. Çünkü hep söylediğim bir şey var. Çiçek önemli değil. Yazmak, çizmek de önemli değil. Önemli olan hatırlanmak. Gerçekten.
1: Kesinlikle.
0: Yani bana kimse çiçek almasın ama nasılsın diye bir sorsun. Ya da ne bileyim yüzüne baksın. Ama böyle şu şakayıklarda

0: Başka hani, bir şey.
1: Başka bir kokusu, bir güzelliği farklı.
0: Evet.
1: Melahat Hanım'ın keyifli dokunuşu bence diyorum.
0: Bence
1: bana.
0: De. Valla Gülsüm Hanım onu sana gönderebilmek evet. için bir hayli çaba sarf ettik sürpriz olsun
1: sağ
0: diye.
1: Sağ olsunlar. Dün gelmiş bu arada çiçek. Biz dün yoktuk.
0: Nermin ben bu arada kıymamı kavurdum. Soğanlarımı ekledim ve baharatlarımı da koydum.
1: Ben de hamurumu mayaladım. Mayalanmış hamurumu aldım. O soğanlar böyle biraz daha karamelize olsun efendim. Ben yine hediyeden bahsetmek istiyorum.
0: Çok büyük kaçmaz.
1: Bakın ana sayfada 3 kişiye vereceğimiz Beyaz TV izleyicilerine özel kıymetli Ahmet Bey'i ve bizi takip edenler arasından seçeceğimiz 3 kişiye böyle boydan boya hediyeler. Dediği gibi Serpil'in açıklandıktan bir gün iki gün sonra kapınızda kargonuz.
0: Ahmet
1: o kadar da kefilim.
0: Evet gecikmez.
1: Muhtemelen şunu söyleyeyim. Önümüzdeki hafta Nida sosyal medyada açıklar. Sizler de takipte kalın. Dediniz çünkü Nermin Hanım gitmeden bir hediye gelsin.
0: Bu arada ne olur gitmeyen birkaç tane hediyemiz var. O da gelecek. İlgileniyoruz. Aklınız kalmasın. Bizde.
1: Şöyle. Hamuru açıyorum. Şimdi biz bugün bir soğanlı kömbe hazırlıyoruz. Bakıldığında büyüklerimizden, atalarımızdan bize hatıra kalan çok kıymetli bir tarif bakıldığında. Ve Anadolu'nun da böyle bakıldığında çok köklü lezzetlerin arasında İç Anadolu'da daha çok bu soğanlı tarifleri görebilirsiniz. Güney Anadolu'da hepsinde mevcut bilginiz olsun. Yeter ki baharatını, lezzetini, soğanını tam ayarlayın. Bizim şimdi vaktimiz yok. Bunu böyle bir tık daha kavurma işlemi yaparsanız efsane olacak. Ben bir şey söyleyeyim mi? O biraz soğusun hamurumuzu yaymasın.
0: Tamam bırakalım kenara.
1: Ben sana bir kap vereyim onun için alalım.
0: Ben giderim. Bu arada bir şey söyleyeyim mi Nermin? Günün sonunda ne yaparsan yap. Aşkla, sevgiyle yapınca onun lezzeti başka bir şey oluyor ya.
1: Ey Serpil yedik yine onayı. Vallahi. Az mı? 10 ay.
0: Ay ömürden de gitti. İyi mi oldu?
1: Ya yine doğum günüm geldi. Yine yaşlandım. Bir yıl daha.
0: Niye acaba bir yaştan sonra böyle hızlı hızlı gidiyor?
1: Öyle.
0: Ben kapatıyorum.
1: Elazığ'da nasıl yapıyorlarmış biliyor musun? Soğanın içine bulgur koyuyorlarmış. Çok ente.
0: Sanıyorum.
1: Bir de künçülü diyorlarmış ona.
0: Evet şey biz onu seninle yapmıştık zannediyorum.
1: Yani nasıl bir lezzet evet. Yani onun eklemeleri falan muazzam bir şey. Efendim bunun ilk sıcağı çıksın benim hamurumu bir yaymasın. Biz diğer boş tarafa malzemeleri çıkaralım.
0: Hemen
1: sezon finali gibi ayrıldık ya ekrandan malum en son. Buradan milli takımımızı da bugün kutluyorum. Başarılarından ötürü çok zor bir maçı aldılar. Keşke böyle olmasaydı daha iyi olsaydı ama seneye inanıyorum umutla da bekliyorum daha güzel olacak Allah'ın izniyle. En son işte Türk milli takımımıza özel yaptığımız canlı yayın sonrasında maalesef şey yapamadık. Bir daha ben canlı yayına çıkamadım. Haftada bir gün çünkü dizimden ödem çekiliyor. Onu da bilgisini vereyim. Menisküslerim de yırtık olduğu için kıkırdaklarla sürtüyor ve orada bir sıvı birikmesi oluyor. Serpil de aynı onun da kalçasında ciddi bir problem var. İkimiz aynı anda el ele tutuşup gidiyoruz yani. Haftada bir gün doktora pazartesi günleri. Buradan Ahmet Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum gerçekten. Hem Serpil'i hem beni çok kıymetli bir şekilde ağırlıyor. İnşallah şifa olacağız diye düşünüyorum. Şifa bulacağız Ahmet Bey'den diye düşünüyorum Serpil Hanım.
0: Bence de inşallah. Dur ben şimdi sana ayarlayacağım. Burası biraz
1: evet.
0: karışabilir kafamız.
1: Ben sayayım o zaman.
0: Hı hı.
1: Limonlu yaz öpücüğü yapıyoruz. Evet. Yani bu bir veda tatlısı ama biliyorsunuz ki her son yeni bir başlangıçtır. Bunu unutmayın. Sanmayın ki bu böyle yarım kalacak. Bir adet kedi dilimiz var paket, bir çay bardağı süt, limon kreması için 3 adet yumurta, bir çay bardağı şeker, bir çay bardağı limon suyu, bir adet limon kabuğu rendesi, 50 gram tereyağı. Yine çok özel fresh bir krema hazırlayacağız. 400 gram labne ile 200 gram krema, yarım su bardağı pudra şekeri ile.

0: olacak. Hemen buradan geliyorum, kabımı alıyorum.
1: Bir de o kadar şey ki Nermin, böyle soğuk, ekşi,
0: değil mi?
1: Kolay, nefis bir tatlı ya.
0: Sence bunu verelim mi fırına? Hangi tepside yapacağız bu arada?
1: Onu fırın tepsisiyle yapmayı planlıyorum. Ya da yuvarlakla.
0: Tak ver.
1: Yuvarlak mı?
0: Büyük gelir.
1: Tamam.
0: Aynen. Şöyle sen bilirsin. Koydum. Bunu hemen Serpil'le biz bir fırın tepsisine atalım. Pişsin.
1: Şimdi onu atacağız ama ben bu arada çok nefis bir limon kreması yapacağız
0: ama
1: seninle.
0: Ama ben biraz çabuk almam lazım. Yapışacak.
1: Aa, niye koydun ayol sen hemen?
0: Böyle koyuverdim.
1: Dur, evet. dur.
0: Şöyle
1: dur.
0: Bakın. İçine o bolca harcı aldım.
1: Hmm. Allah'ım sana yetişemiyordum.
0: Gel beraber alalım. Çıkmasın içinden.
1: Ah ah. Gel.
0: Gel oynuyor. Yırtıldı.
1: Yavaş.
0: Sıcak.
1: Keşke biraz bıraksaydık bence ha.
0: Biraz daha soğusun öyle açalım elimizle. Ama yırtılacak. Bunu iyice iç harcını soğutun siz, tamam mı hanımlar? İyice iç harcını soğutun.
1: Dur. Aklıma bir fikir geldi. Dur. Hiç elleme canım benim. Dur. Tut.
0: Bu buz gibi olduğunda soğanlar böyle içinde kalacak. Şu an hamur yırtıyor kendini ister istemez. Aynen orada.
1: Bunu da pişecek.
0: Şöyle.
1: Heh, gönder bana. Heh, o tarafını böyle.
0: Sıcak olduğu için.
1: Bir şey olmaz. Kömbede biraz şey olsun. Aynen. Hiçbir sorun yok.
0: Gayet iyi.
1: Evet. Şurayı da şöyle yayalım istersen. Bence gayet iyi oldu.
0: Güzel. İyi oldu.
1: Nerminim. Kolay herkes yapar.
0: Bu sezonu da böyle.
1: Önemli olan sorun yaşadık mı hayata geri döndürmek.
0: Şöyle her yerine gelecek şekilde yumurta sarısını sürüyorsunuz. Ay soğan kokusu nasıl güzel biliyor musun? Çok güzel karamelize olmuş Serpil Hanım.
1: Kenarlarını hafif bastırsana tatlım böyle şey olsun. Şuralar ve o taraf. Heh, yayasın yana doğru.
0: Şöyle kağıdı çek düzeltsek mi?
1: Nasıl? Ha okey ortalayayım diyorsun. Ha gönder. Zaten şu şeyde var biliyor musun? Şurada ve orada.
0: Çok yırtılmasın geri kalan diye mıncıklamıyorum.
1: Kömbe dediğin de biraz şey olacak canım.
0: Bir de içli kömbe.
1: Tabii ki. Burada bunun yırtılıp parçalanmasının hiçbir şeyi yok ki.
0: Bunu da böyle bir çatalla sen bir desen verirsin. Ben bir elimi su tutayım.
1: Ben de.
0: Evet efendim böyle devam ediyoruz. Çok şükür ağrı kesicimi aldım. Bugün ayağım beni çok sıkıştırmıyor.
1: Sanki vermesem daha güzel olacak.
0: Maşallah subhanallah diyeyim. Ne yavrum?
1: Vermesem daha güzel olacak sanki.
0: Neyi?
1: Neyse hallettim.
0: Desen mi?
1: Hı-hı.
0: Çok güzel gözüküyor böyle. Bunu
1: zaten
0: çırparak mı yapalım?
1: Şöyle zaten limon kremasını pişireceğiz ya Nermin. Diğerini çırpacağım.
0: Tamam.
1: İki sosu var bunun. Biri beyaz, biri sarı.
0: Kremasıyla başlayacağım o zaman. Ama limon kremasının içerisinde sadece şeker ve yumurta var.
1: Evet, yumurtaların sarılarını alacağım.
0: Biliyorum, evet.
1: İstersen sen çırpma işini yap, onu ben halledeyim.
0: Olur. Şöyle
1: onu çünkü süzeceğim ya.
0: Koyalım.
1: Evet, o seninkiler.
0: Kremayı içine koyayım.
1: Pudra şekeri de senin, gerisi benim.
0: Bunu soğuk bir lezzet hazırlayalım. Böyle buz gibi. Kedi diliyle birlikte lezzetlenmiş. Harika bir.
1: Şimdi 200 derece fanlıya gönderdik.
0: Limonlu yaz öpücüğü yapıyoruz. Şimdi rondoyu da Serpil kovana attıracağız.
1: Bunu şimdiden yapıp dolaba atın ne olur.
0: Hı?
1: Harika
0: bundan
1: bir tatlı.
0: Alıyorum değil mi?
1: Ne canım?
0: Şuna.
1: Akşama harika bir tatlı. Hmm.
0: Size veda tatlısı hazırlıyoruz. Bütün yaz.
1: Öyle söyleme Nermin.
0: Bütün yaz yapacağınız. Tabii dayanamıyor veda. Akşam

0: kadarı koydum. Story'e baktım, arıyor beni, ağlayacak. Dedim ne oluyor Serpil?
1: Ne biliyor musun Nermin? Ben de geride kalmayı seviyorum. Ne bırakıp gitmeyi seviyorum biliyor musun?
0: Bırakmıyoruz, sadece dinleneceğiz.
1: İşte evet de insan...
0: Bırakmıyoruz Allah'ın izniyle.
1: Bir şey oluyor.
0: Biz bıraksak ekran bizi bırakmaz, merak etme. Benim izleyicilerim bizi bırakmaz.
1: Şimdi burayı da ben alayım.
0: Peynir ve kremayı çırptıktan sonra pudra şekerini de şöyle içine bırakıyorum. Soğuk bir kremayla en son üstüne dökeceğimiz limonlu bir sos hazırlıyoruz.
1: Yok, aralara da koyacağız. Böyle çıkarmayacağım ya.
0: Sadece çırpıyoruz.

0: Evet, böyle taş gibi biraz daha çırpacağım.
1: Bir sarı, bir beyaz, krema şeklinde devam edeceğiz.
0: Ben sarı bir beyaz.
1: Hakikaten hiç düşünmemiştim öyle.
0: Tatlımızın görseli şu an ekrandaki gibi olacak. Beyaz ve sarı uyumuyla.
1: Yani herkes kendi rengini yapıyor şu an.
0: Evet.

0: Ben bundan nasıl yemeyeceğim? 15. günde ben bundan nasıl yemeyeceğim?
1: Ne yapayım bak bu
0: mesela
1: susundan?
0: Mesela doğum günümdü. Doğum günümde hiçbir pastayı yemedim. Hiçbir pastayı üflemedim. Çok enteresan. Onu kafada bitiriyorsunuz ya. Vallahi yapıyorsunuz. Ben söyleyeyim Serpil Hanımcığım. Sen ısrarla yok de.
1: Ya Nermin şey...
0: Yaparsın, sana güveniyorum.
1: Tatlısızlık.
0: Çok zor.
1: Çok ama kolay değil.
0: Ama hissetmiyorsun. Beyinle bitirdikten
1: hayır,
0: sonra.
1: Hayır nasıl hissetmeyeyim ayol?
0: Hayır nasıl hissedeyim?
1: Şimdi bak bu kadarcık sosum var.
0: Bak o yumurta
1: keşke joker kabımıza koysaydık bunu biliyor musun? Evet. Şimdi sonra bu sosu bağlamak için
0: tereyağı
1: bunları şahısla kullanmıyoruz önemli. Tereyağıyla mis gibi bağlayacağız.
0: Bak, bunu ama bence çırpalım. Sarısı dağıldı ya.
1: Süzeceğim ama onu kevgirde. Böyle ipekimsi.
0: Şöyle. Aynen.
1: Limon kabukları da gelmeyecek
0: güzel
1: onu.
0: Oldu.
1: Pırıl pırıl bir krem olacak.
0: Ve sonra bence hepsini şey yapalım.
1: İster misin ben bu arada şey yapayım mı sana?
0: Koyalım mı onu poşete?
1: Kedi dillerini. Rahat çalışırız. Değil mi? Ben evet. Seviyorum böyle konforlu çalışmayı.
0: Konfor çalışın Serpil. Son günü ama şu an sıcakta çok konfor sağlayamasak da.
1: Olsun.
0: İzleyicilerimize değer ver. Ben tutayım sen. Ben tutayım sen seyir.
1: Gel. Yukarı alsana ben içine direkt.
0: Ne zaman dönüş yapacak sana? Bugün
1: i̇şte arayacak bugün
0: mıyız?
1: Aha, ulaşacağım dedi.
0: Tamam.
1: Ondan sonra şey sana haber vereceğim. Ama şey diyor yani endişeye mahal yok.
0: İyi.
1: Mutlaka çözülüyor ama.
0: İyi bari.
1: Yaz var kışlar Allah nasip olsun. Ederse inşallah.
0: İyi yaptın sana arama.
1: Vardır bir hikmeti ben Ermin'im.
0: He?
1: Vardır bir hikmeti.
0: Dolaba atalım mı gerek var mı?
1: Evet evet ben şimdi şeyi beklerken atacağım.
0: Evet.
1: 3-5 dakikada olsa.
0: Şu an kaynamaya başladı ve ben tereyağıyla güzelce bağlayacağım onu.
1: Nişastasız bağlama tekniği.
0: Bakar mısınız ne kadar güzel çünkü tereyağı da onu donduracak. Krema gibi böyle yoğun bir kıvama getiriyor olacak kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Bu arada nasılsınız? Bak bu soruyu genelde insanlar birbirine sormuyor biliyor musunuz? Gerçekten sormuyor. Nasılsınız? Sence biz siz iyiler midir Serpil?
1: Ya bana soracak olursan mesela Serpil sen nasılsın iki haftadır diye. Aha. Eksiklik hissediyorum çok büyük.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bana böyle hep de evdeyiz.

0: dedi. Böyle dedi olmaz.
1: Evet, amaçsızmışım gibi hissediyorum kendim, dedim ya. Gerçekten öyle. Aa, bu arada şey söylemek istiyorum Nermin. Çok kıymetli bir arkadaşım. Esra Hanım bizi seyrediyormuş.
0: Öyle
1: bugün
0: mi?
1: Evet, yalık izinde. Esra Hanım'a buradan sevgiler. Çok öpüyorum. Zahmet veriyorum ara sıra ben ona. Biraz önce de yazmış Serpil'im, ben bugün evdeyim. İzliyorum
0: sizi. Ne güzel. Selam olsun.
1: Valla
0: Özlem Hanım'dı herhalde. Bir takipçimiz de bana yazmış. Bana ne olur cuma günü selam gönderin. Ben tabii dört gözle sizi bekliyordum. buradan ben de Özlem Hanım'a iyi oldu Serpil hatırlattı. Unutmazsam gönderirim demiştim. Salı günü yazmıştı. Sevgilerimizi gönderiyoruz.
1: O zaman Özlem Hanım'ı da öpüyoruz.
0: Bilin ki her zaman bizimlesiniz. Çünkü bizim için gerçekten çok kıymetli, değerlisiniz. Şunu gördük. Hani tekrar bölümleri ekranda yayınlansa da yine bizim yanımızda oldunuz. Bunu reyting sonuçlarından, karnemizden her gün görüyoruz.
1: Çok şükür.
0: Bu çok güzel bir bağlılık. İyi ki varsınız.
1: Kesinlikle.
0: Hiçbir şey tesadüf değil. Her şey bir tevafuktur. Yaşayarak her gün görüyoruz. Sabri bak, görüyor musun nasıl güzel oldu?
1: Oldu mu?
0: Bak of okay. Of. Mis gibi sapsarı.
1: Artık onu süzeriz o zaman.
0: Ben bunu alar kaçar. Bakın şöyle geldim. Bu parlak pürüzsüz bir sos olacak. Benim pastama...
1: İster misin yardıma geleyim mi?
0: Yok, eşlik edecek. Of, güzel kokuyor. Serpil Hanım çok güzel kokuyor.
1: Bu sıcak, bakın, sıcak günlerde.
0: Limon kabukları, o yumurtanın fazla posası. Her şeyini almış olduk.
1: Şimdi ben
0: bence bunlar biraz soğusun.
1: Gel.
0: Reklama gidiyormuşuz zaten, süper.
1: Gidiyor muymuşuz?
0: Ben de dakikamız var. Bir tık erken alabilirsin, süper olur. Şöyle ben ana sayfama bir giriyorum. Ana sayfama bir giriyorum. Size güzel şöyle doğum günü çocuğum ya. Şimdi iki gün oldu ya daha doğum günüm olalı.
1: Şöyle diyorsun, çiçek, taze. Çiçeklerimin
0: arasından şöyle geleyim. Size hediyemizi şöyle bahsedeceğim. Sessizde. Bakın giriyorsunuz sayfaya. Şunu görüyorsunuz, şu postu. Ve bu postu gördükten sonra yapmanız gereken sadece altına yorum yapmak. 3 kişiye çeyiz paketi gönderiyoruz efendim. Bizler sizler için bugün harika lezzetler hazırlayacağız. Hazır sezon finali yaparken büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Sadece dakikalar sonrasında ben ve ekürüm mutfakta sizleri bekliyoruz.
2: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in enfes mutfağı devam edecek.
3: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
5: İstemiyorum.
4: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
6: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
7: Hız peşindeyim.
6: Oo.
7: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
6: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
7: Yaptım bile.
6: Ama bir dur. Dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
7: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
6: Öyle de... Evet, birazcık duralım lütfen. Evet.
7: Bak, ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
6: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani.
8: Ah, yine başlıyoruz.
6: Ya anladık, anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
7: Geldik, geldik.
6: Yine yaptın yapacağını.
8: Hep önde olacaksın değil mi?
7: Her zaman. Ben isterim... İş cebim yapar.
9: Benim bankam iş bankası.
10: Buz gibi

0: Sessiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
6: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
5: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
8: Orada eğer İnci'yle karşılaşırsan iyiymiş de, kendini bırakmamış de, sağlam dayanıyormuş de.
9: Baba ne olurdu annemine baba.
8: Senden ilk defa bir şey rica ediyorum. Ölme baba.
10: Benimle evlenir misin Gülben?
9: Arayacağım, gelmesinler. Her şey bıçağı bile koyamayacağız önlerine.
11: Ay yeter be. Ne yapıyorsun sen?
10: Hadi benimle say. Bir.
9: Yıkarsan her şey bitecek.
10: Dinleme onu.
9: İki.
12: Sütüklüğü isteyeceklermiş.
10: Ya ben sana ne yaptım dünya? Üç.
12: Abla ben çok kötü oldum. Çok fenayım. Bir her şeyi mahvedersem.
11: Gül benim mürüvvetini göremeyeceksin.
10: Dört.
13: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
14: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
15: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
16: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
14: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
17: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
18: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
19: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
2: Sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
5: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
2: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
9: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.

0: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trink sat. Obseso. Yeah. Silver moon,
2: coming glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.

0: Açım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: A101'de tazenin yıldızları. Limonun kilosu 109 lira 50 kuruş. Salkın domatesin kilosu 27 lira 90 kuruş. Ucuz, hep ucuz.

0: Al.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
3: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
4: COP'ta ESK kıymanın

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
4: Neyi?
5: Poğaçayı yoğuruyoruz Nermin
4: Orada
5: Hanım.
4: Canım masada. Yoğuralım mı? Eyvah. Bana bugün sen ne yağmur yoğurtturuyorsun?
5: Oldu canım böyle baktım, 2 dirhem bir çekirdek.
4: Zayıfladım bak bak. Bu elbiseyi yaklaşık 3 ay önce bir markanın çekiminde giydim ve reklam çekiminde.
5: Aa, hatırladım.
4: Burası böyle nasıldı biliyor musun? Daracıktı. Hı. 3 kilo 150 gram. Sadece... Bak terlikliyiz orada. Ayağım ağrıdı mı onları giyiyorum.
5: Sen de kendine haksızlık.
4: Dizim problemi. Efendim elbisem çok kıymetli Melahat Hanım'dan. Bak sizin için ekrana böyle çiçek gibi çıkayım istedim. Ayakkabılarım Sadık Bey'den. Konforlu, güzel. Ama biliyorsunuz dizimde problem var. Terlikler de arkada beni bekliyor. Yani yapacak bir şey yok ama gayet şıkız ve zayıfladım bak. Elbise bol geliyor hanımlar. Yani 21 günlük şeker diyetiniz. Oo, ne izlenirsin biliyor musun? Tamam. Temmuz 3, 4. 4'ünde başlayalım. Temmuz'un 1'inde. 1'inde başlayalım. 21'inde bitirelim seni de. Bak her gün izleyici seni soracak bak. Sosyal medyadan seninle böyle paslaşacağız.
5: Oğlu şekerim üstüne öreyim ben.
4: Ölmez meyveden alırsın.
5: Yo, yo, yo.
4: Bir şey olmaz. Hayır yo. Hayır. Yapacaksın. Söz ver. Söz ver.
5: Tamam.
4: Söz şey, ver bana.
5: Söz.
4: 21 günlük söz
5: şey,
4: ver.
5: Seyircimiz tamam, şey
4: mi? Söz. Yapacağız.
5: Hı-hı.
4: Bak bir şey söyleyeyim mi? 10 kilo verir. Böyle de bir metabolizması var. Anında zayıflıyor. Ben bunun boyunu çok seviyorum. Anında gidiyor
5: ben
4: bak.
5: Ben de seviyorum. Anında da geri alıyorum.
4: Şekilli. Böyle havalı. Böyle ponçik. Orijinal. Böyle 5 çaylarınıza uygun. Sezon finaline yakışır. Şekilli bir.
5: Saymadan bir şey göstermek istiyorum. Bak.
4: Oo. İçli kete de geldi. Aman ya Rabbil alemin. Aman ya Rabbil alemin.
5: Nasıl güzel kabarmış.
4: 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket maya, 1 yemek kaşığı şeker, 1 adet yumurta akı, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un. Şu an Serpil'in haberi yok. Dakikalar sonrasında ona çok güzel bir sürpriz hazırlıyorum. İç harcı için 2 adet haşlanmış patates, tuz, ak biber, kırmızı toz biber. Buradan çıkacağım ben az sonra. Çok farklı bir yere geçeceğim. O burada tek kalacak. Üzerine 1 adet hiç, yumurta sarısı susam. Biraz bekleyeceksin Serpil'cim. Ben söyleyeceğim sana ne zaman.
5: Yok yok.
4: Bekleyeceksin. Gidiyorum ben. Bak inanmıyor şu an. Nasıl gideceğim göreceksin Serpil.
5: Evet beraber gideceğiz.
4: Hiçbir yere ayrılmayın şu an. Dakikalar sonrasında sizi bol bir sürpriz bekleyecek. Mayayı ekledim. Yani çok keyifli bir sürpriz sizi bekleyecek. Şekeri ekliyorum. Nemlenmiş tabaklarımız.
5: Dürtme.
4: Yok.
5: Beraber ben gideceğiz. Doğru
4: sen
5: söylüyorsun.
4: Yok, ben yok. Gidiyorum hayatım.
5: Yok.
4: Ben gidiyorum. Sen değil. Bakın mayalı hamur yaparken püf noktalarına dikkat ettiğinizde tuzu unla birlikte bağladığınızda mayası inanılmaz güzel ve aktif oluyor. O yüzden şimdi Serpil'i buraya bırakacağım. Ve ben gideceğim. Dakikalar
5: sonra. Niçin Allah aşkına?
4: Yoruldum.
5: Özlemiştim. Bu ilham perilerini özlemiştim senin ben.
4: Yoruldum gideceğim. Sen burada yaparsın canım. Yabancı mısın ekrana?
5: Giterliğini.
4: Yok benim farklı bir olayım var. Benim için gelmiş birileri. Gidip görmem lazım.
5: Tamam beklesinler. Yayın sonrası görüşeceğiz
4: olmaz.
5: İşte.
4: Olmaz. İzleyicim de. Kamera da benimle gelecek ama haberin olsun. Arkama kamerayı da alacağım. Sürpriz var.
5: Ne oldu abi? Magazin mi yapıyoruz haberim yok.
4: İstemeye mi geldiler beni yoksa Serpil?
5: Yok öyle vermem.
4: Vermez misin?
5: Tabii vermem canım öyle şey mi
4: olur? Nasıl verirsin?
5: Sen mi gidip karşılayacaksın ayağına?
4: Yani kapıda kız bekler ya.
5: Tamam kapıya mı geldiler de ben görmüyorum.
4: Kız belki aradığım hayatımın aşkını bulmuşumdur.
5: Tamam onu inşallah ama.
4: Etledim. Yok, belki yok. Sana sürpriz yapacağım dakikalar sonrasında onu ya, buraya çıkaracağım.
5: Sen benden saklamaz.
4: Buraya çıkarayım mı? Görmek ister misin?
5: Çıkarım zaten olsa sen bana söylerdin. Ben o bir
4: ama sürpriz yapmak için çok yıldırım gibi
5: sen
4: girdi
5: tutun,
4: belki.
5: Sen benden bir şey saklayamazsın.
4: Yıldırım gibi girdi belki. Sabah girdi belki.
5: Selamun aleyküm Nermin.
4: Hemen almak istedi. Vallahi dakikalar sonrasında Beyaz TV izleyicisi çok görmek istediğiniz bir yeri sizlerle paylaşıyor ve gösteriyor olacağım.
5: Ne bizim izleyicimiz neyi görmek istiyor?
4: Ben sana...
5: Hayır benim niye haberim yok?
4: Çok olay bir sürprizim var Serpil'im.
5: Hayır benim niye haberim yok?
4: Bunu izleyici bir şey istiyor. Sen ama de biliyorsun.
5: Ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Kulise mi götüreceğim?
4: Yok. Kuliste ne?
5: Kuşunin.
4: Kuşu var kuliste. Aşağıya ineceğim. Biri geldi. Biri geldi Serpil. Gözlerimin ışığını görmüyor musun? Nasıl parlıyor? Yakışmadı mı bana gözlerimin parıltısı?
5: Bak sen böyle şeyler yapınca ben korkuyorum ha.
4: Şimdi korkulu anlar başladı. Hamurumu Serpil'e bırakacağım. Sürpriz hazırlanıyor. Benim de kalbim böyle heyecanlandı. İzleyicim de şok olacak. Diyecekler ki ne yapıyor bunlar? Ne yapıyor?
5: Ne yapıyor hakikaten bunlar Nermin? Ne yapacağız?
4: Şimdi hep birlikte ekranla harika Nermin Nefes Mutfağı'nın detayını paylaşıyor olacağım.
5: Konuşsana çocuğum. Bir soru soruyorum.
4: Buyur Serpil'cim, hamur sende.
5: Nermin gitme ya.
4: Yok hemen gitmiyorum. Sen hamuru yoğur. Niye kızardın ya? Kötü bir şey yapmayacağım ben senin zaman.
5: Şöyle Allah için hiç yapmaz. Durur. Hop diye ilham perileri gelir. Tamam kameralar karşısında. Serpil bunu böyle yapıyoruz, şunu şöyle yapıyoruz diye mevzuya girer. Bu durumda da ama tabii ki korkuyorum.
4: Sen burada dur. Ben ne diyorsam onu yapacaksın ama bak. Ne diyorsam onu yapacaksın. Tamam mı? Böyle girdiğince
5: böyle girdiğince. Hasbünallahu veli vel meki.
4: Tamam mı?
5: Rabbil alemin.
4: Böyle çifte kavrulmuş bir yayın yapıyoruz şu an.
5: Yapmayalım. Böyle şeyler
4: bak,
5: yapmayalım.
4: Tatlımız için her şey hazır.
5: Tadımızla tuzumuzla gidelim. Vallahi hiç
4: bak,
5: gerek
4: tatlımız
5: yok.
4: Tatlımız hazır. Misler gibi sosuyla buluşacak.
5: Sosum böyle, soğuması için dolapta.
4: Bunlar böyle güzelce dizilecek buraya.
5: Ben bu arada limon sosumu aldım Nermin şeye. Islatacağız onları. Limon sosumu sıkma torbasını aldım.
4: Evet. Böyle dizeceğiz efendim. İsterseniz böyle, isterseniz böyle. Ama şu an Serpil'in heyecanını hep birlikte hissedelim istiyorum.
5: Korkuyorum. Bak yemin ederim korkuyorum.
4: Ben gidince buralar sana emanet dostum.
5: Etme etme. Allah vermesin sonra şey derim. Ben artık.
4: Sen de mi
5: gidiyorsun? Yapamam.
4: Yaparsın sen de yaparsın. Sana emanet.
5: Ben de özleme bırakırım.
4: Sen de özleme bırakırsın.
5: Valla 23 Nisan'da değil ama olsun.
4: Koltuk devir daim mi olur?
5: Özlem 23 Nisan'da değil ama. Özlem şey dermiş.
4: Bakayım artık bilmiyorum yani. Dakikalar sonrasında öyle bir yere gideceğiz ki arkamdan kamera da gelecek. İzleyicimle birlikte Serpil de burada olacak. Yani içler dışlar hep birlikte ekranda olacağız ama farklı bir yerden size yayın yapacağım dakikalar sonrasında.
5: Niye böyle bir şey yapıyoruz ki? Biz magazin programı mıyız Nermin? Alıp kamerayla kime koşacağız?
4: Biz her şeyiz Serpil. Biz yemek yapıyoruz, sohbet ediyoruz.
5: Olay mı var koşuyorsun? Habere mi gidiyorsun?
4: Her şeye dokunmamız gerekiyor. Bütün böyle gideceğiz, her şeyi böyle inceleyeceğiz, bakacağız. Herkesin hakkında bilmediğim gerçekleri anlatacağım birazdan.
5: Bak yapma, gider ayak yapmayalım böyle şeyler. Açıklayamayız.
4: Sen yüzüne vuruyorsun öyle babaannem gibi, rahmetli.
5: Bu arada bir şey söyleyeyim mi?
4: Yapardı eliyle. Vay. Nermin'in Enfes Mutfağı, Beyaz TV ekranlarında sezon finaliyle sizlerle olacak. Birazdan sizlere harika bir gezi turu yapacağım.
5: Kanalı mı gezdireceksin?
4: Geleyim mi?
5: Yok.
4: Ya bu...
5: Otur.
4: İnanmıyorsun
5: gitme,
4: sen bana.
5: Gitme hayır. Ya gitme bir yere gitme. Gitme.
4: Ben gidiyorum Serpil. Hadi Allah'a
5: emanet. Hayır. Var.
4: Görüşürüz.
5: Ya
4: hadi
5: bir şey
4: gelin, nereye gidiyorum? Sen de Serpil anlat hamuru nasıl yoğuruyorsun.
5: Hamuru ben şey böyle yoğuruyorum. Ne güzel. Bu arada yani işte poğaçanın hamurunu. Ben panik oldum. Nermin gidiyor bir yere. Nereye gidiyor? Ay. Tamam ben buraya şey yapayım şöyle
4: merak
5: şimdi
4: yoğur.
5: Hamuru yoğurayım. Nefis bir poğaça yapacağız benimki kaçtı.
4: Nefis bir poğaça yapıyor.
5: Aa!
4: Ve dur.
5: Nermin dur. Senin ne işin var orada?
4: Selamünaleyküm.
5: Hasbin.
4: Nasılsın?
5: Gel. Kız gel.
4: Bir dakika. Bu kız neresi biliyor musunuz? Yaklaşık 7 yıldır
5: gel.
4: Ekranda bizlerle her gün buluştuğunuz aa. Alan.
5: Ne diyorum anlamıyorum
4: şu
5: ki.
4: An geliyorum. Evet.
5: Sen çık
4: arkadaşlarımız
5: gel.
4: Kolay gelsin. Şu an rejide sizsiniz efendim.
5: Ay Kadir, Hüseyin Hoca.
4: Hocam.
5: Maşallah.
4: Buradan nasılmış?
5: Efendim tanıdığım için öyle siyahlı bey Hüseyin Hoca.
4: Evet.
5: O her şeye karışan Hüseyin Hocamız.
4: Serpil Hanım. Şu Serpil Hanım öyle olmuyor Serpil Hanım.
5: Patlıcan
4: birazcık
5: sevmez.
4: İnce dur yandan
5: hani
4: dur
5: Serpil. Hani benim tofikim yok. Tofum yok. Vay. Panik oldum hadi gel.
4: Yan dur azıcık yan dur. Yandan poz ver. Yan dur. Evet şu an çok güzel gözüküyorsun. Problem yok.
5: Neymiş?
4: Yan dur biraz.
5: Ya gelsene. Kovalayın lütfen. Benim tospik gözükmüyor orada.
4: Tospik gözükmüyor.
5: Nida yok mu Nermin? Nermin. Kız çık gel. Çık gel. Poğaça bekliyor.
4: Kare kare yaptığımız her aşamayı göstermek için tatlı bak, tatlı yakalamaya çalışıyorlar.
5: Çıktı.
4: Bugün de bu sizin sürprizim olsun. Meşhur Hüseyin
5: Ekim
4: Bey.
5: Ekim tanıştırıyormuş izleyicilerimizle. Ah ah. Kadir yavrum kurban olsun ablası patlıcan sevmez kovalayın Nermin'i orada. Öpüyorum annem gönder gönder.
4: Gönder.
5: Gelmez. Efendim tek gelmem. Başıma çok heyecanlı.
4: Çok beklersin.
5: Ve şey.
4: Efendim
5: ama şey
4: bu
5: oldum,
4: anda
5: tansiyon
4: sizlere
5: çıktı, haberin
4: yaşatalım istedik. Bayılırsam sen geri geri gidiyorsun. Ben de sana geliyorum. Hüseyin hocam bizim odası
5: Nermin'im,
4: kaçıyorum.
5: Nermin'im senin yerin burası.
4: Teşekkür ederim. Hadi
5: koş,
4: kolay gelsin.
5: Koş bak, Nermin'im.
4: Nida da burada. Nida güzel şeyler söyle kulağıma.
5: Tospihinim.
4: Benim kulağım şişiriyor. Kaynanan bir bu iki.
5: Koş. Senin yerin kaynanam burası. Senin ne işin var rejilerde? Allah'ım ya Rabbim nasıl da geliyor aklına bu kadının ben anlamıyorum.
4: Adım
5: vallahi.
4: Adım stüdyoya doğru gidiyoruz. Sizlerin de o çok merak ettiği ortamı sizlerle paylaşmak istedim. Dikkat et düşersin. Dur.
5: Mio. Gel.
4: Dur.
5: Poğaça yetişmiyor.
4: Giriyorum. Bismillah.
5: Tabii aktüel yürü. Akrobatik gelemiyor. Bak görüyor musun? Kop gel. Ben aslında bu arada stresten hamuru yoğurdum ya. Bakar mısınız? Ponçik ponçik de bir hamurum oldu. Allah aşkına nereye gidiyorsun sen?
4: Sana profil buldum. Nasıl ne? Duracağını buldum. Böyle dur.
5: Sen bırak onu. Burada panik bak tansiyona bak.
4: Yan dur dedim
5: tut
4: yani.
5: Tut nazıma bak.
4: Bak şöyle duracaksın. Şöyle durdun mu incecik çıkıyorsun. Ha. Gördüm.
5: Değil mi?
4: Böyle durmuşsun. Bir de yanaklar kızardı.
5: Bak tansiyonum çıktı Nermin.
4: Şöyle yandan bak.
5: Ha. Şöyle mi durayım?
4: Evet evet.
5: Bir bu. Manken olmamış.
4: Ben işte oradan görmem lazım.
5: Bak tut nazıma bak. 180.
4: Vallahi yükselmiş ha heyecandan. Ama çok güzel gözüküyor buralar tertemiz bak. Bunları hepsini biz hazırladık. Ya. Biz yaptık bu stüdyoyu biliyor vallahi. Musun Serpil'le? Vallahi bak ilmik ilmik böyle işliyorsunuz ya. Bütün o işlemeleri tamamlayana kadar vay vay vay ne günlerdi.
5: Yok ona ver aşk canımın içi. Bir şey söyleyeyim. Aşkım. Sen varsan burası var ve burada güzel oluyor.
4: Olsun,
5: kendimi güvende hissediyorum.
4: Aa niye? Yaparsın. Sponsor var mı sponsor?
5: Yok. Sen yoksan yok ya Nermin.
4: Biz Serpil Koy'la bir elmanın iki yarısı gibi düşünün. Gerçekten ama diyorum ya kulağında kulaklık olsaydı çok güzel olurdu. Sana neler yapacaktım.
5: Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
4: Ha.
5: Yok yok senle
4: İki
5: keyifli
4: şey
5: buralar.
4: Söyle.
5: Buralar senle keyifli.
4: Rejiyi de gördünüz. Hüseyin Bey'i de gördünüz.
5: Kalktı hemen
4: Kadir'i de gördünüz. Sesçimiz de oradaydı.
5: Onu İdana. Göremedim. Karanlık orası çok.
4: Güzeldi. Ekrandan görmedi mi beni?
5: Hayır yani Kadir'i gördüm, Hüseyin Hoca'yı gördüm ama diğerlerini çok seçemedim.
4: Öyle mi?
5: Vallahi seçemedim.
4: Efendim şimdi poğaçamızı söyle.
5: Vay Hüseyin Hoca bulaştırmayın beni deyip hocam canlı yayınlar adı çıktım be. Hep kaçıyor bizden.
4: Akıllı olun Nida. Ne bileyim ben ekranda duruşumu çok beğendim. Beni bugün yayına çıkartır mısınız diyor.
5: Kim?
4: Nida.
5: Ha oldu çocuğum oldu anne.
4: Ben onu anladım seni.
5: Ay.
4: Terledik burada.
5: Şimdi Nermin'im geldim.
4: Ya.
5: Ay. Dedesinin nasıl aklına geliyor böyle şeyler?
4: Gideyim ya. Hep merak ediyorlardı. Hı. Hüseyin Hoca kim? Kadir kim? Rejidekiler neler yapıyor? Vallahi bak sizin için bir yasağı çiğnedim. Rejiye girmek yasak. Eskiden olsa vallahi hiç giremezdik de Allah'tan şimdi biraz daha anlayışlıyız.
5: Ya sağ olsunlar evet ama bir kural da. Şimdi Nermin'im sen bunları yuvarlarken ben gideyim şu içimizi hazırlayayım.
4: Ne hazırlayacağız?
5: Şey baharatlarını falan karıştıracağım.
4: Karıştırız ya acele etme.
5: Öyle mi diyorsun? Hı-hı. Bunlar büyük olmadı mı sence?
4: Güzel bir hatıra oldu. Yok ya pofidik kabarsın.
5: Tamam.
4: Güzel bir hatıra oldu.
5: Hayır canım, güzel oldu. Keşke haber
4: versin. Ben orası daha rahat.
5: Değil mi? Öyle yapıyor Hüseyin Hoca değil mi?
4: Çok yapmadı benim yanımda.
5: Ha.
4: Ama gitmem lazım.
5: Zor tuttu kendini değil mi? Evet. Yapamadı böyle, onları yapamadı.
4: Sana bakmaktan, gülmekten şey yapamadı.
5: Yalan.
4: Evet.
5: Nermin dedim, nereye gidiyor? Gidiyorum.
4: Gittim ama. Dönüşüm muhteşem.
5: Dostum böyle şeyler
4: ama
5: beni panik yaptırıyor.
4: Şunu unutturma. Hı. Unutma. Ben senin haberin olmadan hiçbir şey yapmam.
5: Ama işte böyle hani sen daha önceden şey ettirsen ben rahat
4: haberim olsa ederim. Diyorsun.
5: Tabii. Şimdi Nermin'im şu biraz.
4: Bu biraz kaldı.
5: Yok büyük ya, bunlardan hı alacağım şimdi ona. Ay yapış da yok.
4: Efendim burada şöyle.
5: Haşlanmış.
4: Patatesimiz böyle kumlu kumlu, tamam mı? Şöyle bir harmanlarken.
5: Çok doluş bir patates ha.
4: Sarımsak tozu, tuz. Ay çok güzel ve
5: kırmızı toz biber. Biberimiz.
4: Karabiber, akbiber bu, pardon, sarımsak tozu değil. Ama size sarımsak tozu da koyun valla, güzel olur.
5: Yani tuzlu bir poğaça ama koymasak sanki daha güzel olur gibi.
4: Şöyle karıştırıyorum.
5: Şimdi.
4: Akbiber de rengini koyultmasın diye koyduğumuz.
5: Karartmasın, mis gibi değil mi?
4: Biliyorsunuz böyle onu, akaribiberi koyduğumuz ister istemez böyle bir esmerleşiyor ya patates. Onu da görmeyelim diye.
5: Nermin'im içi izini çıkarttım.
4: Yanıyoruz. Vallahi bugün burası sıcak.
5: Nermin ya.
4: Terliğim geliyor.
5: Ben bir hamuru bir şey hissetmedim desem yalan şu an ha. Sen de bir bak da ama sanki bir tombul.
4: Yok yok çok açma. Gayet iyi bak.
5: Işte, ama o zaman
4: koyayım
5: da şey
4: sana, bir kapat dene. Dene o şekle. Ama biraz çok oldu.
5: Yok yok olmadı, iyi oldu.
4: Öyle mi?
5: Bu, tabii koy. Bu kadarcık şeyi.
4: Ama bak çok şeyimiz var.
5: Ne var ya?
4: Malzememiz var. Bak şimdi bunu çok inceltme.
5: Öyle mi diyorsun?
4: Hı hı. Pofidik kalsın.
5: Şimdi Nermin'im geldik buraya.
4: Bakın burada çok ince bir bıçak mı alacaksın,
5: İnşallah.
4: Pipet mi alacaksın?
5: Pipetle yapmayı planlıyorum, ne dersin?
4: Bıçakla da olur, pipetle de olur. Şuna parmağını bas.
5: Bunu...
4: Şöyle gel. Evet.
5: Buraya yaklaşıyor mu, olmaz hocam? Hop diye.
4: Sen çok ince açtın, bu kadar ince açma. Vay,
5: bu ince
4: bu
5: değil.
4: Benimki olsun. Ne zamandır hamur işi yemiyorum. Yok bence iyi. Bakın burada çok ince bir detay var. Tatlı yemem. Tatlıyla olayım bitti 21 daha, gün.
5: Daha pastamızın süslemesi duruyor. Rahat ol. Rahat ol.
4: Sen rahat et zaten. Ha. Daha çok zamanımız var.
5: Tabii.
4: Mutlu olabilirsin.
5: Şimdi.
4: Şimdi bakın şöyle bastırdım. Yuvarlak açtım.
5: Bak güzel,
4: çok
5: olmadı.
4: Güzel oldu.
5: Ponçik,
4: çok güzel ponçik oldu. Onun şekillerini iyi verelim ki.
5: Kabarmalara doyamasın.
4: Bıçak tersiyle yapsak daha...
5: Keser bence.
4: Öyle mi diyorsun?
5: Bence öyle. Sence?
4: Daha mı derin gideriz? Dur deneyeceğim.
5: Sen dene. Allah'ım sen çok
4: kaşlarda
5: büyüksün. Şimdi oho. Bence şöyle yapmalıyız.
4: Nasıl?
5: Demin yaptığımız gibi. Çünkü öbür türlü parmaklarını basacaksın ya, parmaklarını basmayı unuttun. Çukurların. Hop hop. Orası güzel mi Nermin? Reji.
4: Burası daha güzel.
5: Ay.
4: Burayı beğendim ben. Daha da gitmem. Daha da şahsen gitmem.
5: Sen şimdi şey söyle bana. Sen şimdi ayın

0: Ne?
1: 14'ünde gidiyorsun.
0: Evet.
1: Ponç kızı kızıyla kaçıyor.
0: Paris'e gidiyoruz. Allah nasip ederse.
1: Anam. İnşallah
0: Analı
1: sağlıkla.
0: kızı dedim ki şöyle bir hatıramız olsun. Herkes Paris'e sevdiğiyle gidiyor. Benim de en çok sevdiğim çocuklarım olduğu için çocuklarımla gideyim dedim. Ama sen gelmiş olsaydın çok
1: İnşallah.
0: daha renkli geçerdi. Ben seni biliyor musun? Kesinlikle ailemden ayırmıyorum. Bunu da bil.
1: Biliyorum.
0: O yüzden hani böyle yaptığım her işte de böyle. Çünkü biliyor musunuz yolda çok böyle nazlı insanlarla uğraşamazsınız. O yüzden böyle kendi kafa dengenizi bulacak arkadaşlar seçin. Mesela tatile giderken, yolda giderken sizi böyle motive edecek, moralinizi bozmayacak insanlarla yola çıkmanız lazım. Ben mesela şeyi sevmem biliyor musun? Tatile gitmişsin, orada her şeyden burun kırın ediyorsun. Abi
1: Ay
0: gelme
1: uzun
0: o
1: iç
0: zaman.
1: sapı
0: Gelme
1: armuduç.
0: o zaman.
1: Ay hiç sevmem.
0: Aynen, niye bizim tadımızı, tuzumuzu kaçırıyorsunuz? Ben
1: Hiç.
0: o yüzden her şeye ayak uyduran bir kadın olarak Serpil'i bu konuda gerçekten seviyorum. Ben de onunla aynı şekilde. Biz bu şey vakitten çok hoşumuza gidiyor birlikte vakit geçirmek.
1: Aynen öyle. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Ben normal hayatımda da sevmem biliyor musun aynı
0: Evet.
1: şeyi. Vardır ya böyle gidersin, mutsuzdur.
0: İzliyorsun ya.
1: Bütün ilgi sende olsun falan. Böyle saçma sapan şey hiç sevmem.
0: Tatile gitmişsin zaten 5-6 gün çıkar keyfini.
1: Hiç.
0: Aa,
1: Mayın
0: durup
1: mayın mayın
0: orada
1: mayın.
0: yaşa her şeyi.
1: Nedir o öyle? Ah, sıkılırım ben.
0: Ben de biliyor
1: Hiç
0: musun?
1: sevmem öyle insanları.
0: Bilirim ha, gelmeseydin o zaman. Niye geldin?
1: Bir de böyle şeydir. Bazılarının da ergenliği hiç bitmez ya. Dikkat çekmeye çalışıyor orada. Böyle bir hareketler, bir tavır tripler. Ah.
0: O
1: Kalkmışım, tatile
0: yüzden
1: gitmişim.
0: dediğim gibi
1: Hiç seçim.
0: o yüzden böyle
1: Kafa dengi olmak
0: Serpil'le gideriz
1: önemli.
0: genelde biz aslında böyle seyahatlere.
1: Evet,
0: Bir
1: gene
0: de
1: kaçacağız
0: çocuklarımla
1: inşallah.
0: giderim. Şimdi de Salı günü Serpil'le Allah nasip ederse Alanya'ya geliyoruz. Bunu çeksene. Bu arada bilginiz olsun. Alanya'da harika bir otelde kalacağız. Hatta şimdi sosyal medyada etiketlesin Nida söyleyeyim. Muhafazakar kesime hitap ediyor. Böyle yani rahatlıkla güneşlenebilmek
1: Hanım hanıma.
0: adına. Hanım hanıma Serpil'le orada bol bol güneşleneceğiz ve yüzeceğiz.
1: D vitamini
0: Bizim için
1: depolayacağız.
0: ayrı plajları da varmış. O çok iyi oldu. D vitamini almamız gerekiyor biliyorsun. D vitaminlerimiz boşalmış.
1: Maşallah.
0: Nerede kalacağımızı sosyal medyada etiketliyorum.
1: Çok güzel bir yer. Benden
0: Evet.
1: söylemesi.
0: Sonra şimdi de
1: Şimdi.
0: bulamaz.
1: Nermin ben bunu bir taktik geliştirdim fark ettin mi? İki parmağımın arasından.
0: Bu çok
1: Maşallah.
0: güzel bir poğaça. Her şey yapılır bununla.
1: Ama birazcık aç mıdır? Böyle de olmaz. Bu
0: Ama
1: biraz
0: ben biraz kabarsın
1: tombul.
0: istiyorum. Çok pide gibi yapma.
1: Ama işte tam olarak öyle olacak.
0: Bu düz kabaracak zaten.
1: Evet, bak göreceksin.
0: Şöyle yan dur. Azıcık böyle çalışırken. Sonra seni diyorlar ki
1: Şu.
0: ekranda böyle duruyorsunuz diyorlar.
1: Ama arkadaşlar
0: O gün
1: üstümdeki
0: mesela dün
1: ceket.
0: Yunus Emre şefimle kilis günleri vardı. Oraya
1: Evet.
0: gittim. Orada hanımlar bir gördü. Yine aynı şey. Ekrandakinden çok farklısınız. Daha zayıf gözüküyorsunuz. Daha güzelsiniz. Gören bir şaşırıyor dışarıda.
1: Evet.
0: Mesela kuyumcuya gittim. Orada da aynı şekilde. Hanımlar görmüş falan. Güzelliğinize hayran kaldım. Çok teşekkür ederim. Güzel baktığınız için güzel görüyorsunuz. Bu
1: Aslında
0: plazma
1: çok daha
0: böyle
1: güzel.
0: dikdörtgen gösteriyor bizi biliyor musun?
1: Evet, şişko yapıyor. Ben
0: Aynen.
1: söylüyorum.
0: Yoksa sen şöyle durdun mu mesela daha çok zarif duruyordun.
1: Bu arada bir
0: Söyledim.
1: şey söyleyeyim mi? Şu, bu şef ceketlerini ben rahat hareket edebilmek adına çok dar da sevmiyorum. Ha böyle slim fit giyiyorlar falan ya ben hiç sevmem. O yüzden
0: Seneye
1: yani
0: yaptıralım bari.
1: ben çok şişko değilim ya. Yani.
0: Yeni yeni.
1: Evet ben bu arada ceket istiyorum. Böyle rengarenk, ponçik ponçik.
0: Yaptıralım seneye. Bu ince.
1: Yuvarlak değil müdürüm? O yüzden. Bu arada parmaklarımda şey olmasın diye siliyorum o peçeteye. Çalışıyorken
0: Şöyle
1: rahat.
0: bir, şöyle iki, şöyle üç. Böldüm.
1: Çok
0: Serpil
1: basit.
0: Hanım gibi yaptım.
1: Ay en sevdiğim. Nermin bak böyle yapınca daha kolay oldu.
0: Evet, parmakla.
1: Yok ikisinin arasından böyle. Sonra bir kontrol daha.
0: Geldik, kapattık.
1: Hop hop.
0: Bizim şeyi kaldırdık, ondan mı yok siyah?
1: Onu kaldırdık ama onunla alakası yok. Bugün başka bir şey bence.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet, kesinlikle. Şey çünkü.

0: Normal bir durum yaşamıyoruz Nermin'im. Ay, Aktel. Hı. Daha pasta bekliyor, salata bekliyor. Maşallah, maşallah.
1: Yapacağız. Sen farkında mısın? Bizim çok zamanımız var.
0: Diyorsun ki rahat ol.
1: Rahat ol Serpil Hanımcığım.
0: Aktüel.
1: Bir de sıcak ya, geri geliyor poğaça bir sıcaktan.
0: Şimdi bunları yumurtalayalım. O istediği kadar geri gelsin. Şimdi Nermin, bundan bir tane daha yapıyorum ki sen bunları bana yumurtalasana, ben halledeyim gerisini.
1: Tamam. Bir tepsi mi yapacağız, emin misin?
0: Aa, sıkıştırma lütfen. Gel gel, sen, ben halledeceğim. Sen bana yumurta ve susamını hallet. Gerisi bende. Al canım benim bakayım. Sana dur. Allahu Ekber.
1: Oo.
0: Vallahi.
1: Git.
0: Hı. Evet. Şunu da
1: Öyle
0: aldım.
1: böyle değil.
0: Hı. Vallahi.
1: Serpiko. Sen bir git
0: Sen bak.
1: toparlan gel. Şöyle güzelce yumurtamı çırpıyorum. İyice akıtıyorum ve şöyle yumurta sarısını üstüne sürüyoruz ve susamla da taçlandırıyoruz.
0: Yok yok yok. Şimdi. Zor dostum, zor.
1: Seviyoruz.
0: Hı.
1: İşimizi, ekran başındaki izleyicimizi. Ve efendim tekrardan hatırlatıyorum. Ana sayfada harika bir hediyemiz var. Çok kıymetli Ahmet Bey'in vesilesiyle 3 kişiye öyle böyle bir hediye koymadık. Bir masa dolusu çeyiz
0: Vallahi her
1: seti.
0: şey var.
1: Yapmanız gereken sadece Ahmet Bey ve bizi takip etmek. Saklama kaplarından tutun efendim. Bütün mutfakta ihtiyacınız olan plastik kaplara, her şeyin içinde olduğu konforlu bir alan. Hatta yeni çıkan bir ürünü var ya, onu da koymuş.
0: Evet gördüm. Biliyor
1: Salata
0: musun?
1: kavanozu, onu çok beğendim ben. Bize de iyi olur diyetteyken falan böyle, ya da bir yere giderken.
0: Koy götür.
1: Aynen, koy götür. Sosunu da ayrı bir yere koyabiliyorsun. Çalkalayıp döküyorsun içine, biliyor musun?
0: Ben onu izledim, biliyor musun Ahmet abi de şeyini, videosunu.
1: Sos haznesi de çok farklı.
0: Böyle bayağı kullanışlı, keyifli bir. Ahmet
1: Yapıyor,
0: abiden
1: üretiyor.
0: beklenecek hareketler bunlar, biliyor musun?
1: Kesinlikle yapıyor ve
0: Adam boş
1: üretiyor.
0: durmayı sevmiyor.
1: Vallahi öyle.
0: Enerjisine
1: Şu
0: sağlık.
1: çukurlarına sadece susamı koysam nasıl olur? Hiç üstüne koymasam.
0: Şey mi? Şeylerine mi? Çukurlarına mı?
1: Ha.
0: E koy.
1: Buraları sanki böyle daha hoş olacak.
0: Şimdi. Bu arada şey, biliyor musun Nermin? Çok canım sıkıldığı günlerde şey yaptım.
1: Ne yaptın?
0: Hop, kendimi parka attım, Yıldız Parkı'na. Bana yakın ya.
1: Biliyorum, genelde konuşuyorduk seninle günde 5 defa. Şimdi izleyici diyecek ki program dışı görüşüyor musunuz? Görüşüyor musunuz ne kelime? Bir gün zaten beraber, 2 gün mü beraber? 2 gün. 2 gün beraberdik.
0: İki mi?
1: 3 mü?
0: Ya hatırlamıyorum şu an.
1: Bir kere beni geldin evden aldın herhalde, öyle hatırlıyorum.
0: Evet.
1: 2 kere ben geldim. Doktora gittik falan. Tabii, fazla.
0: İşte.
1: Buraya geldik.
0: Var var bir şeyler de. Ama gün içinde 40 kere konuşmazsak
1: Biz de
0: hiç
1: küsüyoruz.
0: işimiz rast gitmiyor. Müdür sen neredesin
1: Biz de
0: diye.
1: küsüyoruz yani. Merak da mı etmedin? Hayırdır? Efendim şimdi o can alıcı pastaya geçiyoruz. Ferah ferah tüketeceğiniz
0: Ay dondu
1: ve
0: yavrum.
1: yazın çok çok yapacağınız pratiklikte, gün masalarınızı renklendirecek güzellikte, lezzet açısından da fark yaratacak bir tarifle sizleri buluşturuyoruz dakikalar sonrasında. Beyaz TV ekranlarında Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
0: Nermin'im geldim.
1: Gönder.
0: Hadi bakalım. Selametle.
1: Gönder
0: Şimdi
1: gelsin.
0: susamın senin. Ben bir dağınıklığımı toplayayım. Evet, onu versene bu tarafa tatlım.
1: Ne oldu?
0: Şey, sosu vereyim mi diyor da.
1: Evet.
0: Oh.
1: Ve efendim fırın yolculuğu başlayacak bizim süslü poğaçamızın.

0: Şununla ben orayı bir alayım. Bir temizleyeyim şuraları.
1: Ben gidiyorum zaten.
0: Nereye gidiyorsun?
1: İyi alıştın gitmeme.
0: Şu öbürünü atsana istersen önce.
1: Ben gidiyorum saati.
0: Gerçi ikisi de müsait, atabilirsin.
1: İkisini de atacağım. Bu bir. Hemen ikiyi alıyorum, geliyorum.
0: Aman ne çayınız var ne kahveniz, ben daha çalışmıyorum ya.
1: Hayırdır Serpil Hanım?
0: Daha çalışmıyorum Nermin.
1: Beş yıldızlı otele götüreceğim ya, orada içeriz bol bol.
0: Yok ben şimdi seninle oturup içmek istiyordum.
1: 180, 190. Evet.
0: Son bence onu 200 yap Nermin.
1: Yani Nermin Öztürk.
0: 200 yap mis.
1: Yani.
0: Hamurumuz.
1: Evet evet. Orada zaten.
0: Kabarmalara.
1: Güzelce kabarsın kofidik kofidik.
0: Doyamıyor orada.
1: Efendim bir elimi yıkıyorum. Tatlıya geçiyorum.
0: Ben de burayı... Tatlıyı mı geçelim şey mi yapalım?
1: Tatlıyı bence dolaba gönderelim.
0: Ha şey yapalım. Aynen, montajını yapalım.
1: Biz senle burada. Sonra yaparız salatamızı.
0: Şey mi? O tarafta mı çalışalım? Ha orada çalışalım tamam. Aha.
1: Ben zemine dizeyim kedi dillerini. Sen benim beyaz kremamı kaparsın.
0: Ben zaten hepsini poşete koydum ya rahat. Şimdi yetişirim sana. Şimdi. Hay beyaz kremamı da alayım. Allah'ım buz gibi buz.
1: Yemin
0: ederim buz.
1: Karşınızda yapıyoruz. Sadece.
0: Şurasına bakar mısın nasıl buz?
1: Dakikalar içerisinde.
0: Görüyor musun?
1: İnşallah çok sertleşmemiş.
0: Yo yo burası iyi de bu uç kısmı hafif zayıf ya.
1: Tamam.
0: Şimdi bir soğuma aparatımız. Bu da limonlumuz. Bu arada biz bunları çalışması kolay olsun diye.
1: Bana beyazdan sıkabilir misin?
0: Tabii.
1: İki kat mı çıkacağız bisküvi?
0: Çıkalım. Kaç kat canımız çekerse.
1: Biraz daha süt koyacağım o zaman yavrum.
0: Bence.
1: Yeter. Gel.
0: Şimdi.
1: Süt var mı dolapta Özlem? Bir tık daha büyütsene.
0: Yo yo büyüttüm, oraya şey geldi. İlk katı ya.
1: Abi süt koyayım geliyorum.
0: Tamam.
1: Vay dolabım hiç böyle boş kalmamıştı.
0: E gidiyoruz artık ne edindik?
1: Vay vay vay vay.
0: Dolabım bir şey bırakamayız ki.
1: Nermin'in enfes mutfağı dolapta da sezon finali yapmış.
0: Ay.
1: Sen var ya Özlem bütün suç sende. Serpil sabah söylediği şeyden dolayı diyorum.
0: Ya ama o da boşaltmak zorunda şeydi evet evet. Boşaltsın ki kız o da.
1: Seni neye dolduralım diyorsun.
0: Evet. Sezona
1: geldim.
0: Dur, sarıdan da azıcık dökeceğim.
1: Aa, bir de var. Dur onu ben dökeyim hemen.
0: İncecik sarıdan böyle hafif. Deyim yerindeyse böyle bir üzerine. Ben de var var gel.
1: Ne kadar koyulaştı.
0: Gel gel.
1: Ben sıkacağım Serpil onu üzleyecek.
0: İncecik bir tabakada sarı. Gez gez.
1: Buyurun.
0: Şuraları da alayım artık yandan da gözüksün güzel güzel. Çünkü şey bunu finale üstüne dökeceğim.
1: Anlıyor. Çok şey yapmayalım bu üstüne güzel bir tabaka kalsın. Efendim şu an kremanımızın üstüne böyle incecik sarı bir tabaka geçiyoruz.
0: Aynen.
1: O geçtiği tabakaların üstünden ben de böyle.
0: O da bu arada şey olsun diyor hani yerken. Ekşi ekşi böyle hissedelim onu.
1: İkinci katımızı koyuyorum. Böreğe dikkat et Serpil.
0: Ay. Şöyle ben onu alayım. Sen koparırsın diye aldım aktüel. Ha dur sana birazcık daha vereyim. Kabımızı doldursun. Ha. Bir şey söyleyeyim bunu kaşık kaşık yapın yiyin. Nefis bir şey oluyor. Ekşi ekşi böyle hafif. Soğuk buz gibi.

0: Şuradan. Zaten kabımız da dolacak ya, yetiyor herhalde diye düşünüyorum. Sen yaz günlerinde şeyi seversin değil mi? Böyle ekşili ekşili. Çok. Sen zaten ekşi seviyorsun da.
1: Ben limonlu şey...

0: Tatilde boylu boyuna yatacağız zaten.
1: Böyle yapın. Atın dolabınıza.
0: Bütün kremayı sıkabilirsin üstüne.
1: Kaplayacağım.
0: Evet, şuraya kenara bir tane daha sıkıştıracağım. Ne güzel olacak o var ya.
1: Görme, yap ye. De bunun hepsini şimdi hemen kullanmayayım ki belki.
0: Gerekli
1: lazım olur
0: diyorsun.
1: Değil mi? E tabii. Süslemede falan belki. Ha?
0: Yok. Hı. Bence üstü komple sarı.
1: Şey, böyle ponçik bir şey koymaz mıyız belki?
0: İstersen koy. Efendim, bu arada bugün biliyorsunuz ki karne günü. Bütün kıymetli evlatlarımızın başarılarını diliyorum. Ay. Allah yollarını açık etsin.
1: Amin.
0: Akıllarından, gönlünden, kalbinden ne geçiyorsa nasip eylesin. Benim oğlum da dahil bu sene üniversite sınavına giren, lise sınavına giren bütün çocuklarıma başarılar diliyorum. İnşallah bir ay sonra hepimizin yüzü gülsün. Çocuklarımız
1: Amin.
0: İstediği alanda, istediği yere yerleşsinler.
1: Hep başarılı
0: olsun. Kerem, bilmiyorum ama bakalım, gastronom okumak istiyorum dedi. Dün Yunus Emre Şef'e teşekkür ediyorum. Ne dedi biliyor musun? 15-20 gün gelsin, burada çalışsın, denesin. Eğer içinden dedi, geliyorsa dedi, gastronomiyi seçsin
1: Bence
0: dedi.
1: De.
0: Kerem de dün bunu duyunca çok sevindi. Tatile gidelim, gelelim Kerem. 15-20 gün Yunus Emre Şef'ime emanet.
1: Bence çok mantıklı bir şey biliyor musun? Bak işte, görüyor musun?
0: Yani çok güzel oldu bunu söylemesi. İşte tevafuk bana da denk geldi Serpico.
1: Çok.
0: Dediğim gibi gitsin, bir denesin. Eğer bu alanı gerçekten seviyor, istiyorsa o zaman okusun. En azından insanın, Serpil'in de dediği gibi, sevdiği işi yapmak gibi güzel bir şey yok. O yüzden bunu sana bakıyorum. Sevdiği
1: Hiç.
0: İşi yapması için de çocuklarınızı destekleyin. Sizlerin istediği alanda değil, kendi istedikleri alanda yükselmelerine lütfen izin verin çocuklarımızın.
1: Allah'ım, evet, hep mutlu oldukları işi yapsınlar inşallah. Dünyanın en keyifli işi bence.
0: Aynen öyle. Çünkü dönüp baktığında sen bu işi sevmesen her gün ekrana gelebilir misin? Yani her gün uyanıp hazırlanabilir misin? Bunlar çok hassas şeyler. Kare kare doğruyorum.
1: İstersen kare yap, istersen şey. O senin tamamen
0: İçini
1: zevkine.
0: Göstereyim.
1: Bu işler aşkla yapılacak işler Nermin.
0: Vallahi bak, başka türlüsü olmaz.
1: Yoksa ayakların geri geri gidecekse...
0: O çok hoşuma gitti ya. Var ya işte, çok zeki bir beyefendi. Yunus Emre Şef'im, Allah razı olsun. Gelsin dedi, bizim dedi ortamları dedi görsün Nermin dedi. Ondan sonra
1: evet,
0: dedi.
1: Evet, bence de, çünkü hizmet sektörünü bir görsün bakalım.
0: Kimin de aklına yattı, o çok hoşuma gitti. Bir de baksın şefim, el becerisi var mı? Anasına benziyor mu? Yapabilir mi?
1: Almıştır anasından bir el bence. Sence?
0: Göreceğiz.
1: O zaman ben diyorsun.
0: Mutfakta görmediğim için ben onu bir arada bir senle şeye giderim sayın.
1: Teftişe.
0: Ya Kerem'i bir de teftişe, bize de iyi olur senle.
1: Ha, hazır Zeytinburnu şurası, şefimin yeri de orada.
0: Çıkar gideriz senle.
1: Bu arada.
0: Neye koyalım Serpil?
1: Güzel.
0: Cam mı verdi?
1: Güzel bir soru. Ay evet. Sence güzel olmaz mı camlar?
0: Bakın şimdi göstereceğim. Kömbemi. Of. İnanılmaz güzel bir hamur kabarmış. Şöyle.
1: Vay be, Kerem'e bak sen.
0: Vallahi gastronomi deyip duruyor. Göreceğiz.
1: Hadi bakalım, gönlünce olsun inşallah.
0: Olsun ya. Olsun, emeklerinin olsun. Karşılığını alsınlar. Ben isterim çocuğumun böyle güzel bir alanda yükselmesini. Allah da yolunu açık etsin ama bunu tabii çok gönülle, isteyerek yapmaları gerekiyor.
1: Ya şey Nermin, aşkla yapılmazsa bu iş zor iş, yalan söylemeyeceğim.
0: Onu söyledi zaten
1: benim, biliyorsun.
0: Şef vallahi.
1: Evet. Şefimden de biliyorsun. Benim işte amcamlar, erkek kardeşim pastacı, yani hizmet sektöründe. Nermin şey çok keyifli ama bir o kadar zor. O yüzden bence denesin Kerem de. Allah'ım inşallah seveceği.
0: O yüzden bütün
1: yapsınlar.
0: Çocuklarımıza şimdiden tercihleri konusunda başarılar diliyorum. Rabbim artık yüzler yüzler sonuna geldiler. İnşallah hayırlı eylesin.
1: Amin.
0: Yapacakları her işi, her güzelliği.
1: Nermin, limon sosum azıcık aralara yetmedi biliyor musun? Böyle bir beyazlıklar oldu ama Ebru'lu gibi. Neyse artık.
0: Olsun.

0: Beyaz ekmek yemiyordum kaç gündür. Sadece şeker diyet demiştim. Soğanın içindeki karamelize şeker de benim şekerimi yerine getirir. Bir tadayım.
1: Bir tat bakalım. Getirdi mi?
0: Unutmuşum şekerin tadını.
1: Şifa olsun inşallah.
0: Hepimize. Muazzam.
1: Tadı tuzu diyorsun. Bomba.
0: İç ağrıyor. Çok keyifli.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Mübarek soğan var ya. Benim için soğan bazı durumlarda
0: Öyle şuraya
1: etten
0: alayım.
1: daha kıymetli
0: Bunu
1: ve güzel.
0: birazdan burada yeriz ekip arkadaşlarıyla. Ama özlemişim yemek yemeyi. Ben evde herhalde tekim diye de canım çok istemiyor ben sana diyeyim.
1: İnsan yemek yemek istemez mi ayol?
0: Hiç istemiyorum valla. Yatıyorum uyuyorum.
1: Ay salatamız. Yetişecek miyiz?
0: Yetişeceğiz.
1: Diyorsun.
0: Sen rahat ol.
1: Nermin sen görmeden bastım file fıstığı.
0: Tabii bas. Sezon finali diye sesim çıkmıyor. Yarın market yok diye sesim çıkmıyor.
1: Allah için şimdi öyle diyoruz da. Senin sesin normalde de şey yapmaz. Valla. İşin şakası bir tarafa öyle takılıyoruz
0: Ne
1: makılıyoruz
0: yapalım?
1: ama.
0: İşimizin gereği yapıyoruz bu sporumuzu. Evet, sıradaki tarif gelsin. Tavuklu,
1: Bitirdim.
0: çıtır nohutlu bir salata yapacağız. Bunların
1: Buraya
0: böyle
1: böyle...
0: ortalarını mı koysak sadece? Bak şimdi nasıl olur?
1: Ha, bilemedim.
0: Oh, çok güzel gözüktü. Çiçek gibi.
1: Bir tane şuraya koyacağım.
0: Bence böyle gelebilirsin bir iki tane daha sen.
1: Yok, kapatmayayım onu.
0: O zaman bu taraftan gel. Çerçeveyi aynı yap. İster misin?
1: Oraya da böyle şey yapayım dedim. Öyle mi yapayım? Ne yapayım?
0: Çok
1: Bilemedim şu
0: güzel
1: an.
0: gözüktü limon dilimleri o yüzden.
1: Karşı tarafa mı gel diyorsun? Ya burada da bunun çekirdekleri çok bastı burayı ya.
0: O zaman yapma tamam. İçine
1: Bak
0: gelmesin.
1: şöyle.
0: Ben şöyle gelirim bunlarla.
1: Tamam sen şey koy bari. Baksana mübarek. Nasıl çekirdekli Nermin'im?
0: Ama limon dediğin çekirdekli olur. Sabit konu.
1: O da var. Ben ama günün
0: Ben limonun
1: sonunda
0: çekirdeklerini de görmeyi seviyorum.
1: diyorsun ki hayatın gerçeği.
0: Şimdi bizim
1: İçimiz
0: fazla
1: dışımız
0: kilolarımız
1: bir.
0: olunca nasıl gözüküyor?
1: Niye oraya bağladın şimdi? Ama buraları koymasaydın.
0: Koymayayım mı?
1: Ya neyse koymuşsun boş ver.
0: Ama hoş oldu ya.
1: E
0: Bakıyorum
1: tamam öyle olsun o
0: ekranda.
1: zaman.
0: Sen rahatına bak. Süper oldu.
1: Gerisi bende
0: 5
1: diyorsun. Okey.
0: saat uğraştı. Yeter.
1: Hı.
0: Ayrıl Serpil'cim. Of çok iyi. Bundan yemek de lazımmış. Bu çok iyiymiş. Vücudumuza biliyor musun? Şekeri falan bunun çok doğalmış yani. Vücudumuzun alması gerekenmiş. Şimdi şekersiz beslenince şekeri nereden alırım diye düşünüyorum sağlıklı şeker. Bundan
1: diyorsun.
0: kendimi aldım geçen.
1: Zaten bu şeyler koyu renkli meyveler. Bak istiyorsan bunları çekiştir bıçağın ucuyla beyazları.
0: Bence güzel oldu öyle kalsın. Ya da
1: Ne
0: tatlı
1: bileyim
0: kaşığının
1: ister çek
0: tersiyle yap.
1: ister çekme Nermin'im.
0: Şöyle yapalım.
1: Şimdi ne yapıyoruz şu an? Şey mi? Ellerimi yıkıyorum.
0: Ama Özlem Hanımcığım. Bunu bir dolaba at. Bu dolusu olsun bize güzelce yavrum.
1: Geldim.
0: Bal tutan parmağını yalar.
1: Bu işler böyle atalarımız ne
0: Şimdi.
1: demiş?
0: Aha fırın.
1: Ne oldu? Nasıl oldu? Ay.
0: Hey.
1: Ne
0: Bakar
1: oldu?
0: mısınız? Hepsi düzelmiş, dümdüz olmuş. 5 saat uğraş sen gel.
1: Yalan söylüyorsun.
0: Yalan söylüyorum.
1: Onu ben bir çevireyim ama.
0: Ay çok güzel. Bakar
1: Onu
0: mısınız?
1: çık onlar annesi. Dur çevireyim. Şunu
0: Hemen.
1: çevirsene. Ben gideyim öbürünü alayım
0: Çevireyim.
1: gelin.
0: Vallahi çok güzel olmuşlar.
1: Of.
0: Koku da çok güzel. Görüntü de çok güzel. Böyle dediğim gibi kaşık kaşık yiyeceğiniz serin bir pasta. Yanına böyle bol soğanlı bir kete, poğaça. Ama bakın bir daha söylüyorum. O keteyi yaptınız ya. Hamuru güzelce mayalanırken iç harcını bence hamuru mayalamadan önce bile yapabilirsiniz. Soğuk olsun. Buz gibi olursa bizim gibi olmaz. Tam ortasında kalır.

0: Ben onu soğanı sıcak koyunca hamur kendini yırttı. O yüzden zeminde kaldı. Onun böyle tam ortasında kalması gerekiyor. Ne yaparsanız yapın, iyice soğutun soğanı, kavurduğunuz soğanı.
1: Ama yırtılırsa da.
0: Sıkıntı yok.
1: Dert ama mi?
0: Ortada gözükmesi çok güzel olurdu.
1: O kesinlikle ayrı ama yırtılırsa da hiç dert
0: yani,
1: değil.
0: Yani o yüzden izleyicimize altını çizerek söyleyelim. Sonra aynı sıkıntıyı yaşamasınlar. Tavuklu kısmında 2 adet tavuk göğsü, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kekik. Nohutlu kısmı için 1,5 su bardağı haşlanmış nohut, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, karabiber, kırmızı toz biber, yarım göbek marul, 10-12 adet çeri domates, 2 adet salatalık. Sosunda 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım limon suyu, tuz, kırmızı toz biber ve nanemiz olacak. Ben şimdi hemen tavuğu önce koyacağım. Doğranmış değil mi tavuğumuz?
1: Tabii ki de hazır.
0: Harikasınız efendim. Şöyle.
1: Isınsın tamam. O baharatlar bunun. Ne aradın? Söyle bana.
0: Birazcık suyunu süzdüreyim.
1: Aslında süzdürdüm biliyor musun? Suna buzluktan çıktı ya.
0: Aynen aynen beklediğim
1: yoksa için. Şey değil bakın temiz. Hı hı. Süzdürdüm de. Ama şöyle.
0: Aynen tamam.
1: Yine.
0: Harika.
1: Zaten çok sıcak tavaya hı hı. koyalım ki şey olamaz. Bak buz gibi hala. Temiz peçeteyi dokundurttum. Sakın öyle kirli peçete falan demeyin ha.
0: Cırtlattın gördük. Yoksa derdim yani ben başta ben derdim.
1: Bu yapmam zaten de.
0: Tuz, karabiber başta ben derdim. Kekik, toz biber. Aa Serpil Hanım aa Allah sizi var ya. Nasıl peçete kullandınız?
1: Şey iki tavuğumun altında yıkayayım. Böyle Sezar salataya akraba.
0: Değil mi?
1: Ama değil.
0: Hediyeleşmenin bir tanesini açıklasam mı?
1: Ay kişi bir kişi. Ya.
0: Yani kaç yorum oldu? Bakayım Serpil'in dediği gibi şeyini aldı mı o?
1: İtibarı. Ay.
0: Oo güzel. Efendim şimdi bakıyoruz. 1800 yoruma bir kişi açıklanır ama.
1: Kaç 1800?
0: 1800.
1: Ama az daha ya.
0: Az yani. Bunun için şu an yorum yapan izleyicilerim çok şanslı. Bu kadar az varken bir kişiyi göndereceğiz yayın sonunda. İki kişiyi de hemen akabinde bir iki gün içerisinde açıklayacağız. Ama şu an önemli olan efendim gerçekten söylüyorum. Dakikalar sonrasında o hediye paketi bir hanımefendinin evinde olacak. Bak, evinde olacak. Şuna mı koyayım ben biraz?
1: Şimdi tavuğu ona planlıyorum Nermin'im. Bu yoğurt sosu burada kalsın. Ben seni bekliyorken sebzelerimi...
0: Burada nohutu mu planlıyorsun?
1: Evet. İyi planlamış mı?
0: Biraz şey koyayım zeytinyağı. Hı. Bana fazla geldi.
1: Tamam. Nasıl planı
0: iyi
1: plan.
0: Çok iyi plan yapmışsın.
1: Hı. Çok iyi plan yapmışsın.
0: Sezonun son planını... Bugün yapıyoruz. Hep bir şey söylüyorum ben. Yayında bazen diyorum ya dilimiz sürçebilir, yanlış konuşabiliriz.
1: İnsanlık.
0: Gerçekten yaklaşık 6 yıldır yani 7. yıla girdiğimiz bu sezon finalini yaparken 1500 bölümdür her gün sizlerle ekranda olduk, çok keyif aldık ama kalbinizi kırdıysak, yanlış bir şey söylediysek şimdiden affola.
1: Evet.
0: Bizi affedin efendim. Biliyorsunuz ki insan
1: şaşar beşer.
0: Şaşar olabilir ama ne olursa olsun küslük olmasın. Her şey olsun küslük olmasın.
1: İnsanız olur dediğin gibi yanlışlıkla.
0: Yani ama... çok şükür boyumuzdan büyük konuşmadık, boyumuzdan büyük söz etmedik. Yanlış Allah'ım. Bir şey yapmadık ama olsun tekrardan huzurunuzda böyle geniş vakit varken bir helallik almak istedim.
1: Ay ay.
0: Bunu böyle baharatlandırıp zeytinyağıyla tavada bir cızbız ediyorsunuz tamam mı?

0: Aynası ızgara gibi koktu şu an.
1: Şey, ısınmış tavada çok güzel oluyor. Çok keyif alıyorum biliyor musun?
0: Hı hı. Ve tam buraya da nohutlarımı koyuyorum.
1: Bak bak bak bak, pirip basıyor. Baharatların da orada tatlım.
0: Evet. Kızdırdık birazcık.
1: İçi çıktı göbeğin.

0: böyle birazcık nar gibi kızarttırıyoruz. Çok hafif ya.
1: Yaz dedin mi de salata ya. Salata ve

0: Şeydik,
1: sana gittim.
0: Biz aktif çalışmıyorduk ya.
1: Amerika'ya bir gittim geldim.
0: O zaman evet.
1: Efendim güzelce burada tavuğumu nar gibi kızartıyorum. Burada Serpil gördüğünüz üzere domatesleri çeri domates olarak tercih ettik. Ortadan ikiye bölüp doğradık. Göbek marulumuz vardı. Onları güzelce doğradık. Bir de ben sosunu yapayım.
0: Evet. Azıcık da yoğurtlu bir sosu var bu salatanın.
1: Birazcık farklı bir lezzeti var. O yüzden muhakkak denemenizi önerdiğim bir

0: Ya az. Şöyle aldım yoğurdumu.
1: Yazında salataya aşığım ya anneannem ben. Gerçi ben yaz
0: limonumu içine ekledim.
1: Yaz kış seviyorum ben de.
0: Sen salata seviyorsun.
1: Evet ya.
0: Tuz, nane, toz, biber.
1: İnanmayacaksın ama ben bunun birkaç saat dinlenmişin içinde böyle bakliyat olan salataların
0: değil mi?
1: Birkaç saat dinlenmiş haline bayılıyorum.
0: Bir de böyle yoğurtlu şey çok yakışıyor.
1: Hafif yoğurtlu çok, değil mi?
0: Bu yani bu dip özel sos. Bir sos yapıyorlar ya onun gibi oluyor o çok şık restoranlarda. Şimdi çocuklar doğum günü için beni bir yere götürdüler.
1: Hı hı.
0: Serpil. Allah'ım ne pahalı. Alt tarafı dedim pilav pizza yedik. Ben bunu size evde yapsaydım şu kadar mal ederdim falan. Anne dedi Melike yeterli dedi yani. Biraz dedi kendine kıymet ver, değer ver. Yani niye de dedim ama daha temiz, daha hijyenik, daha güzel. Yemin ederim mekan şeye, manzaraya alıyor parayı vallahi bak.
1: Bazı yerler öyle. Manzarasını satıyor değil mi?
0: Vallahi bak manzaraya satılıyor. Ben size söyleyeyim. Yani ben şahsen

0: Gibi tertemiz. Ay ay. Şimdi.
1: Neyi?
0: Hazırım, seni
1: bak bekliyorum. Gördün mü?
0: Ne oldu?
1: Çiçeklerimi ailelerimi sormuşlar nereden buluruz diye. Yıllar öncesinde almıştık adresi.
0: Çok yok. Var, çok var. Burası dolu.
1: Ben size veririm, gelin.
0: Sezona kısmetse verelim.
1: Ev ailelerimi vermem.
0: Aman tamam, tamam
1: vermem. Tamam vermem.
0: Daha bir çıkarsam şurası var.
1: Oradan bu öyle ver. Bunlar biz kullanıyoruz mutfakta.
0: Zaten söyle.
1: Ben nereye, bunlar oraya.
0: Ağustos'ta çalışmaya
1: bunlar
0: devam.
1: Bunlar benimle birlikte gezecek. Ben bunları bırakmam.
0: Duydun mu? Ağustos ayı itibariyle.
1: Ha.
0: İzleyicilerimize.
1: Biz tabii. Var ya, seninle işimiz iş. Biz tatile gideceğiz ya şimdi. Sen o tatilden biz dönelim bak. Ne kadar işimiz var.
0: Var. Doğru söylüyorsun.
1: Doğru ne söylüyorsun. Yapacağımızı bilmiyorum hangisini önce.
0: Çünkü şey. Benim de değişikliklere ihtiyacım var Nermin.
1: Ne istiyorsun mesela?
0: Doğrama tahtası istiyorum. Kaplaşığımda değişiklik istiyorum. Kocasından şey isteyen hanımlar gibi oldum
1: bir
0: ama.
1: Bir gün de arkayı gezdireyim size. Cemil cümleme, ibret alem için. Arkadaki züccaciye dükkanımı görseniz hiçbir kanalda, hiçbir yemek programında olmayan bütün daha açılmamış sıfır kutu hala yenisini
0: istiyorum. Ama olsun, yeni şeyler var Mermi. Yani yeni yeni şeyler var. Ben görüyorum, bakıyorum.
1: Burada ne değiştireceğim?
0: Ben de kadın.
1: Bu sene mutfağımı elletmem.
0: Ay yok, onlar
1: bu
0: da
1: değil.
0: Rica ediyorum. Hayatım, rica ediyorum. Onları da değil.

0: İşlerim. Bir dışarıda değiştirebilir misin?
1: Bu sene benim başıma iş sokma. Bak. Neyi değiştireceğim?
0: De, salon takımını değiştirmek istiyorum.
1: Halısıyla masasını mı?
0: Evet. Halısının masasının sandalyesine.
1: Gitmiyor ya.
0: Bir de şurayı da değiştirmek istiyorum. Oh. Çocuğum öksürme hep gelsen daha yok. Olurdu.
1: Şimdi sen burayı değiştireceğim, bu bir.
0: Yani kahve köşemizi bir değiştirelim.
1: Ha, iki tane berjer, bir tane sehpa istiyorsun.
0: Kısmet. Yok, ne beğeneceğimi şu an söyleyemem.
1: Sehpa, masa değişecek, halı değişecek, sandalyeler değişecek.
0: Evet, evet.
1: Başka?
0: Burada da böyle birazcık şeyler istiyorum.
1: Bu süsler tabii değişecek.
0: Tabii.
1: Enes Bey'in elinden.
0: Tabii. Bir de mümkünse şey de istiyorum, böyle ocaklarım, işte fırınlarım falan da değişsin istiyorum. Çok mu oldum ki?
1: Çok sert. Sen her seferinde evinde değişiklik yapıyor musun o
0: Yok,
1: kadar?
0: Yok, benim...
1: Berjerler değişecek orta sehpasıyla. Salon masasıyla halısını değiştirmek istiyor. Tamam. Süsler Enes Bey'in elinden öper, süslerimiz değişecek. Yetmedi. Set üstünü istiyor, fırınları istiyor.
0: Evet.
1: Buraya yeni mermer gerekir. Set üstü alırsak. Ölçü tutmuyor.
0: Tutabilirler mi? Ölçüsünü tutanını beğeniriz. Biz bir bakalım. Yani...
1: Buradan o zaman... Acaba kıymetli markalarıma duyurulur.
0: Bir de bir şey daha söylesem ayıp olur mu?
1: Ne istiyorsun bir de?
0: Yılmaz Bey'e söylesek acaba biz onun şeylerini değiştirebilir miyiz? Perdelerini filan da diyorum. Ne dersin?
1: Jaluzinin ne kadar olduğunun haberin var mı fiyatının sen? O jaluziler ne kadar sen biliyor musun?
0: Ama değişiklik enerji.
1: Yılmaz Bey de öyle bekliyordu zaten. Serpil Hanım gelsin,
0: bekliyor,
1: ben
0: bekliyor,
1: değiştireyim.
0: Yılmaz Beyciğim.
1: Vurdun o zaman selam. Yılmaz Bey de. Şu an ekranda görüyorsunuz.
0: Çok güzel onlar.
1: Tabii onları değiştirmek istiyor Serpil Hanım.
0: Bak kötü diye değil. Hani böyle enerji, değişiklik.
1: Ben onay geleceğim ya diyorsun, isteyerek geleyim.
0: Tabii böyle bir şey oluyor. Başka da aklımda öyle bir şeyim yok.
1: Daha beni zaten de, bir de beni değiştir.
0: Yok gerek
1: değiştir,
0: yok.
1: Değiştir değiştir. Yok, yok. Dizim benim kötü. Beni değiştir.
0: Hiç öyle bir şey gerek yok. Ondan sonra başka aklımda...
1: Borçlar yandı.
0: Şurada ev değiştiriyordum. Nermin dekor yapıyordum. Vay. Yo, daha yanmamış. Tam istediğim gibi olmuşlar.
1: Efendim. Efendim. Bugün sezon finali yapıyoruz. Harika lezzetler hazırladık. Birlikte olalım istedik. Sofrayı birlikte paylaşalım istedik. Kapanışta masamıza bekliyoruz. Duygu dolu anlar, gerçekten sizlerle olmak bizler için mucize gibi bir şey. Masada görüşeceğiz efendim ama kalbimiz yerinden çıkacak.
2: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
5: İzleniyorum.
4: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
6: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Her ev güzel istikballe. La la la. Hava tam portakal. Hava tam portakal. Sen de Uludağ portakallı al.
5: KOP'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı sadece 600 lira.
11: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
12: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
13: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
14: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümesi.
15: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
16: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
17: Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trix sat.
18: Ekran klasiği Nilüfer zamanı başlıyor. Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.

0: Monaco Chain. Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyelim.

0: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Fotoğrafımızı çeksene ya.
2: Taşıdık halkama.
3: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
4: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
8: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15.000 lira harcamana

0: Fondri Meydan. 25-26 Haziran tarihlerinde bisküvi, kek ve gofretlerde aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: ...26 Haziran arasında Bim'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

0: Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Orada eğer İnci ile karşılaşırsan, iyiymiş de, kendini bırakmamış de, sağlam dayanıyormuş de.
10: Baba ne olur dön evine baba.
9: Senden ilk defa bir şey rica ediyorum. Ölme baba.
3: Benimle evlenir misin Gülben?
10: Arayacağım gelmesinler. Her şeyi bıçağı bile koyamayacağız önlerine.
11: Ay yeter be. Ne yapıyorsun sen?
3: Hadi benimle say. Bir.
11: Yıkarsan her şey bitecek.
3: Dinleme onu.
11: İki.
10: Sütüklüğü isteyeceklermiş.
3: Ya ben sana ne yaptım dünya?
11: Ah!
3: Üç.
10: Abla ben çok kötü oldum. Çok fena. Bir her şeyi mahvedersem.
11: Gülben'in mürüvvetini göremeyeceksin.
3: Dört.
12: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
13: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
14: Profilo'dan X Large veya XX Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye. Oh be.

0: dilimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurta 78 lira 50 kuruş. 5 kilogram Türk şeker kristal toz şeker 189 lira.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: 26-29 Haziran arasında BİM'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. BİM,
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Çekiyorum.
8: Evet.
7: Harika.
9: Nasıl oldu?
10: Bakalım.
6: Hemen.
11: Hadi bakalım.
12: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
13: Kutlama.
14: Gökte. Yerde. Her yerde.
13: Max Spor'un yağmuru gibi düşün.
9: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
13: 10.000.
9: Evet.
13: Okey. Maksimum.

0: Okey.
1: O zaman...
0: Gelsin müzik. 25
2: yıldır sana maksimum. 24 yıl sonra... biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
1: Koca bir yılı daha geride bırakmanın, mutluluğunu, başarmanın güzelliğini sizlerle paylaşırken bugün yine hep birlikte ekran karşısında günün menüsünü belirledik. Çok lezzetli bir katmer, çok güzel şık bir poğaça, hemen akabinde çok fresh böyle özellikle yazın yapabileceğiniz, kremasının pişmediği, sadece o üstündeki limonlu sosunu pişirdiğimiz, tereyağıyla bağladığımız efsane bir tatlı hazırladık. Bir pasta da diyebiliriz. Dilim dilim tüketebileceğiniz, tatlı krizlerinize birebir gelecek güzel bir lezzet. Ve salata için bir yorumlara baktım açıkçası. Yorumlarda da ana yemek gibi salata demişler. Gayet doyurucu. Yanına işte isterseniz bir karpuz, kavun. Vallahi daha ne mis olsun, mis gibi. Hep söylediğim bir şey var. Herkesin evinde, herkesin ulaşabileceği malzemelerle yaklaşık 10 aydır Serpil'le elimizden geldiğince diğer yıllara nazaran daha iyi olarak, üzerine koyarak, ilerleyerek sizlerin de kalplerine, böyle beyinlerine böyle hitap edebilmek adına çok emek verdik. Çok emek sarf ettik. Umarım sizler bizlerden razısınızdır. Bizler sizlerden razıyız. Rabbim inşallah her iki cihanda da hem size hem bize güzel, hayırlı ömür nasip etsin. Hem bu tarafta hem ahiretimizde. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Başta kanalım olmak üzere Beyaz TV'ye bize sunmuş olduğu imkanlardan ötürü. Sonrasında efendim bütün ekibime, kameramanlarımıza, rejideki yönetmenimize, sesçimize, görüntü seçicimize ve tabii ki en başta da Serpil Koya ve Özlem'e, Nida'ya çok teşekkür ediyorum. Ekranda böyle birisini görüyorsunuz ama bu birisiyle bu işler olmuyor. Bakıldığında çok ciddi bir emek, çok ciddi bir çalışma ve azim var. Her gün aynı özveriyle, aynı titizlikle ekranda olmamız gerekiyor. Ben herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki benimlesin Serpiko. Senle yollarımız kesiştiği için şükürler olsun. 2018 yılından beri aynı heyecanla, aynı sevgiyle, aynı dostlukla. Bizler sizleri çok seviyoruz, çok özleyeceğiz. Sizler de bizleri özleyin.

0: Guja ayakkabı ve çanta. Nermin'in enfes mutfağını sundu.
1: Essay Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni başlığını sunar.

0: 196 gündür tutuklu olan Tuğya'nın Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'la mektuplaştığı ortaya çıktı. Gözler bir kez daha infial yaratan şüpheli ölüme döndü.
1: Etme kızım, gitme. Bunlar seni öldürürler. Bunlar iyi insanlar değillermiş. Yapma kızım dedim. Yurda götürdü. Polis teslim etti. Yurda bile vardılar. Benim çocuğumu aldılar gittiler. Ondan sonra da cenazesi geldi çocuğumun.

0: yaşlı ailesi kızlarının mezarına gitti. Anne hatunun isyanı yürekleri dağladı.
1: 7 senene girdin, neredesin kuzum? Yaktılar beni kuzum, neredesin? Çok özledim ben seni, gel kuzum. 7 senedir kan ağlıyorum ben, gel gayrı gel.
0: Aleyna'nın avukatı Umur Yıldırım stüdyoya geldi. Olay günü yaşananları tek tek anlattı.
2: O gün işte saat 1'de Aleyna Çakıl, gece 1'de Aleyna Çakıl'la Ümitcan Uygun'un son böyle yan yana geldikleri durum var. Akşam 8-9 gibi Ümitcan Uygun Aleyna Çakıl'ın evine geliyor. Dışarı çıkıyorlar. İşte gezdikleri, dışarıda yemek yedikleri bir kısım var. Saat 10'a 10.30'a kadar. Saat 10.30'da Ümitcan Uygun Aleyna Çakıl'ın yanından ayrılıyor. Dosya da diğer tanıkların yanına gidiyor. Saat 12.30 civarına kadar. Bu arada Aleyna Çakır evde, Ümitcan arkadaşlarının yanında. Sonrasında Ümitcan Uygun işte o 12.30'da 1 arasında Aleyna Çakır'ın evinin önüne geliyor. Arkadaşları bırakıyor. Kamera görüntülerini çözümlenme tutanağı var. Diyor ki beyaz bir araba geldi. Arabadan 2 kişi indi. Birisi eve yöneldi. Ümitcan Uygun diyor. Diğeri diyor arabaya binip geri gitti diyor.
3: Evet.
2: Sonra bu polis tutanakları, yani aslında Ümitcan'ın eve yöneldiğini, Aleyna'nın evine gittiği yönünde tutanak var. Sonra tekrardan bu görüntüler incelenmeye yollandı. Aha. Diyor ki iki kişi inmedi aslında. Burada inen bir kişi, diğeri gölgesi.
0: Dosyaya giren kamera kayıtlarında Aleyna ölmeden önce Ümitcan ve arkadaşının evin önüne geldiği belirlenirken görüntülerle ilgili farklı iki rapor olması dikkat çekti.
2: Bitti. Tamam. Biz dedik ki bakın Ümitcan Uygun eve yönelmiş, eve gitmiş. Sonrasında da birden sonra haber alınamıyor. Dolayısıyla bize göre şüpheli Ümitcan Uygun. Sonra bu görüntüler tekrardan farklı bir polis birimine yollandı. Bu sefer farklı polis birimi dedi ki hayır dedi, orada dedi iki kişi girmiş gibi görünüyor ama dedi. O dedi Ümitcan Uygun'un gölgesi. Dolayısıyla iki kişi değil bir kişi, o da arabasına binip gidiyor. Dedi ki bu çok saçma.
0: Aleyna'nın son mesajıyla ilgili bir ayrıntı herkesi şok etti. Kızlarının cinayete kurban gittiğine inanan aile keşif istedi.
2: Ümitcan Uygun'u yani bu dosyada öldürmeden çıkarıp hani intihara yönlendirme suçuna sokan en önemli delil o gece Aleyna'nın kendi canına kıyacağına ilişkin mesajlar.
3: Bu halime iyi bak. Bir fotoğraf atıyor sanırım. Evet. Bu sana attığım son mesaj olacak belki. Değil hayatta, rüyanda bile göremeyeceksin artık. Benim hayatımda annem babam yok, kimsem yok. Şimdi sana söylediğimi iyi dinle. Şimdi şu an kendi canımdan vazgeçiyorum. Şunu unutma. Ben Rabbime bıraktım benim hayatımı, kim bu hale getirdiyse. Anamı, babamı, seni. Geldiğinde bu eve beni canlı bulamayacaksın. Her şey, herkes benim için bugün son bulacak. Kim benim hayatımı mahvettiyse ya da bir şey, küfür var orada. Herkesi vicdanıyla, vebaliyle bırakıyorum bu saatten sonra. Bu mesajın saati 01.
2: Tam bu saat Ümitcan Uygun'un evin önüne geldiği saat.
4: Ben ne düşünüyorum? Benim çocuğum intihar edecek bir çocuk hiç değildi yani. Benim çocuğumu bir daha tekrar bir keşif yapılmasını istiyorum. Bir de mezarımızın açılmasını istiyorum. Zaten mezar açılsa her şey açığa çıkacak.
0: Savcılığın keşif taleplerini reddettiğini söyleyen avukat Umur, Aleyna'nın ölüm şekliyle ilgili şüpheleri açıkladı.
2: Keşfi biz hem soruşturma aşamasında savcılıktan istedik, hem de mahkemede şu an yargılanıyor Ümitcan. Hani mahkemenin neredeyse her duruşmasına talep ettik, reddedildi. Olay yerinde keşif yapıldığında Aleyna'nın anlatıldığı bir şekilde intihar etmesi mümkün değil. Çünkü bornozun ipiyle kapının arkasında asılı kaldığını ve saatlerce burada asılı kalındığını iddia ediyorlar. Bu mümkün değil. Çünkü kapı bornozun ipini tutması mümkün değil.
0: Ümitcan'ın annesiyle ilgili iddialar kapı karıştırırken baba Mehmet kızı için adalet istedi. Soruşturma sürerken Ümitcan'ın annesiyle ilgili de bir iddia ortaya atıldı. Öğretmen anne Gülay, genç kızları kötü yola sürüklemekle itham edildi. İddianın medyaya yansımasından iki gün sonra soruşturma açılacağı ve anne Gülay'ın ifadesinin alınacağı konuşulurken şok edici haber geldi.
5: Hep yalan yanlış şeyler yaptılar.
6: Yalan yanlış iftira attılar kızıma.

0: Podcast'in hepinize sesleniyorum. Ben ayakta durduğum sürece siz kudurun. Kafayı bozun, anladın mı? Delirin böyle, kafayı yiyin. Kafanız duvardan duvara vurun en aile.
1: Anne Gülay ormanlık bir alanda ölü bulunmuştu.
2: Ama bu çocuğumu mezar açılsın zaten belli eder. Her şey ortaya çıkar. Biz istiyoruz ki bir mezarımız açılsın. Sayın Adalet Bakanımın da çalışmalarını zaten görüyoruz. İnşallah bizim dosyada el atar. Öyle benim çocuğumun hayatı 15 yıl mı? Ya olabilir mi bir insanın hayatı 15? Kaç tane insan öldürdü bu? Annesini öldürdü. Benim kızımı Sema Esen'i öldürdü. Esra Hankul'u öldürdü. Biz de adalet istiyoruz. Biz de Adalet Bakanımıza buradan sesleniyoruz. Bizlere de el atsın. Dosyaya elini atsın. Sayın Adalet Bakanım.
3: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
4: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'sa başka. Koçak.
5: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
6: İzleniyor.
5: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
11: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
12: Ömür lokum kıvamında beyaz peynir 269 lira yerine 219 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
13: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
14: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
15: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
16: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
3: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Cansın be Gemini.
4: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
5: Ben Fey.

0: Yaz. Bu da sarı kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
2: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu sarı kolanın.
0: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
0: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay. Hoş geldin.

0: 54 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: KOP'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı sadece 600 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
4: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
5: Japandi Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
7: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
3: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious, very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
4: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
3: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Cool Lime Mix.
5: Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba. Nasılsınız?
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
12: Sen seversin diye aldım.
11: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
13: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
14: İzleniyorum.
13: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
15: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Essai Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
1: İnfial yaratan Aleyna Çakır davası.
2: Fakirin adaleti yok.
3: Çok çabaladım ama ne yapayım olmaz.
1: Genç kız 6 yıl önce öldü. Ardında pek çok soru işareti bıraktı.
4: Yayındayız. Buyurun. Böyle yapılmaz, böyle yapılmaz.
5: Bir kere vurdum, bayıldım.
1: Kamera kayıtlarıyla ilgili olay çelişki. Neden iki farklı rapor var?
6: Aleyna'nın anlatıldığı bir şekilde intihar etmesi mümkün değil.
7: Biz de adalet istiyoruz.
8: Benim yavrumun geleceğini söndürdü.
1: Ümitcan o gece Aleyna'nın evine girdi mi?
9: Delirin böyle, kafayı yiyin. Kafanız duvardan duvara vurun enayide.
1: Son mesajı o kapıdayken geldi. Ümitcan neden Aleyna'yı kontrol etmedi?
10: Şu an kendi canımdan vazgeçiyorum.
6: Tam bu saat Ümitcan Uygun'un evin önüne geldiyse.
8: 7 senedir kan alıyorum ben. Gel gayrı, gel.
1: Türkiye'nin beklediği canlı yayın az sonra. Akbin'de vahşet.
11: Çocuğumu onlarca öldürmüşler.
1: 17 yaşında 17 yerinden bıçaklandı.
11: 23 sene oldu beni korkuttular.
1: Liseli Özkan'ı işkence ederek katlettiler.
11: Çocuğumun cenazesinin üstüne bile gidemedim.
1: Anne Helime'nin yürek yakan feryadı. Oğlumu öldürüp çöpe attılar.
11: Çöplüğe atıldı, çöplükte bulundu. Cinayetini araştıramadım, korktum.
1: Genç çocuğun katili kim?
11: Benim oğlum da o tacizi görünce ne yapacağımı bilmiyorum. Cinayetini aydınlatın. Suçlu zannedin onu.
1: Az sonra.

0: Evet, öncelikle hayırlı cumalar diliyorum herkese. Evet, bugün artık okullar tamamen kapanıyor, değil mi? Okullar kapanıyor. O yüzden de artık tatile gidecekler, memlekete gidecekler. Sağlıkla karnelerini alsın çocuklarımız. Asla karneleri için öfkelenmek, kızmak yok. Bu çok önemli. Çünkü çocukları motive etmemiz lazım. Evet, ders başarısı çok önemli. Ama hayata tutunmak, psikolojik sağlık da çok önemli. O yüzden çocuklarımızı doğru yönlendirmemiz lazım. Nasıl mı? Ben senin başaracağına inanıyorum. Daha iyisini seneye yaparsın ve ona hayal ettireceksiniz neyi? Bu başarıların sonucunda, yani bu okuldaki başarıların sonucunda elde edeceği hayat başarısını. Bir öğretmen olacaksın, bir doktor olacaksın, kendini öyle hayal et. Bu derslerin aslında bu amaca hizmet ediyor diye onu destekleyeceksiniz. Cezalandırmak, şiddet uygulamak ve aynı zamanda tatili hak etmediğini söylemek ya da sevginizi şartlı vermek. Artık seni sevmiyorum, karnen böyle geldi, sen zaten işe yaramaz bir çocuksun gibi sözleri asla söylemiyorsunuz. Unutmayın, ders başarısı önemli ama ders başarısı demek değildir ki hayat başarısı. O yüzden motive edeceğiz, yanında olacağız, sevdiğimizi çocuklarımıza zamanında göstereceğiz. En önemli şeyler bu. Karne alınırken bunları da özellikle söylemek istedim. İhbaratlarımızı vermek istiyorum. 534-488-51-84. Bu arada bizler haftaya da yayına devam edeceğiz. Biz karne almadık daha. Bizim karne zamanımız değil. Onu da söylemek istedim. Cemil Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Umur Bey bu arada.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Şimdi Cemil Bey biliyorsunuz geldi. Kendisini de çok iyi ifade eden bir baba. Bu anlamda da herkes, yani tabii ki de duygularını anlatmak, eminim siz de bir erkek olarak çok rahat duygularınızı anlatmıyorsunuz ama kendinizi çok iyi ifade ediyorsunuz Cemil Bey. Bu kadar yaşadığınız acıya, haksızlığa rağmen.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi Kubilay Kaan Kundakçı, gencecik, yakışıklı,

0: Aleyna Kalaycıoğlu aslında kendisiyle barışmaya gelen Vahap Canbay ve onu aslında yeni sevgilisine şikayet etmesi sonucu bu şekilde bir cinayet oldu. Cemil Bey, bu arada ben yine soracağım. O gün sormuştum. Vahap sizi aradı mı?
1: Hayır.
0: Hala aramadı.
1: Yok, hayır.
0: Bravo. Vallahi bravo. Kusura bakmayın.
1: Yok, estağfurullah.
0: Çünkü sizin başınıza bu kadar bir olay gelmiş. Orada arbede olmuş. Orada bir şekilde sizi üzücü konular olmuş. Bir arayacaksın. Senin yüzünden be. Senin yüzünden. Ne olursa olsun senin yüzünden. Bir arayacaksın. Babacığım iyi misin? Orada bir yanlış anlaşılma oldu. Aileler arasında böyle oldu. Neden hala bu babayı aramadın? Bir şey söylemiyor Cemil Bey. Belki birazcık da hani diğer davayı bekliyor ama ben söylemek istedim. Çok ayıp. Ayıp yani. Gerçekten. Bilmiyorum, bir tek ben mi böyle düşünüyorum? Ayıp ya. Cemil Bey, ne düşünüyorsunuz? Ben bir önce duygusal olarak şunu sormak istiyorum. Evimizin içinde durumlar nasıl?
1: Yani şu an davadan sonra biraz şoktayız açıkçası. Yani çünkü dava bizim istediğimiz gibi gitti. Yani biz şu an dava konusunda şeyiz. Bizim için olumsuz bir görüntü yok. O anlamda bir sıkıntı yok. Fakat yani bu şekilde seyredeceğini planladık biz komple. Avukatlarımız, kendimiz. Ya bunun yorumunu da avukatlarımız ihtiyaç duyduğu zaman yapacaktır. Bizim için bir sıkıntı yok, sadece onu söyleyeyim. Ama bizi üzen neydi? Bir cinayet işlenmiş. Pırıl pırıl bir evlat gitmiş. Hiçbir şekilde ortamda bulunmaya layık olmayan pırıl pırıl birisi. Ve ben orada komple katil ve bu olaya iştirak eden bütün genel kişiler için söyleyeceğim. Ya hiçbiri utanmadı. Hiçbiri kafasını önüne pek eğmedi. Yoktu yani. Ben özellikle merak ettim. Dedim şöyle bir bakayım bakalım. Ya biz bu yanlışı yaptık ya, haklısın.
0: Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve yanındaki ailesinden bahsediyorsunuz.
1: Aynen. Babası dahil. Özellikle babasına defalarca baktım. Sen bir babasın. Defalarca baktım. Göz göze geldim. Ya insan bir kafasını öne yer, kafayı kaçırır. Der ki psikolojik olarak, ya kardeşim haklısın sen. Haklısın ama ne yapayım anlamına gelir o. Kafayı kaçırması bilmem ne. Yok, yok, yok. Bu yok. Ya hiç önemli değil. Birisinin ölmesi, vurulması hiç önemli değil. Böyle bir yapıyla karşılaştım.
0: Öyle hissettiniz siz.
1: Aynen, isim bu. Ve birbirlerini kurtarıp bir şekilde o olayda, yani Aleyna kendini kurtaracak. İşte suçu Alaaddin atıyor. Alaaddin kazayla vuruldu diyor. Polisler, korumalar diyor ki ben hastaydım, ben şuydum, ben buydum. Ya hastalar, ya duygu sömürüsü yapıyorlar, ya birbirine suç atarak bir şekilde en son suçu Alaaddin'e bırakıp o da kazayla ateş aldı silah. Ben suçsuzum. 3-5 seneyle yırsın gitsin. Bu olay böyle kapansın.
0: Şimdi Cemil Bey, hemen burada araya gireceğim. Kriminalden tokat gibi bir cevap geldi. Şimdi Canbay da hatırlamadım bilmiyorum diye kıvrak hareketleriyle ne kadar yapsa da aslında kriminal dün itibariyle raporunu verdi. Birazdan o raporu açıklayacağım. Bakalım onun karşılığında ne diyecekler. Ama önce şuna girmek istiyorum. Biliyorsunuz özellikle ilişki konusunda Vahap Canbay da çok suçlandı. Sen ilişkiyi biliyordun da gitti denmişti. Onların bir yazışması ortaya çıktı. Çünkü Aleyna dedi ki ilişkimi biliyor ya da her şeye rağmen beni tehdit ederek benim peşimdeydi diyerek aslında ben Alaaddin'i kışkırtmadım veya ben zor durumda kaldığım için Alaaddin'e söyledim imalı bir şeyler, bir durumlar oldu. Bunun sonucunda da savcılık aslında aralarındaki mesajlaşmayı çıkardı. Vahap Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki. Bakalım Aleyna gerçekten çok zor durumda kaldı da o yüzden mi Alaaddin'e söyledi? Bir izleyelim.
2: Bir şey söyleyeceğim sana. Benim bu süreçte görüştüğüm birisi olamaz. Tamam mı? Bu bir.
3: Ya tamam. Kardeşlere ben söyledim bunu bak. Kadın diyor ki, neydi soy ismi onun? Kadayıfçıoğlu diyor. Aleyna'nın sevgilisiydi diyor, sevgilisi. Ya Aleyna, köpeğin regi olduğunu nereden biliyor onlar? Allah rızası için.
2: Ya sen deli misin? O kadın bizim eve geldi. Tabii ki bilecek. Mokka nerede? Annemde.
3: Tamam. Adamın sevgilisi dedi. Bak, adamın sevgilisi dedi. Aleyna, adamın sevgilisi dedi. Kur'an kitap çarpsın.
2: Kim için dedi?
3: Ya sana dedi. Ya sen niye bana bunu yaptın?
2: Bir şey söyleyeceğim.

0: Kadın zaten yabancı. O ne dedi ki sana?
1: O kadın değil, o kadın değil. O kadın değil.
0: Kim söyledi? Söyle bir, çözeyim olayı. Kim böyle bir saçmalık uydurduysa bileyim yani. Kim dedi böyle bir şey?
1: Sen benim iki senelik sevgilimsin. Yanımda uyudun, yanımda. Ben böyle bir şeyin ihtimalini... Aleyna, bunu bana sakın.
2: Burada şunu söylemek istiyorum. Burada denileni birazcık anlatayım. Burada aslında Vahap Canbay bir şekilde evdeki yardımcıdan sevgilisi diyerekten Alaaddin'le sevgili olduğunu öğreniyor Aleyna'nın. Orada ona söylüyorlar. Vahap Canbay'da 2 yıllık birliktelikleri var. Aynı evde yaşıyorlar ve Aleyna'ya soruyor. Yani ben işte evdeki yardımcı hanımdan bir şeyler öğrendim. Senin için onun sevgilisi olduğunu söyledi. Böyle bir şey var mı? Bir kere Aleyna zaten hemen ilk etapta bunu reddediyor. Yani reddettiğini şuradan anlıyoruz. Daha buradan ileride iyice anlayacaksınız. Burada diyor ki yani o kadın kim yalan uyduruyor? Ben öğreneyim bakayım kimmiş diyor. Devam edelim.
1: Bak sakın yapmadım de bana. Bak, bak yapmadım de.
0: Ya sen salak mısın? Böyle bir şey tabii ki yapmadım.
1: Benle ayrılabilirsin. Benle ayrılabilirsin. Allah'ın evine kadar haklısın. Ben bunu herkese söylüyorum zaten. Sen zaten haklısın, tamam mı? Benim gücüm yetmedi. Gücüm yetmedi.
0: Senin? Hayır abicim, bak beni bir dinler misin? Beni bir dinler misin? Lütfen. Tamam, ben sana söyleyeyim.
1: Ben bir ton insana bakıyorum. Bana niye bunu yapıyorsun?
0: Tamam, ben sana söyleyeyim. Bak Vahap, sana bir şey diyeceğim. Beni bir dinler misin? Dinlemezsen gerçekten kapatacağım çünkü. Beni dinler misin? Beni bir dinler misin?
1: Dinliyorum.
0: Tamam, bir dinle. Ama bir şey yapma. Ağlama bak şimdi.
1: Ben 30 yaşında adamım bak. Ben en son babam öldüğünde ağladım. En son babam öldüğü gün ağladım ben. Bak ben 50 tane merminin altında yattım. En son babam öldüğü gün ağladım ben.
0: Sana bir şey diyeceğim. Birincisi böyle bir düşünce, böyle bir fikir. Kim söylediyse bunu bana söylüyorsun. İkincisi şunu unutma. Ben evet tamam param bitmiş olabilir. Ama bana olan davranışlarından dolayı mutsuzdum Vahap. Bana uyurken sarılmadığın için. Bana eve geldiğimde kapı açmadığın için.
1: Ben Aleyna. Ben oralarda değilim.
0: İşte ben seni...
2: Tabii aralarındaki herhalde bir para mevzusu da var. Paran mı diyor tabii. Paran bence. Çünkü Aleyna parası bittiğini diye düşünmüyorum herhalde. Vahap'tan bahsediyor. Bir şekilde aramızdaki bozukluk. Ama tabii hep buranın içerisinde yeni bir ilişkiye başladığını reddediyor. Yani umut kapısı bırakıyor mu? Bence bu da mutlaka hani mahkemede önemli olacaktır. Çünkü Vahap oraya geliyorsa... Ve tekrar barışma ihtimalini düşünüyorsa tamamen önünü kapatan bir Aleyna var mı? Ona da bakacak ki gerçekten Alaaddin'den hani niye bu konuda destek istedi ya da şikayet etti?
3: Orada gitme sebeplerinde şey var. Direkt sevgilisi olduğunu söylemediği için
2: evet.
3: Umut'la gidiyorlar. Onu biliyorum ben net olarak.
2: Yani Umut'la gittiler.
3: Tabii.
2: Belki Umut'la. Barışırız
3: bayram
2: diye.
3: Bayram üzeri.
2: Evet.
3: Şimdi orada Vahap şunu söyledi. Ben ona sordum onu. Bayram üzeri arabanın içinde rol yapıyordum dedi. Nasıl özür dileyim de gönlünü alayım.
2: Hı hı.
3: Yani özür dilemek amacıyla Arife günü barışmak amacıyla gittikleri net. Çok net.
2: Hı hı.
3: Onu biliyorum.
2: Yani çünkü kapı açık kalıyor. Yani kapı açık kalıyor ne demek? Bir sevgilisi olduğunu duymuş Vahap. Evet duymuş, doğru. Üst üste sorguluyor ama nasıl cevaplar alıyor? Devamını izleyelim.
0: Zaten anlamadım bak sen.
1: Ben onların hepsini planlı yaptım.
0: Tamam, yapmadın. Hiçbirini yapmadın. Ben sana salona inip niye sevgilim bana kapıyı açmıyor dediğimde bana bağırdın, çağırdın.
1: Bir taneniz beni anlamak için çabada bulunmadınız. Aleyna, bir kişi bulunmadı. Ben sana dedim ki yanımda kal. Düzelteceğim her şeyi. Adam beni arıyor, diyor ki sevgilisiyim diyor.
0: Hangi adam ya? Hangi adam bu ya? Ya saçmalama istersen. Bak kuruyorsun yine kafanda. Kuruyorsun ya.
1: Ya ben kurmuyorum bak. Yemin ederim bak.
0: Ya yine kafanda kuruyorsun işte.
1: Ben kurmuyorum. Dedim ki lan ben...
2: Bir de karşı taraf bakın bu çok önemli bir... özellikle de şimdi şeyim düştü galiba. Özellikle de bunu söylemek istiyorum. Bu çok önemli bir manipülasyon taktiğidir. Bunu genelde erkekler yapar. Bu ne? Şimdi aslında bir şey var. Karşısında başka bir ilişkiye başlamış kadın var. Tabii kadın açıkça söylemiyor çünkü zaten... Hem yeni ilişkisinden emin değil hem de bu ilişkisi biteli daha bir hafta iki hafta olmuş hemen başkasını nasıl buldu? Şimdi sonuçta bu suçlanacak da bir durum olduğu için Orada karşı tarafı suçluyor. Sen kuruyorsun, uyduruyorsun diyor. Aslında hiçbir yeni ilişkim yok. Bu manipülasyon, yani aslında gerçek bir olay var. Onun yalan söylediğini ya da bunun yanlış olduğunu göstermek için karşı tarafı suçlayarak ya da onun hasta olduğunu, sen delisin, sen kuruyorsun diyerek bastırmaya çalışma. Aleyna sürekli bunu yapıyor. Burada görüyoruz. Devam edelim.
1: Kurmuyorum. Dedim ki lan ben dedim. Aleyna'ya bu bana yapmaz. 2 yıllık ilişkisine yapmaz bunu dedim. Ha git herkese sor. Evde herkes var. Git sor git.
0: Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah ya.
1: Ah ah. Çok kötü ya.
0: Ya beni yani böyle bir şey için ağlayıp...
1: Aleyna senin eşyaların nerede mesela? Eşyaların nerede şu an?
0: Nasıl yani? Evde.
1: Annenin evinde mi?
0: Annemin evinde.
1: Yemin et. Cansu'nun üstüne yemin et.
0: Yemin ederim ki. Niye? Cansu'nun üstüne yemin ederim. Niye?
1: Cansu'nun üstüne yemin et.
0: Dedim ya Cansu'nun üstüne yemin ederim diye.
1: Aleyna hala yalan söylüyorsunuz.
0: Ya şu an gerçekten kapatıyorum ben. Bak bu yaptığın çok çok kötü.
2: Şimdi buradaki konuşmalarda anlıyoruz ki aslında aralarında gerçekten Vahap'ın sorguladığını. Sorgulama içerisinde bu da çok önemli. Mahkeme açısından sorgulama içerisinde Vahap'ın duygusal olarak incindiğini söylemesi dışında da herhangi bir tehdit görmüyoruz. Herhangi bir tehdit olmamasına rağmen Aleyna ilişkisini söylemiyor. Şimdi bu da önemli Cemil Bey. Çünkü sanki hani hep Aleyna tehdit ediliyor, o yüzden söylemedi. Yani bir tehditten bahsediyor ya. Burada evet bir erkek belki başka biriyle olduğu için üzgün gibi ağladığını da anlıyoruz buradaki konuşmalardan ama bir şeyi yok yani. Hani bir tehdit görmedim ben.
3: Zaten her şeyi bir yana bırakın. Bu kadar sorgulamaya, aralarındaki konuşmaya. Dese ki Aleyna benim sevgilim var dese iş bitti. Hiçbir sıkıntı yok. Yani burada Kubilaylar'ın Yalçın'la Canbay'ın oraya gelmesini bir nevi bayram üzeri ve bu çocuk sorguluyor. Tetikleyen bir olay bu. Barışmaya gidiyor. Bunu hayatın yaşamın akışında herkes yapar. Buraya kadar bir sıkıntı yok.
2: O evet Cemil Bey, yani ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani burada ben hiç Vahap'a kızmadım. Açıkça söyleyeyim. Ama kızdığım kısım başka. Son mahkemede ama şuna kızmadım. İnsan 2 yıllık bir ilişkisine 10 gün ayrı kalmışsın. Barışmaya gidebilir. Ve sorguluyorsun. Başka bir ilişkiye başladın mı? Tehdit etmeden sorguluyorsun. Bir tehdit yok ortada. İşte bir başka ilişkiye başladıysan seni gebertirim, mahvederim, şöyle yaparım. Bir tehdit yok. Umut edebilirsin. Bu her erkekte, yani bir aylık, 2 aylık süreçte bir erkek barışmak için çabalayabilir. Bu doğal bir şey. Bunu düşünüyoruz. Çünkü sonrasında diyor ya, niye geldiler kapımın önüne falan. Sen açık kapı bırakıyorsun burada.
3: Açık kapı bırakmış. Ben de son mahkemede ben de kızgınım Vahap'a. Ama doğru olan, hayatımda benim doğru bir tanedir. 2 tane doğru yok. Buraya kadar Vahap haklı. Ama son mahkemede ayrı konular var. Ayrı konu.
2: Evet, son mahkemede bilmiyorum diyerek diğer tarafın aslında bir arbede sonucuna yanlışlıkla silah patlamış olmasını destekleyici cevaplar verdi Vahap.
3: Kesinlikle.
2: Evet. Ve kesinlikle. Avukatlarımız da baktığı zaman o sorulara veren o cevapların, eğer ki kriminal rapor çıkmasaydı Alaaddin Kadayıfçıoğlu için aslında o sırada arbede sırasında yanlışlıkla patlamış bir silah olabileceğini düşündürtebilirdi.
3: Orada kurgu var aslında.
2: Nasıl yani, bir kurgu?
3: Nasıl kurgu var? Şimdi burada ilk beyanları, kamera görüntüleri çıkmaz mantığıyla avukatlarca hazırlanmış bir beyanlar. Katil grubunun diyeyim. Evet. Orada hepsi katil bana göre. İştirak eden herkes katil. Avukatlar bunlara bir şey hazırlamış. Ezberleyin bunu demiş. Onu konuşmuşlar.
2: En az ceza alabilecekleri şekilde.
3: Sonra kamera görüntüleri ortaya çıkınca hepsi çürüdü. Şimdi bunların başka dayanağı kalmadı. Görüntüler var. Net. Çok net. 6-7 saniyede toplam belinden silahı çekip de vurup çıkması 6-7 saniye. İçeride kaldığı süre 3 saniye. Net görüntüler var. Bunu görünce bunlar mahkemeye öyle bir kurguyla hazırlanmış ki, ha biz buradan nasıl sıyrılırız? İşte Aleyna diyor ki benim hiçbir suçum yok. Ben geldik oraya, köpeğimi alacaktım. Köpeğimi alacaktım diyor. Gene yazışmalarda şöyle bir şey vardı. Bertin'e aslında şöyle bir olay oluyor. Bunlar en son Aleyna, Bertin Ve Alaaddin, Aleyna'nın annesinin evinde bir araya gelmişler.
2: Ne zaman olmuş

0: Şeyden sonra, kaçtıktan sonra. Bir ara 2 saat kadar Bert'in annesinin evinde Aleyna kalmış. Polis gelmiyor.
1: Bert kim?
0: Bakın, kaçtılar ya. Kubilay vuruldu.
1: Vuruldu,
0: Kubilay
1: kaçtılar.
0: vurulduktan sonra Aleyna vurulduğunu görüyor.
1: Evet.
0: Buna rağmen gidip yardıma koşmuyor. Geçiyor, minibüse biniyor. Minibüse bindikten sonra oradan uzaklaşıyorlar. Oradan çeşitli yerlere gittikten sonra en son Aleyna'yı Bert'in annesinin evine bırakıyorlar.
1: Bert'in kim bu arada?
0: Bert'in stüdyonun sahibi, Aleyna'nın
1: Stüdyonun
0: arkadaşı.
1: sahibi.
0: Evet. Bert'in evine bırakıyorlar. Orada yaklaşık 2 saat kalıyor Aleyna. Annesi arıyor, soruyor. Bertin'le konuşuyor. Bana getir onu diyor, Aleyna'yı diyor. Neyse, 2 saat kadar kalıyor. Polis arıyor, soruyor. Polise teslim etmiyor orada Bertinler. Aleyna orada teslim olmuyor. En son annesinin evine getirdiklerinde annesinin evinden alıyorlar polisler. Şimdi burada o sürelerde neler oldu bunu bilmiyoruz. Annesinin evine geldiği zamanda da Alaaddin de geliyor. Aleyna'yı alıyor oradan. Bu
1: Annesinin
0: arada
1: evine gelince
0: telefon
1: de alıyor.
0: konuşmaları yok ama bir araya geldikleri belli. Bir organizasyon yapılmış. Ondan sonra Alaaddin çakarlı arabayı istiyor. Diyor ki stüdyonun orada şimdi Kubilaylar yemek falan almış. Bir şeyler yiyip içiyorlar. Acıkmışlar, kalmışlar orada bayağı belli. Birkaç kere gidip gelmişler orada. Kubilay'ın yayan gidip geldiği de var. Araçla birkaç kere ayrılmışlar, onlar da var. Tek tek yayınlandı onlar sonradan. Herhalde yemek yerken bir şeyler içiyorlar. Ama bunu Alaaddin şöyle söylüyor araçtaki çakarlı aracı aradığı kişiye. Bunlar bir şeyler almış, içki falan içiyorlar. Olay çıkacak. Çakarlı arabayla gelin. Orada
1: Olay olabilir
0: çakar
1: diyor.
0: olay olabilir.
1: Olay çıkabilir
0: Olay
1: diyor.
0: çıkabilir, evet. Ve çakarlı arabayla onlar geliyor. Alaaddin, Bertin falan beraber geliyorlar ayrı ayrı. Sokağa girmeden birleşiyor bunlar. Orada Bertin bunlardan ayrılıyor. Stüdyoya geçiyor. Aleyna'yı bıraktıktan sonra orada onlardan ayrıldıktan sonra stüdyoya geçiyor. Diyor ki çakarları girerken yakarak girin diyor. Resmi görüntü olsun diyor. Şimdi
1: Sanki
0: Alaaddin.
1: polis geliyormuş havası
0: Tabii şimdi
1: verecekler.
0: gecenin 11'inde hatta ben şey demiştim onu daha önce de. Yani gecenin 11'inde köpek uyuyordu, köpek uyansın diye mi çakarları yaktılar, gürültü yaptılar. Yani
1: Yani
0: resmi görüntü olsun.
1: evet.
0: Arabaya sokulabilelim. Ve o arada bunlar bekliyor geride. Aslında bence sokağa girmeden önceki kameraların da incelenmesi lazım. Öyle düşünüyorum ben. Bunu kendi içimizde konuşuruz muhakkak. Bunlar
1: Bu arada eşini sattığımızdaymış Ülker Hanım.
0: evet.
1: Bir şey o da söylemek istiyor.
0: Tabii.
1: Ülker Hanım,
2: Efendim.
1: hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Esra.
1: Şimdi tabii bir mahkeme geçirdiniz. Orada bazı aileyle, oğlunuzun katiliyle, Aleyna'yla
2: Duyuyorum sizi.
1: duyuyoruz. Evet. Aileyle, mahkemede aileyle, oğlunuzun katiliyle, Aleyna'yla ilk kez yüz yüze geldiniz. Ne söylemek istersiniz?
2: Çok şey söylemek isterim Esra Hanım aslında da. İşte dilim yetmiyor oralara gerçekten. Ben bu kadar arsız, edepsiz insan topluluğu bir arada görmedim. Hiçbir şey olmamış gibi herkes birbirini savundu. Saatlerce herkes birbirini savundu. Ben babaya şöyle bir soru sordum. Dedim ki siz çocuğunuzun dedim uyuşturucu kullandığını biliyor musunuz? Dedim hayır dedi. Yanında da uyuşturucu çıktı bu çocuğun. Neden inkar ediyorsun? Bir de şunu öğrenmek istiyorum.
1: Mutlaka
2: Bu
1: belki
2: çocuğun
1: hani biliyorlardır. Zaten raporlarda da çıktı. Yani
2: hem
1: mahkemede
2: de oraya geldiği anda uyuşturucu almış bu çocuk. Kanında çıktı. Kanında. Şimdi bir de şunu öğrenmek istiyorum. Esra Hanım, biz iletişim kuramıyoruz sizinle. Ben beden dilinizden ne istediğinizi anlıyorum. Televizyonun karşısındayım. Ben söyleyeceklerimi söyleyeyim sonra siz devam edersiniz. Olur mu?
1: Tabii söyleyin Ülker Hanım, buyurun.
2: Şimdi ben şunu öğrenmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız. Bu çocuğun 3-4 tane böyle yaralamalı suçları var. Neden bu çocuğa, bir de bu uyuşturucu kullanıyor. Neden bu çocuğa bu devlet bu ruhsatlı silahı verdi? Ben bunu öğrenmek istiyorum bir anne olarak ya.
1: Haklısınız Ülker Hanım. Kendisine

0: şikayet, nasıl silahı var bu kadar suçu olan birinin diyorsunuz?
1: Aynen öyle, potansiyel bir katil adam ya. Daha önce yaralaması var bunun. Yaralaması. Bilerek, isteyerek yaptığı bir şey.
0: Çok zor.
1: Devlet böyle bir insana nasıl silah verebildi?
0: Çok doğru bir soru aslında Ülker Hanım. Ülker Hanım, sizden Alaaddin Kadayıfçioğlu mahkeme sırasında özür diledi ve keşke ben ölseydim.
1: Bana hayır, özür diliyor. Ya sen ne için özür diliyorsun? Sanki bir şeyini almışım da vermemişim gibi. Burada bir can gitti. Bana de ki keşke ben ölseydim. Geberseydin, sen geberseydin. Hı hı. Bir masumun, bir mazlumun canını aldınız ya. Tabii. Burada şimdi kimse kimseye aklamasın. Bak, görüntüler o kadar net. O görüntüleri verenden de Allah bin kere razı olsun. Çünkü niye biliyor musunuz Esra Hanım? Kubilay masum ve mazlum bir çocuktu. Onun kanını kurban olduğum Mevlam yerde bırakmayacak. Bunların hepsi birbirinden bulacak. Hepsi. Bulsun da. Bak, bulmaya da başladılar. Kriminal sonuçlar çıktı.
0: Şimdi hepsini birazdan anlatacağım ama Ülker Hanım, size sormak istiyorum. Vahap Canbay sizi aradı mı bu hafta?
1: Beni arayamaz o da artık.
0: Neden?
1: Arayamaz o beni artık. Benim için bitmiştir.
0: Vahap Canbay benim için bitmiştir diyorsunuz. Son
1: o
0: ifadesi...
1: Ya, aile benim için bitmiştir dediği gün benim için Canbay da bitmiştir. Adliye koridorunda milletin içinde değil ya, aileyle benim işim bitmiştir.
0: Aile benim için bitmiştir mi dedi Vahap?
1: Aynen öyle. O da benim için bitmiştir.
0: Vahap Canbay adliyedeki gerginlik sırasında herhalde bunu ifade etti. Bu aile benim için bitmiştir diye söyledi.
1: Şimdi Esra Hanım, gerilmeyeceksin. Orada diyorsun ya, benim kardeşim öldü.
0: Evet.
1: Kardeşim öldü diyorsun. Saçını başını yoluyorsun milletin içinde. Niye yoluyorsun o saçını başını? Sonra arkasından diyorsun aile benim için bitmiştir. Sen de benim için bittin ya.
0: Neden böyle dedi sizce Ülker Hanım?
1: Bak şimdi görüntüyü verdin ya oraya, görüntüyü.
0: Burada bir izleyin, bir açsanıza arkadaşlar şunun sesini.
2: Bir davayı açamadınız, 3 aydır açamadınız. Bir davayı 3 aydır açamadınız. Bir şey diyeceğim. Sen karşı tarafa anlaşmadıysan ben seni bir şey bilmiyorum.
3: Mesela durduk Allah'ım.
4: Tamam. Ne söyleyeceksin Canbay? Biz kimiz söyleyeceğiz Canbay?
3: Bir dakika. Sen Celal Demir'in aynısını yaptın Allah.
4: Canbay karşı tarafla anlaştığını söyleniyor.
5: Karşı tarafla anlaştığın iddiaları var Canbay.
6: Ayrı konuşmayalım. Biz geri
7: dönüşte yeter ya, bir salın ya. Sen hadi abla. Bir bırakın bir şey. Hadi. Bırak hadi, sen daha bir soruyu sormaktan. Hadi. Yol al hadi.
4: Dokunma.
7: Hadi
4: ulan. İşine bak.
7: Hadi ulan, sen de işine bak.
4: İşine bak. Hadi edesin.
7: Hadi edesin.
4: Yürü.
3: Ne deli susun.
0: Şimdi burada herhalde sonrasında bu aile benim için bitmiştir diyor.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi ben şöyle düşünüyorum Ülker Hanım. Size tekrar soracağım ama Vahap Canbay'ın ilk başta hiç hatalı olduğunu düşünmeyen tek kişilerden biri benim. Çünkü birçok insan onu da hatalı buluyordu ama bu mahkeme sırasında verdiği ifade ve sonrasındaki ve başındaki tutumu kesinlikle bence, benim fikrimce çok hatalı. Ve aynı zamanda bu olayın kazara olduğunu düşündürecek ifadeler verdi. Bununla ilgili ne diyorsunuz?
1: Esra Hanım, o kadar üzüldüm ki size anlatamam. Gerçekten o kadar üzüldüm ki. Yani çok şey söylemek istiyorum da işte söylemeyeceğim ama çok üzüldüm. Bir abi eğer başka birisi için böyle mücadele ediyorsa gerçekten bu ülkede düzgün insan kalmamış demektir. Benim çocuğumun çok değer verdiği bir abisiydi. Ama ne yazık ki onun yüzünden öldü. Bunu farkında aslında da. Ama şimdi karşı tarafa niye böyle bir ifade verdi? Onu da anlamış değilim. Gerçekten değilim.
0: Neden döndü Vahap Canbay?
1: Hiçbir fikrim yok bu konuda. Hiçbir fikrim yok. Keşke olsaydı. Ama keşke olsaydı aleni şurada çatır çatır söylerdi. Hiç saklamazdım bile.
0: Şimdi tabii ki Vahap Canbay aslında ailenin de kızgın olduğu, hepimizin de neden böyle ifadesini değiştirdiği durumlarda bunu yani bir kez daha göstermek istiyorum özellikle. Çünkü bu durum neyse ki raporlar var, onu birazdan değineceğiz ama şu şekilde verilen ifadelerde hem arbede yaşadığını kabul ediyor, kısa süreli bir arbede yaşadınız, ateşin hedef alınarak açıldığını söyleyebilir misiniz? Bilemem diyor. Yani sanki hedef açılmadı, öylesine sallandı gibi.
8: Burada demek bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ondan önceki Alaaddin'in konuşmasını söyleyeyim. Onun evet. üzerine bunu açıklayın isterseniz.
0: Tabii.
8: Şimdi Alaaddin bütün yükü aleyhine Alaaddin'e verdi ya. Evet. Alaaddin de diyor ki ben gittim kapıya yaklaştım. Kendi anlatımı, kapıya yaklaştım. Kapıyı itti, açtılar içeriden. Bir arbede yaşandı. Tekme, el kola hareketler, arbede tekme sallıyordu. Silah patladı. Benim parmağım tetikte değildi. Ben nasıl kimin silahı patladı bilmiyorum. Panikledim, geriye gittim. Şimdi burada bu ifadenin üzerine hatta ben şunu sordum o zaman. Söz hakkı aldım şeyden. Dedim ki toplam dedim 6-7 saniye süren bir olay. Silahı çektin gittin. Bir kere çok acı bir olay. Oğlumun katiline soru soruyorum ya. Bu durumda kaldım. Ben sordum evet. Hakimden Allah razı olsun bizlere söz hakkı verdi. Hı hı. Ben katiline soru sormak zorunda kaldım. Ama dedim soğukkanlı olacağım ben, fayda sağlayayım. Neyse dedim ki toplam 6-7 saniyelik bir olay. Silahı çektin gittin vurdun çıktın. Ve bunun dedim içeride geçen süresi 3 saniye. 3 saniyelik bir olayı sen anlattın dedim. Anlattığın süre 1,5 dakikadan fazla dedim. 1,5 dakikadan fazla anlattığın bir konuyu 3 saniyede nasıl gerçekleştirdin sen? Hızlı gelişti, cevap veremedi. Ben aldım cevabı, aldım dedim, oturdum.
0: Hı hı.
8: Ondan sonra bir de dedim, daha sonra tekrar bir söz hakkı istedim. Hakim, hakkınızı aldınız dedi. Rica edeceğim, önemli dedim. 1,95 boyundaki bir insan. Vap. 1,95 boyunda. Ben diyor, katili görünce...
0: Cenin pozisyonuna girdim.
8: Cenin pozisyonunu aldım. Şimdi sen biraz geriye de çeksen koltuğu... Arkada Canbay var. Bu araba tek kapılı spor araba. Kubilay yanında. Hı hı. Ne kadar cenin pozisyonu alsan da şöyle yapman lazım. Doğru mu?
0: Evet.
8: Şimdi sen Kubilay'ı kapatacaksın. Kubilay karnından vuruldu yandan. Kubilay'ı kapattığın zaman kendin vurulursun. Bir.
0: Neden? Şu çok önemli. Bilmedim demek bambaşka bir şey ama yalan söyleyecek kadar cenin pozisyonunda kaldım demek de başka. Niye böyle söylüyor?
8: İkincisi.
0: Niye böyle söylüyor?
8: Onu söyle, geleceğim şimdi. Orada netlik bazı şeylerde yok. İkincisi, böyle yaptın, elini kullanmamışsın. Swap örneklerinde yok zaten. Ayağıyla tekme vurmuş olabilir misin diyor hakim. Bilemiyorum, vurabilirim. Olabilir. Şimdi ne oldu? Katilin tezini destekledin.
0: Destekledi tabii. Zaten bakın buradaki...
8: Peki diyor, bir şey daha var. Peki diyor, katil ateş etmeye devam etseydi sizlere vurabilir miydi? Bilemiyorum. Vurmak istese vurabilirdi. Bu da neyi getiriyor?
0: İyi niyetli katil, yani katil.
8: Katil olsa bizi de vururdu, vurmadan gitti.
0: Tabii bunu getiriyor. İyi
8: yani
0: niyetli.
8: Bu katili beraat edemezdi. 3-5 seneyle kurtarmak demektir.
0: Yanlışlıkla oldu demeye getiriyor.
8: Buraya
0: yani.
8: Neden bu yola girdi? Niçin girdi? Ya bu çocuk Kubilay'ı gece 3'te arayıp da uyandırıp Kubilay ne haber deyip sesini duymak istedim deyip kapatan bir insan. Sen bu noktaya niye geldin? Ne oldu? Sebep ne? Ben bunu dedim o an mahkemenin baskısıyla psikolojik olarak bunaldı. Böyle bir şey mi dedi çıktı ağzından? Ya da hala konduramıyorum ve şunu söylüyorum. Şu an hala anlam veremiyorum. Oğlumun bu kadar sevdiği bir arkadaşı, abisi bu açıklamayı böyle neden yaptı? Neden? İlk açıklamam belli. Kamera önünde görüntüler var. Sakarya'da defnederken Kubilay'ı kamera önünde 5 saniye içinde 6 saniye içinde gerçekleştiriyor. Ben böyle Yalçınay'a doğru kaçtım diyor. Kendi böyle hareketiyle anlatımı var. Bu ilk ifadem bu şekildeyken ben 20-30 kere sordum. Sorduğum halde sen bana hiç müdahale etmedim dediğin halde bu şekilde bir anlatım anlam veremedim. Ayın 13'üne daha var.
0: Cemil Bey, bu arada avukat hanım dedi ki Vahap Canbay bir daha ifade vermeyecek.
8: Şimdi kendisi
0: tanık olduğu için.
8: Efendim?
0: Tanık olduğu için o ifadesi kabul görecek artık.
8: Onu bilemiyorum.
0: Evet, yani
8: ben
0: bir
8: şimdi
0: daha...
8: avukat değilim ama Önümüze mahkeme süreçleri devam ediyor.
0: Umur Bey, size soralım. Tanık Vahap Canbay bir daha ifade verecek mi?
9: Vermeyecek, hatta duruşmaya bile getirilmez.
0: Duruşmaya da gelmeyecek. Cemil Bey, onun için size söylüyorum.

0: Bakın, Vahap Canbay ifadesini değiştirdi ve bu şekilde kalacak. 13 Temmuz'da Vahap Canbay bir daha ifade vermeyecek.
1: Önemli değil ki. Yani neden önemli değil? Swap örnekleri, bunu avukatlar kanun daha iyi bilir. Swap örnekleri var. Anlattığı mantığa uygun değil.
0: Evet. Ama Cemil Bey, önemli değil olur mu ya? Senin yüzünden bir çocuk oldu. Ne demek önemli değil?
1: Yok, şu anlamda önemli değil.
0: Ama şu,
1: pek,
0: bakın.
1: Pek onun geçerli olacağını pek tahmin etmiyorum.
0: Siz söylemiyorsunuz, ben söyleyeceğim. Çok önemli. Çünkü artık resmi olarak Vahap Canbay ifadesini değiştirmiş oldu. 13 Temmuz'da bir daha kendisinden ifade alınmayacak. Vahap Canbay ifadesinde bu durumun rastgele ya da yanlışlıkla bir atış sonucu gerçekleştirilebilmiş olduğunu ifadelerinde kabul etti. Yani bilerek gelip ateş edilmiş olmayabilir. Yanlışlıkla belki çocuk içeride arbede yaşanırken silah patlamış durumunu söylemiş oldu. Ve bu, siz söylemeseniz de, gencecik bir çocuk olan Kubilay Kaan Kundakçı'ya yapılmış büyük bir ihanettir Vahap tarafından.
1: Şimdi Yalçın'ın ifadesi var.
0: Yalçın'ın ifadesi var ama nereden her tanığın söylediği önemliyse neden değiştiriyorsunuz?
1: Bilmiyorum.
0: Neden? Yalçın da söyleyeceğini söyleyecektir. Belki Yalçın daha farklı anlatacaktır ama sonuçta biliyoruz ki bu çocuk Vahap için gitti. Yalçın için gitmedi. Aleyna için de gitmedi. Onun için önemli olan Vahap'tı. Vahap'ın yanında bu kadar yer almış birini bu kadar satmak olmaz. Vallahi olmaz. Ben bak hep tuttum. Yapar dedim. Erkekler gider özür diler, beklerler de biz bunları gördük. Ama bunu yapamazsın.
1: Bakın, ben 3 ay boyunca oğlumun arkadaşıdır, abisidir dedim. Abisidir. 3 ay boyunca o noktaya kadar ben ona hiç suç bulmadım, biliyor musunuz? Yanlışını görene kadar dedim. Benim evladımın arkadaşı da benim evladımdır dedim. Bana yüklendiler, ettiler, neler dedi bana toplumda bazı insanlar. Hayır dedim, ben suç unsuru görene kadar, ispatlanana kadar benim için dedim, ben evlat gözüyle bakarım dedim. Çünkü bunlar toplumda barıştırma girişimleri, şunlar bunlar olabiliyor. Ama o ifadeyi ben, dokundu bana ya. Bana dokundu. Ya bu kız kiminle sevgili şu an? Alaaddin, Canbay'ın 1,5 sene, 2 sene beraber yaşadığı Aleyna şu an kimin sevgilisi?
0: Alaaddin'in.
1: Bu açıklama kimin işine yarıyor? Alaaddin'in.
0: Hı hı.
1: 50 kere düşünsün, ne duruma düşürüyor ya?
0: Mutlaka bir şey söyleyeceğim. Bunları bilmiyorum derken mutlaka düşünmüştür zaten. Ben hiç onu, ay yanlışlıkla kafası karıştı. Kimse aptal değil. Sen onları niye değiştirdin biliyoruz. Nasıl olsa aman bana hiçbir şey dokunmasın. Aman beni sonra tehdit ederler. Ben bilmiyorum deyip içinden sıyrıldın. Bir çocuk öldü. Sen nasıl bu işin içinden sıyrılırım? Beni kimse tehdit etmez. Ya da ben bu işten, kimse bana düşman olmaz. Aman üstüme bir şey sıçramasın diyerekten sadece kendini düşündün. Gerçekten harbiden bencillik. Allah'tan devletimiz var. Allah'tan devletimiz var. Neden? Kalsaydık bu tarz böyle dönen kişilerin tanıklıklarına, o zaman vah gidene diyecektik. Ama sağ olsun İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlık raporunu çıkardı. Ve bu uzmanlık raporu Vahap Canbay'ın dönüp dolaşıp kendini döndürüp verdiği ifadenin aksine şöyle bir sonuç çıkardı. Yalçınay Yıldız, Vahap Canbay ve Kubilay Kundakçı isimli şahısların swap numuneleri üzerinde atış artıklarına rastlanmamıştır. Bu ne demek? Yani bir arbede silahı tutmak ya da silaha değmek gibi hiçbir hareket arabanın içinde yapılmamıştır demek. O yüzden de bunu bir anda hatırlamamaya başlayan Vahap Canbay'ın aksine kriminal rapor diyor ki içeride bir arbede yoktur, direkt ateş edilmiştir. Bir de sonucu okudum, bunu diyoruz. İki ile numaralandırılan diğer şeyi okuyorum. Bulgu üzerinde yapılan fiziksel incelemeler neticesinde bir adet delik tespit edilmiş olup bahse konu deliğin bulunduğu yer aşağıdaki resim üzerinde temsili olarak gösterilmişti. Niye bunu

0: o şey yaptınız? Heh. Evet. Şunu söylüyor. Plakalı araçta swap numunesi üzerinde atış artıkları üzerine rastlanmamıştır. Bakın bu ne demek? Şimdi ne Yalçınay'da, ne Kubilay'da, ne Vahap'ta atış örneği yok. Yani hiçbiri silaha dokunmadı. Hani içeride atışma olmadı. İkincisi ne diyor? Araçta, yani arbede olunca hadi sen dokunmadın. Ayağınla tekme attın. Adamın yani en azından eli torpidoya gelir, bir yere gelir, silah bir yerlere gelir. O da yok. Silah direkt giriyor, havada kalıyor. Direkt ateş ediliyor, çıkıyor. Başka hiçbir yerde barut izi olmadığı gösterilmiş.
1: Artı şey var.
0: Ne söyleyeceksiniz üçünde önce
1: de,
0: buna?
1: Üçünde de uyuşturucuya da rastlanmamış.
0: Evet, ne söyleyeceksiniz? Kubileyi
1: incelemişler bu anlamda. Tertemiz, hiçbir şey yok.
0: Evet, bunlara ne diyeceksiniz?
1: Ya burada zaten şeyin devlet birçok şeyi incelemiştir. Savcılar, laboratuvarlar, hakimler, vardır bilgiler. Şimdi bu tanıklardan bunları niye dinliyorlar? Elindeki bilgilerle onların anlattıkları ne kadar uyuşacak? Bunlar yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor? Bunları karşılaştıracaklar.
0: Peki Umur Bey, bir avukat olarak size de sormak istiyorum. Şimdi bir tanık dedi ki belki olmuştur ifadeleri verdi. Yani bir anda döndü, ifadesini değiştirdi. Ya korktu ya farklı bir şeyler oldu. Nasıl olsa ben ölmedim, kurtuldum dedi. Ölenlere de ne olursa olsun dedi ve ifadesini değiştirdi. Ama çıkan swap örnekleri tam tersini gösteriyor. Ne olur burada?
2: Şimdi mahkeme aslında burada sadece tanığın hani beyanıyla bağlı değil. Tanığın anlatımları evet değerli. Tanık bir şeyler anlatıyor. Ama tanığın anlatımlarını diğer delillerle yan yana koyup karşılaştırıp bir karar verecek. Yani tanık ne kadar doğru söylüyor, ne kadar yalan söylüyor yan delillerle teyit edilecek. Yani şu an anlatılan gelen raporla tanığın anlatımları birbiriyle tamamen uyumsuz. Ve bu tanığın soruşturma aşamasında da ifadesi var. Muhtemelen soruşturma aşamasındaki ifadeyle mahkemedeki ifadesi de uyumsuz. Dolayısıyla mahkeme tanığın bu anlatımlarına itibar etmeyecek.
0: Umur Bey, size açıkça bir fikir olarak bir soru soracağım. Tanıklar genelde neden ifade değiştirirler?
2: Ya bunun birçok sebebi olabilir. Korkuyor olabilir, baskı altında olabilir, para olabilir. Yani aklınıza gelebilecek her ihtimal bu dosyada bu arada söz konusu. Ama tanığın anlatımlarını, daha önceki anlatımları var, yan deliller var, mahkeme itibar etmeyecektir.
0: Yani yeni ifadesine itibar etmeyecek midir?
2: Muhtemelen, çünkü olayın nasıl olduğuna dair hani alınan raporlar var, diğer tanıkların beyanları var, kendini ilk hani anlattıkları var. Dolayısıyla sonradan ifadesini değiştirse bile mahkeme buna itibar etmez.
0: Ayıp gerçekten. Siz ne diyeceksiniz Cem Bey? Son olarak biz takipteyiz. 13 Haziran'daki davanızda takipteyiz. Bakalım Yalçınay da ifadesini değiştirecek mi? İnşallah Yalçınay'dan böyle bir hamle beklemiyoruz. Ne söylemek istersiniz Cem Bey?
1: Ya ben bu noktada Yalçınay'ın gerçekleri anlatmasını diliyorum. Çünkü kimse kimseden korkmasın. Kimse kimseyi tehdit edemez. Para mevzumu, para mevzu ya, yiyeceğimiz bir lokma ekmek. Al Kubilay öldü gitti, gencecik çocuk öldü gitti. Herkes bir düşünsün. Karnını doyurdun, karnını doyurduktan sonra dünyaların olsa ne yiyeceksin? Bir evde oturuyorsun, ikinci evin olsa kiraya vereceksin. İnsanlara para ihtiyacı kadar lazım.
0: İhtiyacın yaptığını düşünüyorsun?
1: Hayır, düşünmüyorum. Yani buna para da sunsalar, tehdit de etseler. Ya kimse kimseyi tehdit edemez. Beni birisi tehdit etse, gelse beni öldürse de ben gururumla öleyim ya.
0: Cemil Bey, sizi hiç tehdit ettiler mi? Bu da çok konuşuldu.
1: Yok yani 3-4 gün, ilk 3-4 gün vardı bazı sosyal medya üzerinden gelen tehditler. Ben bunu açıkladım. Ondan sonra kimse tehdite kalkamadı. Ya ben söylüyorum, benim vereceğim bir can. Benim oğlum ölmüş. Umurumda değil. Hadi gelsin beni vursun, daha çok ceza alırlar. İnanın umurumda değil. Ben zaten öldüm ya oğlum öldükten sonra. Benim hedeflerim bitti, hayatım bitti ya.
0: Çok haklısınız Cem Bey. Bir oğlunuz vardı.
1: Benim eşimle tek oğlumuz ya. Yani yazık günah ya. O yüzden kimse tehditten bilmem neden korkmasın. Korku ülkesi olmayalım. Korktukça daha yanlış yapıyor insanlar. Artı para pul teklifi mi? Ya yiyeceğimiz bir lokma ekmek. Bırakın bunları ya. Dürüstçe güzel bir şekilde yaşayalım hayatımızı hepimiz. O yüzden ben böyle bir şeyler beklemiyorum. Ve Vahap'ın böyle bir şeyi bunalım oldu da söyledi diye düşünmeye çalışıyorum. Ama yarın bir gün farklı bir şeyler çıkarsa yazıklar olsun.

0: biterim konuyu. Çünkü oğlum abi diyordu ya. Yani bu olamaz. Şimdi Yalçın'ın şeyine bakacağız. Yalçın ne yapacak? Ben samimi olacağını düşünüyorum. İlk beyanları belli. Bir de şu var. İnsanlar, siz belki daha iyi bilirsiniz, benim alanım değil ama ben meslek gereği insanlarla çok uğraştım. Bir olay olduğu zaman insanlar, mağdur taraf, genelde o korkuyla, heyecanla %100 doğruyu anlatır. Suç işleyen taraf da korkuyla yalan söyler. Şimdi burada da ilk başta Canbay'la Yalçın'ın söylediği beyanlar psikolojik olarak doğru beyanlar. Çünkü mağdur doğruyu anlatır, korkmuş yaşadığını anlatır. Katiller bir kurgu anlatmıştı, sonra o kurgu çürüdü kamera görüntüleriyle.
1: Şimdi de zaten çıkan kriminal raporlarla artık içeride arbede olmadığı da
0: Ben ailenin müdahale ettiğini düşünüyorum.
1: netleşmiş oluyorum.
0: Yani
1: Ama bakın devlete müdahale edemiyorlar, en önemli o. Yani tanıklara artık bir şekilde müdahale edildi mi edilmedi mi bilmiyoruz ama devlet raporlarına hiç müdahale edilmedi. O yüzden de devletimiz bu işi güzel ve sistem bir şekilde götürüyor. 13 Haziran, 13 Temmuz'daki davayı bekliyoruz. Çok teşekkürler
0: Ben
1: geldiğiniz
0: teşekkür
1: için
0: ederim.
1: Cemil Bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tekrardan sizi bekliyoruz. İnşallah 13 Temmuz'da biz takipteyiz. Daha da iyi ve daha da dürüst tanıkları dinleyeceğiz bu sefer. İnşallah öyle diyorum. Şimdi diğer konumuza geçelim.
0: Peki, teşekkür ederim.
2: İnfial yaratan Aleyna Çakır davası.
3: Fakirin adaleti yok.
4: Çok çabaladım ama ne yapayım olmadı.
2: Genç kız 6 yıl önce öldü. Ardında pek çok soru işareti bıraktı.
5: Yayındayız. Buyurun. Böyle yapılmaz, böyle yapılmaz.
6: Bir kere vurdum, bayıldım.
2: Kamera kayıtları ile ilgili olay çelişki. Neden iki farklı rapor var?
7: Aleyna'nın anlatıldığı bir şekilde intihar etmesi mümkün değil.
8: Biz de adalet istiyoruz.
9: Benim yavrumun geleceğini söndürdü.
2: Ümitcan o gece Aleyna'nın evine girdi mi?
10: Delirim böyle, kafayı yiyin. Kafanız duvardan duvara vurun enayi.
2: Son mesajı o kapıdayken geldi. Ümitcan neden Aleyna'yı kontrol etmedi?
11: Şu an kendi canımdan vazgeçiyorum.
7: Tam bu saat Ümitcan Uygun'un evin önüne geldiyse.
9: 7 senedir kan alıyorum ben. Gel gayrı gel.
2: Türkiye'nin beklediği canlı yayın az sonra.
1: Şimdi biliyorsunuz Tuğyan'la ilgili haberleri yaptığımız zaman Ümitcan Uygun'la mesaj cezaevinden mektuplaştığını haber etmiştik. Bu haberlerin doğrultusunda aslında tekrar neden cezaevinde olduğu Ümitcan'ın hepimizin dikkat çekmişti ve çok birçok kişinin yakından takip ettiği Aleyna Çakır dosyasını yeniden bu olayla birlikte gündeme getirdik. Çünkü hala davası devam ediyordu. Aslında bu noktada aile Ümitcan Uygun'un kızlarını öldürmüş olabileceğini düşünüyor. O yüzden de bizlerden, Adalet Bakanlığı'ndan destek istedi. Avukatları da aslında bir kızın kendini bornoz ipiyle kapıya asmasının ve o ağırlığı taşımasının dün bize imkansız olduğunu söyledi. Bizler de bununla ilgili bir keşif aslında kendimiz yaptık. Bunu da söyleyeceğiz. Baba Mehmet ve anne Hatun da hattımızda. Onlara da merhabalar diye. Merhaba Fatih.
12: Merhaba Esra Hanım. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Bir baba ile anne.
12: Üçüncü günümüzde
1: evet.
12: Kır.
1: Devam et evet.
12: Üçüncü günümüzde Kırşehir Kaman ilçesindeyiz. Yanımızda yine Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Bey ve annesi Hatun var. Hatun Hanım var. Hemen mikrofonu Mehmet Bey'e yönlendiriyorum.
1: Merhabalar Mehmet Bey, nasılsınız?
13: Merhaba Esra. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı cumalar.
1: Hatun Hanım'a da merhabalar diliyorum. Size bir şey sormak isteyeceğim. Siz evet. Aleyna'nın vefatından
13: Tabii,
1: sonra, Aleyna Çakır'ın vefatından sonra evine gittiniz mi? Dikkatinizi çeken bir şey oldu mu?
13: Şimdi ben evine beni götürmediler. Oğlum vardı, büyük oğlum. Ben evimdeydim zaten, Kırşehir Kaman'da.
1: Neden götürmediler evine?
13: Cenaze geldiğinde yanına vardım. Çünkü ben kendimden geçmiştim. Duyunca olayı. Oğlum gitti zaten. Ben kendimde değildim yani.
1: Peki oğlunuzun dikkatini çeken bir şey olmuş mu? Eve gitti mi?
13: Oğlum eve vardığında zaten polisler gelmişmiş herhalde. Onu anlattığına göre onu söyledi sadece.
1: Sadece bu yani.
13: Bir de şeye götürmüşler, cenazeyi almışlar oradan, adli tıpa götürmüşler galiba.
1: Peki oğlunuz ilk gördüğünde hani böyle yere düşüş şekli olabilir ya da kapıda bir kırık, bir yerde bir dağınıklık bir şey fark etmiş mi?
13: Onu bilmiyorum şimdi. Hı hı. Ya Esra Hanım, onu bilmiyorum ya.
1: Umur Bey'e
13: onu
1: soralım.
13: Onu bilmiyorum, hiçbir öyle bir şey söyle.
1: Umur Bey, siz baktığınızda ya da gelen ilk olay yeri ekipleri evde bir kargaşa, karmaşa, kırık döküklük bir şey fark etmişler mi?
6: Şöyle, evin olaydan sonra gelen olay yeri ekiplerinin hani görüntüleri var. Ev aslında normal bir hayata devam ediyor gibi. İşte mutfakta kahvaltı yapılacak malzemeler çıkarılmış, mutfakta kahvaltı yapılmış gibi bir durum söz konusu. Bu arada iki kişilik. Yine oturma odasında, yani asılı bulunduğu yerde işte içecekler açık, telefonunu şarja takmış. Yani normal günlük rutindeki davranışları gibi bir ev hali söz konusu.
1: Ben bir dakika şu an şunu merak ettim. Diyorsunuz ki iki kişilik kahvaltı hazırlanmış. Gece saati değil mi vefatı?
6: Gece saati ve işte gece birden sonra haber alınamıyor. Ondan öncesinde de saat 8, 8.30'la 10-10.30 arasında Ümitcan'la dışarı çıkıp yemek yemişler. Hani bunlar hem Ümitcan'ın hem de diğer katılanların ifadelerinde var.
1: Bir dakika
6: var.
1: O gece, yani vefat ettiği gece akşam dışarı çıkıyorlar, yemek yiyorlar.
6: Evet. Ama
1: Aleyna'yı eve
6: şekilde
1: bırakıyor değil mi?
6: Evet.
1: Kaçta eve bırakıyor Aleyna'yı?
6: 10-10.30 gibi.
1: 10-10.30'da. Peki Aleyna sonra o kahvaltıyı neden hazırlamış?
6: İşte bunun bir izahı yok. Hani ondan sonra mı hazırlanmış, ondan önce mi hazırlanmış kalmış? Ya bunların hiçbiri araştırılmadı. Bunların hiçbirine hani bir açıklama getirilmedi.
1: Peki kahvaltı, hani genelde bildiğimiz sabah yenilen bir şey ya, o kahvaltı sofrasında yani yenmiş mi bir şeyler yoksa hiç yenmemiş mi?
6: Yok yok, yenmiş böyle. Kahvaltı yenmiş, yapılmış hani şey gibi, bitiş sonrası bir kahvaltı şeyi gibi, şekli gibi.
1: Şimdi bu kız yemeğe gitti, geldi. Nasıl, sabaha karşı mı bir şey hazırladı aşk
6: i̇şte
1: gelen birine?
6: İşte olay örgüsünde biz hep bunu söylüyoruz. Olay örgüsünde bu anlatılanlarla hani gerçek arasında boşluklar var. Olay Ümitcan'ın anlattığı gibi bize göre olmadı. Bu olay nasıl oldu? Biz bunun gerçeğe kavuşturulmasını istiyoruz. Yani anlatılan gibi olmadı. Olay yerinin görüntüleri, olayın oluş şekli, biçimi itibariyle hiçbir şekilde uyumlu değil. Bu olay nasıl oldu? Biz bunun araştırılıp bunun bulunmasını istiyoruz.
1: Peki size göre kurgu nasıl? Birazcık daha ben olayı söylemek istiyorum. Ümitcan Uygun yemeğe çıkıyor Aleyna'yla. Sonra Aleyna'yı eve bırakıyor ve arkadaşlarıyla dışarı çıkıyor. Arkadaşlarıyla dışarı çıkıyor. Sonrasında mesajlar atıyor Aleyna, bildiğimiz. Mesajlara cevap vermiyor. Değil mi?
6: Evet.
1: Mesajlara cevap vermiyor. Sonrasında
6: Bir de Ümitcan Aleyna'nın evinin önüne geliyor. Sonrasında Aleyna'dan hiçbir şekilde haber alınamıyor.
1: Peki evin önüne geldi. Kendi arabası evin önünde, arabasını mı alıyor? Neden hiç yukarı çıkmıyor?
6: Şöyle, aslında hani dün de bahsettim. Evin önüne arkadaşlarıyla geldiğinde arkadaşlarının arabasıyla geliyor. Sözde kendi arabasını alıp gidecek. Evin önündeki kamera görüntüsü var. Evin önündeki kamera görüntüsünde ilk başta polis ekipleri şunu söylüyor. Arabadan iki kişi indi. Biri Ümitcan, biri arkadaşı. Ümitcan binaya yöneldi. Arkadaşı arabaya bindi, tekrardan gitti. Biz dedik ki bakın, Ümitcan arabadan inmiş, binaya yönelmiş. Yani demek ki burada Ümitcan içeri girdi, bir şeyler olmuş. Bunun araştırılması lazım hani dedik. İkinci, bu sefer savcılık dedi ki bu görüntüleri tekrar incelemeye yolluyoruz. Farklı bir polis birimine yolladı. Farklı polis birimi bu sefer dedi ki hayır, iki kişi inmemiş. Sadece bir kişi inmiş. O da Ümitcan. Geride arabaya binip giden Ümitcan. Yani iki kişi değil, tek kişi hani oldu dedi. Ve biz bunun üzerine dedik ki bakın, aynı görüntü, iki farklı polis.
1: Siz görüntüyü gördünüz mü?
6: Var bende.
1: Peki görüntüye baktığınızda siz ne görüyorsunuz?
6: Bu arada ben net olarak şunu söyleyebilirim, iki kişi iniyor.
1: Ha, sizin gördüğünüzde de iki
6: kişi.
1: Tabii
6: bizim gördüğümüz ve bunun üzerine dilekçe verdik. Dedik ki bakın, aynı görüntüyü farklı emniyet birimleri farklı şekilde yorumluyor. Bunun hangisi doğru, niye böyle yorumluyorlar?
1: Peki biz
6: diye
1: o görüntüyü görebilir miyiz?
6: Dosyada var, isterseniz.
1: Dosyada var, görelim. Bize bir atın, çünkü bakın bu önemli bir şey. Gece iki kişi indi deniyor, sonra bir kişiye düşüyor bu.
6: Bir kişiye düşüyor. Savcılık bu arada tekrardan polis birimlerine sordu. Bakın siz ilk önce iki kişi diyorsunuz, şimdi bir tane diyorsunuz. Hangisi doğru? Veya niye değiştirdiniz bunu? Polisin verdiği cevap sadece şu: İkini söylediğimiz doğru. Tam ikini söylediğiniz doğru da...

0: Niye o zaman ilk hani yapan polis birimi hani bunu okumadı mı? Bakmadı mı? Anlayamadı mı? Bu kadar mı tezat olur? Tek görüntü ya. Ümit
1: Peki
0: Can'ı
1: Onur
0: bir anda
1: Bey,
0: olayın
1: bu
0: içinden
1: bilir
0: çıkardılar.
1: kişiye gitti mi bu görüntü yoksa polis ekipli mi
0: Bu
1: baktı?
0: arada biz bunun hani bu soruşturma aşamasında oldu. Biz mahkeme aşamasında yani kovuşturma aşamasında dedik ki bu görüntüleri bilir kişiye gönderdin. Hangisi doğru, hangisi yanlış bilir kişi incelesin dedik. Mahkeme bu talebimizi reddetti.
1: Peki siz gönderseniz bilir kişiye?
0: Ya bu yapılabilir ama mahkeme kendi bizzat yapmadığı sürece yani buna çok itibar etmeyecek. Bu zaten gözle görülebilecek bir görüntü.
1: Yani
0: Ya
1: siz
0: şuradaki görüntüyü
1: bakın bunu
0: konuşuyoruz.
1: ben yayınlamak istiyorum. Yani ben gözümle de iki kişi görürsem hala raporda yani ısrarla iki kişi başta denilmesine rağmen bir kişi deniliyorsa burada bir başka
0: Bu
1: bir
0: arada
1: durum var.
0: bunun ilk görüntü izleme tutanağı da, ikinci görüntü inceleme tutanağı da, görüntü de bunların hepsi zaten dosyada var. Hani ulaşılabilir, hani paylaşılabilir yani. Yani bunlar bizim söylediklerimiz değil bu arada. Bizzat savcılığın yaptığı araştırmada polis birimlerinin söyledikleri.
1: O zaman
0: Yani
1: Onur Bey ben şöyle mi anlayacağım? Aslında baktığınızda Ümit Can Uygun iniyor ve o eve doğru gidiyor.
0: evet.
1: Ve bu sonrasında rapordan çıkarıldı. Gözle kamera bu görüntülerde Ümit Can'ı görebilmemize rağmen.
0: Evet, tam olarak böyle. Hani akla mantığa uygun değil ama tam olarak böyle.
1: Ama böyle olunca tabii ki ailede şüphelenir, diğerleri de şüphelenir. Son gören o zaman Ümit Can olmuş olacak.
0: Kesinlikle işte bunu açıklamalarını buranın gerçekliğe kavuşturulmasını istiyor. Yani burada aslında Aleyna'nın ailesi olmayan bir şey istemiyor. Diyor ki buradaki durum neyse bize çıkartın, biz inanalım istiyor. Yani hiçbir baba, hiçbir anne çocuğunun
2: Evet.
0: cenazesini görmek istemez ki. Mezarın açılmasını istemez
1: Mehmet
0: ki.
1: Bey, siz buna ne diyorsunuz?
2: Ben buna ne diyorum? Hocam şunu söylemek istiyorum. Bu olay Ankara'da oldu ya. Bizim işimizi el atacak tek kişi Sayın Bakanımız. Şunu söylüyorum. Ankara Milletvekilimiz Sayın Osman Gökçek Bey eğer bakanımızla bir görüşmüş olsa bizim dosyamıza elini kesinlikle atar.
1: Peki şunu
2: Biz
1: sormak
2: sadece avukatımızın konuştuğu gibi biz olayların açıklanmasını istiyoruz. Biz başka
1: tabii.
2: hiçbir şey istemiyoruz.
1: Biz kendisine bu talebinizi
2: Zaten eve yönlenen zaten Ümit Can Uygun. Kimse yok.
1: ben sizin bu talebinizi ileteceğim mutlaka ama bunu kenarda bırakırsak ben sizin fikrinizi soruyorum. Yani sizce ne oldu o gece? Yani sizin hani Ümit Can Uygun çıktıysa eğer yani ne oldu?
2: O gece benim çocuğumu Ümit Can Uygun öldürdü. Kesinlikle, kesinlikle o öldürdü. Ondan başka kimse yok. Biz baştan beri bu mücadeleyi veriyoruz. Hiçbir anne baba yanlış bir yolda gitmeyi kendimiz istemeyiz. Her şey açık ve açık görünüyor. Hepsinin delilleri var. Biz bunları istiyoruz. Bir anne baba hiçbir şey istemiyor. Biz deliller neyse onu istiyoruz.
1: Peki.
2: Adaletin ne yolda bizim adaletin yolunda gitmeyi istiyoruz biz.
1: Peki ben size şunu sormak istiyorum. Ben arada böyle hani insanları da tanımak için kızınızı da öyle tanımak ister yani tanımak isterim her ne kadar vefat olmuşsa da vefat etmiş olmuşsa da Aleyna'nın nasıl hayalleri vardı?
2: Aleyna'nın, Sema kızımın hayalleri şuydu. Tertemiz bir ben onu gelin etmek isterdim. İstiyordum da. Annesini, babasını, kardeşleri zaten el üstünde tutan o en son benim bir çocuğumdu. En küçüğümüzdü. Ama ben bu şekilde olacağını hiç aklıma gelmezdi yani. Yani hiçbir ana baba aklına gelmez yani. Evladının bu şekilde olacağı.
1: Tabii.
2: Benim öbür çocuklarım da var. Ben öbür çocuklarım da hiçbir zaman yani ayrı ayrı da konuşabilirsiniz. Bir annenizden babanızdan yani bir şey eziyet gördünüz mü diye bir sorsanız. Allah için yani ben Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Hiçbir zaman da bize karşı saygısızlıklarını görmedim. Saygısızlık yapmadılar.
1: Mehmet Bey, şimdi avukatınız tabii şu çok dün başka bir önemli detay daha söyledi. Dedi ki işte Aleyna aslında kapıya bu bornoz ipini sıkıştırarak kendini astı. Ama bir baktığımızda bir ağırlık koyduğunuzda o ip orada durmuyor dedi. Bizim ekip arkadaşlarımız

0: arkadaşlarımız da bir örnekleme yaptı. Bir onu izleyelim, bir görelim arkadaşlar. Evet.
1: Yaşındaki Aleyna Çakır'ın kendisini evinin kapısına bornoz ipiyle asarak hayatını kaybettiği öne sürülüyordu. Şimdi biz de olay yeri fotoğraflarından yola çıktık ve iddialara göre şu şekilde bir o düzeni yine burada kuracağız. İddiaya göre Aleyna işte bu tarz bir bornoz ipiyle evinde bu şekilde bir kapıya kendini asmış. Şimdi Aleyna olay yeri fotoğraflarından anladığımıza göre şu şekilde ipi şöyle kapıya sıkıştırıyor ve kendisi de şu şekilde. Şimdi Aleyna da 45-50 kilo civarında bir kız. Kendisini bu ipi kapıya sıkıştırarak hayatını kaybetti iddia ediliyor. Şimdi Aleyna olay yeri fotoğraflarına göre ve iddialara göre dediğim gibi yaklaşık 12-13 saat bu ipte asılı kalmış. Biz de şöyle bir çok ufak bir kuvvet uygulayacağım. Dediğim gibi Aleyna 45-50 kiloydu. Ben de bu bornoz ipine kapıya sıkıştırdığımız ipe bir kuvvet uyguluyorum. Bakalım çıkıyor mu? Gördüğünüz gibi çok ufak bir kuvvetle bile bornoz ipinin bir kısmı hemen çıktı ki diğer kısmını da biraz daha kuvvet uygulayınca bu ipi buradan çıkardım. Aile de şimdi şunu söylüyor, Aleyna'nın ailesi de bizim kızımız 12-13 saat boyunca bu ipte asılı kalamaz demişti. Biz de burada kurduğumuz düzenekte ufak bir kuvvet uygulandığında dahi bornoz ipi çıktı. Aile de işte bundan yola çıkarak da olay yeri keşfi de istiyor.
0: Şimdi ekip arkadaşımız bornoz ipini kapıya sıkıştırdı. Sıkıştırmasına rağmen ufacık bir kuvvetle bornoz ipi çıktı oradan. Böyle mi oluyor sizin yaptığınız?
2: Tam olarak böyle.
0: Ve oraya astığı düşünülüyor şu an orada. Ama oraya asılsa o ip orada durmuyor. Bakın ufacık bir ağırlık, tekrar izleyin. Sadece eliyle çekme hareketi yapsa bile o ip o şekilde asılı değil.
2: Şöyle zaten tanık şunu söylese, ben eve girdiğimde hani yere düşmüş vaziyette, hani asılı olarak hani boynunda bu bornozun kemeri var, yerde buldum dese anlaşılabilir, belki anlatılabilir bir durum. Ama tanık diyor ki ben diyor çilingirle birlikte içeri girdim diyor. Salonun kapısını açtığımda diyor bedeni düştü diyor. Yani saatler boyunca asılı kaldı diyor. Bunun üzerine polis ekipleri geliyor. Olay yeri görüntüleri var. Olay yeri görüntülerinde bu arada kemer vesaire hepsi görünüyor. Buradaki kemer bu arada uzun bir kemer. Oradaki kemer daha kısa bir kemer. Dolayısıyla arka tarafa atılması bile neredeyse mümkün olmayan bir kemer.
0: Nasıl arkaya takılması önemli? Yani
2: çok
0: olmuyor.
2: Kısa.
0: Şimdi bornoz kemer ipi kısa.
2: Evet.
0: Bornoz hani ipi değil mi? Kemer değil.
2: Bornoz ipi. Heh. Yani bornozun o kemeri hem kısa, dolayısıyla arka tarafa çok uzun bir mesafe atamayacağı gibi, bir de şöyle biz şu ihtimalle düşündük. Acaba arka tarafına bir düğüm attı da evet, sıkışması mı sağlandı? Olay yeri görüntüleri var. Hiçbir şekilde düğüm vesaire yok.
0: Peki şu uygun mu? Bu da sormak lazım. 12-13 saat asılı kalan bir insanın vücudundaki bedenindeki morlaşma ona göre başlar.
2: Evet.
0: Onunla uyumlu mu?
2: Şöyle biz tam olarak adli tıp da bunu belirleyemedi. En son haber alma saatimiz gece 1, bulunma saati gündüz 2. Yani 12-13 saatlik bir zaman dilimi var. Ama bedenindeki morlaşma asılı kaldığından dolayı morluk ayakları bileklere evet, doğru iniyor. Buradan ölüm saatini anlamaya çalıştılar ama adli tıp şunu söylüyor. 12 saatlik zaman dilimi içerisinde ölmüş olabiliyor diyor. Hı hı. Ama şey demiyor, 3 saat önce 5 saat önce net olarak bir zaman veremiyor. Sadece bir zaman dilimi veriyor. Bu zaman dilimi de zaten bizim en son haber almayla bulduğumuz saatle uyumlu. Yani hı hı, aslında gündüz 1'de de 12'de de 10'da da gece 1 2 3 4 5 herhangi bir zaman diliminde ölmüş olabilir diyor. Bedenin o morlaşması da buna uygun. Hı hı. Ama hani her ihtimalde de saatlerce asılı kalma ihtimali var. Ve bu saatlerce asılı kalma o kapıda o bornoz ipiyle mümkün değil.
0: Peki Mehmet Bey şunu da merak ediyoruz. Hiç daha önce kızınız böyle bir şey denedi mi? Çünkü bu da biz baktığımızda kendine zarar verme davranışlarında bu da hani daha önce deneyip denememesi de önemli ya, ne söylersiniz?
3: Ya benim kızım daha bak ben 60 yaşındayım. Ben kızımı bildim bileli hiçbir öyle bir Yani ne duydum, ne gördüm. Yani canı tatlıydı onun. O kendine öyle asacak bir çocuk imkanı yok yani.
0: Hı hı.
3: İmkanı yok. Biz inanmıyoruz yani. Bunlar kendileri işte kendilerini kurtarmak için bu şekilde yani öne sürüyorlar. Aslı diye. Ya ben insan çocuğunu bilmez mi? Çocuğu kendine karşı saygısızlık yapsa bilir.

0: De duydum ya. Benim ailem de burada yani. Ben bunlar için çabalıyorum. Zaten ben bunu açığa çıkmasını istiyorum her zaman. Yani açığa çıksın ki her şey netleşsin. O zaman sizler bile bize hak vereceksiniz. Bunun en son çaresi bakanımız el atacak. Sayın bakanımız el atacak. Bakanımız her şeyi çözer. Bakanımız çözmeyecek bir şey yok. Bir de Ankara milletvekilimiz Osman Bey, o bir eğer el atarsa bakanımızla bir görüşürse sizlerin sayesinde de bu kanalın sayesinde de biz bu işimizi çözeriz.
1: Ben
0: O
1: mutlaka
0: zaman siz bizleri arar haklı olduğumuzu söylersiniz.
1: evet. Şimdi ben mutlaka bu dediklerinizi bir şekilde ben mutlaka ileteceğim. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Şimdi burada hani bu havlunun kemeri bu kadar tutamazken, hani havlunun kemeri bu kadar tutamazken bunu mahkemede söylemediniz mi? Yani
2: Biz
1: mahkeme
2: her
1: tutmuyor.
2: duruşma söyledik neredeyse. Her duruşma şunu söyledik. Bir keşif yapılsın. Bu keşifte bunun mümkün olup olmadığı ortaya konulsun.
1: Hayır, mümkün olup olmadığı değil, mümkün olmadığını söylediniz mi? Biz tuttuk
2: Her
1: çekiliyor.
2: duruşma neredeyse söyledik ve her duruşma bunun için keşif talep ettik. Normalde usul şöyledir. Bir talep reddedilirse daha sonrasında bu talep dile getirilmez. Biz bu duruşma reddedildi. Bir sonraki duruşma tanıklar geldi, dinlendi veya dosyaya yeni bir delil kazandırıldı. Tekrar talep ettik. Tekrar reddedildi. Sonraki duruşma yine farklı bir durum gelişti. Yine talep ettik. Neredeyse her duruşma bu talebimizi dile getiriyoruz ve hepsinde reddediliyor. Mahkeme şunu yapmak istiyor. İddianamenin dışına çıkmadan intihara yönlendirme ve eziyet suçlarından yürütmek istiyor. Bize diyoruz ki tamam bu da olabilir. Ama burada aile gerçeği öğrenmek istiyor. Ve bu keşif icra edilmeden hani gerçek ortaya çıkmayacak.
1: Çıkmayacak. Umur Bey çok teşekkür ediyoruz. Bizler zaten takipçisi olacağız bu davanın. Aynı zamanda bu görüntüleri mutlaka izleyicilerime de göstereceğim. Çünkü biliyorsunuz ki görüntülerde Ümitcan Uygun'un indiğini, yani iki kişi olarak inildiğini biz de gözümüzde görüyoruz. İlk raporda da öyleydi. Sonrasında rapor değiştirildi diyorlar. Sizlere pazartesi günü o görüntüleri göstereceğim. Bakalım sizler ne göreceksiniz? Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Mehmet Bey sizlere de teşekkür ederiz. Son bir cümleniz var mı?
0: Son cümlemiz yani çok rica ediyoruz Ankara Milletvekilimiz Osman Bey mutlaka mutlaka Sayın Bakanımızla bir görüşsün bizim bu her şeyimizi açığa bir çıkarsın. Bakanımız da el atarsa biz de yani içimize bir su serpilmiş olur. Biz de yani her şeyden bir haberimiz olmuş olur yani. Çünkü benim çocuğum öyle intihar edecek bir çocuk değildi. Altını çizerek de söylüyorum ya. Yani.
1: Mutlaka ileteceğim. Size söz veriyorum. Gelişmeleri de takip edeceğiz. Şimdi diğer konumuza geçelim. Bir beyefendi var. Eşiyle problemleri var. Onun için bize geldi. Bir VTR'mizi izleyelim.
3: Ramazan Pat 5,5 yıllık eşi Aynur Pat'ı ailesinin yanına Hakkari'ye yolladı. Ancak gidiş o gidiş oldu. Aynur Pat 1,5 aydır geri dönmedi.
4: Beni Zonguldaklı diye istemediler. O yüzden biz de kaçıp evlenmek zorunda kaldık. Eşimle hiçbir sıkıntımız yoktu. 5,5 yıl önce evlendik. 5,5 yıldan beri bizim evliliğimizin bitmesi için uğraşıyorlar.
5: Karı koca evliliklerinin ilk gününden itibaren Aynur'un ailesinin engeliyle karşılaştılar. Ailenin inadı evliliklerine gölge düşürdü.
4: Ailesi çok baskıcı. Aynur'un babası, amcaları ve o taraftaki akrabaları, kardeşleri lütfen bizim ailemizden elinizi çekin. Benim aileme karışmayın. Bizim evimiz de var. Allah'ın izniyle yarın öbürsü gün işimi de bulurum. Çalışırım da ama lütfen bizim ailemize karışmayın. Ben sizin örf ve adetlerinize uymak zorunda değilim.
5: Mutlu çiftin 5,5 yıllık evliliği bir günde sarsıldı. Ailesini görmeye Hakkari'ye giden Aynur bir daha geri dönmedi.
4: Ben eşimi Hakkari'ye 15 günlüğüne gönderdim. Orada gittiğinden beri eşime baskı yapıyorlar. Baskı yapıldığı için, eşim de sessiz bir insan olduğu için, kendini savunamayacak bir insan olduğu için ailesinin sözünden çıkamıyor.
5: Aynur'la barışmak için elinden geleni yapan Ramazan'ın iddiaları dudak uçuklattı.
4: Bu aile kız çocuklarını para için satmaktadır. Kardeşleri gibi eşimi de mi parayla satacaksınız? Buna asla izin vermiyorum.

0: Aynur, sana sesleniyorum. Lütfen evine geri dön. Kimseyi dinleme. Yuvanı yıkma. Ben yuvamın yıkılmasını istemiyorum.
1: Ramazan Bey, nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Eşiniz sizden boşanmak istiyor ama siz bunun aile zoruyla mı olduğunu düşünüyorsunuz?
2: Eşim beni seviyor. Aslında boşanmak istemiyor.
1: Nereden biliyorsunuz?
2: Ya bizim hiçbir problemimiz, kavgamız, gürültümüz hiçbir zaman olmadı.
1: Ne kadarlık evlisiniz?
2: 5,5 yıldan beri evliyiz. Karşısı etnik kökenimden dolayı bana vermek istemediler. Biz de kaçıp evlendik.
1: Siz kaçarak evlendiniz. Çocuğunuz var mı?
2: Çocuğumuz yok.
1: Yok. Ailesi neden istemedi sizi?
2: Ben Zonguldaklıyım diye kendileri Hakkari'li. Buradan da Hakkari halkına sesleniyorum. Hakkari'yi çok seviyorum ben. Hakkari halkını da çok seviyorum. Beni yanlış anlamasınlar. Beni Zonguldaklı diye etnik kökenimden dolayı istemediler efendim.
1: Yani belki kendi memleketinden birisini istediler. Öyle diyelim. Peki Ramazan Bey, istemediler, siz kaçtınız.
2: Evet, kaçtık, evlendik.
1: Sonra nasıldı evliliğiniz?
2: Evliliğimizde hiçbir problem yoktu. Kavga gürültü hiçbir zaman olmadı. Aramız çok iyiydi.
1: Hiç kavganız yoktu.
2: Yok, kesinlikle biz çok iyi anlaşırdık. 15, yani bundan 1,5 ay önce 15 günlüğüne köye gönderdim. Babası İslam ölmez. Eşimi baskı yaparak göndermek istemiyordu. İlk başta hanımım diyordu ki ben geri geleceğim oraya. Ama Ramazan diyordu, seni babam istemiyor hiçbir zaman.
1: Zaten biliyor istemediğini, kaçarak evlenmiş ya, niye öyle diyor?
2: Ya hiçbir zaman sevemediler beni etnik kökenimden dolayı. Antalya'da oğlu var, Muhammed Ölmez. Onun eşi de var efendim. Eşine de aynı baskıyı yaptılar. Onun da etnik kökeninden ötürü.
1: Tamam, eşinize dedi ki babası, istemiyorum ben bu adamı. Ama zaten 5 yıl olmuş evlilik. Ne oldu orada?
2: Ya şu an aile baskısı var o bölgede.
1: Kim diyor bunu?
2: Ya ben söylüyorum zaten.
1: Eşiniz de bunu diyor mu?
2: Tabii ki. Ses kaydı vardı. Biz arkadaşlara, yayın ekibine
1: yani
2: verdik.
1: Eşiniz ne diyor? Yani ben seni istiyorum, ailem beni göndermiyor mu diyor?
2: Köye gidince efendim, ben geri geleceğim ama babam seni istemiyor diyor. Benim şöyle bir problemim de var Esra Hanım.
1: Hayır dur, o probleme geçmeden. Şimdi tamam. Ben bunundaki mantığı çok anlayamadım. Neden? Zaten istemedi, siz kaçarak evlendiniz ya, ailesini görmeye gitti. Babam seni, bu yeni duyduğu bir şey değil ki, baba zaten seni istemiyor. Niye gelmiyor bu kadın, onu soruyorum.
2: Esra Hanım, hanımın kendisini savunacak bir insan değil. Yani kendini savunamadığı için, yani şöyle düşünün. Ben aradığım zaman bile yanında babasıyla, yani babasının yanında benimle konuşamıyor. Ya da babam onu aradığı zaman konuşamıyor.
1: Niye?
2: Baskıcı bir insan.
1: Ama bu kız zaten, ben hani şunu anlayamam. Bu kız zaten size kaçmış.
2: Evet.
1: Niye şimdi gelmiyor?
2: Yani son dönemlerde şöyle bir problem de var. İş problemim de var.
1: Şimdi ona gelelim, evet.
2: Şimdi şöyle, bende biraz panik atak rahatsızlığı var. Sağlığımdan dolayı. Yaklaşık 3-4 yıldan beri sıkıntı çekiyorum, bunun sıkıntısı. Ama bir yerlerde çalışmaya çalışıyorum. 8 aydı, 9 aydı. Son zamanlarda da iş probleminde bayağı bir sıkıntı olduğu için.
1: Maddi sıkıntı mı yaşıyordunuz?
2: Maddi sıkıntı yaşamadık ama benim çalışmamamı problem gösterip aile hayatıma karışıp da bu işin olmaması için kardeşleri Dilber, Demir, abisi Nezir Ölmez baskı yaparaktan.
1: Peki yani, Ramazan Bey, evet. Şunu merak ediyorum. Sizin çalışmamanıza eşiniz problem yapmadı mı?
2: Evet, kızdı biraz.
1: Yani eşinizin de sizinle bir problemi olduğunu anlamak istiyorum. Çünkü bana bu biraz bahane geldi. Yani kaçıp ailesinden size kaçan biri. Şimdi beni ailem göndermiyor demesi bir mantıksız bence.
2: Şimdi efendim, benim şu an evim var. Kafamızı sokabilecek bir evimiz var, Allah'a şükürler olsun.
1: Evet.
2: Yani sorunlar her zaman düzelir. Yani bugün çalışamıyorsak, ben bugün bir zor dönemdeysem, bu yarın öbürsü gün atlatılacak şeylerdir. Atlatılır da.
1: Tamam. Önemli olan benim değil, buna eşinizin ikna olması. Demek ki pek ikna olmamış ki buna, babasını dinliyor şu an gibi geldi.
2: Babası çok baskın bir insan. Bütün aile üzerinde çok sözü geçiyor. Hatta kaçıp evlendiğimiz zaman da tüm kardeşlerini arayıp Ramazan'la ve Aynur'la hiçbir zaman konuşmayacaksınız diyordu.
1: Peki Ramazan Bey, eşiniz size nasıl diyordu? Yani artık çalış ya da bir şey. Ne diyordu size bu konuyla ilgili?
2: Evet, söylüyordu, çalış diyordu. Ben bir şey denemeye çalışıyordum. Gidip iş arıyordum, kapak

0: bölgesinde. Bulamıyordum. Çok sıkıntı çekiyorum. Bununla alakalı hani büyüklerimiz varsa ben hani yuvamı kurtarmak istiyorum. Hani
1: İş
0: yardım
1: niye
0: ederlerse de.
1: bulamadınız Ramazan Bey? Ne işle uğraşıyorsunuz siz?
0: Ben eksantrik pres operatörüyüm.
1: Nesiniz?
0: Eksantrik pres operatörü.
1: Ne yaparsınız tam olarak eksantrik?
0: Metallerde kesme işlemi yapıyoruz.
1: Metallerde kesme ama başka işlerde
0: Tabii
1: yaparsınız
0: tabii başka
1: herhalde.
0: işlerde yaparım. Yani yeter ki Esra Hanım hani siz bana yardımcı olursanız inanıyorum ki yardımcı olacağınızdan eminim. Ben çalışıp yuvamı dağıtmak
1: İzleyicilerimiz
0: istemiyorum.
1: duyuyor. İş bulma konusunda yardımcı olmak isteyen aracı oluruz tabii ki. Peki Ramazan Bey şunu merak ediyorum. Şimdi iş aradınız, yani sonuçta zorluklarla bulamadığınızı biliyor. Eşiniz mesela bu konuda elinizi tutuyor muydu yoksa kızıyor muydu?
0: Bana çok yardımı oldu efendim. Ben size bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Eşimin babası ve kardeşleri 4 yıl boyunca eşimle kaçtı diye konuşmadılar efendim.
1: Evet.
0: Yani karşı tarafın beni yanlış anlamayın ama cahil olduğunu ve gerici düşüncelere sahip olduklarını iddia ediyorum. Yani biz 5,5 yıldan beri sadece bana yapmadılar. Antalya'daki gelinlerine de aynılarını yaptılar.
1: 4 yıl konuşmadı. Ne zaman konuşmaya başladı eşiniz ailesiyle?
0: 1 yıl önce konuşmaya başladı efendim. Geçen sene Çerkezköy'e geldiği zaman eşime şöyle bir cümle kullandı. Ramazan'dan boşanmazsan eğer annesiyle beraber ben sana hakkımı helal etmeyeceğim diye bir söylemi var.
1: Kim dedi bunu?
0: Babası da annesi söyledi. Eşim de bana söyledi. Bu yüzden uzaklaştırma aldırttırdım karşı tarafa.
1: Ha, eşiniz uzaklaştırma aldı babasına.
0: Hayır, ben aldırttırdım karşı tarafa. Aileme karışmamaları gerektiğini söyledim. Yani ben sonuçta boş kalmıyorum.
1: Bir
0: Part-time de
1: dakika,
0: olsa.
1: siz eşinizin babasına uzaklaştırma mı aldınız?
0: Evet.
1: Neden?
0: Hanımıma şöyle bir cümle kullandı. Ramazan'dan boşanmazsan sana hakkımı
1: Onu
0: helal
1: anladım. Bu
0: etmem
1: cümle
0: dediği için.
1: kullanınca niye uzaklaştırma aldınız?
0: Valla şöyle.
1: Geliyorlar mıydı yani size ki?
0: Beni o an tehdit ediyorlardı. Gidip jandarmaya yanlış bir bilgi verdiler. Ben onunla alakalı
1: Nasıl tehdit
0: uzaklaştırma.
1: ediyorlardı?
0: Şöyle gidip jandarmaya benim silahım falan yok hanımefendi. Şöyle bir yalan ithamda bulundular. Ramazan zorla eşini silahla tutuyor falan filan gibi.
1: Böyle bir şey yaptınız mı
0: Hayır,
1: siz?
0: kesinlikle benim silahım falan yok.
1: Bir kısa aramız var, aradan sonra devam edeceğiz.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.
3: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
6: İstemiyorum.
5: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
11: Olmaz ki öyle şey canım.
12: Bir biskrem versem.

0: O abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Çekiyorum.
7: Evet. Evet.
8: Harikasınız ya.
9: Nasıl oldu? Bakalım.
7: Hemen.
10: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al. Sadece
11: durulalım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo valla.
14: Sen de sadece durula.
15: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Abi ne oluyor ya?
3: Açlık basıyor, bir şey yok.
4: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
5: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Ekran klasiği Nilüfer zamanı başlıyor. Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
1: Yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
9: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
10: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
11: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
13: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
14: Kop'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı sadece 600 lira.
15: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
16: Abi ne yapıyoruz şu an?
17: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
18: Bu da hala peşimde.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi SUSE bile hediyeli.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemek. Vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
8: İstemiyorum.
7: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
9: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
11: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
12: Şimdi Ramazan Bey, aslında dediniz ki eşi ailesi tarafından zorla tutuluyor ve yani baskıyla tutuluyor, o yüzden de eşim bana dönmüyor dediniz, değil mi?
13: Evet.
12: Şimdi eşinizin amcası Ramazan Bey hattımızda, Hakkari'den bağlanıyor. Abdullah Bey bağlanıyor. Abdullah Bey.
14: Buyurun efendim.
12: Hoş geldiniz yayınımıza.
14: Teşekkür ederim, sağ olun.
12: Şimdi Ramazan Bey burada ve diyor ki eşim Aynur aile baskısıyla onların yanında duruyor. Aslında beni istiyor. Siz bu konuda bilginiz var mı? Ne söylemek istersiniz?
14: İsminizi tekrar alabilir miyim?
12: Kimin ismini? Benim mi?
14: Sizin, evet.
12: Esra ben.
14: Esra Bey, Esra Hanım.
12: Peki bu, evet.
14: Esra Hanım, Ramazan patronu sizin yanınızda mı?
12: Burada görüyorum, yanımda.
14: Şimdi Ramazan patronun eşi. Evet. Kendisi baba evine gelmiş. Bu kızı zorla gönderme bir hakkımız var mıdır buna?
12: Siz zorla tutmuyorsunuz yani Aynur'u.
14: Peki bunun jandarması yok mu? Askeriyesi yok mu? Ramazan Bey 2-3 sefer şikayette bulundu.
13: Abdullah Bey, Hakkari Geçimli Köyü'ndeki...
14: Ramazan Bey bizi kaç sefer şikayette bulundu?
13: Bir saniye, bir şey söyleyeceğim.
14: Beni jandarma karakolunda ifade verdim, valilikte ifade verdim.
12: Evet, bir Ramazan Bey de cevap versin. Ne diyorsun Ramazan?
13: Abdullah Bey, Hakkari Geçimli...
12: Bir saniye Abdullah Bey.
13: Abdullah Bey, şimdi Hakkari Geçimli Köyü'nün jandarmasında alınan ifadesinde hanımım Aynur Pat'ın Ramazan iş bulsun, ben geri geleceğim diye bir ifadesi mevcut. Bu Beyaz TV yayın ekibinde de, Esra Hanım'ın yayın ekibinde de mevcuttur.
12: Tamam, sizin ne aile baskısı nerede?
13: Geleceğim diye ifadesi var, ondan sonra baskı yapıyorlar. Şu an tamamen
12: engelliyim ben.
13: Şu an iş bulmadım. Şu an
12: zaten ifadesinde demiş ya, kadın iş bulsun geleceğim. Sen iş bulmamışsın.
13: Hayır, ben birkaç yere form doldurdum. Haber bekliyorum. Hani tamam. Sizlerden de o yönden yardım istiyorum.
12: O ayrı. Aile baskısı nerede?
13: Babasıyla amcası yapıyor efendim bunları.
12: Öyle mi Abdullah Bey? Baskı mı yapıyorsunuz Aynur'a?
14: Bizim öyle bir yetkimiz baskıyla...

0: bir insanı tutabilme yetkimiz var mıdır?
1: Sen göndermeyeceğim demedin. Ben seni telefonla aradım. Sen göndermeyeceğim dedin.
0: Sen bana telefonda ne dedin? Küfür etme hakkın var mıdır?
1: Sen bana söylemedin mi orada? Küfür, hakaret ettin. Orada, ben yayında bunları söyleyemiyorum.
0: Orada canlı yayın olduğu için seninle konuşma hakkım yok. Ben seninle konuşmuyorum. Ben seninle konuşmuyorum.
1: Ben buradan Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum.
2: Bir dakika, Abdullah Bey'e bir soru soracağım. Abdullah Bey, Aynur ne istiyor? Aynur istiyor mu eşini? Bir bana söyler misiniz?
0: Aynur Bey, Ramazan Patas söyle ki Aynur Bey'le, Aynur Hanım'la kaç yıl evlisiniz?
1: Ben 5,5 yıldan beri evliydim. Oraya 15 günlüğüne gönderince eşim geleceğini söylüyordu. Baskı yapıyorsunuz.
0: Sen 5,5 yıl evlisin. Bir gün işe gittin mi, evine ekmek getirdin mi?
1: Gittim, getirdim. Sen gördün mü? Nasıl o evi aldım ben? Nasıl o evi aldım?
0: 5,5 yıl senin hanımın çalışırken senin hanımın da yorulmuş.
1: 5,5 yıldan beri çalışmıyor. 4 yıldan beri çalışıyor. Ben eşime dedim.
2: Ya aynı anda. Kadın 4 yıldır çalışıyor, sana mı bakıyor yoksa?
1: Yok öyle bir şey hanımefendi. Yani ben eşime dedim çalışma dedim. Evinde otur. Ben dedi çalışacağım dedi.
2: Ne yapsın sen? Ne yiyeceksiniz? Koltuğu mu yiyeceksiniz? Sen çalışmıyorsun, o çalışmıyor.
1: Ben boş durmuyor değilim. Ben çalışıyorum.
2: Para kazanıyor musun?
1: Part-time işler de yapıyorum ben. Gidiyorum hani
2: duydunuz mu?
0: Duyuyorum. Yalan söylüyor. Peki çalıştığı fabrikaların maaşta dekontlarını çıkartabilir mi? Nereden maaş geliyor evine?
1: Ben çıkartırım da siz...
0: Bu adamın evine maaş nereden geliyor?
1: Ben ev aldım. Sen vermedin o parasını, tamam mı? Ben kendim çalıştım da aldım o evi, tamam mı? Ben sana öyle söyleyeyim. O köyde Nebi Ölmez'in kızı bir çocukla buluştu diye siz silah zoruyla tehdit ettiniz karşı tarafı. Anlatabiliyor muyum?
2: Şimdi kendine gel.
1: 100 milyar paraya sattılar Esra Hanım.
2: Tamam, başkasından bize ne? Sen bir önce Aynur'u elde et.
0: Esra Hanım, ben hattan çıkıyorum, kusura bakmayın.
2: Abdullah Bey, şunu sorayım sadece.
0: Ben hattan çıkıyorum, o terbiyesiz hatta olduğu sürece ben konuşamıyorum.
2: Hayır, ben buradayım ben. Abdullah Bey, şunu soracağım. Aynur geri dönmek istiyor mu? Özlemiş mi kocasını?
0: Özlemiyor. Aynur geri dönmek istemiyor. Aynur'a defalarca söyledim ben.
2: Aynur
0: koca evine diyor, bana dedi ki ben seni jandarmaya şikayet edeceğim.
1: Yalan söylüyorsun sen.
2: Abdullah Bey bir Aynur'la da konuşalım. Biz programın sonuna geldik. Pazartesi görüşmek üzere.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.

0: Essay Parfümeri, Esra Esmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: hala alışamadım abla, biliyor musun?
1: Neye?
0: Bu kadar kötü bir şey yaşarken yanımızda olmamasına. Hale bak şimdi. Bugün bile ulaşamıyoruz abime.

0: Böyle mi olacak artık? Onsuz mu devam edeceğiz?
1: Hayır tabii ki canım. Aa.
0: Belki de alışmamız gerekiyordur artık. O bizi korumuyorken de yaşayabilmeyi becermemiz gerekiyordur bizim.
1: Hayır efendim. Hiçbir şey için gerekmeyecek. Hiçbir şeye. Yahan gelecek ben biliyorum ya. Allah haberi yok çocuğun ne yapsın? Bilse gelmez mi yani?
0: Gelir mi? Emin misin?
1: Neriman sen hiç abini tanımıyor musun ya? Ne zaman yalnız bıraktı bu çocuk bizi? Ta Amerikalarda okurken gül gibi hayatını bırakıp dönmedim yanımıza. Nişanlısını bırakmadı mı ya bu çocuk? Kim yapar Neriman? Kim yapar? Han bu haledeki herkesten daha fedakar. Daha bağlı bu aileye. Asla bize sırtını dönmeyecek. Bak görürsün.
2: Seni görmelerini istemiyorsun değil mi? Ama babanı görmek istiyorsun. Tamam ben hallederim.
3: Geçmiş olsun, çok geçmiş olsun. Hikmet amca nasıl, iyi mi?
1: Senin ne işin var, nereden çıktın ki?
3: Beni Esra yolladı işte, hani bir şeye ihtiyacınız olur belki diye.
0: O nerede?
1: Ben söyledim. Ya ablama göz koyuk olsun, evde kalsın diye apartmanda.
3: Aynen, o da işte beni yolladı şey yapayım diye, bakayım falan diye. Ne diyor doktor, şey yapalım mı? Şurada konuşalım mı?
1: Olur, konuşalım ama çok değmeden.
3: Tamam. Benim bir zaten su falan içmem lazım. Ben çok fena oluyorum.
1: Benim de.
3: Hastane ortamında falan. Benim dedem çok kötü olmuştu da bir keresinde. Ben çok ağlıyorum. O kadar çok ağlıyorum ki annem de dedi zaten bu ne, niye geldin buraya, herkesi mahvettin diye.
1: Deden ne oldu, iyi mi?
3: İyi, çok iyi. Katarak ameliyatı zaten onun. Katarak kahve varmış. Kahve içelim.

0: Alo Memnu amca, sesin gelmiyor. Ha?
1: Çekmiyor mu? Alo.
2: Buradayım.
0: Tamam, bir şey mi oldu? Ne oldu ya? Ödüm koptu, ne?
3: Ne olmuş? Ne olmuş? Bir şey mi olmuş?
2: Yok. Bir şey yok, merak etme. Ege bir şey söyledi de ona baktım.
0: Memnu amca, ödüm koptu yani. Tamam, iyi yani. İyi, bir şey yok.
3: Siz bana da mı kriz geçirteceksiniz ya? O fosile söyle biraz dikkat etsin yani. Zaten burada diken üstündeyiz. Hayret bir şey.
0: Tamam Safiye Hanım, sakin olun lütfen.
3: Ne sakin olun? Sen sakin ol Sırık. Gözlerini belerte belerte konuşuyorsun. Ödüm koptu. Güya beni rahatlatacaklar.
2: Tamam, sonra görüşürüz. Kapatıyorum.
3: Tamam.

Yerinde olsam bir dakika bile durmazdım. Burada olmanın ne anlamı var ki zaten? Orada umut var en azından. Burası cehennem. Yan yan bitmiyor. Öyle bir ateş ki yakıyor ama öldürmüyor da. İkimizden de aynı koku geliyor baba. Yanık kokuyoruz ikimiz de. Senin çilen bitecek belki şimdi. Öyleyse iyi yolculuklar. Orada eğer İnci ile karşılaşırsan ona de ki iyiymiş de, kendini bırakmamış da, dayanıyormuş da. Ya da bilmiyorum, sen bir yalan uydurursun artık. Neyse, ben senin başını daha fazla şişirmeyeyim. Teşekkür ederim. Her şey için. Şunu bilmeni isterim. Ben seninle ilgili tek bir gerçeğe tutundum hep. Ne yaparsan yap. Ya da ne yapmazsan yapma. Sen iyi bir insandın. Ben kendime hep bunu hatırlattım. Sen unutturmaya çalışsan bile ben hatırlattım kendime. Sen iyi bir insansın baba. İyi bir yere gideceksin. Ömer'e selam söyle. Kardeşin seninle tanışmayı çok istermiş de. Bana emanet edip gidiyorsan bunu yapma. Yapma, çünkü üzülürsün. Olmaz yani, ben yapamam. Onları toparlayacak kimse kalmadı mı? Yok Kerem. Sen de gidersen daha ayağa kalkamazlar. Yok. O yüzden eğer mümkünse biraz daha kalabilir misin? Senden ilk defa bir şey rica ediyorum. Ölme baba.

0: Gidiyor musun yine? İyi git. Biz bakarız onlara. Senin acın büyük tabii, haklısın. Hiç sorun değil, biz bakarız hepsine. Ve hadi git. Seni görüp de umutlanmasınlar şimdi.
1: Ya şey benim kafama takıldı da. Hı. Sen babanın fenalaştığını nereden bildin?
2: Hakikaten ya. Evet, biz hiç duymadık, sesi bile çıkmadı. Sen nasıl o kadar uzaktan anladın ki kötü olduğunu?
3: Gördüm ben.
2: Nerede gördün?
3: Dışarıda. Yani apartmana gelirken yazık, babanız cama çıkmış, nefes almaya çalışıyordu. Ben de herhalde bir sıkıntı var dedim, koştum hemen.
2: Çok sağ ol. İyi ki koşup söyledin, uyardın bizi. Belki de senin sayende kurtuldu baba, biliyor musun?

0: Belki garip oldu. Şimdi söylediğim de garip olacak ama ilk annenle kavga edip gelmişsin bizim apartmana. Yani belki başkası olsa dikkat etmezdi, ne bileyim. Böyle geçip giderdi değil mi abla? Sağ ol umursadığın için.
1: Ama çok belli biliyor musun Esra'nın kuzeni olduğu. Vallahi bak o da böyle. Herkesin yardımına koşar, dert edinir, her şeyi burnunu sokar. Hayır, kötü anlamda değil, iyi anlamda diyorum. İyiliğinden yani. İyi olsun istiyor herkes. Sen de ona çok benziyorsun. Gözleri doldu. Kızın yüzü doldu. Ama söylemişti, ben hastasım falan demişti. Uyardı bizi. Gördün mü Neriman? Benden saf insanlar var. Hemen gözü doluyor lafıma.
0: Öyle deme ama.
2: Ha, yok, ben hiç saf değilim. Hiç değilim yani. Ben hatta tam tersiyim ben. Han burada.
0: Ne?
2: İşte ne? Gelmiş gidiyor bakın.
0: Abi.
2: Han.
0: Sen gidiyor muydun gerçekten?
3: Ha? Evet gidiyordum.
1: Korktun çok tabii değil mi? Korkma korkma şey, kim söyledi sana? Biz sana hiç ulaşamadık da. Ne zaman geldin ha? Girersin o zaman yanına bir. Uyuyordu ama uyanır şimdi. Bizi hiç yanında istemiyor. Biz tabii yani senin gibi dayanıklı değiliz ya. Hani ağlıyoruz, üzülüyoruz. O biliyor tabii onu. Ama seni görmek çok iyi gelecek. Moral olacak ona. Seni ister.
3: Yanındaydım ben zaten. Gördüm onu.
1: O da seni gördü mü? Sevindi mi çok? Ha? Tamam olsun. Uyanınca görür. Olsun.
3: Kalmayacağım ben. Gidiyorum Gülben.
1: Ha. Ne olur biraz daha kal. Bir kere görsün seni. Yani burada olduğunu bilsin. Çok iyi gelecek, ihtiyacı var onun. Krizi atlattı ama doktorlar hiç iyi konuşmuyor. Ameliyat gerekiyormuş çok. Riskli bir ameliyat yani. Olur.
0: Boş ver abla. Bırak git. Zaten çok bir şey öğrenmek isterse Bayram abiyi arar, öğrenir.
3: Esat burada. Gereken bir şey olursa halleder. Eğer bir şey olursa...
1: Ne gibi bir şey? Ölürse mi? O zaman mı arayalım seni? Çünkü araba diyorsun, temin diyorsun ya bize.
3: Hoşça kal Gülben.

0: Olsun, geldi yine de. Gördü babasını. Bu da bir şey. Çok iyi bir şey. Biraz daha zamana ihtiyacı var sadece. Ben biliyorum. Dönecek o.
1: Ya Gülben abi, nasıldır acaba ya? Oturamaz da hiçbir yere kendisi.
0: Evet ya.
2: Acaba sen gidip götürsen mi eşyalarını? Sen şey yapma, ben zaten buradayım. Merak etme.
1: Doğru diyorsunuz, ben en iyisi öyle yapayım. Yazık, ayakta kalmasın ya. Ya siz nasıl olsa buradasınız değil mi? He? Esra Hanım. Esra Hanım. Esra Hanım.
3: Bayram. Al şunu, ört üstüne. Al.
1: Sofiye Hanım, siz daha iyi bilirsiniz ama Gülben Hanım'ın eşyalarını, örtüsünü falan götürsem mi? Hani zorluk çekmesin diye.
3: İyi düşünmüşsün Bayram. Bekle, getireyim hemen. Asma. Dur. Dur, bekle, bir şey daha vereceğim. Babanın pijamalarını falan hep yıkadım ama onlar daha kurumadı. En azından bunu götürüver de terlerse değiştirsinler. Şunu aç. Tamam, sen koy.
1: Ne yapayım, uyandırayım mı?
3: Yok yok, uyandırma. O zaten gitmez şimdi. Baksana, iki büklüm yatıyor. Ben kapıyı kapatacağım. Sen... Bir şey olursa ev telefonundan ulaş bana, tamam mı?
1: Tamam Safiye Hanım.

Baba, girebilir miyim artık? İyiyim ben. Hiç ağlamadım valla. Üzülmedim yani, iyiyim. Gireyim mi?

0: iyi görünüyorsun. Sen uyurken ne oldu biliyor musun? Han geldi. Kıyamadı seni uyandırmaya, öyle yanımda sessizce oturdu. Doktorlarla konuştu, böyle ne var diye sordu. Her şeyi halletti sağ olsun.
1: Esat burada mı?
0: Burada baba. Niye sordun?
1: Çağırır mısın gelsin?
0: Ama Neriman senin uyanmanı bekliyordu. Önce o girsin. Sonra ben Esat'ı çağırırım.
1: Esat'ı göreceğim dedin. Lütfen.
0: Tamam. Çağırayım o zaman.

0: Nasıl abla ya? Burada kızı dururken kafası iyice karıştı herhalde Neriman. Ne yapsın yani?
1: Ne yapayım? O zaman ben gireyim.
0: Sen gir.
1: Şöyle geçeyim.
2: Nasıl yani? Anlayamadım tam. Ne zaman?
3: Hemen. Birkaç gün içinde. Bakma öyle. Aklım yerinde benim. Ne dediğimi biliyorum.
2: Yok estağfurullah Hikmet amca da. Yani sağlığınız tam düzelmeden bunu böyle koştur koştur yapmanın ne gereği var? Onu anlamadım da.
3: Benim sağlığım bundan daha iyi olmaz Esat. Ameliyat sonrasının da bir garantisi yok. Belki de masada kalacağım. Onun için bir an önce bitirelim bu işi. Bak oğlum. Benim derdim düğün dernek falan değil. Sen aklı başında iyi bir çocuksun. Başlarında biri olsun. Gözetsin onları. Gözüm arkada kalmasın istiyorum. Anladın mı?
2: Hikmet amca siz hiç merak etmeyin. Ben her zaman onların yanında olurum.
3: Olamazsın. Aileye girmen lazım. Yoksa anlayamazsın. Haberim bile olmaz.
2: Neden haberim olmaz?
3: Bir şey daha. Söyle ana baskı yapmasınlar. Bıraksınlar çocuğu. Bir şey beklemesinler artık ondan.

0: Yavaş, koşma. Koşma oğlum, düşeceksin.
1: Çok büyükmüş burası. Odan nerede baba?
0: Gel göstereyim. Bakalım beğenecek misin?

0: İç bakalım. Gel otur.
1: Ama orası senin koltuğun baba.
0: İleride senin olacak. Bak bakalım rahat edecek misin? Al bak, bu da senin. Bana da babam vermişti. Önemli kararların altına bununla imza atarsın ileride. Sana da uğurlu gelir umarım.
1: Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Burası da çok güzelmiş. Sen bu yüzden mi anneme geç geliyorsun baba?

0: bunlar ki?
1: Tamam artık karıştırma oraları. Acıktın mı sen? Döner söyleyeyim mi?
0: Akrabalarım mı onlar?
1: Siz akraba mısınız?
2: Siz akraba mısınız?
1: Onlar ailem.
2: Onlar ailem.

0: Tahmin ettiğim şeyi söyledi, değil mi? Ciddiye alma, boş ver. Unut sen, tamam mı?
1: Tamam.

0: Üzülmeni istemiyorum. Ama gördüğün gibi mürüvvetimi düşünecek durumda değilim Esat.
1: Üzülmüyorum. Rahat olsan.
0: Baskı altında hissetme diye dedim. Yani baba ısrar etmiştir çünkü.
1: Unutur o zaten. Geçer.
0: İyi. Sevindim. Vazgeçtin yani. Evlenmek istemiyorsun artık.
1: Aynen.

0: İyi. Sorun yok o zaman. Annen de rahatlar artık.
1: Muhtemelen.

0: Ben döneyim o zaman artık içeri.
1: Olur. Ben biraz daha kalacağım. Hava almak iyi geldi.
0: İyi. Sen eve dönersin artık. Yorulma daha fazla. Dinlen.
1: Öyle yaparım olmadı.
0: Tamam. Görüşürüz o zaman.
1: Böyle bir Esat'ı mı istiyorsun gerçekten? Böyle istiyorsan böyle olayım. Ama söyle, bu Esat'ı da sevebilecek misin? Hani demiştin ya bana bir kere, ben seni kara kaşın kara gözün için değil, kalbinin iyiliği için, merhametin için sevdim diye. Böyle istiyorsan böyle olayım, bu çok kolay. Takmam kafaya, olur biter. Bugünlerde böyle zaten bu ilişki dedikleri şeyler, biliyor musun? Ama ben bizimki öyle olmasın istedim. Senin canın yandığında benim canım yansın. Sen ağladığında ben hıçkırayım istedim. Bunun için illa evli olmamız gerekmiyor ama yanında yörende olmama izin vermen gerekiyor. İtme beni uzağına. Lütfen. Ne olursun itme. İstersen arkadaş kalırız. İstersen kardeş oluruz. Ama benim acil aranacaklar listende olmam gerekiyor. Hemen koşup gelebilmem için o listede olmam gerekiyor. Anlıyor musun Gülben? Anlıyor musun? Bu kadarcık ya. Bu kadarcık yer yeter bana. Bu kadarcık.

0: Evet. Ben böyle rahat ediyorum. Sağ ol Esat. Seni sevmekte çok haklıymışım. Bugün bir kez daha emin oldum. Sağ ol.
1: Gülben Hanım, eşyalarınızı getirdim. Su şişesi, dezenfektan, örtünüz hepsi içinde. Yanlış anlamayın.
2: Baktığımdan değil, ablanız söyledi.
0: Bayram. Sen mutlu musun?
2: Nasıl? Anlamadım. Yani şu anda mı?
0: Yani genel olarak hayatında.
2: Vallahi ne yalan söyleyeyim?
0: Söyleme. Gerçeği söyle.
2: Değilim Gülben Hanım.
0: Halbuki en önce senin mutlu olman gerek, biliyor musun? Tanıdığım en iyi insanlardan biri sensin. Baba da öyle. Han da. Hello. Ama bak,

0: Niye böyle oluyor Bayram? Niye yine üzülüyor?
1: Semi abarttığımız, yani abarttıkları için herhalde ondan.
0: Abartmamak lazım diyorsun yani.
1: Bazıları için değer diyorum. Varsın sorumsuz olsun. İnsan sevmeden ne yapar ki? O kadar güzel bir şey. Nasıl olacak ki o? Böyle bir bebeğin gülüşünü görüp başını çevirmek gibi. Zor yani. Çok zor.
0: Duysa ne kadar mutlu olur kim bilir.
1: Kim?
0: Sevdiğin kız. Bence vakit kaybetme. Bunları duyup da mutsuz olanı zaten sen sevme. Bırak gitsin. Alayım onu ben. Sağ ol Bayram.

0: Neriman'ınkiler nerede?
1: Onun vardır giyecek kıyafeti. Bizim bir şeyimiz kalmadı. Allah bilir gidip sırıkta yıkıyordur o.
0: Yoruldun. Git uyu biraz.
1: Olmaz. Babayı bekliyorum ben.

0: Ne yapacağımı bilemedim Esat Bey. Sizi çağırdım o yüzden.
1: Tamam Çiğdem, sen çıkabilirsin, ben ilgilenirim, tamam.

0: Günaydın. Koltuk daha rahattır. Niye burada uyuyorsun?
1: Uyuyakalmışım ben.
0: Onu görüyorum da. Niye burada? Sen dolma kalem kullanmazsın. Kimin o? Babanın mı?
1: Yangın merdiveninin kapısı açık mı?
0: Açık. Kaçarak mı gideceksin kendi şirketinden?
1: Kimseyi görmek istemiyorum.

0: Ameliyat için bir gün kararlaştırmamız gerekecek. Doktor çok beklemezseniz iyi olur dedi.
1: Beklemeyin o zaman.
0: Olur. Öyle yapalım biz. Gülben hala umudu kesmedi senden. Hepimiz pes ettik ama o inatla direniyor. Döneceğine inanıyor hala.
1: Gülben hayal kurmayı sever biliyorsun.

0: Canım kardeşim, geldin mi? Nasıl baba Gülben?
1: İyi abla, iyi. Merak etme. Uyuyordum zaten ben çıkarken.
0: Bakayım sana bir. Yorulmuşsun, uyumadın hiç değil mi? Belli.
1: Sen uyuyabildin mi ki abla?
0: Yok, çamaşırları yıkadım ben de.
1: Ne? Tek başına mı yıkadın? Niye beni beklemiyorsun ablaya? Bakayım ellerine.
0: Ne yapayım Gülben ya, ne yapayım? Giyecek elbisemiz yok. Babayı böyle mi karşılayacağız? Allah Allah. Banyo hazır. Su hazırladım, kaynattım. Hadi.
1: Babanın bizim ne giyeceğimizi görecek hali mi var ki abla?
0: Niye? Nesi var? Ha? Yalan mı söylediniz bana? İyi değil mi? Nesi var?
1: Yok. Yorgun yani adam. O bakımdan diyorum yani.
0: Tamam. Tezgahın üstünde sana kahvaltı streçledim. Onu da yersin. Aç kalma çıktıktan sonra, tamam mı?
1: Sağ ol.
0: Akşama da babaya çok güzel sebze çorbası yapacağım. Ne zaman gelir baba? Ha? Vaktinde yapayım da soğumasın. Doktor ne dedi?
1: Abla.
0: Ne Gülben ne?
1: Yani onun orada birazcık daha işi var. Kalp şeysine, kanına falan bakacaklarmış.
0: Yani?
1: Bu akşam da orada kalacak yani. Sen çorbayı yarın yaparsın artık.

0: Neriman. Kızma ama bir şey diyeceğim sana.
1: Ne oldu?
0: Ya bak deden burada nasılsa. Gel bir yarım saat okula gidip kayıt yaptırıp geri gelelim.
1: Ben de ne diyorum Ege ya. Sen git hallet okul işini, derslerini seç. Sonra gelirsin zaten.
0: Neriman, lütfen yapma bunu kendine.
1: Yaptım bile. Sen anlamak istemiyorsun ama benim abim yok artık. Ben varım sadece. Benim de burada durmam gerekiyor. İzin verirsen babamı göreceğim.
2: Tam karşında. Güle güle kullan. Senin.
3: Ne bu? Bu ne bu? Bu ne? Vade farksız peşin fiyatına kredi ne bu?
2: Sonsuz kredi mi?
3: Ya?
2: Bu arada ilk duracağımız yeri de sen karar vereceksin ona göre.
3: Ya. Ya bu çok iyi ya. Kıvırcıklar da giremez. Çok iyi. Çok iyi.

0: Nasıl tadı? Çok mu fena?
1: Ablanınkinden hallice. Daha derslerini seçeceğiz. Unuttum sanma. Sen çoktan seçtin biri değil mi? Olsun. Hayırlısıyla bir okuluna başladı. İnşallah mezuniyet gününe de gelirim. Kepini attığını görürüm. İnşallah ablan da gelir. Pislik içinde kalacak diye bağırır.
0: İnşallah baba. İnşallah gelir o da.
1: Vallahi binacı bir sen çıkarabilirsiniz onu evden. Benim cenazeme bile zor gelir o.
0: Baba.
1: Şaka yapıyorum Neriman kızma. Senin mezuniyet gününü görmeden hiçbir yere gitmem ben. Dersler başlıyor mu? Beni bahane edip kaytarmıyorsun değil mi?
0: Yok baba, yok. Olur mu hiç? Hadi bakalım, yemeğimiz kaldı. Kalmasın. Oh.

Niye burada böyle uyuyakalmış bu? Bir şey çeksin mi, gidip üstüne bir şey getireyim. Ay Rüyacığım, gerçekten bayılacağım. Bu dağınıklık nedir ya? Of.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle

0: masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
2: Break. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurta 78 lira 50 kuruş. 5 kilogram Türk şeker kristal toz şeker 189 lira.
16: Olmaz ki öyle şey canım.
17: Bir biskrem varsa.
18: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Abi ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol süt.

0: sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Kel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Paska.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
7: İstemiyorum.
6: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
8: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir bisküven versem.
9: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar, şimdi koça.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
2: Ekstra verir misin şunu?
3: Bu ne ya?
2: Ya ver şunu.
3: Ne bu?
4: Bu ne ya? Ekstra niye çizdin sen bunu? Ha sen o yüzden sakladın benden.
2: Bütün sürprizi bozdun şimdi. Çerçeveletip verecektim ben sana bunu.
3: Rüyacığım onun gerçek hali asılı orada çerçeveli bir şekilde zaten.
2: Aynı şey mi Esra? O kadar emek verdim ben bunu. Senin için yaptım ya.
3: Başka neler çizdin bakayım?
2: Olmaz. Göstermiyorum ben kimseye.
3: Niye? Sebep?
2: Özel çünkü. Günlük gibi düşün.
3: İyi tamam ver o zaman benimkini bana ver.
2: Bitmedi. Daha.
3: Güzel çizmişsin. Aferin sana. Safiye Hanım bir şey mi oldu ne oldu?
5: Yok yok korkma bir şey yok. Turşu getirmiştim de şey için.
3: Turşu mu ne için?
5: Teşekkür etmek için diyor herhalde. Değil mi? Sana da sıra gelecek. Sırık sen hiç üstüne vazife olmadığı halde geldin bütün gece bana destek oldun. Kuzenin de sağ olsun. Gelip haber verdiği için biz babayı hastaneye yetiştirebildik. Yani ikinizin de aman tamam anladın işte al şunu elimden tut.
2: Ben tam olarak şey yapamadım. Anlayamadım. İkimizin de ne?
5: Allah belasını versin diyecek değiliz herhalde. Tövbe estağfurullah. İkinizin de hakkını ödeyemeyiz diyoruz daha. Neyini anlamadın işte?
2: Ya inanılmaz bir an şu anda. Benim bunu videoya çekmem lazımdı. Bir daha bize kısmet olmayacak bu. Kaçırdık işte şu anda.
5: Bana bak Sırık. Senin bu kuzenin de maşallah senin gibi sivri dilli. Neyse tamam kötü söz söylemeyeceğim. Adam var. Baba bir hastaneden çıksın da bugün hayırlısıyla.
3: Ha Safiye Hanım han hastaneye gelmiş. Yani herhalde döner bundan sonra değil mi?
5: Ne? Kim dedi bunu sana?
3: Esat söyledi ondan duydum. Sizin haberiniz yok muydu?
5: Bana ulaşamıyoruz haberi yok dediler.
2: Ay, bravo. Niye söyledin ki şimdi bunu?
3: Ya böyle bir şeyi niye gizlesin belki zaten.
2: Dönmeyecek çünkü yok. Geldi babasını gördü gitti bitti. Parti devam parti.
3: Ne partisi ya ne saçmalıyorsun sen?
2: Ya üf bir şey demiyorum. Okula gitmem lazım. Okula gideceğim ben.
6: Abla. Ay Allah senden razı olsun. Yemin ediyorum tertemiz mis gibi olmuş. Ne oldu abla?
2: Han'ın geldiğini niye gizlediniz benden? Gitti çünkü değil mi? Durmadı. Bildiği halde gitti.
6: Ama geldi abla sonuçta. Sordu, öğrendi her bir şeyi. Bir şey olursa beni arayın dedi.
2: Telefonunu mu verdi? Arayalım.
6: Telefonu yokmuş da.
2: Kimi arayacağız o zaman? Gülben? Anladım ben.
6: Abla, zor tabii. Kolay değil ki. Kaybetme korkusu depreşmiştir belki. Bilmiyoruz, zor yani.
2: Bir daha baba Han'a da tabak koyun dediği zaman sakın koyma Gülben. Tamam mı?
6: Ama gözü arıyor abla. Boş kalıyor Han'ın yeri diyor.
2: O zaman geç sen otur Han'ın yerine. Boş kalmamış olur. Gözü de alışır zaman.

0: Neriman ne oldu? Babana bir şey mi oldu?
1: Yok yok. O iyi. Ben kıyafet almaya geldim eve sadece.
0: Ah be. Yüreğimi indiriyordun. Tonçiş'e bir şey oldu zannettim. Sen niye ağlıyorsun ki?
1: Sen mezun olana kadar ölmeyeceğim dedi bana.
0: Tamam işte. Bak adamcağız seni motive etmek istemiş. Sen niye takıldın ki buna? Niye üzüldün?
1: Ya mezun falan olmayacağım.
0: Niye?
1: Kayıt yaptırmadım. Yaptırsam da ben gidemezdim zaten. Benim burada durmam gerekiyor. Babama bakmam gerekiyor mu? Babam önce çok üzülecek. Zaten çok kötü.
0: Mirmancığım saçmalama. Senin iki tane bak bir değil iki tane ablan var. Onlar bakarlar herhalde değil mi?
1: Ama ben çok geç kaldım. Artık almazlar beni okula. Kayıtlar kapandı bitti.
0: Ay ne demek saçmalama ne demek almazlar? Kalk hadi gidiyoruz. Nüfus cüzdanın yanında mı senin?
1: Ya yanında ya ama işte.
0: Ama ne ama? Aması yok. Kalk dedim halledeceğiz Fede.
1: Sen anlamıyorsun galiba. Ben geç kaldım diyorum.
0: Anlıyorum hayatım.
1: Geç olsun
0: güç olmasın değil mi?
1: Kalk hadi.
0: Hem sen de böyle ağlamayı sızlanmayı da bırak. Zaten kibritçi kız gibi oturmuşsun buraya. Hiç yakışıyor mu sana? Halledeceğiz diyorum. Sen bana güven. Hadi gel.
2: Gülben. Hı. Terliklerini koydum, pijamasını ütüledim, kolonyası her şeyi var ama bulmaca yoktu. Onu siz alırsınız artık.
3: Tamam abla.
2: Hah. Bir de yarım saatte bir beni ara. Ne olursun bilgi ver. Merak ederim ben şimdi. Hatta baba kendini iyi hissederse o da beni bir arasa keşke. Sesini duyarım.
3: Tamam canım. Tamam. Görüşürüz ablam hadi.
2: Kim bırakacak seni? Esat mı?
3: Yok. Sırt'a gideceğim ben.
2: Esat nerede ki?
3: Bilmiyorum çalışıyordur herhalde. Hadi abla ben kaçtım. Balığa yem vermeyi unutma sakın tamam. Hadi canım.

0: Beni... Üzüldün mü Esat olmadığıma?
1: Yo ama... Sevindim seni gördüğüme. Nasılsın?
0: İyiyim. Yani seni gördüm. Daha yeniden doğdum. Sen nasılsın?
1: İyiyim. Ben de. Babayı biliyorsun. İşte yani o toparlayınca daha iyi olacağım inşallah. Neyse boş ver. Şey çok iyi oldu biliyor musun? Teşekkür etmek istiyordum sana benle.
0: Bana mı? Buna mı?
1: Yani hep hanım yanındaymışsın. Yalnız bırakmıyormuşsun. Dertleşiyormuşsunuz hep. Sağ ol.
0: Yok canım. Şarkımız var bizim. Biliyor musun? İkimizin. Yani şeyden. İkili delilik. Bildin mi onu? O bizim. Biz onu... Bak. Artık hayatımdan çıksam diyorum. Bu ikili delilik. Sona erse ikimiz için de en hayırlısını diliyorum. İşte bizim partide kapanış parçası bu.
1: Partide mi? Anlamadım. Hangi partide?
0: Gazoz. Bizim partisi Gazoz. Haftada 8 gece. Kıvırcıklar giremez. Sen gelsen keşke.
1: Anlamadım. Ne yapıyorsunuz partide? Yani dertleşiyor musunuz? Hayır böyle onların da mı yakınları ölmüş mü? Öyle bir şey mi yani?
0: Ya konuşmuyoruz. Biz onlarla hiç konuşmuyoruz yani. Onun zaten yakınları ölse dans etmezler. Ya olmaz bunlar.
1: Anıl bazen çok garip konuşuyorsun biliyor musun? Yani böyle şaka gibi hani. O zaman ben seni hiç anlamıyorum. Yine şu an tam öyle oluyor biliyor musun?
0: Üst üste saçma saçma şakalar yaptım. Hı hı. Hiç olmadı. Çok kötü oldu. Çok özür dilerim.
1: Hayır tamam. Parti var mı yani? Yapıyorum. Ne partisi?
0: Yok parti. Parti.

0: onarım var. Sus pus var.
1: Tamam, anladım. Sence dönecek mi peki?
0: Dönerse senindir. Dönmezse benimdir. Sen biliyorum özlediğini, çok özlüyorsun biliyorum. Dönmesini istiyorsun. Ben de özlerim. De ben özleyeyim, önemli değil. Ben alışkınım ya hani öyle şeylere. Ne olacak? Yani döner. Sen için ılık tut.
1: Bunu bir tek sen diyorsun biliyor musun?
0: Ben çok uzakta değil biliyor musun?
1: Nasıl yani? Nerede ki?
0: Orada burada. Karavan aldık da biz artık o yüzden şimdilik sahildeki parktayız.
1: Ne? Ama orası bize çok yakın. Bize yakın olmak için mi orada duruyor? Koşup yetişebilsin diye mi? Bak ben biliyordum işte. Baba için.

0: Tavuklu sandviç hazırladım sana. Yer misin?
1: Tamam. Yerim. Evet, sindirimi kolay olur. Evet.

0: Buldum seni.
1: Burada kalsın şu.
0: Tamam, tamam canım.
1: Gülben.
0: Bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın.
1: Ne diyeceksin ki? Duydum ki Esat'ı kendinden soğutmaya çalışıyormuşsun.
0: Olmaz öyle şey. Yapma ne olur bak. Bu kadar zaman bekledin. Ne olursun ya. Pişman olacaksın sonra.
1: Biz Esat'la arkadaş kalmaya karar verdik. İyiyiz böyle.
0: Allah Allah. Nasıl olacakmış bu iş? O kadar aşıkken.
1: Esra sen niye yalnızsın? Hani bir tane çocuk vardı ya böyle kızıl saçlı. Bayağı bir hoşlanıyordun ondan. Ne oldu ona?
0: Konumuzla bunun ne alakası var canım?
1: Ben söyleyeyim mi ne olduğunu? İnce ölünce gözün kimseyi görmedi. Boş verdin herkesi. İstemedin görüşmek, eğlenmek. Halin yoktu çünkü. Bizim de bazı şeylere halimiz yok şimdi.
0: Neye halin yok mesela? Seni deli gibi sevmeye çalışan bir adama mı halin yok? Ya da sana omuz vermeye çalışan bir adama mı halin yok? Neye yok Gülben?
1: Mutlu olmaya halim yok. Kalbimin sesini dinlemeye halim yok. Hele onları bırakıp Esat'la yuvamızı kurmaya hiç halim yok. Kardeşimi bekliyorum ben. Sen nasıl İnci için yas tutuyorsan ben de kardeşim için yas tutuyorum. Çünkü o gördüğüm kişi Han değildi, başka biri. Benim kardeşim bize yere gelecek, ben biliyorum. O gelinceye kadar ben burada nöbet tutacağım. Başka bir yere gitmeyeceğim. Başka birine de gitmeyeceğim. Gözüm kimseyi görmeyecek.
0: Esat'ı bilemem.

0: Esat'ı bile.
1: Niye onu kaybedersin?
0: Kazanalı ne kadar oldu? 3 ay mı? 25 yıldır Esat'sızım ben. En büyük ezberim onsuz yaşamak. Neyi kaybetmekten bahsediyorsun? 25 yıl mı vermişim ben? 3 ayın hesabını mı soruyorsun?

0: Gelişme var. En azından artık kendi taşlarımla oynuyorsun.
1: E ya yani akıl. Yaşta değil, taşladır. Oyna.
2: Kolay gelsin gençler. Bakın bunu başka hiçbir yerde bulamazsınız. Bu halis mulis tarihi İstanbul gazozu. Kendisi nadide bir parça, zencefilli. Dolayısıyla soğuk içmeniz lazım.
0: Nasıl buldun bizi?
2: Kıvırcığı takip ettim ya.
1: Kıvırcık değilim ben, dalgalıyım.
2: Whatever.
1: Sen. Paravanın var senin. Tehlikelisin sen.
2: Kim yeniyor?
1: Şah.
2: Yani?
1: Şahbaz olmayan.
2: Bu durumda sen yeniyorsun herhalde. Benle de oynasana. Nesi ne? Buldum. Bana kötü, bana iyi davranmasına.
0: Ben kazanırsam ne olacak peki?
2: Bir daha beni görmezsin. Başka ne isteyeceksin ki zaten?
0: Otur. Bak yalnız ben kazanırsam...
2: Bir daha karşına çıkmayacağım. Söz. Beyazlar benim. Sana koyu renkler çok yakışıyor.
3: Han buradaydı. Yüzüne söylemedim ama... içimden söz verdim ona.
4: Ne sözü baba?
3: Ölmeme sözü. Dişimi sıkacağım. Ama çıkarın beni buradan. Yoksa sözümü tutamam.
4: Olmaz baba. Yani ameliyat için güç toplaman lazım. Biraz daha kalman gerek. Doktor öyle söyledi yani.
3: Evimi özledim ben. Sevmiyorum hastaneyi. Yanık kokusu geliyor burnuma. Karımı çocuğumu en son burada gördüm. Burada vedalaştım. Sevmiyorum hastane kokusunu. Eve gidelim. Götürün beni Gülben. Götürmezseniz sözümü tutamam. Hem kızlarım bana bakar biliyorum.

0: Abla, ne yapacağız biz? Yani ya evde bir şey olursa?
1: Yok, bence biz götürmeyelim babaya hiç. Burada bakalım.
0: Burada öyle iyi besleniyor. Ne bileyim, istediği zaman temizlenir. Baksana, burada sular akıyor.
2: Eskisi gibi olursak, han tekrar o sofraya oturursa, evde düzelir o zaman. Sular yine akar.
0: Abla yeter. Yeter. Biz buradayken abim nerede sen biliyor musun?

0: Yerevan'da.
1: Ha. Demek ki havuz partilerinden sıkılmış. E güzel, bu da güzel, havalar soğudu tabii. Karavana binsin, geçsin. Karavan iyi bir şeydir yani, herhalde iyidir.

0: Bitti mi?
1: Hı.
0: Bu da bitti. Şahmat.
1: Yendi. Şu kıvırcık yendi ya. Nasıl yendi sen? Kaybetmezsin ki. Ne yaptın sen? Hile mi yaptın sen? Hı?
2: Bilmiyorum. Konsantrasyonumu kaybettim galiba.
0: Evet. Şimdi ben kazandığıma göre artık bana öyle kötü davranmak, gömmek, kovmak falan yok. Bitti. Buradayım.
2: Üf. Yalnız konuşmak zorunda değiliz değil mi? Çünkü yorgunum ben. Biraz kafa dinlemek istiyorum.
0: Değiliz, değiliz. Ama bir şey daha isteyeceğim.
2: Ne?
0: Kahkahanı duymak istiyorum.
1: Yok, biz sipariş almıyoruz.
0: Sipariş değil zaten bu Şizucuğum. İddiaya gireceğiz. İlk gülen kaybeder. Yemeğine.
2: Of, bitmedi ama bu iddialar. Bitmiyor ya.
0: Ya tamam ama lütfen ya. Belli ki zaten sen kazanacaksın. Surata bak, sirkeci.
2: Ne?
1: Ne? Sirkeci mi? Limon olabilir. Sirke ne ya? Bu...

0: Gülme, gül. Gülme, sen de gülme. Tehlikeli, tehlikeli. Bak bütün her şeyin meydana çıkar. Gülme. Gülme. Gülme. Gülme. Güldü işte. Bitti. Bitti. Bir daha gelmeyeceksin buraya. Bir daha karışmayacaksın. Bitti, bitti.
1: Pardon, dayanamadım. Bir an seni dans ederken düşündüm ama böyle break dans falan.
2: Ne? Break dans mı?
1: Evet.
2: Gerçekten hastasın yalnız.

0: Delirmişsin sen ya. Gülben? Gülben? Ne oldu Gülben? Babama bir şey mi oldu? Gülben konuşsana, ne oldu?
1: Hala gülebilecek yerim var demek. Madem öyle, neden bizimle gülmüyorsun?

0: Burası mı iyi geliyor sana? Bizdik yani sıkıntın, öyle mi? Hayata değil. Sen bize dönemedin sadece. Çok iyi oldu gözümle görmem. İnanmıyordum çünkü.
1: Gülben tamam. Hadi söyle, ne oldu? Bir şey mi oldu?
0: Olmadı. Hiçbir şey olmadı. Sen gelmediğin için hiçbir şey olamıyor. Ablam suları temiz göremiyor. Neriman üniversiteyi kazandığı için mutlu olamıyor. Baba eve dönmek istiyor. Ama korkuyoruz. Ben...

0: Neredeyse de koşamıyorum.
1: Naci dönünce ablam düzelir. Babam da hastanede kalsın. Unutur, alışır. Sizin mutlu olmak için beni beklemenize gerek yok. Git evlen Esat'la. Yeni bir hayat kur kendine. Bitsin gitsin.

Gitsin gitsin. Öyle mi? Gitsin gitsin. Peki. Bitti gitti. Gelme. Tamam. Ben kabul ettim. Yoksun artık. Gelme. Sakın gelme.

Kusura bakmayın ben. Pardon. Gidiyorum ben şimdi. Siz konuşun zaten. Başını şişirdim yeterince. Kalkıyorum şimdi.

Yasemin mi onlar? Bütün gece bunları aradım ben. Nasıl ama biliyor musunuz? Bütün çiçekçilere sordum. Hepsine tek tek. Yoktu. Yok, yok dediler. Mevsimi değilmiş, öyle dediler bana. Siz nasıl peki? Nerede? Çok aradınız mı bunları? Ben çok aradım çünkü. Şey yapamadım.

Daha çok aradım. Çok yürüdüm. Kilometrelerce yürüdüm. Niye bulamadım ki ben? Vallahi hiç çok aradım. Her yere baktım, yemin ediyorum her yere baktım ama yoktu yani. Ne? Yoktu.

Siz nasıl yaptınız peki? Ben niye yapamadım? Siz nasıl? Nereden? Nasıl becerdiniz ben? Ben niye beceremiyorum ki? Siz nasıl yaptınız ben? Ben niye yapamıyorum? Siz nasıl olsun? Siz nasıl yapabildiniz bana söyleyin ne olur. Siz olsun. Ha ha ha.

0: Yavaş, yavaş. Yaklaşmayın da adam bir nefes alsın baba. İyisin değil mi?
1: İyiyim Safiye. Kızma insanlara.
0: Neriman, terliğini ver babanın.
2: Dur babacığım.
3: Yalnız doktor hemen dinlensin dedi. Duş filan sonra. Aklınızda olsun.
0: Herhalde yani. Onu biz akıl edebiliriz Memduh Bey. Adam kriz geçirmiş. Küvete sokacak değiliz. Yatırır bezle sileriz her tarafına.
2: Ablan nerede? Muz almaya gitti o. Doktor tembihledi de. Bir de yeşil yapraklı sebze yemesi gerekiyormuş. Hiç öyle yapma yüzünü abla. Doktorlar ne dediyse yapacağız.
0: Ben de alırdım yeşil yapraklıları herhalde. Ne sanıyorsun? Hey yavrum hey.
1: Çorba yapacağım diyordun. Yaptın mı?
0: Yaptım baba. Okşan da getirmiş bir kavanoz ama onu almadım. Yağ içinde yüzüyordu. Ama köyünden tuzsuz peynir getirmiş, onu aldım.
4: Siz onunla aynı köyden değil miydiniz?
0: Yok Kıvırcık, biz aynı çadırdanız, obamız bir. Hadi, hadi babayı götür de bir üstünü başını değilsin, pijamasını giysin.
1: Her şey için çok teşekkür ederim. Yoruldunuz. Hepinizden Allah razı olsun.
3: Olur mu öyle şey? Rica ederiz.
5: Sen yeter ki iyi ol Hikmet amca.
1: Hiçbirinizin hakkını ödeyemem.
0: Abartma da sen de.
1: Han nerede? Park yeri bulamadı mı daha? Ne oldu?
0: Bulamamış, çok uzağa park etmiş o arabasını.
2: Hadi gel baba, biz gidip dinlenelim.
1: Gelmeyecek mi kahvaltıya?
2: Gel bir üstünü falan değiştirelim. Gel baba gel.
4: En azından ablamdan bahsetmedi bugün.
6: Gülben. Gülben. Geldim.
7: Heh. O ne? Muz mu?
2: Evet. Baba için özel bir diyeti var da.
7: Geçmiş olsun. Taburcu olmuş Hikmet amca. Öğrendim bayramdan.

Defterimi sormuştun bana. Getirdim. Al burada. Bakabilirsin. Bazı sayfalar yırtık.

Seni gördüğüm ilk anın saati yazıyor. Dakikaları sayardım Esat. Gördüğüm, konuştuğum, ne kadar sürmüş hepsini yazardım. Çevir. Çevir, çevir. Ha, burada da Amerika'ya gitmiştin işte. Seni hiç göremediğim yıllar başlamış. Ağlamaktan yazamamışım, baksana. Harfler kaymış hep. Çevir. Çevir. Burada da evlendirmişim bizi. Neden? Çünkü doğum günü. Kendime verdiğim hediye o. Utanmıyorum artık. Bakabilirsin. Komik tabii biraz. Ama o zamanlar öyle değildi.

0: Ben de kalabilir miyim Gülben? Anı olarak yani... Sana gerekmiyorsa artık.
1: Gerekmiyor, evet. Sonuna geldim ben artık. Sen de kalsın, alabilirsin.
0: Teşekkür ederim. Üzüldüğüm zaman buna bakarım. Bir zamanlar beni bile böyle seven biri varmış. Onu hatırlarım. Görüşürüz.
1: Esat. Son bir fotoğraf koymayalım oraya. Gerçek bir fotoğraf. Çünkü ben bunu hak ettiğimi düşünüyorum artık.
0: Nasıl bir fotoğraf?
1: Düğünümüzün fotoğrafı. Çünkü benim bekleyecek ne yerim ne de sayfam kaldı artık. Eğer hala vazgeçmediysen benimle evlenir misin?
0: Evlenirim. Evlenirim tabii Gülben. Neden evlenmeyeyim? Ya kim sarılmak istiyorum ama ben nasıl yapacağız?
1: Ben onu da düşündüm. Bir dakika.
0: Tamam, bir dakika.

0: Çok iyi düşünmüşsün.
1: Kapatmana gerek.
0: Olsun.

0: Sen ne yapıyorsun burada?
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
5: Break. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
9: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
11: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
4: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: A101'de tazenin yıldızları. 400 gram dana kıyma 279 lira. 400 gram dana kuşbaşı 299 lira.
17: Olmaz ki öyle şey canım.
18: Bir biskrem versem.

0: tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Rona Kocay sadece Atasay mağazalarında.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

0: altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
1: İstemiyorum.
0: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Hesap nokta.

Kredi.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Raffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Olmaz ki öyle şey canım.
7: Bir bisküven versem.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

Allah'ım ne olur Naci gelmiş olsun. Ne olur Allah'ım Naci gelmiş olsun. Allah'ım ne olur. Ne olur yarabbim. Naci sen gelmiş ol. Ne olur yarabbim.

0: Gülben bir tabak daha koy. Hanınki eksik kalmış.
1: Abla. Abla. Sana çok garip, çok çok büyük bir müjde vereceğim. İnanamayacaksın. Ben ne yaptım biliyor musun? Kızma ama ne olur.
0: Safiye, Gülben.
1: Baba koyacağım şimdi koyacağım. Duymasın, birazdan söyleyeyim olur mu abla?
0: Bir tabak daha getirin dedim. Duymadınız mı? Hani aç bekliyor burada.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Ersoy nerede bilmiyorum. Ne planlıyor bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, kafayı tepeye taktı. Tepeye dair bir şey hazırlıyor.
1: Tepe kim?

0: kırmızı plakadaki ilk 5 sırayı götürecek. Siyasi komplolarla artık bu mümkün değil. Öldürmekten başka çaresi yok.
1: Tek başına değil herhalde Ersoy.
0: Kaşifoğlu var. Eski istihbaratçı. Kaşifoğlu kimin adamı onu bilmiyorum.
1: Kimin adamı olacak? İsrail'in adamı.
2: Usta, devletin zirvesi yine bir araya mı gelecek? 19 Mayıs da geçti.
1: Devlet bu tabii ki bir araya gelecekler de. Ersoy her yerde istediğini yapamaz. Abdüley, Alper'in yanına git. Bütün programları öğrenin. Gizli, aleni ne varsa söylesinler.
3: Alper'e söyleyeceğiz değil mi durumu?
1: Söyle. Cahit, kimse öldürmesin müdürüm. Daha işimiz var.
4: Tamam abi.
2: Usta. Ne zamandan beri ihanet edenlere merhamet ediyoruz?
1: Bir sürü böyle adam var. Hangi birini öldüreceksin? En azından ne mal olduklarını biliyoruz. Yenilerin ne olduğunu, kim olduğunu biliyor muyuz? Neredesin Leyla?
5: Evdeyim, sen?
1: Misafir kabul ediyor musun?
5: Gel canım. Açsan bir şeyler hazırlayayım.
1: Ne varsa bir şeyler yerim. Gerçi sende envai çeşit kahvaltılık vardır. Dombik, hadi bir şeyler hazırla.

0: Geçmiş olsun efendim.
1: Sabahtan beri böyle bir şeyin nasıl gerçekleşebildiğini düşünüyorum insan. Kim buna nasıl cüret eder?
0: Adi vaka da olabilir.
1: Umarım adi vakadır. Bu olayı aydınlatacak olan sensin.
0: Neden hadise olur olmaz haber vermediniz?
1: Önce kendi işimi soruşturmam gerekiyordu. Bana bilgisayarımı getir Ünsal. Kopyalanmışsa kopyalandığı yerleri tespit et. Ama bilgisayarım benden alındığı gibi elimde olacak.
0: Emredersiniz efendim.

0: altına bir şey alsaydın bari.
1: Hava o kadar güzel ki.
0: Tombik, teşekkür ederim.
1: İki zeytinle bir parça peyniri teşekkür mü edeceksin?

0: yanında muhabbetim vardı. Çok iyi geldi.
1: Ben teşekkür ederim. Asıl bana iyi geldi. Hastaneye mi?
0: Hastaneye doğrayacağım. Sabah çıkaralım annemi diyorum.
1: İyi olur. Ersoy'u ne yaptın?
0: Lağım faresi lağımda dolaşıp duruyor. Ama elbet yerin üstüne çıkacak. Zaten bütün tadımı da o kaçırıyor ya. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
2: Hadi üşüyeceksin, gir içeri.
1: Sen git girerim.

0: Ne yaptınız Abdülay?
1: Abi buluşmamız lazım. Başbakan seninle görüşmek istiyor.
2: Rahat konuşmak için telefonu kripto moduna geçir.
3: Geçtim abi. Abi bir program gözükmüyor Ersoy'un saldıracağı. Alper Başbakan'la temasa geçince Başbakan senden dinlemek istedi.
0: Neredesiniz şimdi?
3: Biz yanına geçiyoruz.
0: Geliyorum.
4: Baba, adam sana bıçağı sapladı. Biz onu neden yaşatıyoruz?
5: Senin anlamadığın işler. Benim bir şeyim yok. Annene de kardeşine de söyleme sakın. Pusat kardeşine söylemiş mi?
4: Bin kere tembih etti İlhan söylemeyin diye. Söylememiştir herhalde.
5: İyi. Zaza ile Murat dışarıda mı?
4: Dışarıdalar.
5: Benden başka da kimse o ikisini yan yana getiremezdi.
4: Zerre anlamıyorum seni.
5: Baban gibi olursan anlarsın. Bu alem tuhaf bir alemdir. Kan davası kan çıkmadan bitmez. İki taraf birbirini öldürmeden durmayacaktı. Bizim kanımız çıkınca iki taraf da bize minnetle bağlı kaldı. Şimdi biz ne desek onu yapacaklar.
4: Peki senin canınla oynamaya değer mi?
5: Karşılığını alırsan değer.

0: Dayı, Allah'ını seversen müsaade et, öldürem kansız.
1: Benim sapladığım bıçağı ciğersiz yiyemedi. Seninkini mi yiyecek?
0: Benim kurşunum zehirlidir dayı.
1: Oğlum sulh edecek. Mecburum biraz. O da Yaşar'ın hatırına ha.
0: Ya Allah'ın katırcısının ne hatırı olacak dayı?
2: Üf, dayım hakemi vurdu ha. Ben bile anlayayım. Sen nasıl anlamışsın dayı?
1: Anne de işine gelmeyi. Tavşan almayacak ya yanına.
3: Nedir durum?
4: Ağır bir şey yok abi. Kenan yanında şimdi.
3: Bunlar?
4: Sakinler.
3: Sizin hiç utanmanız yok mu? Biz size barışın diyoruz, Yaşar'a hakem diyoruz. Siz onun yanında birbirinize giriyorsunuz.
5: Bana söyleme, adamına söyle. Adamın sizin raconunuzu takmıyorsa bana ne?
3: Murat, senin dilin çok uzun.
1: Bırakmışsınız ki kısaltak.
3: Ha! Zaza, bir şey kısalacaksa ben kısaltırım. Bir şey uzayacaksa ben uzatırım. Polat Alemdar diyor ki, Yaşar Ağa'dan helallik almadan, birbirleriyle barışmadan karşıma çıkmasınlar. Aksini söyleyecek varsa yüzüme söylesin. İlan. Sor bakalım, ağan helallik için kabul ediyor mu?
6: Ağam, Memati, Zaza ve Murat sizinle görüşmek istiyor. Gelsinler. Buyurun.
0: Dayı, Memati baş gider gitmez indirek.
1: Bir sus ağam, bir sus.

0: Geçmiş olsun Yaşar Ağa.
1: Dostlar sağ olsun.
0: Helal olsun. Büyük adamsın. İki hasmı barıştırdın.
1: Dostlarım büyük. Benim sözümü yere düşürmezler.
0: Yaran nasıl?
1: Yaram iyileşir. Acısını da bu iki dostumun tokalaşması bitirir.

0: Önderlikten gelen talimat aynen şöyle. 15 Haziran'a kadar benim dediklerimi yaparsanız Türkiye barışa kavuşur. Aksi halde Türkiye bölünmeyi kabul etmiş demektir.
1: Önderiniz bizim dediğimiz çizgiye geç de olsa geldi. 15 Haziran'ı beklemeye gerek yok. Şimdiden harekete geçeceğiz. Şartları biz hazırlayacağız. İngiliz ajanlar 1920'de istihbarat raporu göndermişler Londra'ya. Rapor net. Kürt devleti kurulursa Türkiye, Suriye, Irak ve İran'da tekrar hakimiyet kuramaz. Dün bu hakimiyeti kuracak gücü yoktu Türkiye'nin. Ama bugün var. Nasıl dün Arapları İngilizler kullandıysa bugün de Amerikalılar kullanmaya çalışıyor.
2: Ne 1920'deyiz ne de Araplar eski Arap. Artık dünyanın her yerinde herkes her şeyin farkında.
3: Öyle değil. Medya ne diyorsa insanlar onun farkında. Ben sınırların değişeceğini biliyorum. Eski sınırların hepsi kalemle çizildi. Kalemin mürekkebi kuruldu. Eğer siz Türkiye'ye engel olmazsanız, Türklerle Kürtleri ve Arapları birbirine düşman etmezseniz, Yemen'den Bosna'ya, Fas'tan Afganistan'a kadar bu topraklar Müslümanların, Türklerin nüfus egemenliği altına girer.
0: Sanki sen Türk değilmişsin gibi konuşuyorsun.
1: Orta Doğu'da Arap baharı yaşanırken Müslümanlara cehennemi yaşatmak lazım. Günter, senden istediği belli. Mezhep işinin üstüne gidip örgütle çatışır hale getireceksin.
2: Organize edildi. Fitilin ateşlenmesini bekliyoruz.
1: Şahmeran, sen de çaylaklardan oluşan bir ekibi Kaşifoğlu'nun söyleyeceği birliğin üstüne yolla. Hepsini yok etsinler.
0: Sonra?
3: Adamların öldükten sonra ben de halkı galeyana getirip karakola saldırtacağım. Biraz paliskanla girmek lazım.
0: Bu kaosun birinci ayı. Büyük ayağı nerede? Ne planlıyor?
1: Ersoy Ulu Bey, devletin tepesini yok edecek.

0: Hanımefendilerin programı var.
1: Hangi hanımefendilerin?
0: Benim eşim, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi, Genelkurmay Başkanımızın eşi.
2: Üst düzey güvenlik önlemi var efendim.
0: İptal edelim mi programı?
1: Ben de Alper gibi düşünüyorum. Programı iptal etmeyin, tedbirleri arttırın. Biz de orada olalım.
0: Müdürden başka bir şey çıkmadı mı?
1: Kaşifoğlu'nu söyledi.
0: Onu zaten biliyoruz.
1: Devletteki gücünü biliyor musunuz?
0: Çoğu tasfiye oldu. Ama illaki artıkları vardır.
1: Gladio artıkları. Artıkları tek tek tespit etmek önemli. Eski güçleri kalmadığı halde kendilerini güçlü gösterip görevlileri etkileyebiliyorlar.
0: Sen Ersoy'u ele geçir. Merak etme. Ben bunları temizleyeceğim.

0: Abi niye programı iptal ettirmedin?
1: Başka türlü Ersoy'un ortaya çıkacağı yok. Eğer Ersoy bu işin peşindeyse işini bitiririz. Ayrıca madem sadece devletin zirvesi değil, eşleri de birlik beraberlik içinde, bizim bunu bozmasına izin verecek değiliz.

0: Sizin burada ne işiniz var?
1: Seni merak ettim. Ne yapıyorsun?
0: Attınız bizi buraya, sürünüyoruz.
1: Geçer geçer, rahat ol sen. Bu gece senin nöbetçi olman lazım.
0: Neden?
1: Örgütçüler birliğe sızma yapacaklar. Acemiler, hepsini öldüreceksiniz. Sonra ilçeden cesetlerini yerlerde sürüyerek götüreceksiniz.
0: Çıldırdın mı? Kaşif oğlum, isyan çıkar.
1: Benim istediğim de bu.

0: Bunu koyun.
1: Savcının yasak aşkı diyelim mi gerçekten İnce Hanım?
0: Diyeceksiniz tabii. Mutluluklar dileyecek halimiz yok.
1: Bence basmayalım. Elimizde koz olarak tutalım.
0: Bırak şimdi kozu şantajı. Bu basılacak.
1: Siz bilirsiniz İnce Hanım.
2: Sen bu adamdan hakikaten hoşlandın mı?
0: Çok. Ömrümde hiç kimseden bu kadar hoşlanmadım. İskender dahil.
2: İyi de böyle nasıl bir şey elde edeceksin ki? Sen de ben de biliyoruz ki Leyla arkadaşı. Aralarında bir şey yok.
0: Sen öyle zannet. Polat da savcı da birbirlerinden hoşlanıyorlar.
2: Nereden biliyorsun?
0: Böyle olmasaydı bu kadar içim acımazdı.

0: Ben şimdi heyecandan yatamam ki. Niye sabahı bekliyoruz? Gidelim evimize.
1: Sabah ola hayrola hanım. Uyuyamazsan da otururuz, sohbet ederiz. Uyumayız.
0: Anlamıyor musun Ömer Bey? İş yapmayınca zaman geçmiyor. Ben yatmaya alışmış insan değilim ki.
2: Kaç yılın yorgunluğu var anne. Ancak dinlenirsin. Benim sabah biraz işim var. Leyla da gelecek. Çocukların haberi var. Eve ziyaretine gelirim.
0: Merdivenler nasıl olacak oğlum?
2: Şimdilik taşıyacağız seni sandalyeyle. Ama bir yolunu bulacağız. Olmadı düz ayak eve çıkaracağım.

0: Efendim, Hüseyin isimli bir şahıs sizinle görüşmek istediğini söyledi.
1: Hüseyin kim?
0: Forex dersen tanır dedi.
1: Hüseyin'in burada ne işi varmış?
0: Bilmiyorum.
1: Ne işin var burada Hüseyin?
2: Mecburen geldim efendim. Size bilgi vermek istedim.
1: Hüseyin açığa çıkarsın. Bir daha ben seninle temasa geçmeden bana ulaşma. Nedir mevzu?
2: Ünsal beni Arap paralarıyla ilgili tehdit ediyor. Ne yapmam gerekiyor?
1: Biraz avanta vereceksin, oyalayacaksın. Paralar Amerikalılara gitmeyecek.
2: Hı hı. Efendim, bahsettiğiniz konularda gelişmeler oldu. Yaşar, İzzet, Haşim ve Murat'ın güvenliğini oluşturdum. Paralarını kontrol etmeye başladım.
1: Güzel. Bunların paraları da canları kadar değerlidir. Aman paralarının değerini düşürme.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
0: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
0: KOP'ta ESK kıymanın

0: evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
1: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
2: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondihome'da.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Kuçey sadece Atasay mağazalarında.
1: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
2: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
6: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
9: Fotoğrafımızı çeksene ya.
10: Taşıdık halkama.
11: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
12: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
13: Fan fan.

0: yeni nar lezzeti çıkartmış.
1: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
0: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
0: dondurma. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: 26-29 Haziran arasında Bim'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. Bim, bim.
4: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da iyi indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
5: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
9: Buyur Hasan.
10: Hadi oğlum.
8: Anne bir şeye bakıyorum.
10: Olmadı mı Hasan'ım?
8: Oluyor oluyor anne.
9: Seni koydu.
10: Hasan uyku vakti.
8: Daha işim var anne.
10: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
8: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
11: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da iyi indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
2: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royale.

0: çekiyorum.
1: Evet.
2: Harikasınız
3: ya.
4: Nasıl oldu?
3: Bakalım.
1: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
7: Obsessor. Yeah. Silver moon. Got me blowing. Every drop. Got the magic flowing.
8: Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.

0: Üstün Lezzet Ödüllü Golf Maraşımın süt oranı tam %81.
1: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikbal.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
8: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
7: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
9: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Bakmayacak mısın?
1: Bugün değil.
0: Seni anlamak mümkün değil İnci. Madem Polat'a böyle bir zaafın var, Ersoy'un yanında ne işin var?
1: Her insan hata yapar. Sen hiç yapmadın mı?

0: Gustav. Buradan fare olsan bir delikten çıkamazsın. Her taraf polis.
1: O yılan çıkacak bir delik bulur. Siz de polisin baktığı yerlere bakın. Ola ki gözünüze bir şey takılır.

0: Komutanım, ceset düştü.
1: Devam et.
0: Komutanım.
1: Devam et, şimdi alamayız.

0: Siz takipte olun. Şurada çay ocağı var, ben oradayım.
1: Usta, çay içilecek zaman mı?
0: İşim var benim artık.

0: Nasılsınız?
1: Haberleriniz iyiyse ben de iyiyim. Nedir Kuzey Irak'ta durumlar?
0: Şamir, Şahmeran, Günter ve Kaşifoğlu bir görüşme yaptılar.
1: Ersoy sonrası için mi yoksa hala Ersoy'dan umutları var mı?
0: Benim öğrendiğim iki taraflı plan yapıyorlar. Hem Türkiye içine dair planları var. Bu hem Ersoylu hem Ersoysuz. Hem de Türkiye dışına. Suriye, Irak ve İranlı Türkiye'yi birlikte kapsayan.
1: İç çatışma çıkaracaklar yani.
0: Görünen o. Güneydoğu'nun devletle bağını tamamen koparmak istiyorlar. Suriye'deki hareketler biraz da bununla alakalı. Kaos ortamı var. Herkes kendi planını yapıyor.
1: Peki İngilizler kimden yana tavır aldı?
0: Şu an Amerikalıların stepnesi gibi duruyorlar. Ama hem Almanlarla hem İsrail'le dirsek temasındalar.
1: Niye Amerikalılar kandili boşaltmıyorlar peki? Senin anlattıklarını onlar da biliyor.
0: Kandildekilerin hesaplarına el koyuyorlar. Ama pozisyonlarını da koruyorlar.
1: Hesap işi bizim tansiyonumuzu düşürmek için. Yoksa Kandil'i tasfiye edecekleri yok.
0: Kandil'deki ordudan Kuzey Irak'taki hükümet de rahatsız. Ama onlar da bir seferde düşman cephesini genişletmek istemiyorlar. Arap coğrafyasındaki hareketlenmeler Kuzey Irak'a da sıçrayabilir.
1: Kandil'dekilerle bizim eski gladyocuların bağını koparmak lazım. İlk etapta Ersoy'la Kaşifoğlu'nun kollarını keselim, sonra diğerlerine bakalım.
0: Hay hay.
1: Kaçak işi nasıl gidiyor?
0: Hem İzzet Ağa'nın hem Yaşar Ağa'nın durumu iyi. Bir sıkıntıları yok.
1: Ben onları yok edersem yerlerine sizin adamlarınız gelebilir mi?
0: Hazırlamak lazım. Nereden baksanız bir seneyi bulur bu hazırlık.
1: Sonbahara kadar hazırlığınızı yapın. Bir sene vaktimiz yok.

0: Hazır mısın adım?
1: Hazırım. Hadi gidelim.
2: Anne, istiyorsan biraz dışarıda gezelim, öyle eve gidelim.
1: Evimi özledim kızım.
3: Hanım gören de diyecek ki bu evde ne var?
0: Neyini özledim, ben yanındayım zaten.
1: Ömrümüz orada geçmiş bey. Nasıl özlemeyeyim?
4: İkiniz taşıyabilecek misiniz? Benim halim malum.
5: Tek bile çıkarım anamı, sen rahat ol.

0: Yurt genelinde Ersoy Ulu Bey ile bağlantılı tüm isimlerin taraması yapılıyor. Henüz bir sonuç yok efendim. İzninizle.
1: Sağ ol.

0: bir sıkıntı.
1: Efendim, orada sıkıntı yok. Ama Güneydoğu'da büyük sıkıntı var. Efendim, teröristlerin cesetleri köyden geçirilirken bir tanesi yerlerde sürüklenmiş. Halk galyana gelmiş.
2: Provokasyon mu, kaza mı?
1: Efendim, pek kazaya benzemiyor. Halkın uyarısına rağmen kamyonet uzun süre durmamış.
3: Derhal Genelkurmay Başkanı'nı buraya çağırın. Valiyle irtibata geçin. Duruma müdahale etsin.
1: Başüstüne efendim.

0: Söyle Alper. Emin misin? Person yerini tespit etmişler.
1: Neredeyse söylesinler biz gidelim.
0: Alper bizi bekleyin.
2: Biz burada kalalım. Onlar yapsınlar operasyonu. Neticesini haber versinler.
0: Alper, abiyi duydun.
3: Operasyona başlayın. Tüm birimlere haber verin. Sayın Başbakan'ı da bilgilendirin.

0: Derhal soruşturma başlatıyoruz. Olayda kimin sorumluluğu varsa cezasını çekecek.
1: Bu konunun hassasiyetini defalarca konuştuk. Teröristle mücadele farklı, terörle mücadele farklı.
2: Efendim, Ersoy Ulubey'in yerinin tespit edildiği bilgisi geldi.

0: sağ ele geçirilecek. Kesin talimatım olduğunu söyleyeyim.
1: Emredersiniz efendim.
2: Ersoy'un arkasında hangi devlet var sizce?
0: Bunu Ersoy'dan bizzat öğreneceğim. Tabii kendisi de biliyorsa.

0: Tamam usta.
1: Buranın altı ne?
2: Bizans sarmışlar abi. Her tarafta mahzenler, dehlizler var.

0: Ne oluyor?
1: Kurulamayın.
2: Hadi.

Bu tabloyu görünce gözlerim yaşardı. Eşleriniz Türkiye'nin daha büyük devlet olmasına çalışırken, siz de bu devlete uygun milleti yetiştirmek için gece gündüz çalışıyorsunuz. Eşlerinizin size olan bağlılığını biliyorum. Merak ederler şimdi sizi. Arayıp Sayın Başbakan'ı bana verir misiniz?

0: Derhal Jammer'larla telefon konuşmalarını kesin. Dışarıyla irtibatı kalmasın.
1: Anlaşıldı.
0: Bana evin planlarını getirin. Ersoy'un nereden geldiğini bulalım. Eve nasıl girilir onu bulalım.
2: Eşim arıyor. Bakalım hanımefendiler ne yapmışlar?
3: Aman bizi karıştırmasınlar organizasyonlarına başbakanım.
2: Alo.
4: Sayın Başbakan.
2: Bir saat...

0: içinde
1: devletin zirvesindeki herkes istifa
0: etmezse eşlerini tek tek öldüreceğim.
2: Alo? Alo?

Oğuz. Burası kalabalık oldu. Bir kişiyi dışarı yolladım. Polat Alemdar, Memati, Abdüley buradan gitsinler. Bunlar devlet adabı bilmezler. Bir delilik yapıp hanımefendilerin hayatlarını tehlikeye atarlar.

0: Evden bir kadını bıraktılar. Polat Alemdar ve ekibi gitsin yoksa tek tek vurmaya başlayacağım demiş. Ayrıca müdahale olursa hanımefendilerden birini öldüreceğim demiş.
1: Gittiğimizi bildirin. Müdahale olmayacağını da söyleyeyim.
0: Peki efendim.
1: Memati, ortalıkta fazla görünmeden evin detaylarını sor. Var mı başka girişi, bir zayıf noktası?

0: Çok sıcak oldu burası. Ben sizin kardeşiniz sayılırım. Benim yanımda kapalı oturmanıza gerek yok. Başınızı açabilirsiniz.
1: Sizin haddinize mi düşmüş bizim başörtülerimize dil uzatmak?
0: Size iyilik de yaramıyor. Doğru ya. Eşleriniz kefen giymiş. Allı pullu gezecek haliniz yok.
2: Buyurun.
3: Bu nasıl olur beyler?
2: Olan olmuş Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi ne yapacağız?
3: Operasyonu kim yürütüyor?
2: Arkadaşlarımız da orada. Polat Alemdar da.
3: Ersoy başka bir pazarlık için mi yapıyor bunu? İstifalar konusunda ciddi mi?
4: Teröristle pazarlık edemeyiz Sayın Cumhurbaşkanım. Ersoy ne isterse istesin, istediğini alamayacak.

0: Ah, perişan olmuş zavallıcıklar.
1: Hanım baktı Hikmet.
0: Belli Hikmet'in baktı. Hikmet kendine baksın.
2: Ne var anne? Sulanacak saatte suladık işte.
0: Sulamayla çiçek yetişmez ki oğlum. İki güzel söz söyledin mi?
2: Ben kime güzel bir şey söylemişim ki ota güzel bir şey diyeyim.
3: Aman iyi yaptın. Söyleme kimseye güzel bir şey.
1: Biraz bahçede soluklanmak ister misin ama?
0: Yoruldum bey. Biraz uzanmak istiyorum.
4: Hadi bakalım Hüsnü bey.
5: Validemiz arzu ederse tek başıma çıkarayım.
0: Yok evladım. Hikmet'le birlikte kaldım. Belinize bir şey olmasın. Kızım, teşekkür ederim sana. Allah razı olsun. Gidebilirsin yavrum.
6: Yok efendim. Ben burada refakatçi kalacağım.
0: Yemek yapabiliyor musun?
6: Pek beceremem.
1: Öğretirsin hanım kızımıza.
3: Ben yaparım yemekleri anne.
4: Tabii yaparsın savcı hanım. Gazetelere göre yengemiz sayılırsın.
3: Erhan.
0: Ne olmuş ki gazetelere?
1: Oğlunla evleneceklerini yazmış gazeteler.
0: Kızım, böyle bir şey var da bizden niye saklıyorsunuz?
3: Yok anne öyle bir şey. Oğlununkinin intikamı. Beni mesleğimden de etmek istiyor.
2: Hadi anacığım.

0: Nerede lan bilgisayar?
1: Satmışlar efendim.
0: Kime?
1: Tanımıyorlarmış.
0: Kimin adamı bunlar?
1: Zaza'nın.
0: Bunların bilgisayarı sattığı adamı öğrenin. Sıkın kafalarına gitsin.
2: Abi tamam abi. Abi,
3: abi
2: ne olur.
3: Abi lütfen
2: ne olur
3: yardım edin abi. Abi.
4: Jammer'larla konuşmasını kestir.
5: Medya'ya yansımadan işi bitirmemiz lazım.
4: Nasıl bitireceksin Polat?
5: Ersoy'un girdiği yerden girelim diyor arkadaşlar. Ama Ersoy orayı tuzaklamıştır. Bir yol bulacağız.
6: Ben oraya geliyorum. Beni bekleyin operasyon için. Gerekirse Ersoy'la ben görüşeceğim.
2: Ben de geleceğim.
6: Siz devletin başısınız. Sizi riske atamayız.
7: Sayın Başbakan haklı. Sizinle geliyorum Sayın Başbakan.

0: sizin gittiğinizi zannediyorum.
1: Beni gitti zannetmeye devam et Ünsalcığım. Laptopu aradığını duydum. Bulamazsan feller sana zarar verir. Bu sana hediyem olsun.

0: Bu iyiliğinizi neye borçluyum?
1: Sen de benim kadar fellerden haz etmiyorsun. Düşmanımız ortak.
0: Yanlış biliyorsunuz.
1: Felleri benim kadar iyi tanıyorsun. Senden vazgeçtiğini biliyorsun. Bu ülkeyi yönetmene izin vermeyeceğini de anladın.
0: Sizinkiler 28 Şubat'ta kaç yıl iktidarda kaldı ki bana iktidar vaat ediyorsunuz? Hadi felleri size sattım. Karşılığında ne alacağım?
1: Birincisi, ölmemeni garanti ediyorum. İkincisi, Ersoy'un yerine seni getirmeyi vaat ediyorum. Üçüncüsü, Ersoy gibi yeraltına mahkum kalmayacağını, devletin tepesine geçeceğini garanti ediyorum. İnsalcığım, feller bu toprakların misafiri. Misafir evine dönecektir. Ama biz ölsek de buraya gömüleceğiz. Karar senin.

0: Bomba ekibiniz var mı?
1: Var.
0: Ekip girmesin ama orayı tutsun. Eğer hiç çare kalmazsa orayı zorlarız.
1: Anlaşıldı.
2: Abi kimsenin bir şey bildiği yok. Her evin altından aşağıya bir gidiş var diyorlar. Ama bağlantısı var mı onu bilmiyorlar.
3: Ben baktım. O evin bağlantısı yok diğerleriyle.
4: Usta, benim aklıma gelen tek şey var. Başbakan girdiği an riski alacağız, içeri dalacağız.
0: Ben de onu düşünüyorum da nasıl dalacağız onu bulamıyorum.

0: Nedir vaziyet?
1: Ersoy deli. Delinin ne yapacağını kestirmek çok kolay. İçeriye tek bir müdahale şansımız var. Eğer başarılı olamazsak hanımefendileri kaybederiz.
0: Ben yanına gireceğim. Hanımefendileri bırakması kaydıyla.
1: Mümkün değil, bırakmaz.
0: Başka şans yok. Öleceksek içeride birlikte öleceğiz. Önce ilk dediğimi söyleyin. Bıraksın hanımları, beni alsın.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füzli şeftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en...

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
3: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Her ev güzel istikballe.
6: Dives Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i. Dimes Cool Lime Mix.
7: Aldığınızdan daha fazlası.
8: Kop'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı sadece 600 lira.
9: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
10: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
13: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
14: Sarı kola!
15: Fanta sarı kola canım o.
13: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden Fanta sarı kola hastasıyız.
16: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici siteyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compidre gün seni.
6: Fotoğrafımızı çeksene ya.
7: Taşıdık halkama.
8: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
9: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
10: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet.

0: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
2: Anne, bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
4: Senin koydu.
5: Hasan, uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
5: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduğunu ay. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
0: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100.000 liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Uyandıralım.
2: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.

0: İşte bu Google Gemini.
1: Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür.
0: Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
2: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
3: KOP'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı sadece 600 lira.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Obseso'nun yeni yıldızı.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Başbakan Ulu Bey ile görüşmek istiyormuş.
2: Başbakan sizinle görüşmek istiyormuş efendim.
3: Buyursun gelsin.
2: Hanımlara gerek yok. Onları bırakmaya söz versin demiş.
3: Gelsin beyefendi. Rica etsin. Bir düşüneyim. Gerisine bakarız. Belki hanımlar ev sahipliğimden memnun. Gitmek istemeyecekler.
4: Amirim. Riske atmak olmaz mı?
2: Efendim pazarlık yapmıyor. Gelecekse buyursun diyor.
4: Gidelim. Bir dakika. Siz eve girdiğinizde mahzendeki Tim tuzağı patlatsın. Bir şaşkınlık olacak illaki. O anda ben müdahale edeceğim. Sizden ricam evin şu tarafında durmayın. Nasıl diyorsan. Siz geride kalın.
5: Usta ne yapıyoruz?
6: Eve giriyoruz. Önce bakar.
5: Bununla mı gireceğiz?
6: Kapıdan giremiyorsak bacadan gireriz. Siz ikiniz biz girdiğimiz anda kapıdan gireceksiniz. Memati sen kullan, ben gördüğümü indireceğim.

0: istifa mektubunuzu bana değil, Cumhurbaşkanı'na vereceksiniz.
1: Hanımları bırak.
0: Kim istifasını verirse onun eşini bırakır.

0: Gelin.
1: Bas!
2: Gidin herkese vurun. Benimle oyun oynamayacaksınız.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 26 Haziran Cuma. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Üzücü bir haber aktaracağız şimdi sizlere. Sinema dünyasından üzen bir haber geldi. Türk sinemasının önemli isimlerinden Kadir İnanır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti efendim. Mayıs ayında hastaneye kaldırılmıştı Yeşilçam'ın usta ismi ve Kadir İnanır'ın sağlık durumu da stabil olduğu bildirilmişti. 22 Mayıs tarihinde bir hastaneye kaldırılıp entübe edildiği bilgisi vardı. 6 gün entübe edilmişti kendisi ancak son süreçte tedaviye yanıt vermediği belirtilmişti oyuncu. Geçtiğimiz günlerde zatüre teşhisiyle de hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ve maalesef entübe edilen İnanır'ın bu süreçte hayati fonksiyonları stabildi. 77 yaşındaki İnanır'ın kısa bir süre önce yaşamını yitirdiği bildirildi efendim. Türk sinemasının başı sağ olsun efendim. Şimdi sıradaki haberimizle devam edeceğiz. Polis Akademisi'nin mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan dereceye giren polis adaylarına diplomalarını takdim etti. Törene ise polis adaylarıyla yaşanan diyalog damga vurdu. Bugünse Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.
2: Mustafa nereye veriyorsun?
3: Çorum'a veriyorum.
2: Yani yedi.
4: Polis Akademisi'nin mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan dereceye giren mezunların diplomalarını verdi.
5: Balıkesir Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Ne oluyor ya Balıkesir.
4: O diploma törenine gülümseten Çorum diyaloğu damga vurdu.
2: Sen nereye gidiyorsun?
5: Henüz belli değil Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Mustafa nereye veriyorsun?
3: Çorum'a veriyorum.
2: Yani yedi.
4: Törende Kongolu polis adayının tekmeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çekti.
6: Komiser Ali Gönderbay Kongo. Kongo Cumhuriyeti. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Sen şimdi Kongo'ya gidiyorsun. Bizden de Kongo'ya selam götürüyor musun?
3: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım.
4: Bugünse Cumhurbaşkanı Tim 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde kürsüdeydi.
7: 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık.
1: Ve canlı bir bağlantıyla devam edeceğiz. AK Parti geleneksel istişare kampına bugün başladı. Sapanca'da yapılacak kampa ilişkin ayrıntıları Beyaz Ana Haber muhabirimiz Nevroz Bahar Karadaş aktaracak. Nevroz, sözü sana bırakayım. Nedir izlenimlerin?
8: Evet, AK Parti'nin kritik kampı bugün itibarıyla Sapanca'da başladı. Kamp AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Furkan Acar'la Genel Sekreter Eyüp Kadir İnan'ın bilgilendirme toplantısıyla başladı. 3 gün sürecek kamp pazar günü ise sona erecek. Yarın saatler 10.30'u gösterdiğinde istişare değerlendirme toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde olmasını ve tarihi mesajlar vermesini bekliyoruz. Hemen ardındansa milletvekilleri bakanlarla birlikte birçok konu başlığı iç ve dış gelişmelerin değerlendireceği oturumlar gerçekleştirecek. Erdoğan ise ilk olarak MYK üyeleriyle parti politikaları oturumuna katılacak. Burada konuysa hedefler olacak. Hemen ardındansa ortak akıl oturumuna katılacak Erdoğan kabine üyeleriyle birlikte. Bu oturumdaysa partililer vatandaşlardan gelen değerlendirmeleri direkt olarak kabine üyelerine aktarabilecekler. Erdoğan'ın milletvekilleriyle de görüşmeler gerçekleştirmesini bekliyoruz. Hem cumartesi hem de pazar günü milletvekilleriyle bir araya gelecek Erdoğan. Ayrıca parti teşkilatıyla da bireysel görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampsa son gününde partinin yani yeni yol haritasının belirlendiği kampın son günü pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla son.

0: sona erecek. Şimdi ise Sapanca'dan gelen görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza.
1: AK Parti kuruluşunun 25. yılına yaklaşırken yeni dönem yol haritasını belirlemek üzere kampa girdi.
0: AK Parti 33. istişare ve değerlendirme toplantısı alışagelmişin dışında Kızılcahamam yerine bu sene Sapanca'da yapıldı. Otelin çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı.
1: Çeyrek asırlık destan sloganıyla düzenlenecek kampa bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, MYK üyeleri ve parti kurucuları katılacak. Kamp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı salona giden yolda mavi ve turuncu renklerin kullanıldığı bir yol inşa edildi ve o yolun hemen üzerinde bir milletin istiklal, istikrar, kalkınma ve liderlik destanını yazan notlar düşüldü.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kampta milletvekilleriyle özel bir toplantı da yapacak.
0: Çeyrek asırlık destan şiarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri, bakanlar ve başkanlar 3 gün boyunca ekonomiden politikaya, politikadan güvenliğe kadar birçok konu başlığını bu kampta masaya yatıracak.
1: Başta ekonomi olmak üzere terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki güncel gelişmeler ele alınacak. Kamp pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanacak.
0: Saatler 2'yi gösterdiğinde Sapanca'daki otelin giriş kapısından AK Partili milletvekilleri ve başkanları birer birer giriş yapmaya başladılar.
1: Kamptaki değerlendirmeler rapor haline getirilecek ve bu rapor politika oluşturma süreçlerinde kullanılacak.
2: Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO zirvesi öncesi terör örgütlerine operasyonlar sıklaştırıldı. NATO operasyonunda gözaltına alınan çok sayıda şüpheliden 103'ü tutuklandı.
1: NATO zirvesi öncesi terör örgütlerine operasyon yapıldı. Çok sayıda kişi tutuklandı.
3: Ankara Valiliği'nin NATO zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
1: Operasyonlarda DH ve DHKPC başta olmak üzere diğer terör örgütleriyle de bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
3: Ve şafak vakti düğmeye basıldı, eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 103 şüpheli tutuklandı.
1: 26'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.
2: İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kullandığı cihazında takip cihazı bulundu. Şüpheli ise yine eski İBB çalışanı çıktı.
4: Omuz kısmına yumruk attılar, ey kafanı dediler, direkt karga tulumba şekilde içeriye attılar.
5: Aracın önüne böyle geldi. Telefonla konuşma numarası yapıp GPS cihazını taktı. Erhan Karaal'ın aracına kaçırılmadan 4 gün önce takip cihazı yerleştirildiği ortaya çıktı.
6: İş yapıyorlar, dolaşıyorlar.
7: Araba bindirip götürmüşler.
4: Nasıl kaçırılır diyorum çocuk.
5: 17 Haziran çarşamba akşamı İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a kirli bir pusu kuruldu. Evinin önünden kaçırıldı. Tekme tokat dövülerek işkence edildi.
4: Eşimi iki kişi yakalayıp kafasına vurup arabanın içine attı.
5: Karaal Tuzla'daki bir depoda bulundu. Karaal'dan Ekrem İmamoğlu'nun kasası denilerek yüklü miktarda para istenmişti. Yakalanan 6 şüpheli tutuklandı. İkinci operasyonda da Kocaeli'de 10 şüpheli daha gözaltına alındı.
4: Bu işte ben mutlaka bir karışıklık olduğunu düşünüyorum.
5: Soruşturma devam ederken kritik bir gelişme yaşandı. Karaal'ın aracına olaydan 4 gün önce GPS cihazı takıldığı ortaya çıktı. Cihazı yerleştiren de eski İBB çalışanı Serdal Ulusolu'ydu. Ulusolu'nun eğilerek Karaal'ın aracına takip cihazını yerleştirdiği görüldü. Şüpheliler adliyeye gönderildi.
2: 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Okul zili tatil için çaldı. Hem karne hem de tatil heyecanı yaşayan çocukların sevinci ise görülmeye değerdi.
8: T
7: Çok güzel geçti. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Okulumla arkadaşlarımla özleyeceğim.
5: Bütün bir yıl çalıştılar, emek verdiler. Sonunda da güzel bir tatili hak ettiler.
3: Milyonlarca öğrencinin dört gözle beklediği gün sonunda geldi, çattı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi. Karne heyecanı yaşayan yaklaşık 18 milyon öğrenci için resmen tatil başladı.
7: Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok özleyeceğim yaz tatilinde.
3: Ve karne gününün olmazsa olmazı. Karnelerini bekleyen minikler o meşhur besteyi söyledi. İlk ve orta öğretim kurumlarında eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Bakalım karneler nasıl ve minikler yaz tatilini nasıl değerlendirecek?
8: Hepsi pek iyi. Okuduğum kitap sayısı 25.
9: Yaz tatilinde tatile gideceğim. Daha sonrasında belki yurt dışına çıkabiliriz.
10: Çorum'a gideceğim. Çorumluyum.
5: Veliler de en az çocuklar kadar heyecanlıydı.
11: Benim kızım birinci sınıf bitiriyor. Onun ilk karnesi. Onun heyecanı.
5: Karneyi çiçeklerle karşılayanlar da vardı.
12: Hem öğretmenimize hem de kızım birinci sınıf bu sene ilk karnesi. Çiçeklerle karşılamak istedik karneyi.
5: Ayrıca yeni eğitim yılında okullarda güvenlik önlemleri artırılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullardaki bütün kameraların emniyetin takip sistemine dahil olacağını söyledi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.
2: İstanbul Çekmeköy'de bir öğrenci milyonlarca akranının emeğini hiçe saydı. AYT sınavına gizlice cep telefonu sokup kopya çekti. Sınavdan çıkarken görevlilere yakalanan o öğrenciye yaptığı hata pahalıya patladı.
1: Akranlarının emeğini hiçe saydı. AYT sınavına gizlice cep telefonu sokup kopya çekti. Sınavdan çıkarken yakalanan o öğrenci yaptığı pahalıya patladı. Çekmeköy'de 21 Haziran'da 20 yaşındaki Mustafa Eren K. AYT sınavına cep telefonu soktu. Sınav esnasında soruların fotoğrafını yapay zekaya atarak kopya çekti. Ama gözetmenlerin şüphesini çekti. Sınav çıkışında üstü aranan Mustafa Eren cep telefonuyla yakalandı. Gözaltına alınan öğrenci sınava girerken böyle bir amacım yoktu. Tek başıma gelmem nedeniyle sınava cep telefonuyla girdim. Sınav esnasında bir anlık gaflete düştüm, pişmanım dedi. Ama mahkeme o hatasını affetmedi. Mustafa Eren K. tutuklandı.
2: Nikah tarihlerinin özel bir güne denk gelmesini isteyen çiftler 26.06.2026'yı tercih etti. Sayıların uyumu nedeniyle yoğun ilgi gören bu özel gün için nikah salonları doldu taştı.
13: Önemli bir tarih olduğu için 26.06'yı tercih ettik nikah için.
14: Sevgili olma tarihimiz de 26.10'du aslında. O yüzden hani bu tarihi düşündük.
3: Kimi nikah tarihini daha kolay hatırlamak istedi, kimi ise özel bir güne denk getirmek istedi. Yüzlerce çift 26.06.2026 tarihini nikah tarihi olarak belirledi. Nikah salonları doldu, taştı.
15: Sabah erkenden saat 8.30 gibi buraya geldik. Anca bu saate bulduk zaten.
16: Aylar öncesinde almıştık hani bu nikah tarihini. Bizim için çok anlamlı bir gün oldu.
1: Daha önce 23.03.2023 ve 24.04.2024 gibi simetrik tarihlerde yaşanmıştı nikah yoğunluğu.
3: Tarihin özel olmasını isteyen çiftler nikah salonlarına akın etti. Ankara'da 471 çift bu sembolik günde evet demenin mutluluğunu yaşadı.
17: Gelin hanım.
18: Evet.
19: Evet.
20: Bugün benim doğum günüm aynı zamanda. O yüzden böyle bir tarih denk geldi.
21: Bizim için de özel bir tarih olsun istedik.
2: Boşanma aşamasındaki eşini öldürmek isteyen kadın adamı markette yakaladı. Bu kez terör estiren bir kadındı. Neyse ki silahı tutukluk yaptı. Adam ölümün kıyısından bakın. Özür diliyorum, nasıl döndü?
5: Kocasına ateş etmek istedi. Tabanca neyse ki tutukluk yaptı. Her ikisi de 64 yaşındaydı. Boşanma aşamasındalardı. Kadın ayrılığı hazmedemedi, eşini öldürmek istedi. Adamı markette yakaladı. İçeriye girdi. Elinde silah, gözünde gözlük vardı. Eşini böyle hedef aldı. Neyse ki tabanca tutukluk yaptı. Adam kadının elinden silahı aldı. Kabzasıyla başından yaraladı. Boğuşma anları kameraya yansıdı. Ekipler olay yerine geldi. Silah kızının üzerine kayıtlı çıktı. Kadın önce gözaltına alındı, sonra da tutuklandı.
2: Ve Dünya Kupası'na veda ettik. Amerika futbol takımımız bugün Amerika ile karşı karşıya gelmişti. Son dakika atılan golle 3-2 kazandı, ancak turnuvaya devam etmek için yeterli olmadı bu galibiyet. Maçın ardından açıklamalarsa peş peşe geldi. İşte Türkiye'nin Dünya Kupası özeti.
1: Dünyanın görmediği şekilde büyük bir coşkuyla uğurlanmışlardı. Amilli futbol takımımızın Dünya Kupası serüveni sona erdi.
5: Başımız dik bir şekilde ülkemize döneceğiz. 1000 tane zafere bedel bir maç oldu.
17: Buralarda kalmayalım. Geçelim buralara.
18: Hesap her zaman sorulur.
1: 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katıldı Türkiye. Ancak yolculuk kısa sürdü. Alınan şok 2 mağlubiyet Türkiye'nin elenmesine yetti. Bugünse Amerika ile formalite maçına çıktı amilli takım. Yine iki maçın tekrarı yaşandı. Üçüncü dakikada gol yedi. 10. dakikada karşılık verdi Türkiye. 24 yıl aradan sonra ilk golü Arda Güler attı. Arda Güler bu golle Dünya Kupası'nda gol atan en genç Türk oyuncu rekorunu kırdı. Türkiye'nin gol müziği de 3. maçta ilk defa duyuldu. Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısı çaldı. Türkiye son dakika golüyle maçı 3-2 kazandı.
19: Diyecek çok bir şey yok maçtan sonra, yani duygular yüksek olurken de onurumuzu kurtardığımızı düşünüyorum.
22: Mutlu mu olayım, üzgün mü olayım, gerçekten bu takım fazlasıyla aslında hak ediyor.
1: Ve milli takımla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın kaptanı, milli takımın orta sahası Orkun Kökçü'nün babası otel lobisinde TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'na, teknik direktör Montella'ya ve bazı oyunculara tepki gösterdi. Ve bunun üzerine Hacı Osmanoğlu'nun ailelerin kampa alınmayacağına dair karar aldığı iddia edildi.
2: Ganalı büyücü Bonsam, Gana'nın Dünya Kupası'ndaki rakibine büyü yapacakken yanlışlıkla A milli takımımıza büyü yaptığını söyledi. Türk halkından özür dileyen Ganalı büyücü, büyüyü bozmak için çalıştığını söyledi. Ayrıca Dünya Kupası'nı kazanacak takım hakkında da kehanette bulundu.
1: Rakip takıma büyü yapacaktı, haritayı kaydırdı. Yanlışlıkla büyüyü Türkiye'ye yaptığını söyledi. Ganalı büyücü Bonsam, Dünya Kupası'ndaki hareketleriyle gündem olmuştu. Büyücü önce Panama, ardından İngiltere maçlarında büyü yapmıştı. Ünlü büyücüden yeni bir çıkış geldi. Rakip takıma yapacağı büyüyü yanlışlıkla Türkiye'ye yaptığını söyledi.
5: Gana'nın grubundaki rakibimizi kilitlemek için özel bir tılsım hazırlamıştım. Fakat o sırada çıram haritayı kaydırınca ritüelin tüm enerjisi yön değiştirip yanlışlıkla Türkiye'nin üzerine gitmiş.
1: Onlarca kaçan fırsat, direkten dönen toplar, hepsinden kendini sorumlu tuttu.
5: Son maçlarınızı izlerken o kaçan golleri ve yaşanan şanssızlıkları görünce eyvah ben ne yaptım dedim. Türk halkından çok özür diliyorum. Niyetim kesinlikle siz değildiniz.
1: Ganalı büyücü büyüyü bozmak için çalıştığını da söyledi ve bir kehanette bulundu. Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını tahmin etti. Dünya Kupası'nı Portekiz'in kazanacağını söyledi ve Ronaldo'nun kupayı kaldıracağını iddia etti.
2: Venezuela 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki depremlerle sarsılmıştı. Deprem felaketinin ardından enkaz altında kalan kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yıkıcı depremlerin ardından yaşanan yağma manzarası Venezuela'da da yaşandı. Türkiye'den de yardım uçağı gönderildi.
1: Büyük yıkım 39 saniye arayla geldi. Venezuela 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde depremlerle sallandı. Binalar ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Depremde en az 188 kişi hayatını kaybetti. En az 520 kişi de yaralandı. Bu iki deprem son 125 yılın en yıkıcı depremi olarak kayıtlara geçti. Bazı insanlar depreme havalimanında yakalandı. Kalkışa hazırlanan bir uçaktaki yolcular büyük panik yaşadı. Uçak beşik gibi sallandı. Her depremde olduğu gibi yine mucizevi anlar da yaşandı. Enkaz altında kalan hamile bir kadın kurtarıldı. Kurtarıldığı anda da doğum yaptı. Sadece insanlar değil, hayvanlar da enkaz altındaydı. Sese doğru giden ekipler yavru bir köpek buldu. Saatlerce enkaz altında kalan köpeğe işte böyle su verdiler. Ve istenmeyen görüntüler de vardı. La Guaira bölgesinde yağma olayları başladı. O anlar işte böyle kaydedildi. Ve bir yardım eli de Türkiye'den geldi. Arama kurtarma ekipleri bölgeye gitti. Yardım uçağı da Türkiye'den Venezuela'ya gönderildi.
2: Avrupa son 79 yılın en sıcak günlerini yaşıyor. Fransa'da insanlar klima alabilmek için birbirlerini ezerken, İngiltere'de ise otomobil içinde klimayla serinlemek yasaklandı.
0: Mon petit déj.
6: Malaise machinist.
5: Avrupa ejderha sıcağıyla kavruluyor. Rekor sıcaklıklar nedeniyle yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu görüntüler Fransa'daki bir elektronik eşya mağazasından. Sıcak havaya dayanamayanlar soluğu bu mağazada aldı. Klima ve vantilatörleri kapmak için birbirleriyle yarıştı. Bu otobüsün şoförü de sıcaktan bayıldı. Otobüs kontrolden çıktı, bir ağaca çarparak durabildi. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Bu adam da sıcak havayı fırsata çevirdi. Penceresinin önünde beklettiği tavada önce pastırmayı pişirdi. Ardından da üzerine yumurta kırdı. Görüntüler sanal medyada viral oldu.
0: Histoire d'avoir mon petit déj.
5: Paris'e giden bir Türk vatandaşı da eline telefonu aldığı sıcaklığı bu sözlerle anlattı.
18: Gerçekten ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Hani gün içinde hissedilenin 48 derece olduğu falan da oldu. Hiçbir yerde klima yok.
5: Sıcağa dayanamayan yalnızca insanlar olmadı. Market raflarındaki bu çikolatalar da sıcaktan nasibini aldı. İngiltere'de ise park halindeki araç içinde klimayla serinlemek yasaklandı. Uyarıların dikkate alınmaması durumunda ceza yazılacağı duyuruldu.
2: Avrupa ülkelerini kasıp kavuran ejderha sıcaklarının Balkanlar üzerinden ülkemize gelmesi bekleniyor. Termometreler 40 dereceyi aşacak. Peki bu kavurucu sıcaklarda nasıl beslenmeliyiz? İşte yanıtı.
23: İstanbul çok sıcak.
24: Yandık, terledik, bunaldık.
5: Pek çok bölgede kırmızı alarm verildi. Avrupa'yı kasıp kavuran ejderha sıcakları rotasını şimdi de Türkiye'ye çevirdi.
25: Bakın bu sıcakta güneşten korunmak için şemsiye ile dolaşanlar bile var.
26: Serinlemeye gayret etmeliyiz. Serin bir duş alabiliriz. Alnına ıslak havlu koyarak vücut ısısını düşürmeliyiz.
5: Termometreler 40 dereceyi aşacak. Uzmanlar 30 Haziran'la 1 Temmuz'a işaret ediyor.
26: Su kaybını karşılamak çok önemli. Terleme arttığı için.
25: Bu sıcakta sıvı kaybını önlemek için. Su içmeyi ihmal etmeyin.
26: En az 2 litreye yakın su tüketmemiz lazım.
5: Peki bu sıcak havalarda nasıl beslenmeliyiz?
26: Ağır sindirimi zor, özellikle etli, ağır örneğin kebaplar. Bunlar yazın çok tercih etmememiz gereken yiyecekler. Örneğin ızgara bir balık tüketilebilir. Bütün zeytinyağlılar serbest, salatalar hepsi serbest.
25: Bu kavurucu sıcaklarla baş etmenin yolu mevsim meyvelerinden geçiyor. Özellikle karpuz, kavun ve diğer mevsim meyvesi olan kiraz, erik, şeftali, mutlaka bu meyveleri gün içerisinde tüketmeniz gerekiyor.
26: Diyabet hastalığı, şeker hastalığı yoksa bütün meyveleri rahatlıkla tüketebilirler.
2: Tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde zehirlenmiş, hayatlarını kaybetmişlerdi. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Otel sorumlusuna 13 yıl, ilaçlama firması sahiplerine 18 yıl hapis cezası verildi.
5: Kaldıkları otelde ilaçlamadan dolayı zehirlenmiş, hayatlarını kaybetmişlerdi. Böcek ailesinin davasında karar çıktı. Şüpheliler hakkında 22 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davada resepsiyon görevlisinin ilaç kokusundan rahatsız olup görev yerini terk ettiği yer aldı. Duruşmada Çiğdem Böceğin annesi Aysu Çelik'e söz verildi. Para uğruna değdi mi, benim evimde artık yemek pişmiyor diyerek şüphelilere tepki gösterdi. Ve davada karar açıklandı. Otel sorumlusu Hakan Oğlak 13 yıl 4 ay, ilaç firması sahibi Zeki ve Serkan Kışı 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Firma çalışanı Doğan Caferoğlu da 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası aldı.
2: İstanbul Kağıthane'deki bir restoranda yemek yiyen adam hayatının şokunu yaşadı. İçinde 13 gram altın olan kesesini düşürdü. Yan masadaki müşteri keseyi çalıp sıra kadem bastı.
4: 13 gram altın cebimde taşıyordum.
5: Ama yemek yediği restoranda altın dolu keseyi düşürdü. Yan masadaki sözde müşteri 13 gram altın olan keseyi alıp kayıplara böyle karıştı.
4: Yani yaptığı yani tam bir insanlık dışı yani, başka bir şey değil. Benden düştüğünü görüyorsun, git orada kasaya bırak.
5: 51 yaşındaki Mehmet Tanışık Kağıthane'deki restoranda yemek yerken hayatının şokunu yaşadı. Cebindeki 13 gram altın olan keseyi düşürdü.
4: Elime cebime sokuyorum, bozuk paralar vardı, onları düzelteyim diye.
5: O düşürdüğünün farkında değildi ama yan masadaki müşteri gördü. Yemeğini yarıda bırakıp keseyi çaldı.
4: Kapıda da arkadaş tekrar çağırıyor, çay içelim diye. İçeri girerken o anda zaten çıkmış gitmiş.
5: Metrodan indiğinde kesenin olmadığını anladı.
4: Yokluyordum. O anda burada nasıl yoklamadım anlamadım. Bir baktım yok.
5: Restorana geri döndü. Güvenlik kameralarını izledi. İşte altın kesesi hırsızını gördü.
4: Alan kişi de görüyor, benden düştüğünü görüyor. Sanki takip etmiş gibi bakıyor. Ondan sonra biz kalkınca alıyor, peşimizden geliyor. Sanki bize verecek gibi.
5: Mehmet Tanışık 81.500 lira değerindeki 13 gram altınının bulunması için karakolun yolunu tuttu.
4: Şikayetçi oldum polise. İnşallah bulurlar, yakalarlar yani.
2: İstanbul Kadıköy'deki bir kafe resmen boks ringine döndü. Müşteri kafe çalışanını tekme tokat dövdü.
5: Sakin bir şekilde kafeye girdi, ortalığı boks ringine çevirdi. Çalışanı tekme tokat döven saldırgan terör estirdi. 24 yaşındaki müşterinin hedefinde Kadıköy'deki bu kafenin çalışanı vardı. Etrafına baka baka girdi içeri. Aradığı kişinin koltukta oturduğunu görünce harekete geçti. Direkt yumruk attı. Adam kendini korumaya çalıştı. İş arkadaşları da araya girdi. Ama saldırganı zapt etmek hiç kolay olmadı. Peş peşe vurdu. Yere düşen gence tekme attı. Koşarak gelen bu adam saldırganı kollarıyla sarıp geriye çekti. Öldüresiye dayak yiyen 21 yaşındaki genç yerde acı içinde kıvranıyordu. Vücudunda kırıklar oluşan genç hemen hastaneye götürüldü. Ekipler zanlıyı yakalayıp gözaltına aldı.
2: Bolu'da gelin ve damat tarafı arasında çıkan kavga düğüne gölge düşürdü. Düğün salonu savaş alanına döndü. Genç çiftin en mutlu günü hastanede bitti.
6: Abi sen burada mısın?
7: Hayır, hayır, dikili bir arkadaşıya girme. Kaçın, kaç.
6: Onu burada muayenesini. Çok korktum. Abi sen burada mısın?
8: Ben de girebilir miyim?
5: Gelin ve damat tarafı birbirine girdi. Düğün salonu savaş alanına döndü. Çiçeği burnunda çift gelinlik ve damatlıkla hastaneye gitti.
6: Abi sen
5: Bolu'da genç çiftin düğününde davetliler kurtlarını döküyordu. Ama gelin ve damat tarafı arasında anlaşmazlık çıktı. Birbirlerine laf atan taraflar saldırıya geçti. Eğlence yerini kavgaya bıraktı. Müzik kapandı, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavganın ortasında kalan damat darbelerden nasibini aldı. Ekipler müdahale etti, taraflar güçlükle ayrıldı. Damat ve iki davetli yaralandı. Damatlıkla hastaneye götürülen damadı eşi yalnız bırakmadı. O da gelinlikle gitti.
2: İstanbul Arnavutköy'de bir kişi cep telefonundan açtığı canlı yayın sırasında saldırıya uğradı.
8: Abi kayıtta mıydı? Kayıtta mıydı kral? Abi Allah rızası için ekran kaydalım.
5: Bir anda saldırdılar, tekme tokat dövdüler. O saldırganlar canlı yayını fark edince de kaçtılar.
8: Üstüme saldırdılar. Bu arada TikTok'ta canlı yayındaydım ben şimdi. Kamera görünce el ayağı titrediler.
5: Arnavutköy'de pazarda börek satan Recep Uysal'ı iki kişi yanına çağırdı. Çağıranları müşteri zanneden Uysal börek arabasını gölgeye çekmek isterken saldırıya uğradı.
8: Dur şöyle gölgeye gelim abi gel. Abi seslesen dur. Dururum ya.
5: Tekme ve yumruklarla saldırdılar. Uysal'ı yere devirip dövdüler.
8: Abi kayıtta mıydı? Kayıtta mıydı kral? Abi Allah rızası için ekran kaydalım.
5: Uysal o anlarda canlı yayındaydı.
8: Tekme, tokat artık ondan sonra sopa mop her yerime zaten vurdular. Ama orada silah da çektiler yani.
5: İddiaya göre saldırganlar eski eşinin akrabalarıydı. Soluğu hemen karakolda aldı, şikayetçi oldu.
8: Eski eşimin akrabaları. Beni eğmeye çalıştılar ama beni eğemezsiniz kardeşim.
2: Çanakkale'de yaşanan dolandırıcılık hikayesinde yöntem yine aynı, kurbansa farklıydı. Genç bir kadın evlilik vaadiyle 800 bin liralık vurgun yaptı.
5: Yine bir erkek evlilik vaadine kandı, 800 bin lira dolandırıldı. Çanakkale'de bir adam tanıştığı kadına önce gönlünü sonra da parasını kaptırdı. Çift evlilik hazırlığı yapıyordu. Bir anda kadının paraya ihtiyacı oldu. Adam elinde avucunda ne varsa verdi, kadın paralarla ortadan kayboldu. Ekipler harekete geçti. Kadının Azerbaycan uyruklu olduğu belirlendi. Erzurum'da kaçma hazırlığı yaparken yakayı ele verdi. Kadına yardım ettiği belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı. İkili çıkarıldı, mahkemece tutuklandı.
2: Bu kez trafikte kavga edenler erkekler değil, kadınlar oldu. Trafik kavgasında aracından inen kadın sürücü aracın aynasını tekme atarak kırdı.
6: Al işte al al. Sen gel bakalım hadi gel.
5: Kadın sürücüler dehşet saçtı. Aracın aynasını işte böyle kırdı.
6: Al işte al al. Sen gel bakalım hadi gel.
5: İki kadın sürücü trafikte tartıştı, tartışma kısa sürede büyüdü. Öfkeli kadınlardan biri aracından indi.
6: Al işte, al, al. Sen gel bakalım, hadi gel.
5: Aracın aynasına işte böyle tekme attı. O anlar sanal medyada gündem oldu.
6: Al işte, al, al.
2: Geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybeden Fatih Üreğin, servetiyle ilgili yeni detaylar var sırada. Şarkıcının dudak uçuklatan mirası kardeşleri arasında paylaştırıldı. Fatih Ürek geride bıraktığı mal varlığıyla kardeşlerini deyim yerinde ise zengin etti.
5: Müzik Hukuki süreçler tamamlandı. Mal varlığı kardeşleri arasında paylaşıldı.
9: Çok acı çektim ben. Ben artık yorulmuşum. Hiçbir beklentim artık kalmadı.
5: Ünlü şarkıcı Fatih Ürek kalp krizi geçirdikten sonra uzun süre hastanede tedavi görmüş. 30 Ocak'ta da hayatını kaybetmişti.
9: Yeter bu tempoya can vücut dayanmıyor.
5: Ölümünün ardından ünlü şarkıcının merak edilen serveti ortaya çıkmış. Mal varlıkları saymakla bitmemişti.
10: Hiçbir şekilde hiçbir şeyine dokunmadım.
5: Fatih Ürek'in Bodrum'da 170 milyon lira değerinde malikanesi, Ataşehir'de 5 dairesi, 6 milyon lira değerinde otomobili ve çok sayıda mücevherle kürkü olduğu ortaya çıkmıştı. Sonunda miras işlemleri tamamlandı. Mal varlığı kız kardeşleri Selvi Ürek ve Nurgül Fırat arasında paylaştırıldı.
10: Vergiler, bankalar, sigortalar, evler, yani işte kalan her şeyle ilgileniyorum.
5: Ve çok sayıdaki mücevherle kürkler.
10: Evet.

0: satıldı bir kısmı. Bir kısmını almak isteyen aldı. Eşyalarını isteyen kardeşler aldı. Kütlerini de satacağız.
1: Hatay'da otobüse binmek isteyen engelli bir vatandaşa "ben senin hizmetçin değilim" diyerek tepki gösteren şoför cezasız kalmadı. Hem işinden oldu hem de para cezası yedi.
2: Sen rampayı açmıyorsun şu an diye engelli. Yok, rampayı açmıyorsun. Kimsen yok.
3: Ben senin hizmetçin miyim?
2: Sen mecbursun açmaya. Sadaka istemiyorum senden.
3: Ne?
2: Üslubunu bileceksin.
4: İşte bu sözleri yanına kalmadı. Hem işinden oldu hem de ceza yedi. Salih Kara hastaneye gidiyordu. Otobüse binmek istedi.
5: %81 ağır engelli raporum var. Olay günü hastaneye röntgen çektirmeye gittim. Kaptan rampayı açar mısın dedi. Orada aramızda bir tartışma oldu.
4: Ancak şoför engelli rampasını açmadı.
2: Sen niye afra tapra yapıyorsun?
3: Ben afra tapra yapmıyorum. Sen yapıyorsun.
2: Hayır.
4: Salih Kara da o anları kaydederek şikayetçi oldu.
5: Şu benim küçük kızım. Al. Babamı dövmüşler. Videoyu gördünüz.
4: O sürücüye para cezası yazıldı. Görevine son verildi. Ayrıca bir daha toplu taşıma aracı kullanmaması için de süreç başlatıldı.
3: Ben senin hizmetçin miyim?
2: Sen mecbursun açmaya. Sadaka istemiyorum senden.
3: Ne?
2: Üslubunu bileceksin.
3: Sen rampayı açmıyorsun.
1: Ankara'da döner bıçağıyla dehşet saçan adam bekçilere saldırdı. Saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.
4: Elinde döner bıçağı sokağa birbirine kattı. Bekçilere saldırmaya çalıştı. İşte böyle durduruldu. Saldırgan eline döner bıçağını aldı. İş arkadaşını kovalamaya başladı. O anda devreye bekçiler girdi. Önce sözlü uyarı geldi. Ardından havaya ateş açtı. Ancak saldırganın durmaya niyeti yoktu. Bu defa da bekçilere saldırmaya çalıştı. Bacağından vurulan saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırganın çok sayıda suç kaydı vardı. Hastaneye kaldırıldı.
1: Adana'da 9 ay önce kızlarını kaybeden bir ailenin acısı ikiye katlandı. Çünkü hırsızlar ölen kızlarının hatıralarını çaldı. Aile ise çareyi mezarı çitlerle çevirmekte buldu.
6: Belki bazıları için bir çiçek, bir eşya, basit bir eşya olabilir ama bizim için öyle değil.
7: 9 ay önce ölen kızının eşyaları çalındı. Çareyi mezarı çitlerle çevirmekte buldu.
6: Evlat acısı zaten tarifi zor bir acıyken böyle olaylarla karşılaşmak bizim acımızı tekrar tekrar yaşamamıza sebep oldu.
7: Yasmin Elif Salman 4 yaşındaydı. SMA tip bir hastasıydı. Ailenin iddiasına göre hemşire ihmalinin kurbanı oldu.
6: Ve bana ondan geriye kalan sadece anıları ve mezarı oldu.
7: Aile hemşire hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak onları asıl yıkan şey kızlarından kalan hatıraların çalınması oldu.
6: Ne yazık ki son zamanlarda kızımızın mezarına koyduğumuz oyuncakları, kıyafetleri, rüzgar gülleri, çiçekleri, ondan geriye kalan koyduğumuz şeylerin çalınması bizi derinden etkiledi.
7: Aile de mezarının etrafını çitlerle çevirdi, kapısına kilit vurdu.
6: Olaylar neticesinde mezarımızı kapatma kararı aldık. Kendimizi böyle daha rahat hissediyoruz.
1: Bursa'da yaşayan 21 yaşındaki genç kız ablasının gözü önünde dövüldü. Ardından 3 kişi tarafından kaçırıldı. Genç kadını kaçıranlar bakın kim çıktı.
7: Ablasının gözü önünde önce dövdüler, sonra genç kadını kaçırdılar. Şehir eşkıyaları en yakınları çıktı. Yıldırım'da yaşayan 21 yaşındaki Songül Ardil işten çıkmış servise eve gelmişti. Başına geleceklerden habersizdi. Apartmana gireceği anda 3 maganda önünü kesti. Saldırganlar Ardil'i dövmeye başladı. Kardeşinin çığlıklarını duyan ablası yardımına koştu ama zorbalar araca bindirip kaçırdı. Polisler adım adım iz sürdü. Songül Ardil'in Yalova'ya kaçırıldığı ortaya çıktı. Onu kaçıranlarsa teyze çocuklarıydı. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler 21 yaşındaki Songül Ardil'i serbest bıraktı. Ekipler şimdi şüphelilerin peşinde.
1: Dünyaca ünlü Türk moda

0: Zuhal Yorgancıoğlu 100 yaşında aramızdan ayrıldı, ancak duayen modacının cenazesi gergin anlara sahne oldu. Bir grup kadın ön sırada saf tutmak istedi. Cami imamı buna izin vermedi.
1: Kadınlar da saf tutmak istedi. Cenaze namazında gerginlik çıktı. Zuhal Yorgancıoğlu, Türk modasının yaşayan efsanesiydi. Washington Post için çizimler yapmış. ABD'nin eski başkanı John F. Kennedy'nin eşi ve Dalida gibi isimleri giydirmişti.
2: İlk defile yaptığım vakit Amerika'dan dönüşte defile yoktu ortada. Hiç kimse yapmamıştı. Ben ilk defilemi iki mankenle yaptım.
1: 100 yaşında aramızdan ayrıldı duayen modacı. Ancak cenazesi saf tutma gerginliğine sahne oldu. Kızı Müberra Yorgancıoğlu ve bazı kadınlar ön sırada saf tutmak istedi. Cami imamı buna müsaade edemeyeceğini söyledi. Kadınların isteğini geri çevirdi. Ardından oğlu girdi devreye ama o da hocayı ikna edemedi. Gerginliğin ardından cenaze namazı kılındı. Duayen modacı toprağa verildi.
0: Altın son 7 ayın en düşük seviyesinde. Günü 6000 liranın altında açan gram altın 6050 liradan satış görüyor. Bu durum yatırımcısının da kafasını karıştırdı.
3: Düştü mü altına?
4: Hay maşallah.
5: Şimdi çok düştü, alacak mıyım?
6: Şu an alacağım tabii.
7: Altın faizi sevmez. Faiz ne kadar yüksekse altın o kadar düşük olur.
5: Altın fiyatları son 7 ayın en düşük seviyesinde. Gram altın haftayı 6400 liradan açarken haftanın son gününü 6050 liradan kapatıyor.
6: En son aldığımda 6900 falandı, yani 7'ye dayanmıştı.
7: Savaş bitti. Normal şartlarda biz aslında altının daha fazla yükseleceğini bekliyorduk.
5: Ama beklendiği gibi olmadı. Altın düştükçe düştü. Bunun en güçlü sebebi ise FED'deki faiz arttırımı beklentisinin güçlenmesi.
7: Biraz daha bir düşme eğilimi olabilir ama bunu her zaman söylüyorum. Altın düştüğü yeri unutmaz. Tekrar yükselecektir.
1: Çeyrek 11.100 liraya, yarım 22.400 liraya, tam altında 44.500 liraya geriledi.
3: Adam arabasını satmış, altına yatırım yapmış, zarar yani.
5: Altının bir düşüp bir yükselmesi sebebiyle yatırımcısı da güveni kaybetti. Hal böyle olunca birçok kişi altın yatırımını başka sektörlere yönlendirdi.
8: Altın yatırımı çok fazla yapmıyoruz. Biraz daha toprak yatırımını tercih ediyoruz. Çünkü güven yok.
3: Altın yatırımı bana göre iyi bir yatırım değil.
0: Yine taksiye binen turist ve yine fazla ücret skandalı. İstanbul'da taksiye binen turistten 10 dakikalık yol için 30 euro ücret istendi. Turist o anları anlattığı videoyu sanal medyada paylaştı.
9: Подъезжает какой-то таксист и говорит: "Давай, я тебя спросил, сколько стоит? 3 euro."
1: Yolcular, güzergahlar değişiyor ama oyunları değişmiyor. Bu defa da İstanbul'da bir taksici 10 dakikalık yol için turistten tam 30 euro istedi.
9: Я говорю: "Ну, 30 евро за такую поездку это слишком дорого." Но он говорит: "Ну, я же тебя вез по каким-то определенным улицам."
1: Taksicinin oyununu turist çektiği videoyla anlattı.
9: O 4 euro типа вроде нормально. На около, ну, чуть больше 10 минут. Там 11.
1: Ama aracına bindiği taksicinin planı başkaydı. Tüm yolculuk için 30 euro istedi.
9: Когда мы уже приезжаем, я подаю ему 200 лир, потому что 4 евро это 200 лир. Я ему даю 200, он говорит нет. Я говорю, а сколько? Он говорит, я сказал тебе, я просил тебя 30, типа 30 евро.
1: Таксичи туристин зекасыйла баш эдемеди. Verdiği ücrete razı oldu ama yine de asıl ücretten fazlasını almıştı.
9: Давай я тебе дам типа 400 евро, 400 лир. Нет, типа 400 это мало, и он стоял на своем, что ему нужно 1000 лир. И да, тоже смеются и улыбаются тебе в глаза, но при этом хотят тебя в этот момент наебать.
1: O anlar sanal medyada tepki topladı.
0: Dikkatsizlik ve hız kazaları da beraberinde getirdi. Yurtta kayda alınan kaza anlarını getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.
1: Karne günüydü. Bu çocuk da takdir belgesini almıştı. Sevincini ailesiyle paylaşmaya gidiyordu. Koşarak yolun karşısına geçmek istedi, dehşeti yaşadı. Otomobil işte böyle çarptı. 13 yaşındaki AÇ başını aracın ön camına vurduğu yere düştü.

0: Çevredekiler çocuğun yardımına koştu. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Kavşaktan kontrolsüz çıktı. Hızla gelen otomobil işte böyle çarptı. Feci kazada iki araç da metrelerce savruldu. 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmek istedi. Hızla gelen araç işte böyle çarptı. 17 yaşındaki bisikletli metrelerce savruldu. Bisiklet paramparça oldu. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Yolun karşısına geçiyordu, eşyasını yol ortasına düşürdü. Geri dönüp almak istedi. Araçların geçişini umursamayan adam bir anda eğildi. Aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Bir kişi yolun karşısına geçmek istedi. Hızla gelen otomobil işte böyle çarptı. Vatandaş çarpmanın şiddetiyle savruldu. Çevredekiler hemen yardımına koştu. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Bir motosikletli gaza fazla bastı. Motosikleti ön kaldırdı. Sürücü motosikletten düştü. Savrulan motosiklet yol ortasında yürüyen bir kadına işte böyle çarptı.
1: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
4: Hız peşindeyim.
3: Oo.
4: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
3: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
4: Yaptım bile.
3: Ama bir dur. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
5: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
3: Öyle de... Evet, birazcık duralım lütfen. Evet.
4: Bak, ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
3: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani.
6: Ah, yine başlıyoruz.
3: Ya anladık, anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
5: Geldik, geldik.
3: Yine yaptın yapacağını.
6: Hep önde olacaksın değil mi?
4: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
2: Benim bankam iş bankası.
7: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
8: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunlar. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
2: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurta 78 lira 50 kuruş. 5 kilogram Türk şeker kristal toz şeker 189 lira.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
6: Ama bir mucizeye gerek var.
5: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
6: İşte bu Fairy mucizesi.
5: Fairy 30 dakikada mucize.
7: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
8: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Cemine'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Cemine'yle çözdün bu işi.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
5: Bellona. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında

0: küpür küpür.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Seviyorsan sebebi çok. Sütarsız mekemesi yok.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodin Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodin Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
10: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
11: Budur.
12: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
11: Budur.
12: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Haber devam ediyor efendim. Hatay Medeniyetler Korosu dün akşam Ankaralı sanatseverlerle buluştu. Ortaya bakın nasıl görüntüler çıktı.

0: kardeşlik ruhu şarkılarla buluştu.
1: Ben can nedir şimdi bildim.
0: Ortaya işte bu renkli konser çıktı. Başkentlileri sanatla buluşturan program, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'yla Hatay Medeniyetler Korosu işbirliğinde düzenlendi.
1: Yağmur oldu.
0: Konsere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Konserde asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız da unutulmadı.

Efendim, bu haberimizde ana haberi bu akşamlık noktalıyoruz. Bugün 26.06.2026 dedik. Evlenenler, okulların tatil olması ve benim için de Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber'e bir kısa tatil molası efendim. Yeni sezonda tekrardan sizlerin karşınızda olmak dileğiyle. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.

0: Merhaba, ben Johnita.
1: 9 randevunuz geldi.
2: Özel ajan John Utah, Los Angeles'ta ilk gününüz. Aramıza hoş geldiniz, kayıtlarını inceledim, etkileyici.
0: Teşekkür ederim.
2: Quantico'da sınıfının en iyi %2'si içinde olabilirsin ama burada, yani görev başında, ne yazık ki hiç deneyimin yok. Hiçbir şey bilmiyorsun, hatta hiçbir şeyden bile az biliyorsun. Hiçbir şey bilmediğini bilmek de bir şeydir.
0: Evet efendim.
2: Kahvaltı ettin mi Utah?
0: Efendim?
2: Tüm yiyecek gruplarından, kafeinsiz, şekersiz, adamlarımın iyi beslenmelerini isterim. Kalp sağlığınız için sigara ve içki yok.
0: Efendim, tavuğun derisini çıkarayım.
2: Çok iyi. Bu biziz. Banka hırsızlığı. Şu anda dünya banka hırsızlığı başkentindesin.
0: Geçen sene Los Angeles'ta 1322 olay. Bir önceki yıldan %26 daha fazla.
2: Doğru. 1000 taneden fazlasını zımbaladık. Bayan Dear, şuna benim için bakar mısınız? Teşekkür ederim. Utah, kötü adamları nasıl zımbaladığımızı biliyor musun? Bunu biliyor musun? Bilgi taramak, iyi suç senaryoları incelemek, iyi laboratuvar.

0: ağır çalışması ve en önemlisi iyi veri tabanı analizi. Özel Ajan Utah, söylediklerimi dinliyor musunuz?
1: Eksiksiz şekilde efendim. Bunları seviyorum.
0: Kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi? Kendinden eminsin, eksiksiz. Biliyorum. Tek bilmediğim, kendini Los Angeles'a nasıl tayin ettirdiğin. Demek istediğim, burada ukala kadromuzda boşluk vardı ve...
1: Artık yok.
2: Papaz.
1: Evet.
2: Gözlerini bağla. Dipten en az iki tuğla çıkarmanı istiyorum. Bir. İki.
1: 22 yıldır bu işteyim. Görev uğruna 19 kez kendimi ateşe attım. Gözü bağlı şekilde havuzun dibinden tuğla çıkarmanın özel ajanlıkların ilgisi olduğunu hala anlamış değil. Üstelik de mavi bayraklı Quantico'nun peşindeyken futbolcu serseri Johnny Unitas veya her neyse.
3: Berbat bir iş değil mi?
1: Evet.
2: Hey Angie, işte adamın.
1: Ne? Papaz. Angelo Papaz.
3: Serseri, futbolcu serseri.
1: Su dünyasına hoş geldin evlat.
2: İyi şanslar papaz.
1: İki tuğla hemen geliyor. Hey!
4: Küçük el rock'n'roll zamanı geldi diyor.
5: Olduğunuz yerde kalın.
4: Kimse kıpırdamasın, eller yukarı. Gözler aşağı.
5: Ankolardan uzaklaşın.
4: Elleri kimse kıpırdamasın. Yere yatın.
5: Yere yat. Hemen yere yat.
4: Hadi acele edin, çabuk olun.
5: Sizin duyunuz var.
4: Herkes yere yatsın.
5: Kamudan çık.
4: Yere yatın.
5: Oğlundan çekil. Geri çekilin. Ellerinizi kaldırın. Hey, kulaklarım duymuyorum. Neyiniz var?
4: Ellerinizi göreyim. Eller yukarı. Merhaba, merhaba bayanlar baylar. Biz eski başkanlarız. Sadece birkaç dakikanızı alacağız. Sizi yıllardır kandırıyoruz. Sadece birkaç dakikanızı alacağız. Yere yat lanet olası. Para sigortalı, bunun için ölmeye değmez. Nasıl gidiyor Nick?
6: Yeniden düzenleme planımızı değiştiriyoruz sayın başkan.
4: Süleyman Carter.
6: 60.
4: Elbicey.
6: Bozuyoruz. Ron, bana Nancy'yi bağlı. Hava kuvvetleri bir bekliyor sayın başkan.
4: Gidelim, gidelim, gidelim.
6: Kahrolası ellerinizi görmek istiyorum.
4: Teşekkür ederiz bayanlar baylar. Ve lütfen oy vermeyi unutmayın.
6: Ben ütkahçı değilim.
1: Giriş çıkış sadece 90 saniye. Kimse vurulmaz. Burada neden söz ediyoruz ha? Mükemmel profesyonellerden söz ediyoruz.
3: İyi hamleler.
1: Evet. Ortamı iyi kontrol ediyorlar. Ve doğrudan para çekmecelerine yapışıyorlar.
3: Kasaya gitmiyorlar mı?
1: Hayır, hiç kasaya gitmiyorlar. Hiç aç gözlük etmiyorlar.
3: Akıllıca. Kasada zaman kaybedersin.
1: Bu doğru. Arabayı genellikle Reagan kullanır. Arabalar çalıntıdır. Çalışır vaziyette bırakıyorlar. Uzaktan park etmiş sanılıyor. Kaçınca arabayı boşaltıp kayboluyorlar. Tıpkı bir hayalet gibi. Yok oluyorlar işte. Piş.
3: Bakın. Sürekli iletişim halindeler. Dick ve Ronnie işlerini biliyor.
1: Onlar eski başkanlar arasında gördüklerimin en iyisi. Hem de çok
7: iyi. Müzik kanalı seyretme geyiğiniz bittiğine göre görüntüleri izlememiz lazım.
8: Hey papaz, çocuğa başkanlarla ilgili teorini söyledin mi?
1: Kasetleri al ve git Babit.
7: Takıl bana papaz. Bu gerçekten muhteşemdi ahbap. Bak ne diyeceğim. Herkes ona bayılıyor dostum.
3: Ne diyor bu Angelo?
0: Arabayı Molon çantasında bulmuşlar.
3: Üzerinde çalışırız.
1: Oh, hayır.
0: Angelo.
9: Raporlar bu akşam masanızda olacak efendim.
3: Hadi ama.
1: Teşekkür ederim. Çözeceğiz.
0: İyi tamam.
1: Affedersin. Lanet olası bir araba. İnanmıyorum. Terk edilmiş bir arabayı çalacağız.
0: Zavallı adam.

0: Buradan uzaklaş.
1: Tamam.
2: Biraz daha yanaştır şunu.
3: Arabanın kliması yok. Ve hava çok sıcaktı.
4: Koltuklarda terletmeyen sistem var.
1: Bitti mi Bay Sihirbaz? Jimmy Hoffa'yı koltuğun altında bulursan mutlaka haber ver. Ha, şuna bak. Saat 7.30. Yani gece yeni başlıyor. Bu hızla gidersen bunu çözüp yeni bir olaya başlayabilirsin ha. Terk edilmiş araba.
3: 22 yıldır banka hırsızlıklarını araştırıyorsun, öyle değil mi?
1: Evet, 22 yıl. Ve bu sürede Los Angeles çok değişti. Hava kirlendi ve seks temizlendi. Aha.
3: Bu işe bunca zamanını vermiş birinin bu adamlar hakkında bir teorisi olmalı.
1: Unut gitsin Johnny.
3: Tamam, öyle olsun, sen unut. Ama ben de unutacağım anlamına gelmez.
1: Hey, dinle. Unut gitsin evlat. Onlar hayalet.
3: Evet, elbette. Bana ne oluyor? Bunca yıllık tecrübeyle çözemedinizse benim bir önerimin olması imkansızdır, öyle değil mi? Ha? Belki de ben bunlar hayalet demekten daha fazlasını yaparım, ne dersin?
1: Laflarına dikkat et.
3: Belki de artık emekli olmalısın. Bir gece bekçiliği işi bulmalı ve etrafındakilere hatıralarını anlatmalısın ha. Bu iyi mi?
1: Beni dinle, seni işe yaramaz serseri. Sen altına derken ben Vietnam'da şalapnel yiyordum, anladın mı beni? Anladın mı?
3: Kızdın mı?
1: Evet kızdım.
3: Kızdın mı?
1: Çok kızdım. Ne yapacaksın?
3: Hayır, kızmak iyi geliyor. Hala hayatta olduğunu hissettim.
1: Evet.
3: Hala hayatta olduğuna göre, henüz lanet tabuta girmediğine göre neden bana bu adamlarla ilgili teorini anlatmıyorsun artık?
1: Tamam. Bay Ukala. Bank hırsızlarını zımbalayıp kahraman mı olmak istiyorsun?
3: Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Öyleyse dinle. Eski başkanlar sörfçüler.
3: Sörfçü mü?
1: Sörfçü. Tam karşımızda. Şu adamın vücudundaki güneş yanığına bak.
3: Evet, bir sörfçü olmalı.
1: Evet. Geçen yıl Nixon giderken ayaklarını yere sürmüştü. Bu nedenle toprak örneği var. Özelliksiz çamur. Asfalt parçası, yağ parçası, kum taneleri, Çernobil cilası. Böylece mum uzmanı oldum. Bu malzemenin tam 80 çeşit kullanımı var. 500 civarı ürün.
3: Mum cilası, araba cilası, bıyık cilası. Her şey olabilir. Adam sahilde bıyığını cilalıyor. İçine kum kaçıyor. Onu papucuyla çıkarıyor. Papuç paspasa sürünüyor.
1: Bir dakika susar mısın? Sadece beni dinle. Belki bir şey öğrenirsin. Laboratuvar bize tam 3 olasılık verdi. Biri bu.
3: Seks cilası.
1: Evet.
3: Geyik yapmıyorsun değil mi Angelo?
1: Henüz değil. Sürtünmeyi azalsın diye tahtalarına sürüyorlar bunu.
3: İpucu için sağ ol.
1: Bir şey değil. Bir şey daha var. Hırsızlık günlerini kontrol et. Kesinlikle bunlar yazın çalışıyorlar.
3: 4 ay. Haziran'dan Ekim'e. Geçen yıl da aynı.
1: Bu doğru. Bir ay daha var. Gelecek yaza kadar onları görmeyeceğiz.
3: Parayla dalgaların olduğu başka yerlere gidiyorlar.
1: Evet öyle. Hey, eski başkanlar banko soyarak bitmeyen bir tatil yapıyorlar, öyle değil mi?
5: Sizin yaşınızdaki birçok kişi sörf öğreniyor. Bence bunun hiçbir sakıncası yok.
3: 25 yaşındayım.
5: Hiçbir zaman geç değildir işte. Umarım bırakmazsın. Sörf hayat verir. Yaşamını değiştirir.
3: Söyler misin neden bu şeyi kolumun altına takıp etrafta gezip sorular soramıyorum?
1: Şunlara bak. Sanki bir kabile gibiler. Kendi dilleri var. Birdenbire gidip onlara karışamazsın. İçlerine girmem. Davranışlarını öğrenmen. Onlar gibi düşünüp onlar gibi konuşman gerekiyor. Beni anlıyor musun?
3: Yani FBI bana sörf yapmayı öğreneyim diye para mı ödeyecek?
1: Ya sen ya da ben gidip bunu yapacağız. Anlatabildim mi?
3: Angelo, bu iş daha tıraş olmaya başlamamış sportif tiplerin işi.
1: Yapma, sen oyun kurucusun. Sadece denge işi değil mi? Ve uyu. Ne kadar zor olabilir mi?

0: karanlık serseri. Eğer intihar etmek istiyorsan gidip başka yerde et. Bu tahta işe yaramaz. Senin burada işin yok, anladın mı?
1: Hey! Adım Johnny Utah.
0: Kimin umurunda?

0: Sörf kontağın bu mu yani? Bayan, mavi gözlü, siyah saçlı, 1.70 boyunda, 60 kilo. Tanrım yuta.
1: Fena değil Uta.
2: Tyler N. Endicott, 27 Ekim 1964 doğumlu. Aşırı hız cezaları. Hareket halindeki araçta uygunsuz davranışlar.
1: Ateşli, çok ateşli.
2: Başka ne buldun? Hala kullanabileceğim bir şey bulamadın. Bir şeyler bulmalıyım, ona ulaşabileceğim bir şey. İşte bu. Her iki ebeveyn de ölüymüş. Uçak kazası. San Diego 1984. Aman tanrım, evet. Kesinlikle.

0: İyi günler.
1: Görüşürüz dostum.
0: Sıradaki. Ne istiyorsun?
1: Karides ve patates.
0: Amacın ne demek istiyorum? Neden etrafında dolanıyorsun?
1: Bana öğretmen gerekiyor.
0: Git işine. Karides ve patates. Paket olacak. Yanına içecek ister misiniz efendim?
1: Bak ben ciddiyim.
0: Ciddi olduğunu görüyorum. Unut gitsin. Tenisi denesene. Bilmiyorum hangisini iyi yapıyorsan. Minyatür golf falan olabilir.
1: Anlamıyorsun. Ya sörf yapmayı öğreneceğim ya da boynumu kıracağım.
0: Derdin nedir? Aniden sörf yapman gerektiğine mi karar verdin? Bu bir amaç olamaz.
1: Hayır. Hayır. Bak. Bütün yaşamımda başkaları için bir şeyler yaptım. Lisede

0: Babam istediği için futbol oynadım. Benden bunu bekliyordu.
1: Hı hı.
0: Daha sonra annemle babam hukuk okumamı istediler. Ben de okudum. Futbol bursuyla ve sonra da...
1: Bu çok uzun sürecek mi acaba?
0: Bekle. Böylece annemle babamın kahramanı oldum.
1: Hı hı.
0: Ama 2 yıl önce bir araba kazasında öldüler. Tahmin edemezsin. Bütün hayatın değişir. Birden fark ettim ki bütün hedeflerim onların hedefleriymiş. Kendi hayatımı hiç yaşamamışım. Böylece kendim için bir şeyler yapmak istedim. Bir ay önce Ohio'dan buraya geldim. Daha önce hiç okyanus görmemiştim. Beni bu kadar etkileyeceğini hiç düşünmemiştim. Beni çekti. Beni içine çekti. Ve bir şey daha. Ben senin yaptığını yapmak istiyorum. İşte gerçek bu.
1: Tamam. Pekala. Yarın. Burada. Sabah 6'da. 1 dakika bile geç kalırsan giderim ve seninle uğraşamam. Yani birkaç şey öğreteceğim. Sonra da başının çaresine sen bakacaksın. Tamam mı? Oh, Tanrım. Burada dur. Her söylediğimi aynen yapacaksın, değil mi?
0: Elbette.
1: Kalk. Kalk. Dimdik dur. Düşeceksin. Tekrar deneyelim. Yeniden yap.
2: Hey! Ne yapıyorsun orada?
1: Tekrar yap. Kalk hadi. Hadi yavaş kalk. Dikkatli ol. Dizini sürttün, sil. Ayağını sürtüyorsun. Balıklara yem olacaksın. 2 ayağın birden tahtaya basmalı. Hem de aynı zamanda. İşte böyle. Tamam işte. Yapıyorsun.

yapıyorsun?

0: Modern bir yabani. Gerçek bir takipçi.
1: Neyi takip ediyor?
0: Dalgaları. En büyük dalgayı. Senden bile delidir Johnny.
2: Hey! Ne haber?
3: Hadi dostum.
0: İndir beni. Biz önceden...
2: Bu bir sörf tahtası, evet. Eski 57 şavruletime benziyor. Aa, Tyler, buraya gel. Pekala. Kim o? 20'e mi geçecek?
0: Saçmalama lütfen, neredeydin?
2: Çok iyi sörf yapıyor.
0: Kansas falan gibi bir yerden
2: geliyor. Kansas'tan mı?
4: Evet. Başınızı kaldırın.
2: Evet. İyi yakaladın. Hazır?
5: Evet.
2: Tamam. Başla.
5: Tamam. Evet.
2: Hadi koş koş koş koş.
5: Hadi
2: koş.
5: Hadi hadi.
2: Hadi.
0: Hadi.
2: Hadi.
3: Harika.
2: At. Hadi hadi. At. At şunu.
4: At at at.
2: At. Tamam, yakaladım.
0: Hadi.
2: Yakala yakala. Hadi sus. Hadi.
0: Top bende.
2: İşte evet. Böyle.
0: Bu kimin topu? Kim istiyor? Hadi
2: hadi hadi hadi. Hadi. At.
4: Hadi. Hadi koş koş koş. Harikaydın be.
2: Hazır. Tamam. At.
3: Hadi.
0: Koş.
2: Yakalayın şunu.
3: Koş koş koş koş. Devam et dostum.
2: Hadi. Hadi dostum.
4: Hey, ne yapıyorsun?
6: Hey, buraya
7: derdi nedir?
2: Sınırları aşmadın mı sence? Sakin ol biraz. Roach, evet. Onun kim olduğunu
7: hayır, bilmiyorum.
2: Bu Johnny Utah. Ohio State Buckeyes'ten en iyi oyuncu seçilmiş.
3: 9 numara. Ne haber dostum? Nasılsın?
7: Sorun değil. Tanrım, Johnny Utah. Harikasın. Üzgünüm dostum, seni tanıyamadım.
2: Seni tanıyorum. Harika toplar atarsın. 3 yıl önce finalde harika toplar atmıştın.
0: Sen miydin?
2: Evet. Evet, o.
3: Gerçekten harika bir maçtı.
2: Evet ama son çeyrekte sakatlanmıştın,
7: evet,
2: galiba.
7: Evet, dizim 90 derece geriye doğru bükülmüştü.
2: Vay canına. Bu nedenle mi profesyonel olamadın?
7: 2 yıl tedavi gördüm, uzak kaldım. Onun yerine hukuk okudum.
2: Hukuk mu? Avukat mısın? Vay canına. Hayat devam ediyor ve sörf yapıyorsun.
7: Avukatlar sörf yapmaz.
2: Ama evet, bu yapıyor.
4: Hadi futbol oynayalım.
2: Evet. Hadi futbol oynayalım.
7: Başlayalım.
8: Özel ajan Utah. Bu iş arabaya serviste hamburger satmaya benzemez. Evet, sörf tahtası beni rahatsız ediyor. Evet, senin de bu baş belası odaya yaklaşımın beni rahatsız ediyor. Evet, beni rahatsız ediyorsun. Ve pappas. Ha, Tanrı rızası için bu aptal fikre beni de katmana nasıl müsaade ettim acaba?
7: Harp, gizli görevde çalışıyoruz. Bu zaman alıyor. Ürettiğimiz şeyler
8: var. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Sana ne ürettiğinizi söyleyeyim. Son 2 hafta boyunca ürettiğiniz tek şey bir hiç, bir hiç, hiç. Bu arada eski başkanlar 2 banka daha soydular. Şimdi Tanrı aşkına içinizden birinin bana verecek az da olsa bir bilgisi var mı acaba?
7: Bu sabah ilk büyük dalgamı yakaladım.
3: Efendim.
7: Lanet olsun. Neden o şeyi arabada bırakmadın?
3: Camdan çıktığı için arabayı kilitleyemedim.
1: Her neyse, onun derdi nedir?
6: Davayla ilgileniyoruz. Çalışmadığım zamanlar sörf yapıyorum.
7: Biliyorum. Yeter ki harp burnunu sokmasın.
6: Dinle Angelo. FBI'ye sörf öğrenmek için mi katıldığımı düşünüyorsun? Bu fikir başından beri sana ait. Bu konuda bana arka çıkmalıydın.
7: Yani bir an önce bir şeyler bulmalıyız.
6: Dostum.
0: Angelo Tasarruf ve Yatırım Muhafız İBJ'nin peruğunu çekmiş.
7: 28 soygun ve elimizde ne var? Lanet olası bir saç teli.
6: Angelo, dikkatli dinle. Daha sonra sınav yapacağım. Laboratuvar saçta toksin olduğunu söylüyor. Selenyum, titanyum ve arsenik. Sahiller her zaman atık dökülmesi yüzünden kapatılıyor, öyle değil mi? Sörfçüler bölgesel takılır. Belli bölgelerde bulunurlar. Saç örnekleri alıp belli bir sahile ulaşırsak eski başkanların nerede sörf yaptığını buluruz. İkna oldun mu?

0: Hayır.
1: Hayırmış.
0: Ama yine de yapalım. Bu harpi biraz olsun sakinleştirir.
1: Dostum.
0: Evet.

0: Merhaba. Sevişmeyi bırakın, sizinle konuşacağım.
1: Ne bu? Narkotik tuzağı falan mı dostum?
0: Tam olarak değil dostum.
1: Lanet olsun.
0: Lanet olsun. Kız arkadaşıma trip yapıyorum. Teşekkür ederim.
2: Kahrolası adam narkotikte.
1: Hey adam saçımı kesti dostum.
2: Ne fark eder? Bizi enselemedi.
1: Herif saçımı kesti.
2: Boşver dostum.
0: Hey. Hey dostum. Sakın kıpırdama. Şu anda tam kulağının üstünde bir arı var, tamam mı?
3: Ya.
0: Evet.
3: Biraz saç bıraksaydın bari.
0: Hayatını kurtardım dostum. Ucuz atlattın. PCB, selenyum, titanyum, arsenik. Yüzdeler de doğru. Bu uyuyor.
4: Uyuyor mu?
5: Latigo sahili. İyi bir yer. Harika dalgaları vardır.
0: Sörf tahtasına çıkma zamanı.

0: zedeledin. Gittiğin yere bir baksana. İşi bilmiyorsan burada ne işin var?
1: Seni aşağı alacağım.

0: 7 kez devrildim ve bazı manyaklar tarafından resmen taciz edildim. Burada bütün sahil sörf yapıyor.
1: Sabırlı ol Lucala. Sabır. Mutlaka buraya geleceklerdir. Grup içinde grup olacaklar. Bu adamlar çok sıkı. Görünce anlayacaksın onları.

0: Bu adam mı?
1: Evet. Tamam tamam. Biliyorum. Bundan söz etmişlerdi. Yerel kurallar hakkında ben de bilgi sahibiyim. Benim gibi böcekler sizin sörf alanınıza girmemeli, değil mi?
2: Hayır.
3: Bence bu sadece zaman kaybı olur.
0: Seni bir güzel benzeteceğiz.

0: İstekelim.
1: Canı yordum. Umarım kız tavlamaya çalışmıyorsun.

0: Hadi.
1: Hadi.
0: Hadi.
2: Bırakın onu, o benimle. Defol buradan.
0: Bırak onu evlat. Çok ciddiyim. Teşekkür ederim.
3: Sen bu işe karışma Bodhi.
4: Adın ne?
3: Bunker.
4: Bunker. Dinle Bunker. Seni bulduğuma gerçekten sevindim dostum.
3: Öyle mi? Neden?
0: Hey! Hey, geri çekil.
5: Lanet olsun. Hadi, hadi.

0: Ah, ah.
1: Çok eğlendik ama gitmeliyiz. Hadi bakalım.
0: Ah.
1: Ah.
0: Ah. Ah.
1: Ah. Yürümeye devam et.
0: Ah.
2: Şey. Araba teybiyle kaçan bir çocuk gördünüz mü? Arabamı soydular da.
1: Hayır ama şurada 4 adam var. Belki onlara sorarsın.
2: Teşekkür ederim abla.
1: Umarım bulursunuz.
2: Merak etme, bulacağım.
1: Adamların başlarına kötü sardın.
3: Kimdi o adamlar?
1: Nazi pislikleri. Senin düşündüğün Bunker Weiss tam bir savaş çocuğu. Diğer adı Lupton Pittman. Diğer ikisini hiç tanımıyorum. Kendilerini bir çeşit ölüm mangası sayıyor.
3: Peki amaçları ne?
1: Beyinleri sulanmış. O tür şeyleri bilirsin.
3: Nasıl yani? Hapla falan mı?
1: Belki, bilmiyorum. Ama ben ondan bahsetmiyorum. Sadece radikal olmak için yaşıyorlar. Denizi anlamıyorlar. O nedenle işin ruhani tarafını asla anlamayacaklar.
3: Hey, felsefi şeyler anlatmayacaksın değil mi?
1: Olabilir.
3: Benim arabam.
1: Pekala. Hala dalgalarda gezmek ne demektir anlamadın değil mi? Bu bir ruh halidir. Orada kendini kaybediyor, sonra da buluyorsun. Henüz bilmiyorsun ama içinde var, hissediyorum. Seni o adamlarla gördüm, bir pitbull gibisin. Bir adım bile geri atmadın. Bu gerçekten çok nadir olur.
3: Araya girdiğin için sağ ol.
1: Ne demek? Görüşürüz. Gelmek istersen bu akşam arkadaşlarım gelecek.
3: Elbette. Nerede?
1: Tyler'le gel, o bilir.
3: Tamam.
2: Bir daha eşyalarını arabada bıraktığında etrafta ol, tamam mı?
4: Tamam baba. Dinle, bir plaka araştırmanı istiyorum. 2D4S905 70 model bir jip. Jip Bunkers Bey'se ait. Tanıyorum. Sabıka dosyası kabarı. Pekala. Geç bunları. En önemli olanı söyle. Kokain bulundurma. Güzel. Silahlı soygun. 3 ay ıslah evi. Ayrıca saldırı. Çayno'da yatmış demek. Müthiş. Bu işi sevdim. Bu adamlar tanıma uyuyor.
5: Tamam, dikkat et. Aldım. Peki.
3: Bunu harpun üzerine yıkalım. Gece var diyesi geldi.
2: Bu saçmalık. Bundan bir şey çıkmaz ki. Bu kesinlikle saçmalık. Harp sizleri dinliyorsa gerçekten çok çaresiz olmalı.
3: Sabah erkenden görüşürüz çocuklar.
2: Evet, elbette. Soğuk pizza getirdim. Kahvaltıda iyiler.
3: Harp izni ne zaman alacağını söyledi.
2: Yarın sabah ilk iş. Önce biraz uyu. Yarın sabah çok ilginç olacak.
6: Hoşuma gitti.
1: Ona dikkat et. O tam bir vahşi. Rahatına bak.

0: Her şeyim senindir.
1: Dostum, bu inanılmaz bir şey. Harika bir şey. Sanki çukura düşer gibi olursun. 15 metre derinliğindedir. Hayaların şu kadarcık kalır. Her şey kükremeye başlar ve seni ileri doğru iter. Sanki dursana. Sanki hız trenindeymişsin gibi.
0: Evet, ve eğer kaybedersen balık seni mercandan çıkarır.
2: Büyük dalgalar bu maçolar için bir nevi ölüm.
0: Hayır, değil. Bu bir zirvedir. Hiçbir şey ona yaklaşamaz. Hatta seks bile.
2: Belki de seksi doğru yapamadığın içindir, Roach.
3: Büyük bir sörfle kaymak bile yeter.
1: İşlerin gidişatını beğenmedin de hemen mola alıp plaja çıkamazsın dostum, tamam mı?
3: Peki en büyüğü hangisi? Waimea mı?
0: Dalga mı?
3: Makaha.
0: Dana burnu. Bass Beach, Avustralya.
1: Hayır. Bass kesinlikle Waimea'dan daha büyük olamaz dostum.
0: Seneye öyle olacak.
2: Bodhi seneye 50 yılın fırtınasının geleceğini düşünüyor.
3: 50 yılın fırtınası mı? O da ne?
0: Bir çeşit efsane. Hayır, gerçek. Kesinlikle gerçek. Her şey bir döngüdür. 100 yılda 2 kere okyanus bize aslında ne kadar küçük olduğumuzu hatırlatır. Antarktika'dan bir fırtına gelir, Pasifik'i tarar ve 35 bin kilometre boyunca devasa bir rüzgar gönderir. Ve o rüzgar Bass Beach'i vurduğunda evrenin gördüğü en müthiş sörf dalgaları ortaya çıkacak. Ben de orada olacağım.
3: Ve işte bu.
0: Evet.
1: Evet, işte bu.
3: Bu harika.
0: En büyüğü istiyorsan en büyük bedeli ödemelisin. Sevdiğin şeyi yaparken ölmek trajik değildir.
3: Ben gitmek istiyorum.
1: 30 yaşımı görene kadar yaşamayacağım.
2: Burada çok fazla testosteron var.

0: Lanet olası adrenalin bağımlıları. Umarım sen de kanıp Bodin'in müritlerine ortak olmazsın.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Gözlerinde kamikaze bakışı var Johnny. Biliyorum Bodhi bunu 1 kilometre uzaktan fark eder. Seni sınıra götürecek. Merhaba Bodhi.
2: Johnny'nin kendi şeytanı var. Değil mi Johnny?
3: Harika.
4: İşte,
2: bu süper bir tahtadır. Var mısın?
3: Hadi.
4: Hadi.
3: Hadi dostum.
4: Hadi toparla şunları.
3: Acele et.
4: Bunu gündüz zor yapıyorum.
0: Yapma. En azından kimse ne kadar kötü olduğunu görmeyecek.

0: Buna hazır olduğunu sanmıyorum.
1: Merak etme, başaracak.
2: Evet, hazır.
3: Şuna bakın.

0: Hiçbir şey göremiyorum. Sanırım öleceğim.
1: Dalgayı hisset ve enerjisini al. Sonra iyice düşün ve dalgayla harekete geç. Görmen gerekmez.
0: Evet, görmeyi önemseme ha.
1: Tamam Johnny, bu senin dalgan. Hadi başla bakalım.
2: Kulaçlamaya başla.
0: Şimdi öleceğim. Geberip gideceğim.

0: yapıyorum.
1: Dostum bu gerçekten harika.
0: Evet.
1: Bu dünyadaki en müthiş duygu değil mi?
0: Evet.
1: Harikasın Johnny.
0: İşte bu.
2: Harikaydı dostum.
3: Yerini kaybettik galiba.
1: Evet.
3: Acıktın mı?
1: Ateşi onlara bırak.
3: Hey, Mehmet, çok acıktı. Elbiselerimi gördün mü?
1: Evet, iyi olur. Evet. Açlıktan ölüyorum.
2: Bir de bekleyin, ben de acıktım. Hepsini yemeyin sakın.
4: Yeter mi?
3: Evet. Sadece bir dakika oturmak istiyorum.
4: Haline bak.
3: Neden?
4: Genellikle yüzünde bu gergin, düşünceli bir ifade var. Sanki bütün bunları ödev olarak yapıyormuşsun gibi. Ya da biri seni zorluyormuş gibi. Şuna bak. Yok oldu. Eğer bilmesem Johnny, mutlu olduğunu düşünürdüm.
3: Duygularımı tarif edemiyorum.
4: Etmen gerekmez.
3: Buz gibi.
4: Evet. Soğuk.
3: Evet.

0: Lanet olsun.
1: Ne?
0: Lanet olsun. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım. Lanet olsun. Lanet olsun. Hayır.

0: Yardıma ihtiyaç var mı?
1: Kendi baskınına geç kaldığına inanamıyorum. Seni işe yaramaz.
2: İşe yaramaz serseri oyun kurucu ortağım hala gelmedi.
0: Buradayım.
2: Heh, demek sonunda gelebildin Ukayla. Ha, dikkat et. Derimi yırtacaksın lanet olası.
0: Ben hazırım Angelo. Ne yapmamı istersin?
2: Pekala, işte planımız. Babit ve Alvarez arka kapıya gidecekler. Julian da beni koruyacak.
3: Senin yan pencerede durmanı istiyorum. İyice kur. Sakın postu deldir. Anladın mı?
0: Tamam.
3: Güzel.
2: Herkes yerine. Gösteri zamanı.
1: Hadi. Lanet herif.
2: Sukubi. Hadi Sukubi.

Sökübi. Gel hadi.

0: Ne oluyor?
1: Silahını al. Ön kapıda biri var. Çabuk.
2: Ne var?
0: Köpeğimi gördünüz mü acaba? Bir kokkapo.
2: Lanet hani köpeğin nerede bilmiyorum. Lan,
0: bekle, bekle.
3: Kalın, ben Yuta. Angelo'yu hemen çıkar oradan. İçeride lanet olası bir cephanelik var.
4: Yuta, tekrar et. Seni duyamadım.
3: Kalın, duyuyor musun? Kalın.
0: Alvarez.
3: Sakın rozetini göstermesin.
4: Lanet olsun. Çim biçme makinesi yüzünden hiçbir şey duyamıyorum tanrım. Kapıda biri var. Bir şeyler ters gidiyor.
1: Sakin ol dostum. Her şey yolunda.
4: Çeneni kapasana sen. Pencereleri kolla. Acele et.
2: Sana söyledim. Lanet köpeğini görmedim.
4: Malları sakla.
5: Bir kere bu bahçede iki adam var.
1: Lanet olsun, işimiz bitti.
2: Sana söyledim, burada
4: kapıdan
2: değil.
4: Kapıdan girmeye çalışıyor. Girdiği an delik deşik edeceğim.
0: Lütfen,
2: git kimse buradan. Onu görmedim acaba. Yeter, vaktim yok.
0: FBI. FBI, at silahını.
4: Canı cehenneme.
5: Aşağılık herifler.
4: Hey, bekle, bekle, tamam.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
9: İzleniyorum.
8: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
10: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Pozisyon ekranda. Naz ve

0: portakal, sen de Uludağ portakalı al.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
5: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Hele güzel istikballe.
8: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Bosch FlexDoor buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
1: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 3 kilo bir şah tam yağlı yoğurt 157 lira 50 kuruş. Poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 50 kuruş.

0: Çekiyorum.
1: Evet.
2: Harikasınız
3: ya. Nasıl oldu?
4: Bakalım.
1: Hemen.
0: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan

0: faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trix
1: sat.
2: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
8: Ben Feyyaz.
9: Bu da Sarı Kola.
8: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
10: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
8: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
9: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
8: Değişemem ve değişebileceğime dair inancım da yok.
10: Başka lezzet yok.
8: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
0: Koçak'la festival şimdi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Canınız cehenneme!
2: Kapa çeneni!
1: Aşağılık herifler!
2: Kapa çeneni dedim!
1: Canınız cehenneme!
3: Bırak beni!
2: Dışarıya çıkacağım! Hemen bırak silahını! Geri çekil! Geri çekil dedim! Bir şey yaparsan onu gebertirim, anladın mı? Çekil!

0: pislik herifler.
1: Mikrofona konuş kuş beyinli.
2: Lanet olsun.
1: Elini ver. Öbürünü de çabuk. Pekala, nasıl geldi bakalım? İyi misin?
0: Lanet! Sakın dokunma.
1: Tahta hedeflerden farklı, öyle değil mi? Hiçbir fark yok Johnny. Sürekli yenileri çıkacak karşına. Bugün gayet iyiydin. İyi iş yaptın.
3: Lanet olası işe yaramaz herifler. Gerçek kovboylarsınız değil mi? Batman ve Robin. Bunu biliyor musunuz? Ha? Bunu biliyor musun serseri? 2 kilo işlenmemiş saf mal.
1: Lanet.
4: Özel ajan Yuta. Ajan Diaz ile tanışın. İç işleri için çalışıyor. Siz her şeyi berbat edene kadar...
3: Bu saçı seviyor muyum sence ha? Ha? Bu elbiselerden hoşlanıyor muyum? Karım Ramada'da kalmamı istiyor. Tam 3 aydır bu serseriler üstüne çalışıyorum. 3 aydır! Tam 3 aydır. Nihayet malı nereden aldıklarını öğrenmek üzereydim ki siz lanet olası kovboylar ortaya çıktınız.
1: Güzel dövme Diaz.
3: Beğendin mi papaz? Canın cehennem.
4: Şüphelilerinizin son 3 ayki hareketlerinden hepsinin kaydı var.
3: Tek bilmek istediğim gerizekalılar, tek bilmek istediğim Ağustos'un 2'sinde hem banka soyup hem benimle birlikte Fort Lauderdale'de nasıl oldular? Bu nasıl olur, bana açıklar mısın?
4: Bu kolay sayılmaz değil mi Yuta?
3: Seni gerizekalı.
2: Lanet olsun. Lanet olsun.

0: Tabii havalar bozulur. İnanılmaz dalgalar yakalayacağız. Çok
1: harika
0: dalgalar olacak.
1: Merhaba.
0: İnan bana.
1: Dalgalar zirveye çıkıyor.
0: Burası nasıl olmuş?
1: Merhaba Tyler.
0: İyi mi?
2: Merhaba Woody.
1: Ha? Hadi gidelim.
3: Hadi.
1: Zaman kaybediyoruz. Hadi.
2: Bunu hep yapıyor.

0: sen. Çok iyi.
1: İyi misin? Hayalet görmüş gibisin.
2: Unut gitsin evlat. Onlar hayalet.
3: Gitmem lazım.
1: Ne dedin?
2: Yeni bir müşteriyle sabah toplantım vardı. Unutmuşum. Gitmek zorundayım. Üzgünüm gerçekten. Seni sonra ararım. Onu takip ettim.
4: Surf ustası herifi mi?
2: Evet body. Bütün gün peşindeyim. Tower Records'a gitti, CD aldı. Patrick's Roadhouse'da yemek yedi. Sonra da bankaya gitti diyorum sana.
4: Soydu mu peki?
2: Çok komik. İçeride 20 dakika kaldı. Öbür adam Roche arabada bekledi. Etrafı kolaçan ediyor olabilirler.
4: Ya etrafı kolaçan ediyorlardı ya da çek bozduruyorlardı.
2: Bekle, bekle. Sonra sahildeki evlerine gidip her şeyi paketlediler. Çünkü yaz bitiyor. Her şeyi Bodin'in arabasına yüklediler ve bir depoya götürdüler. Daha sonra onları kaybettim. Ama ev boş. Kesinlikle gittiler.
4: Lanet olsun. Beni niye aramadın? Mavi yolunu yaralamışlar.
2: Ha, hayır. Onlara seyahat için para lazım. Yarın o bankayı soyacaklar. En geç öbür gün soyacaklar. Bunu hissediyorum, tamam mı?
4: Hissettin demek. Bunu son hissettiğinde birini öldürmek zorunda kalmıştım. Bundan nefret ediyorum.
2: Angelo, bu kez haklıyım. Bu işi hala çözebiliriz.
4: Tamam. Yarın sabah erkenden bankada olacağız. Umarım haklı çıkarsın. Bu kalbin ve hoves çok komik.
5: Pardon beyim, portakal. Portakal alır mısınız
4: hayır,
5: beyim?
4: Hayır,
5: portakal.
4: Hayır, bizde çok var, teşekkür
5: Emin
4: ederim.
5: Emin misiniz?
4: Evet, evet. İyi şanslar. Ah tanrım. İndi mezarlığıma. Oh. Yemek zamanı.
2: Angelo, saat daha 10:30.
4: Köşede bir sandviççi var. Köfteli sandviç satıyorlar. İnan bana çok lezzetli. Bana 2 tane alır mısın? Hadi ortak, 2. Teşekkür ederim. Yuta, bana 2 tane.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Merhaba. 2 köfteli, 1 ton balıklı sandviç, 2 de limonata lütfen.
1: Tamam, 2 köfte, 1 ton balıklı, 2 limonata. 7.84 tutuyor efendim.
2: Teşekkür ederim.
1: İyi günler.
4: Aman tanrım. Beni korkuttun.
2: İşte şu ölümcül olan seninki.
4: Ölümcül mü?
2: Afiyet olsun.
4: Çok teşekkür ederim.
2: Ve işte limonatan.
4: Heh, teşekkür ederim.
2: Oo. Şu duran Lincoln'u gördün mü?
4: O kadar açım ki bir koyunu yiyebilirim. Keşke 3 tane isteseydim senden. Hangi Lincoln?
0: Hadi hadi hadi. FBI. Kıpırdamayın. Onu haklarım.
6: Hayır. Hadi gidelim.
0: Yürün. Hadi.
2: Hadi bin.
0: Hadi bin, hadi.
2: Gazla. Aman tanrım.
0: Hadi gazla. Bas şu gaza.
4: Biraz sabret, gazlıyorum işte.
0: Sağa dön. Sağa dön. Dikkat et. Bunları kaybediyoruz.
4: Hayır, kaybetmiyoruz.
0: Dikkat et.
2: Olsun.
0: Hala arkamızda. Acele et dostum, arkamızdalar. Gaz, hadi,

0: Hadi çabuk ol. Bence onları atlattık.
1: Tamam öyle. Acil. Geri çekil. Dene, papadi. Hadi dene bakalım.
2: Eski araba olan.
0: Adamı kontrol ediyorum. Hadi dostum.
2: Çekil, çekil, çekil.
0: Arabadan uzaklaşın. Kıpırda.
2: Bekle, bekle.
0: Çekil, çekil, çekil.
1: Yapma, bak, yapma. Sakın yapma. Aptal olma. Koş.
2: Niye bu kadar
1: uzun? Temiz gerek. Bunun derdi ne?
2: Hadi.
0: Hadi.
2: Başkasa! Buradan gidiyorum.

Hayır. Hayır.

0: Tekrar edin 41. Anlaşıldı. Kaliforniya plakası 562. Tamam.
1: Bir şey yok mu?
0: Hiçbir şey.
1: Johnny, ofisime gelmeni istiyorum hem de hemen.
0: Ekip 23, ekip 23. Hemen merkezi ara. 4650 Wilshire, ekip 23. 4650 Wilshire, ekip 23.
1: Bir şeyi bilmeni istiyorum. Ateş etsen ıskalamazdın.
0: Iskaladım.
1: Hayır. Hayır. Bence ya korktun ya da bu sörf arkadaşlarına çok bağlandın. Ve korktuğuna inanmıyorum. Hey. Eve git ve dinlen. Çünkü berbat görünüyorsun. Senin adama benzeyen birilerini görürsem seni ararım. Eve git hadi. Durma.
2: Diğer adam ne durumda?
0: Onu görmedim. Vurup kaçtı işte.
2: Tren kazasından çıkmış gibisin. Lanet olası herif, devam mı etti? Aa, özür dilerim bebeğim. Johnny, neyin var senin? İşte yine o bakış. Bir şey söylemek istiyor da söylemiyor gibisin. Veya söyleyemiyorsun.
0: Sana söylemek istediğim bir şey var. Önemli. İlişkimizi etkileyecek bir şey. Aman Tanrım. Bu düşündüğümden de zormuş.
2: Tanrım. Erkekler bu konuda çok kötü. Başka zaman.
3: Hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun.
4: Sakin ol Nathan.
3: Bana sakin olmamı söyleme Body. O lanet olası bir federal ajan.
5: Fırsatım olduğunda onu vurmalıydım.
6: O polisin hakkından ben geleceğim.
4: Hayır Rosie. 3 yılda 30 banka soyduk ve bizi yakalayamadılar. Farkında mısınız? Bu iş sadece oyunu heyecanlandırıyor o kadar.
3: Heyecanı boş ver Body. Nedense bu sadece sana oyun gibi geliyor. Ama bu gerçek. Bu iş ciddi ve ben korkuyorum, tamam mı? Ben korkuyorum. Bu akşam burayı terk edelim diyorum. Anlaşıldı mı dostum? Lütfen.
6: Kaçarsan ölüyorsun.
4: Hadi bir düşün. Bu iş para için değildi. Sisteme karşı çıkmak içindi. İnsan ruhunu öldüren sistem. Bir şeye karşı çıkıyoruz. Metal tabutlarda gezen ölü ruhlar için onlara insan ruhunun hala yaşadığını gösteriyoruz. Bana güveniyor musunuz?
0: Tamam.
4: Tamam. Bu adama kafanızı takmayın. Ona ne yapacağımı biliyorum.

0: Tyler, hemen silahı bırak lütfen.
1: Her söylediğinin yalan olduğuna bahse girerim. Ailen hakkında yalan söylediğine bahse girerim. Lütfen bana gerçeği söyle Johnny. Ailen araba kazasında mı öldü? Söyle!
0: Columbus'ta yaşıyorlar. Ohio'da. Banka hırsızlığı bölümünde çalışıyorum. Sörfçülerin peşindeyim. Önce sana ihtiyacım var.
1: Canın cehenneme! Senin ruhun yok mu?

0: Cehenneme git.
1: Bak. Tyler! Her şeyi mahvettim, biliyorum. Sana söylemek istedim ama yapamadım. Bırakıp gideceğinden korktum. İyi tahmin değil mi? Lanet olsun. Neden ne demek istediğimi söyleyemiyorum. Sana yalan söyledim. Ben bir pisliğim. Ama sana ihtiyacım var Tyler. Hayatımda senin gibi biri asla olmadı. Bunu bilmeni istiyorum. Ve umarım fikrini değiştirirsin. Tyler bekle, geliyorum.
2: Ne haber dostum? Hazırlan, gidiyoruz.
1: Neler oluyor Buddy?
2: Ne oldu, tıraş olurken mi kestin?
1: Şu anda sörf yapmak istemiyorum.
2: Sörf mü? Hayır, bu başka bir şey Johnny. Bunu seveceksin. Eşyalarını alıp buradan gideceğiz. Tamam, çorap. Gömlek. Aa, botlar. Evet. Eşyaları arabaya koy, gitmemiz gerek, hadi. Hayat kısa. Buna bayılacaksın.

0: haftalık. Al bunu.
1: Bunu da al.
0: Bunu da al.
1: Hadi.
0: Hadi acele edin.
1: Hadi. Al bakalım.
0: Ver bakalım.
1: Tamam, al şunu da.
0: Uzat. Evet. Al bakalım. Bunu daha önce yapmış mıydın?
2: Hayır. Ama televizyonda izlemiştim.
0: Bu %100 saf adrenalin. Başkaları bunun için dalıyor, zıplıyor ama senin tek yapman gereken atlamak.
2: Çok eğlencelidir eminim ama dün dizimi burktum.
0: Aa evet evet, topalladığını fark ettim ama dert etme dostum. Toprağa ayak basmayacağız. Ya,
2: tamam o zaman. Şimdi daha iyi hissediyorum.
0: Tamam mı, hadi uçalım.
3: Dakika.
0: Bu her yaz sonu yaptığımız bir tür törendir. Son bir çılgın eğlence.
3: Evet.
0: Ha bu arada belki o portakal rengi şeyi çekmen gerekebilir.
3: Kurtardığın hayat kendininki olabilir.
2: Şey ya. Paraşütümü kim hazırladı?
0: Ben. Neden? Bana güvenmiyor musun?
2: Güveni kazanmalısın.
0: Tamam, beraber kazanacağız. Benimkini al.
3: Ey Cani, bu iyi bir fikir değil. Bodin'in hazırladığı paraşütlerin sadece yarısı açılır.
2: Daha azı.
0: Saçmalama.
3: Neden Gromet'ten almıyorsun? Bu nasıl?
1: Hayır, bunu istemezsin dostum. Bunun ayarları boynunu kırabilir. Böyle bir şeyle daha iyi atlarsın. Al bakalım işte.
2: Atlayacak mıyız, geyik mi yapacağız?
0: Evet işte başlıyoruz.
3: Tamam.
1: Hadi atlayalım.
3: Yani bir uçaktan atlamak üzeresin. Ne hissediyorsun bakalım?

lanet olsun!

Hoşuna gitti mi?

0: Hadi Johnny, buraya gel!
1: Hadi Johnny, hadi! Gel!
2: Hadi!
1: Hadi!
2: Kollarını kullan!
1: İşte olacak!
2: Martal gibi uç bebeğim!
1: Yaklaşmaya devam edin!
0: Başarılı Johnny! Yıldız gibi kaynağı! Harikasın dostum.
1: Yarasalar gibiyiz.
2: Bu iş her zaman sevdi. Hoşlandın mı bakalım Johnny?
1: Muhteşem. Gerçekten muhteşem.

0: demiş ki, bu işi çok sevdim.
1: Tamam, dağılıyoruz. Müthiş değil mi? İyi yapıyorsun. Çekeceksin.
0: Önce sen Alfonso. Israr ediyorum.
1: Şimdi ipi çek.
0: Önce sen.
1: Tamam.
0: Aşağılık herif.

0: Tanrım, onu kaybediyorum.
1: Bu Tanrı'ya en yakın olacağını.
2: Elinin gölgesi gibi dostum, sana doğru geliyor.
0: İnanılmaz. Kesinlikle
1: çok alçaklaştık.
2: Sana iyi olacak demedim mi Johnny?
3: Hiç eskisi gibi olmayacak.
1: Sana iyi olacak demedim mi Johnny?
2: Evet.
0: Muhteşemdi.
3: Johnny, paraşütü şuraya koy.
0: Tamam, koydum.
3: Omuzlarını topla. Geri çekil, işte böyle.
4: Tamam. Senin için toplayacağım.
1: Evet. Teşekkür ederim. Johnny, buraya gel. Görmen gereken bir şey var. Atla. Pekala.
0: Bu ne?
1: Bu bir sigorta kuralı. Biraz sıkıcı ama izlemen gerek. Oynat bakalım.

0: Vahşi bir kadın değil mi Özen Ajan Yuta?
1: Sen artık ölüsün.
0: Hey, sakin ol, bekle, düşün bakalım. Onun nerede olduğunu tek plan benim. Tek plan. Bırak konuşayım. İzin ver konuşayım.
1: Konuş.
0: Ona bir şey olmayacak. Eğer Rosie ile tam 6 saat sonra belirli bir noktada buluşursam ona hiçbir şey yapmayacaklar.
1: Onları ara ve hemen kızı bırakmalarını söyle.
0: Kusura bakma ama bunu yapamam dostum. Şu anda yoldalar ve gittikleri yerde telefon yok. Şansına küs. Tanrım. Bundan nefret ediyorum Johnny. Gerçekten şiddetten nefret ediyorum. Bu yüzden Rosie'ye ihtiyacım vardı. Bunu Tyler'a asla yapamazdım. Boğazına bir bıçak dayayamazdım. Benim kadınımdı. Birlikteydik. Ama Rosie bir... O bir makine. Harekete geçirdin mi bir daha durmaz. Başladığı işi asla yarım bırakmaz. Saat 3 olduğunda... Onu bir domuz gibi parçalamaya ve ayakkabılarına kan sıçratmamaya çalışın. Elbette oraya gidersen böyle bir şey olmaz. Bu da bizi ortak yapıyor. İkimizin de hedefi aynı. Gitmem gereken yere ulaşmamız, değil mi?
2: Zaman kaybediyoruz.
0: Sen de bunu seviyorum Johnny, gerçekten. Çok zeki bir adamsın.
3: Murphy!
0: Uçağı Santa Monica'ya indir. Depolar
3: tamam.
0: Üzerine. Pekala baylar, parti zamanı.
4: Tamam, toparlanıyoruz.
0: Kızıl.

0: Senden sadece 90 saniye istiyorum Johnny. Gördün mü? Ne kadar basit. Onları korkutan atlarına ettirirsen istediklerini verirler. Zayıflık gösterirsen saldırganlık alırsın. Böylece insanlar yaralanır. Gördün mü? Korku tereddüt getirir. Tereddüt ise en kötü korkularını gerçekleştirir. Çok basit. Güç gösterisi çelişkiyi önler.
1: Üstün ateş gücü barışı getirir.
0: Evet. Al bakalım. Elinde bunlardan biri olmazsa içeri girmenin anlamı yok değil mi?
2: Bunu yapamam.
0: Elbette yaparsın. Kim bilir, belki de hoşuna gider.
3: Modi, bu senin hayata bakış açın, tamam mı? Ama ben FBI ajanıyım, tamam mı dostum?
0: Biliyorum dostum, garip değil mi? Durumu müthiş yapan da bu Johnny. Başka dünyalarda olabiliriz ama kendi kurallarımızı koyabiliriz. Neden yasaların efendisi olacakken uşağı olalım?
3: Haklısın.
2: Bu lanet işi seviyorum.
0: Tamam. Giriş çıkış 90 saniye. Seni seven biri için ufak bir bedel. Evet, seni seviyor. Çünkü bu onun tarzı değil. Benimle öyle yaptığını sanmam. Tamam, Bay Carter. LBJ. Bay Dixon. Üzgünüm Johnny. Başkan olamayacakmışsın gibi görünüyor.
1: Ben hazırım.

0: eğlence zamanı. Kimse kapırdamasın.
1: Yere yatın. Yere yatın.
0: Yere yatın. Herkes yere yatın.
1: Yere yatın.
0: Yere yatın. Beni duymuyor musun? Duymuyor musun?
1: Sana yere yat dedim.
0: Yere yatın. İş başına.
1: Geç tarafa. Geç tarafa.
2: Yere yat baş belası. Senin derdin nedir ha? Şimdi dizinden vuracağım, o zaman yatarsın.
0: Bir tekme bassaydın ya. Eyvah, televizyondasın.

0: Gülümse. FBI'cılık oynamak biraz zor değil mi?
1: Nasıl parayı alıp buradan çıkabilir miyiz artık?
0: Kimse kıpırdamasın. Başlar aşağı. Gözler aşağı. İyi günler bayanlar baylar. Beni dinler misiniz lütfen? Biz eski başkanlarız ve göreceğiniz gibi bankanızı soyuyoruz. Bizimle işbirliği yaparsanız kafanızı uçurmayız. Sadece birkaç dakikanızı ayırın, sonra gideceğiz. Dik, dik, kasaya git. Bayan Jennings, lütfen bana kapıyı açar mısınız?
2: Anahtarlar Bay Dugan'da.
1: Neden kasaya gidiyoruz? Hiç kasaya gitmezdik.
0: Söyleneni yap. Onlarla git hadi. Kasaya gidin. Hadi, hadi.
1: Bay Dugan'da kim?
0: Bay Dugan, kasayı siz mi açarsınız yoksa ben mi açayım?
3: İstediklerini yap Terry.
1: Lanet anahtarları al. Kıpırda. Aç şu lanet kapıyı. Yoksa beynini havaya uçuracağım. Hadi, hadi. Yoldan çekil.
4: Tamam.
1: Büyük çantayı aç. Burası kasa, ne yapıyoruz burada? Bu çok kötü bir fikir.
0: Yat. Bana bakma.
1: Kendi kurallarını çiğniyorsun dostum. Çok fazla zaman kaybediyoruz. Hadi gidelim.
0: Jimmy, ne durumdayız?
5: 65, neler oluyor?
0: Dert etme. İyi gidiyoruz. Durum harika.
1: Lanet. Lanet olsun.
6: Hey. Ben polisim.
7: Yani?
6: Ben polisim.
7: Hayır, yapma.
6: Silah dolu mu?
7: Evet.
6: Ben hareket ettikçe beni takip et, tamam mı?
7: Yapma, buna gerek yok.
6: Beni korumalısın.
7: Yapma. Hiçbir şey yapma. Hayır, yapma. Kaldır onu. Lütfen kaldır onu.
1: Çabuk. Gidelim hadi. Tamam, çıkıyoruz.
7: Tamam.

0: kıpırdamasın!
1: Dayan! Hadi! Hadi, hadi. Biraz daha dayan, dayan dostum. Hadi, hadi buradan dışarı çıkalım.
2: Hadi,
1: hadi çıkıyoruz buradan, buradan dışarı çıkıyoruz.
2: Hadi, hadi.
1: Dayan.
2: Hadi.
1: Hayır kardeşim. Hadi. Hayır lütfen, lütfen yapma.
2: Hadi, hadi.

0: Aklını mı kaçırdın sen? Neyin var? İstediğin bu muydu? İstediğin oldu mu? Hadi onu götüremezsin. Gidelim.
1: Hadi onu götüremezsin. Gidelim buradan.

0: Lanet olsun. Bu kamerada ne böyle? Burası suç bölgesi. Onları buradan çıkarın.
1: Lütfen boşaltın burayı.
2: Sessiz kalma hakkım var. Söyleyeceğin her şey mahkemede aleyhine delil olarak kullanılabilir. İstediğin takdirde ücretsiz bir avukat atanacaktır. Okuduğum hakları anladın mı? Utah, anlıyor musun? Anladın mı? Utah, sen okuduğum hakları anladın mı?
3: Haklarını anladı, tamam mı? Aman Tanrım, iyi misin? Ayağa kalk. Şu

0: Kelepçeleri çıkarın. Çıkarın
1: dedim. Kelepçeler kalacak. Kelepçeler kalacak. Arkadaşım bir cinayetin suç ortağı, anlıyor musun? Üç kişi öldü Yuta. Biri polis memuruydu. Sana bir şey göstereceğim. Miden bunu kaldırıyor mu?
2: Hemen ellerini üstünden çek.
0: Dinle. Bana bak. Bana bak. Siyahlarla beyazları birlikte bırakma. Bırak ben içeri alayım.
1: Elbette Angelo, neden olmasın? Bu nedenle ikinizi beraber görevlendirdim. Birbirinizi hak ediyorsunuz. En az onun kadar kötüsün. Sadece daha şişman, daha yavaş ve daha zavallısın. Tanrı aşkına, körün köre yol göstermesi gibi.
0: Harp, şimdi beni iyi dinle. Sen kısa pantolonla gezerken ben bu bölümde çalışıyordum. Sen iç çamaşırı kataloğuna bakıp kendini tatmin ederken ben suçlularım.
1: Bu doğru mu Pappas?
0: Evet, bu doğru. Ve bunca yıldır senin hala önlemediğin bir şeyi öğrenmeyi başardım sonunda.
1: Öyle mi? Neden beni şaşırtmıyorsun lanet herif?
0: Kıdemlilere saygı.
3: Lanet olsun.
0: Kısa ve basit. Hadi evlat, gidelim.
4: Tamam, ha? Nereye gittiklerini biliyorum.
0: Bunu tahmin ediyordum.
4: Santa Monica Havaalanı. Hızlı. Ama küçük bir sorun var.
0: Nedir?
4: Onları tutuklayamayız. Rehineleri var.
0: Ne?

0: Altimetreyi çalıştırdın mı?
1: İn.
0: Ne? Dedim. Donanımı kontrol et.
1: FBR.
0: Silahım yok. Ama yalnız değilsin.
2: İyi tahmin. Sana doğrultulmuş bir silah var. Roche nerede?
0: Buralarda bir yerde. Dinle Johnny. Acelemiz var. Ne istiyorsun?
2: Onun nerede olduğunu söyle.
0: Sigortamı yakayım mı? İyi fikir.
2: Bak Bodhi, insanlar öldü ve bu iş bitti artık.
0: Hayır hayır hayır. Ne zaman bittiğini ben söylerim.
2: Öldürdüğün adam bir polisti. Nerede olsan seni zımbalarla. Radar diye bir şey var. Belki duymuşsundur ha.
0: Senin derdin ne? İçeriyi kontrol et.
1: Kokpite dön. Kıpırda.
2: Seni biliyorum dostum. Üstüne düştüklerinde geri çekilmemelisin. Yoksa seni yere sererler.
0: Aha. Olur böyle şeyler.
2: Dinle. Ölüm fermanını imzaladın. Kendin gitmek istiyorsan git ama Tyler'ı sakın götürme. Sana yalvarıyorum. Nerede olduğunu söyle. Sonra gideceğim lütfen.
0: Gidecek misin?
2: Evet gideceğim.
0: Bu çok güzel Johnny.

0: Angelo, ateş etme. Dur, onu öldürme. Hayır.
1: Ölümden çekil evlat. Evlat, lanet olsun. Lanet olsun.

0: Sizi San Felipe'ye götürmüyorum dostum.
1: Hemen uçağa bin ve motorları çalıştır.
2: Ha, harika, nereye gittiğimizi söyledi. Gidelim dostum. Birlikte gideceğiz Johnny. Sen ve ben. Hadi gidelim. Azıcık.
3: Hiç. Tyler bekliyor.
2: Hadi yürü.
3: Motoru çalıştır. Hemen.

0: Rosie! Rosie, burası Hava Kuvvetleri 1. Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Tamam.
1: Dinle dostum. Yarım saattir Meksika'nın üzerinde dolanıyoruz. Artık inebilir miyiz? Alçaktan uçuş hiç alışık olduğum bir şey değil.
2: Kapa çeneni ve bu güzergahta 4000 fite çık. Tamam mı?
1: Tamam.
3: Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Radarda görülürüz.
0: Önemli değil. Neredeyse geldik. Atlayabilecek bir yükseklik olsun yeter.
2: Şimdi şu paraşütünü takalım.
3: Üşüyorum dostum. Çok soğuk.
2: Ceketi vereyim. İşte ceketi. Yavaş.
0: Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Yavaş,
2: yavaş.
0: Tamam, kollarını teker teker sonra.
2: Evet, kollar.
0: Hayır dostum, hayır, hayır, hayır.
2: Tamam.
0: Johnny! Para çantasını bana at. Şimdi!
4: Üşüyorsun çünkü bütün kanın çekildi Roş. Yakında öleceksin. Umarım buna değerdir.
0: Sakın onu dinleme.
2: Sadece kızları ve Margaritaları düşün. Onlar seni iyileştirecek. Tamam mı?
3: Neye bakıyorsun öyle?
2: Evet işte böyle. Tamam oluyor.
0: Rosie, burası Hava Kuvvetleri 1. Duyuyor musun? Tamam.
1: Evet, şu anda sizi görüyoruz. Tamam.
4: Tyler'ı bırakmasını söyle. Hadi söyle, bunu yapabilirsin. Kazandın, istediğini elde ettin. Ya paraşütün açılmazsa? Emri iptal et, hadi. Amacına ulaştın, hadi dostum. Bana bu kadarını borçlusun.
0: Hazır mısın? Pekala. Üçte. Bir, iki, üç.
2: Yavaş, yavaş, yavaş.
0: Tamam, biraz daha.
2: Oldu, tamam mı?
0: Evet. Yerde görüşürüz. Anlaştık mı?
3: Cehennemde görüşürüz yani.
0: Senin için zor olduğunu biliyorum Johnny. Beni gerçekten çok istiyorsun. Ama bu kez değil. Adios amigos.

0: verdi.
1: Tamam, hemen ipi çek.
0: Sen niye çekmiyorsun?
2: Artık oyun yok. Çek şu lanet olası ipi.
0: Hadi Johnny, çek. Çekersen silahı düşüreceksin değil mi? Diğer elini kullanırsan bana neyle tutunacaksın?
1: Çek, yoksa önce kafanı uçurup sonra ben çekerim dostum.
0: Ancak öyle olabilir zaten. Hadi yap.
1: İnan bana, bunu yaparım.
0: Yap o zaman. Yap hadi. Yapmazsan öleceksin Johnny. 6 saniye sonra pestil olacağız. 5, 4,
1: sen kafayı yemişsin.
0: 3,
1: çek şunu.
0: 2,
1: çek şunu.
0: 1.
1: Lanet olsun. Lanet olsun.

Lanet olsun Bodhi. Sen gerçekten aşağılık herifin tekisin.

0: Buradan gidiyorum Johnny.
1: Ayağın değil mi?
0: Çok kötü. Bu sefer başaramayacaksın gibi görünüyor. İkimiz de kaybettik.

0: Joel, ben...
1: Başka zaman. Hadi gidelim buradan.
2: Tamam.
1: Hey Johnny! Gelecek hayatımda görüşürüz.

Hobart Cape Otway sahillerinde siklon uyarısı. Uzmanlar bunun Avustralya tarihindeki en şiddetli fırtına olabileceğini söylüyorlar. Bütün gece sağanak yağış sürecek ve saatte 150 kilometreyi bulan rüzgarlarla birlikte sahile ulaşarak sabah Bassbeach'in vurması bekleniyor. Bassbeach'te yaşayan bütün vatandaşlarımızın dikkatli olması öneriliyor. Eğer mümkünse bugün hiç dışarıya çıkmamaları ve korunaklı yerlerde kalmaları öneriliyor.

0: Sahilde kimse var mı?
1: Kimse yok ve olmayacak. Oraya gitmek için zır deli olmak gerek. Orada geberip gidersin dostum. Bence böyle ya.

0: Gemi kaybettin dostum.
1: Özel ajan Yuta. Sana güvenebileceğimi biliyordum.
0: Meksiko'nun her şehrini gördüm. Boydan boya bütün bacayı geçtim. Rosie'yi görmek için. Daha güçlü biriyle bıçakla savaştım. Sumatra'da sana ait bir pasaport buldum. Fiji'de seni kaybettim. Ama 50 yılın fırtınasını kaçırmayacağını biliyordum Bodhi.
1: Evet.
0: Çok kötü değil mi? Sonunda dalgalarını buldun ama artık bitti.
1: Zamanı bekliyorum.
0: Artık durman gerekiyor. Çizgiyi aştın. Sana güvenen insanlar öldü.
1: Evet, kötü gitti. Gerçekten kötü. Hayatın tuhaf bir espri anlayışı var, değil mi? Hala sörf yapıyor musun?
0: Her gün. Hadi Bodhi. Gitme vakti geldi. Benimle gelmen gerektiğini biliyorsun.
1: Üzgünüm arkadaşım.

0: yemeğin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
3: İsteniyorum.
2: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
4: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Maraşımın süt oranı tam %81.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
2: istikballe. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Uyandıralım.
3: Çıtır külah.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Yakıt alacağız yine, yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: 26-29 Haziran arasında BİM'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. Bim.

0: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde. Yumoş uzman konsantre yumuşatıcı 129 lira. Omo toz deterjan 139 lira.
1: Çekiyorum.
2: Evet.
3: Harikasınız ya. Nasıl oldu? Bakalım.
2: Hadi bakalım.
4: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: Ben Feyyaz. Bu da sarı kola.
9: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
10: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
9: Hastasıyım bu sarı kolanın.
8: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
9: Değişemem ve değişebileceğime dair inancım da yok.
10: Başka lezzet yok.
8: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
11: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Lanet olsun.
1: Hayır!
2: Buraya geleceğini polis de biliyordu Bodhi.
1: Hayır! Bir hücrede yaşayamayacağımı biliyorsun dostum.
2: Umurumda bile değil. Hapse girmen gerekiyor. Böyle olmak zorunda.

0: Tamam.
1: Tamam.
0: İşim bitti. Hapse girip bedelini ödeyeceğim ve canı yırtan kahraman olacak, öyle mi? Senin için iyi. Oldukça iyi. Kahraman olacaksın. Ama bak çocuk. Şuna bak. Böyle bir fırsat hayatta bir kere olur. İzin ver gitmeden önce bir dalga yakalayayım. Bir tek dalga. Nereye gideceğim ki? İki taraf sarp kayalık. Yeni Zelanda'ya kadar sörf yapamam ki. Tüm yaşamımda bu anı düşledim Johnny. Hadi lütfen. Hadi Johnny.

0: dönünce tutuklayacaksınız.
1: Sahile dönemeyecek.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

1991. Da Nang, Vietnam.

0: Bir İtalyan silahı. Genelde güvenilirdir.
1: Artık gitmemiz gerekiyor. Hadi. Cesur ol.

0: Siz ne halt ediyorsunuz? Dinleniyor musunuz? Anton nerede? Telefonu kapalı.
1: Vali! Te caută taică tu, hai! Trezirea! Trezirea, Vali! Hai, fetele, hai!
0: Hadi, Vali, hadi! Anton? Vali nerede be? Ona göz kulak olman gerekiyordu. Vali hangi cehennemde?

0: Alo. Evet, kim konuşuyor?
1: Benim Vali.
0: Vali mi? Vali, hangi cehennemdesin? Neden olanları...
1: Bu herifler beni otelin dışında kaçırdı, bir araçtı.
0: Ne? Kim? Kim kaçırdı seni?
1: Biri kimi kaçırdığını nereden bileyim? Hemen 3 milyon avro istiyorlar.
0: Vali, bana kime benzedikleri...
1: Kimi benzedikleri kimin umrunda ki sanki? 2 saat içinde 3 milyon avro istiyorlar. Yoksa beni gebertecekler.

0: Oğlumu ne cüretle alırsın ha? Ha, işte orada. Saymak ister misin? Kim olduğumu biliyor musun?
1: Don Preda. Bükreş kasabı insan katili.
0: Patronla işin bittiğini söyle. Sizler tam olarak kimsiniz?
1: Biz sadece bulunamayan insanları buluruz.
0: Para. Bir saatte getireceksin. Yoksa gelip alırız. Seni parçalara böler, köpeklere veririm. Bu seni endişelendiriyor mu?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Ben para için gelmedim. Senin için geldim.

0: Miras alabildin mi?
1: Neyi?
0: Para. Bolca olmalı
1: he? Hedefi yok etmek için para alıyoruz ya, işimizi yaptık.
0: Kimsenin arayamayacağı 3 milyon avro. Sadece söylüyorum.
1: Üzgünüm. Bunun canını yakacağını bilmiyordum.
0: Lütfen. Adli tesisat. Sızıntınız giderildi. Lütfen 2 hafta içerisinde ücreti belirtiler.
1: Tamam. Öksürüğün için doktora görünmelisin.
0: Normal doktora mı, cadıya mı?
1: Sen mi? Kesinlikle bir cadıya.
0: Tanıdığım bir vudu kraliçesi var.

0: Chelmsford lanet bir savaş alanı gibiydi. Her tren yarım saat geç kalıyor ve herkes içine atlıyor. Tekrar hoş geldin.
1: İlgilendiğin için teşekkür ederim. Sadece sana tahammülü var biliyorsun.
0: Sen yokken gerçekten çok kabalaşıyor. Boş vaktimde Proust'la takılıyorum.
1: Çok kızdın öyle mi?
0: 3 hafta sadece bunu mu getirdin?
1: Satıcıları bilirsin. O kadar yolu geldiğini bilir, zor oynarlar.
0: İnsan öldürmesen olmaz mı?

0: Geçen gün bana 70'li yaşlar, şimdiki 30'lar dedi.
1: Bunu sadece yaşlılar söylemez mi? Tedavisi nasıl gidiyor? Doktorun dediklerini yapıyor mu?
0: Aslında kendi istediklerini yapıyor.
2: Mutlu yıllar!
3: Yani doğum günü falan yok. Doğum gününüzün canı cehenneme.
1: Ah. Lanet olsun.

0: Ne güzel bir oyuncak. Demek mumlar da cimriyiz ha?
1: 70 tanesi yangın çıkarırdı.
0: Bize çay yapar mısın lütfen?
1: Elbette.
2: Pekala. Bir dilek tut. Mutlu yıllar.
0: Evet.
2: Teşekkür olarak.
0: ...1958 yapımı özel seri. Sadece 2 yıl üretildi. Tüm dünyada 90 tane var.
2: Evet, biliyorum.
0: Şu ses. Ağacı. Afrika limbası. Başka hiçbir sese benzemezsin. Tam da bulma umudumu kaybetmek üzereyken. Bunu nasıl bulabildin söyle.
2: Sayende. Bulunmak istemeyen şeyleri bulmayı sen öğrettin.
0: Albert King bunlardan birini çalardı.
2: Albert King onu çalıyordu.
0: Hayır. Hayır.
2: Şimdi ağlayacaksın değil mi?
0: Sadece onun çaldığı gibi çalamayacağım için. Teşekkür ederim. Dün ikizlerden biri aradı. Hamileymiş.
2: Daisy ve Dover mu?
0: Hayır, Daisy ve Manchester. Daisy ve Dover yakın arkadaşlar.

Bu Nadir Bey diye sen isteyene kadar yardım etmeyen, sana güvenen arkadaşlara sahip olmak.

0: O gölete düşsen boğulursun.
1: Ben boğulmadan taşar büyük ihtimalle.
0: Merhaba güzel.
1: Parmaklara dikkat. Isırma huyu var. Hala bebek başka şey bilmiyor.

0: Kendi gizli üstün var. Neden şaşırmadım acaba?
1: Satın aldım.
0: Ne?
1: Kitapçıyı. Senindir. Hazır ve nazım.
0: Bunu yapmana gerek yoktu.
1: Biliyorum ama bu senin tutkun ayrıca. Yokluğumda uğraşacağın bir şey olduğunu bilmek iyi hissettiriyor.
0: O nedir?
1: Onlar diğer tarafta beni bekleyen ruhlar. Eminim yerimi ayırmışlardır. Zamanından önce çok kişi gitti. Benim ya da senin ellerinle.
0: Biz hak etmeyen kimseyi oraya göndermedik.
1: Belki. Ama eminim yukarıda birkaç ruh ellerinde sopalarla beni bekliyordur.
0: Yukarıya gideceğine mi inanıyorsun?
1: Seni anlıyor musun? Lucus Hayes. Arkadaşımızın onu bulmasına ihtiyacım var. 1998'de Paris'te görmüştüm en son. Hepsi bu.
0: Sadece bulunacak mı?
1: Sadece bulunacak. Tedbirli ve hızlı.
0: Tamam.
1: Vietnam'a dönebilirim. Sen de gelsen güzel olurdu.
0: Oraya asla dönmeyeceğim.
1: Geçmişimiz. Onu asla terk edemeyiz. Küçük bu kalemin. Hepimizin yaraları var. Onlara yeterince bakarsan nasıl oluştuklarını hatırlarsın.

0: Merhaba.
1: Günaydın.
0: Mavi elbisede bir yırtık var. Bunu Benny ile konuşmayı umuyordum.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Ne hakkında?
0: Benim şey, bıyığım işte.
1: Aa şey, bugün lenslerimi takmadım. Üzgünüm.
0: Komik. Yine de beni vazgeçiremezsin. Senin gibi kadınlar o kadar... Neyse hayır, işte.
1: Bu adamı bulmalısın.
0: Bükreş'teki mafyanın daha fazla uydu fotoğrafı mı? Bu da ne?
1: Hayır, ama o da iyi işte. Moody bu adamı arıyor. Lucas Hayes 98'de Paris'teymiş, sonra görülmemiş.
0: Pekala.
2: Hemen geliyorum.
1: Yardımcı olabilir miyim?
3: Evet, bir kitap arıyorum. Eski bir kitap. Nadir olanlardan.
1: Nadir olanlardan.
3: Evet.
1: Zaten ya öyledir ya değildir. Kitapları etmiş gibi sınıflandıramayız, öyle değil mi?
3: Komik.
1: Alaycı.
3: Evet ve komik. Bak, patronumun eşi bir parti veriyor ve ilk basım kitapları sever.
1: Belirli bir konu var mı?
3: Kuşlar. Audubon'un şey...
1: Amerika'nın kuşları.
3: Evet, doğru. Bir kopyasını aradığını söyledi.
1: İlk basım mı?
3: Evet.
1: Üzgünüm.
3: Sizde yok mu?
1: Kimsede yok. Var olan tek ilk basım 91 yılında gizli bir alıcıya 9,5 milyon dolara satıldı.
3: Vay canına, pekala. Demek ki şansım yokmuş. Peki, ne dersin? Belki şiir?
1: Bir dakika. Partinin gözdesi olursunuz.
3: Bunu tanımıyorum.
1: Edgar Allan Poe aslında. İsimsiz olarak yayınladığı ilk şiirleri.
3: Sence onda var mıdır?
1: Sanmam. Sadece 50 kopya basıldı ve sadece 12'si hala mevcut.
3: Ne kadar?
1: Bunu 265 bine verebilirim. Bileklik alsan daha iyi olabilir.
3: Nefis bilekleri var. İyi fikir.
1: Başka bir şey var mıydı?
3: Bana ilginç geliyorsun.
1: Yani...
3: İlginçsin. Tabii güzelsin de. Bir süs eşyası gibi değil tabii ki. Bende merak uyandıran bir ilginçlik.
1: Neyi merak ediyorsun?
3: Sana numaramı verdikten sonra benimle ilgilenip ilgilenmediğine karar verip araman ne kadar sürer peki?
1: 27 dakika.
3: O kadar uzun mu?
1: Önce randevularımı iptal ediyor gibi davranmalıyım. Sonra kedimi beslemeliyim.
3: 6 dakikam oldu.
1: Kalanı da zoru oynamak. Çok tatlı. Bunlardan kaç tanesini yanınızda taşıyorsunuz bari?
3: Rembrandt, Michael, Rembrandt. Aslında şu ana kadar hiç kullanma fırsatı olmamıştım. Evet. İlginç. Bir gül varmış ve birçok çiçeğin arasında başını sadece o kaldırmış.
2: Kitaptandı değil mi?
1: Bunu giyen kadın çoktan ölmüştü. Sonu yoktu.

Bu defa beni kandırıyordun. 8 yaşında birini izlediğimizi söylemedin. Lucas Hayes gerçekten 1998'de Paris'teymiş ama Mart 1999'da Darenge doğmuş. Bulduğum her şey burada.

Lucas Hayes, doğum 5 Nisan 1990. Baba Edward Hayes, anne Mary Christian. Lucas Hayes. San Quinteria Hastanesi 2 Haziran 1999'da kabul edildi. Babası Edward Hayes 1991 Noel gecesi öldürüldü. Başka kayıt yok.

Savaş suçlarıyla anılan iş adamı arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Edward Arthur Hayes, Vietnamlı isyancılara kimyasal silah satmakla suçlanan kişi, Danning de arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Moody. CEO, şirket devam edecek dedi. CEO yardımcısı Wall, şirketimiz onun istediği gibi devam edecek dedi. Yosino Wall.

Da Nang, Vietnam.

0: Gel buraya hadi.
1: Seni yine göreceğimi hiç düşünmemiştim.
2: Belki şu an beni görmüyorsundur.
3: Kim bu pislik?
2: Ah Billy. Her işe girdiğini biliyordum ama artık bunlarla mısın?
3: Canın cehenneme.
1: Hey, içecek bir şeyler al. Yetişkinleri yalnız bırak, olur mu?
3: İçki.
1: Araç senin mi?
2: Artık senin.
1: Bugün doğum günüm.
2: Yosina Wall.
1: Moody nasıl?
2: Öldü.
1: Moody. Wall içinde mi?
2: Bilmiyorum. Ama kimler var biliyor.
1: Onu öldürmesi zordur.
2: Sadece konuşacağım.
1: Stiverino.
4: Evet patron.
1: Şehir kulesinin güvenliğinde kim vardı? Arkadaşımın Wall'la konuşması gerek.
2: Yalnız.
4: Bu mümkün değil. Wall özel güvenlik olmadan hareket etmez. Adam asla yalnız kalmaz.

0: Hey, neler oluyor böyle?
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Koçak'ta festival

0: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
1: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Dives Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dives'i. Dives Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel İstikbal'le.
4: Fotoğrafımızı çeksene ya.
5: Taşıdık halkama.
6: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
7: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
8: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinx sat.
10: Kadim bilgiler, deşifre olmamış sırlar ve dünya siyaseti. Hepsi Gündemin İzinde programında konuşuluyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin İzinde yeni sezonuyla 2 Temmuz Perşembe 23.30'da Beyaz TV'de.
11: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Wow, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba. Nasılsınız?

0: yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: A101'de haftanın yıldızları. Kahve dünyası tam bol çikolatalar 50 lira. Altılı Frido Dolce Mini 175 lira.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan?
2: Oluyor oluyor anne.
1: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
7: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
8: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
9: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
10: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
11: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan buyurun. Yazık.
12: Baba.
11: Engincan. Engincan.
12: Dedeciğim.
11: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonuslu oldun?
12: Bonus kılılır.
11: Ne?
12: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
11: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
13: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
12: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
11: Yıkıldım şu an.
12: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
14: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
15: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

Size ulaşmam işte bu kadar kolay Bay Bourne. Anlıyor musunuz? Edward Hayes'le dost ve iş ortağıydınız. Bu yüzden onun kısa ama ilginç hayatını anlatın lütfen. Güzel, çünkü sorularım var. Cevaplardan memnun kalırsam beni bir daha görmezsiniz ama olmazsam göreceğiniz son şey olur. Aramanızı bekleyeceğim.

0: Günaydın hanımefendi. Böyle genç ve güzel bir kadın bana numarasını vermeyeli uzun zaman oldu.
1: Kim olduğumu biliyorsun.
2: Yosino Vol.
3: Doğum 4 Nisan 1945. Fransa vatandaşısın ama hep Vietnam'daydın. Edward Teis'in zamansız ölümüne kadar iş arkadaşıydın. Artık ilginç başka hobileri olan siyasi bir güçsün.
1: Geçmişime hakim olduğunuzu görüyorum.
3: Kişisel aktivitelerinizle ilgilenmiyorum Bay Vol.
2: Arkadaşınızın oğlu Lucas hakkında konuşmak istiyorum.
1: Ofisimde bir saate.
3: Yalnız mı olacaksınız?
0: Avukatım yanımda olacak.
3: Yani şu an içkinizi tazeleyen kişi mi?

0: Memnun oldum hanımefendi. Tam vaktinde geldiniz. Lütfen. Monsieur Duque özel avukatım. İçecek bir şey?
1: Edward Arthur Hayes.
0: Eddie ve ben bir boksit madeni çıkarma işindeydik. Kazasına kadar.
1: Bir kaza değildi. O bir suikasttı.
0: İşe yarıyorduk. Ülke şekillendirilir haldeydi. Belirli iş kollarında özel fırsatlar vardı. Eddie birçok yerde temsilcimizdi. Neredeyse 30 yıldır ölü olan bir adamla meseleniz nedir?
1: İlgilendiğim kişi oğlu. Lucas Hayes.
0: Anlamadım.
1: Onu sorgulayan 3 kişi sırf bu yüzden öldü. Onları öldürttü ve onu bulacağım. Onunla mı konuşayım?
0: Lucas Hayes ile ilgili bir bağlantım yok. Ve bunun benimle alakası nedir?
2: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bay Wall'un geçmişteki ilişkileri başka kimseyi ilgilendirmez. Kesinlikle sizi de.
1: Beni ilgilendirmesini isterim.
2: Çok kötü.

0: Her şeyi bilmeliyim. Kimsin sen? Seni kim tuttu? Neden Lucas Hayes'le ilgileniyorsun? Başka bir şekilde yapabiliriz istersen.
1: Lanet olsun, bırakın beni. Şuraya girin.
0: Silahını ver.

0: Lanet olsun. Kimse bu kadar dayanamaz.
1: Hepsi onun işi zaten.
0: Onun mu?

0: Bu çok uzun bir 27 dakikaydı. Hala aramanı bekliyordum. Sorun değil. Böyle şeyleri kişisel almıyorum. Kemik suyum. Yaralara ve iltihaba iyi gelir. Tamam. İşte. Dikkat et, sıcak. Hadi bakalım. Evet işte. Kendim yaptım. Hadi küçük yudumlar. Güzel. Sana yalan söylemeyeceğim. Bu işin iyi bitme ihtimali çok düşük. Şuradaki adamlar. Aynı kişi için çalışıyoruz. Patronun sorunu mu var? Onu arar, o halleder. Benim damak tadıma göre biraz ağır ama kararı ben vermiyorum. Arkadaşım Moody için üzgünüm. Bunun parçası değilim. Ya da kitapçıdaki yangının. Ben gerçeklerin peşindeyim. İşlerin yarım kalmadığından emin olurum. Görülebildiği sanılan ama görülmeyen şeyleri ararım. Suikastçı tarafından yönetilen bir kitapçı gibi. Aslında bunu beklemiyordum. Seni tamamen yanlış okudum. Buradan çıkmana yardım edebilirim. Tamam. Ama bana yardım etmelisin. Ben senin son savunma hattınım. Yolun sonu, başka hayat belirtisi yok. Anladın mı? Pekala.
1: Kemik suyuna dikkat et. Çorbanın. Kemikleri eklemeden önce beyazlatmalısın. Minerali daha çok olur, daha hızlı iyileştirir.

0: Bir şey alabildin mi?
1: Evet ve hayır.
0: Bu ne demek oluyor şimdi?
1: Sabah gelip devam edeceğiz demek.
0: Sana ihtiyacım yok Rembrandt.
1: Şey, bize işi veren adam farklı düşünüyor demek.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nedenmiş o?
1: Aa, bilmiyorum. Wall'u onun izni olmadan öldürdün diye olabilir.
0: Wall her şeyi biliyordu. Doğrudan bir bağlantıydı. Onu tavuk gibi yiyorlardı.
1: Tabii, hepiniz aynısınız. Önce vur, sonra sorgula ve... Şu gelişmiş sorgulama tekniklerini bırak. Senden tek istediğim şey sabah kafası yerinde olsun.
0: İhtiyar çaresizce bildiklerini öğrenmek istiyor. Öğrenemeden önce çırağı onu öldürse nasıl olur acaba? Sanırım yeni bir çırak arardı.

0: Tam da birbirimizi tanımaya başlamışken.
1: Havaalanı, limanlar ve istasyonlarda adamlarım var.
0: Hayır, kaçmayacak. Yaralarını sarıp senin peşine düşecek.
1: Güzel.
0: Sahi mi? Çünkü durum 4-0'ı. Şu an o önde. Kıyafetlerini nereden alıyorsun? Çünkü senin gibi uzun ve iri bir kuzenim var. Ve hiç bulamıyorum. Evde kimse yok.
2: Seni sınıra götürebiliriz. Ama Londra şu an senin için güvenli değil. Burası Vietnam, Anna. İşleri nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Moody'ye hayatta kalmayı borçlusun.
3: Borcum ne biliyorum.
4: Yürü.
5: Sana parayı neden verdim ki?

0: Yürüyün.
1: Moody harikaydı. Kendine has şekilde nazik biriydi. Çabalamıyordu. O böyle biriydi işte. O hayatımı kurtarmadı. Bana bir hayat verdi. Kim olduğumu ve neye dönüştüğümü biliyordu. Ve beni korudu.
0: Hayes 30 yıldır ölü zaten. Wall artık yok. Ve peşinde çok kötü adamlar var.
1: Lucas Hayes Moody'yi öldürdü. Onu aradığımı biliyor. Bilinen son adresi San Quiteria Hastanesi.
0: Dinlemek istemeyen biri kadar sağır olamaz kimse.

0: Şunu söyleyeyim Bayan Nien. Sağlık Bakanlığı ziyaretimize gelmeyeli uzun zaman olmuştu. Ve istediğiniz kayıtlar...
1: Evet, biliyorum. Orada çevresel etkiyi anlamamıza katkı sunacak şeyler olabilir. Bir araştırmanın ortasındayız. Teşekkür ederim.
0: Lucas Hayes. Benden önce buradaydı.
1: ...258-502-4586.
2: Anlaşıldı. Doktora haber veriyorum.
1: Tamam.

0: Doktor kayıtları bulduğunu söylüyor.
1: Vey.
0: Dinle. Lucas Hayes 2 Haziran'da San Quintero'ya götürülmüş ama bu kayıtlara göre hiç çıkmamış.
2: Üzgünüm. Çocuğun adı Christian olarak yazılmış görünüyor.
1: O annesinin kızlık soyadıydı.
2: Ben geldiğimde zaten buradaydı. 20 yılı aşkın süredir de hastamız. Dokunulmayı sevmez. Konuşamıyor. Ayrıca duyamıyor ve göremiyor.
1: Ne zamandır bu durumda?
2: Teşhis 6 yaşındayken konmuş. Ve hızla artmaya devam etmiş. Bu kadar yaşaması bir mucize.
1: Masraflarını kim ödüyor?
2: Cömert bir kuruluşuz. Herkes ücretsiz tedavi görüyor.
3: Vay canım. 4 kişi ölmüş. Kameralarda bir şey yok. Mekan bir mezbaha gibi. Çorbadan mı oldu?
1: Yok, hayır. Kötü davrandılar.
4: Ha, evet, bir lady'ye öyle davranılmaz.
5: Ben lady değilim.
4: Ha, ben de gentleman sayılmam.
1: Bence o kadar emin olma.
3: Sen söylüyorsan benim için övgüdür.
1: Bak, bir işin ortasındayım.
4: Sakıncası yoksa... Sen Quiteria'daki rahibeler iyi miydi?
1: Yanlış kişiyi aradığımı gösterecek kadar.
3: İyi kızlardır. Sekreter
4: kimdi biliyor musun? 15 yıl önce Roma birliklerine karşı gerilla olarak
3: savaştım.
1: Fenaymış.
4: Ya, kafasını kesip kalanı köpeklere verdiler.
1: Tekrar ediyorum, kötü davranıyorlar.
3: Yemek için müsait
4: misin? Birkaç sorunu yanıtlar, sana vakit kazandırırım.
3: Lasing diyelim mi? Yarın akşam saat 8'de.
1: Bunu isteyebilirsin ama orada olmayacağım. Sana yer ve zamanı yollarım.
6: Seni kendisine çekmiş.
4: Meraklıyım.
6: Endişelenmeli miyim?
7: Gala listesi efendim. 200 onaylı konuk var.
6: Zengin ve ayrıcalıklı insanlarla dolu odalarda amacımıza yatırım yapacaklarla konuşabilmek güzel. Hiç eskimez. Güzel.
4: Bunu neden yapıyorsun?
6: Benim durumumdakiler bunu yapmalı Michael. Daha az şansı olanlara vermeli. Endişelenmeli miyim diye sormuştum. Kadın için.
4: Hayır. Henüz değil.
6: Lütfen pazara kadar bu sıkıntıyı hallet. Kutlamadan önce utanç içinde olmak istemiyorum.
4: Vay canım. Sağ ol Ben. Burada beni tanırlar. Şerefe.
1: Biri yıllar önce tamamladığı kontratından dolayı arkadaşımı öldürdü ve bu konuyu konuştuğum herkes öldü. Neden sence?
4: Bilmiyorum. Bazıları bunu bir işaret olarak görebilir. Bu gizemi çözmeden bırakmaya ne dersin peki?
1: Ama gizemleri severim. Buna başladığımda meraklıydım. Sonra meraktan çok endişeye dönüştüm.
4: Ya şimdi?
1: Asabiyim. Ve inan bana, beni asabiyken görmek istemezsin.
4: HK 9 milimetre.
1: Çok güzel.
4: Bence de öyle.
1: Yetim çocuğun parasını kim ödüyor? Her kimse konuşmak isterim.
4: Bu zekice olmazdı.
1: Zekice olmayan, bana ikinci bir baba olan adamı öldürmekti. Artık o noktayı geçtik.
4: Burası buna uygun bir yer değil. Lüks bir yer, kapılarda güvenlik var, kameralardan bahsetmiyorum bile. Ama sen zaten biliyorsundur.
1: Seni öldürmeye gelmedim. Henüz. Cevap istiyorum.
4: Hep böyle mi istersin?
1: Evet, konuşurken dikkatin üstümde olmasını severim.
4: Pekala. Bak, emin olmak için en az 3 kurşun atman gerek.
1: 4.
4: Tamam, 5 olsun, 5 olsun. Başın derde girerse seni buradan çıkarmaya yeter mi?
1: 4 el seri ateş ve oluşan kaostan yürüyerek çıkmak mı? Evet.
4: Beklenmedik şeyler de olabilir. Ki genelde olur.
1: Sek 226, ne kadar da...
4: Kalın. Evet. İşte oldu. İlk garip sessizliğimiz. Biliyor musun? Daha adını bile bilmiyorum.
1: Ena.
4: Memnun oldum.
1: Onu göreceğiz.
4: Bunları unutup güzel bir otele gitmeye ne dersin peki?
1: Şimdi sen silah zoruyla benim

0: Ve birlikte mi olmak istiyorsun? Tarzını sevdim,
1: dedi silahını bana doğrultan kadın.
0: Umarım ortalık batmaz. Bunlar en sevdiğim ayakkabılarım.
1: İspanyol yapımı, klasik, 10 santimetre.
0: Şiirden ve ayakkabıdan anlayan bir erkek.
1: Hassas bir şekilde söylemek istiyorum. Böyle devam edersen öleceksin.
0: Vietnam her zaman ölümün yuvası olmuştur. Yalnız şanslılar hayatta kalır. Bir defasında şanslıydım.
1: İki kez olamazsın.
0: Arkadaşımı öldüreni bulacağım.
1: Peki bulunca?
0: Onun ve yolumda duran herkesin yaşamına son vereceğim. Bu güzel akşam için teşekkür ederim.
1: Hey, bak çılgınca gelebilirim. Ama seni tekrar görmek isterim. Daha bilirsin, farklı şartlarda.
0: Bu kişiseldi. Yani bunlar beni göreceğin en iyi şartlar.
2: Konuş. Bitince beni ara.
1: Etrafı kapattığını sanıyordum.
2: Otel odasını buldum. Her altı burada. Pasaportu da dahil.
3: Adı Nadia Zukova.
1: Asyalı Rus. Amanın. Bunu hiç göremezsin. Hiç. Güzel iş. Yorulmuş olmalısın.

0: Anlaşılan bir gün geç kalmışım.
1: Etrafta biraz kirliymiş ne yazık ki.
0: Temizlerken şarkı söyledin mi?
1: Artık her şeyi biliyorum. Patronunu tanıyorum. Moody'yi öldüren adamın amacını biliyorum.
0: Heh. Büyük balıktır.
1: Tutması daha eğlenceli.
0: O zaman birbirimizi yakında yine göreceğiz desene.
1: Sandığından daha yakın. Eline ne oldu?

Kararını ver. Öldürecek misin? Olacak mısın?

0: Biz onun yatağındayken onun yukarıda olması biraz garip. Bilirsin, değil mi?
1: Hayır. Güzel yatağı harcamış olurduk.
0: Evet. Bunu ne zamandır yapıyorsun? Yani bunu değil...
1: Iskalamayacak kadar uzun süredir. Şanslıydın.
0: Ah, ölmemi istemedin. Henüz.
1: Neden beni öldürmedin? Yapabilir miydin?
0: Kafana iki tane sıkıp sandviç yapmaya gidebilirdim.
1: Demek öyle. Hep bunun yürümeyeceğini söyledin.
0: Ay, evet. Tecrübeme bakılırsa yürümeyecek. En azından diğerleri için.
1: Başka yolu yok mu?
0: Tüm kartlar elinde. Köpek balığı havuzu üzerindeki ince bir ipte yürürken sert bir rüzgar gibi esen kadın görüyorum. Bunu başaramayacaksın Anna.
1: O kötü biri. Çok kötü şeyler yaptı.

0: Hadi, burada böyle duracak mısın? Seni yine görmek güzel. Hemen gir, hemen çık. Sadece bir kez şanslı olursun.
1: Evet, biri daha böyle demişti.
0: Tamam.
1: Tanrım!
0: Sadece biraz yapıştırıcı. Sadece
1: senin
0: biraz yapıştırıcı.
1: Senin neyin var ha?
0: Tamam, sık dişini.
1: Tanrım.
0: Hala Claudia hakkında çok kötü hissediyorum. Berbat yemek yapardı ama öyle ölmeyi de hak etmedi. İşte böyle.
1: Tamam. Tamam tamam, bitti işte.
0: Gerçekten öyle kolay öleceğimi mi sandın? Yüzünün benimle benzerliği yoktu. Polisin ben olduğumu düşünmesine yetecek kadar kanıt bıraktım. Ulan sen olduğun için üzgünüm. Ben olmadan her zaman halledebilirsin.
1: Bu gece öyle olmadı.
0: Arkadaşlar bunun içindir değil mi?
1: Daha güzel. Yine arkadaşız.
0: İşi pişirdin sen, değil mi?

0: Bu pisliğe giderek daha bağımlı oluyorum. Sınırdayken alıyorum. Pekala, plan nedir?
1: 160 hektar. Oraya varmak için ormanda 32 kilometre yürümeniz gerek. Nehir, kameralar, sonarlar ve devriye teknelerini saymıyorum bile.
0: Hala karamsar bir pisliksin değil mi?
1: Sen de hala ölmeyen bir hamam böceğisin. İyi anlamda. Geldiğini biliyorlar.
2: Bu nedir?
1: Panik odası. Bunlar için daha çok panik sığınağı. Oraya girerse işin biter.
3: Tüm konuklar tekneyle geldi. Birazdan iniş yapacaklar. Güvenlik kontrolleri yapıldı. Gece 16 kişilik fazladan bir takım olacak efendim.
4: Her şeyi halletmişsin gibi. Michael. Fikirlerin?
5: Venedik. Yılın bu zamanı gerçekten güzeldir. Gitmelisin. Hemen. Kiminle uğraştıklarına dair hiçbir fikirleri yok.

0: Biraz gergin görünüyorsun. Veliahttan tut kartel kralına kadar herkesi korudum. Bu gece hiçbir şey olmayacak. Özellikle şu tiplerle.
1: Evlat, umarım paranı önceden almışsındır.
0: Efendim?
1: Bir şey var mı?
2: Hayır, henüz yok. Sektör 1, 2 ve 3 temiz. Dördüncüden rapor bekliyoruz.
3: Evet, kesinlikle.
4: Çok güzel değil.
3: Kendini açtı gerçekten.
4: Çok güzel sistem.
5: Gerçekten çok güzel.
3: Gerçekten iyi.
4: Ben şundan alacağım. Teşekkür ederim. Çok beğendim.
5: Geldi işte. Evet. İşte geldi.
3: Evet.
5: Bravo.
4: Evet. Tebrik ederim.
5: Bravo.
3: Evet.
4: İşte.
3: Gerçekten
4: harika.
3: Çok iyi görünüyor.
4: Harika. Gerçekten iyi görünüyor.
6: Teşekkürler. Sizi bu oldukça pahalı gecede ağırlamak benim için zevk. Berbat evimde bu kadar tanıdık yüz görmek huysuz kalbimi ısıtıyor. Sevgili dostlarım ve yakın iş ortaklarım, ancak şimdilik de olsa tanımadığımız yüzler de bulunmakta. Belki eski düşmanlarım bile gözüme ilişmiş olabilir. Özellikle size geldiğiniz için teşekkür ederim. Ve yaşadığımız sorunlardan ötürü özür dilerim. Bu önemli yıllarda en büyük tatminin iyilik yapmanın verdiği vicdan rahatlığı olduğunu öğrendim. İşler, yardımlar, fedakarlık ve diğerleri. Özellikle de cömert olmak. Sizin bu cömert ruhunuz sayesinde gelişip büyüyebildik. Bu kadar gencin, çocuğun, erkeğin, kadının ve yardıma ihtiyacı olan insanların yardımına koştuk. Bu hedefe ulaşmak sizler olmadan imkansız olurdu. Bayanlar ve baylar, bu gece size ev sahipliği yapma ayrıcalığından ötürü teşekkür ederim. Ellerimi çanta ve cüzdanlarınıza atmama izin verin. Ama güzel bir sebep için. San Quiteria rahipleri harika bir iş çıkarıyorlar. Onlara tüm kalbinizle bağış yapın.
4: Bravo.
3: Tebrikler.
4: Tebrikler. Evet.
3: Harika.
4: Tebrik ederiz, harikaydı.
3: Muhteşem! Hadi kaçalım!
4: Al kaçın!
3: Yürüyün, gidelim,
4: kaçın.
3: Gidelim! Elimi tut!
4: Yap,
3: hadi
4: yap,
3: bu tarafa!
4: Yürüyün. Hemen kaçın!
3: Çabuk acele!
4: Çekil önümden!
3: Gidelim!
4: Gel, bu tarafa doğru!
3: Hayır, hayır, hayır! Koş!
4: Hadi!
3: Hadi!
4: Aç, çekil, hadi!
3: Koş!
4: Çantanı bırak! Koşun!
3: Gidin buradan! Çabuk, çabuk, çabuk!
4: Hadi, çabuk!
3: Dışarı kapıyı aç, hadi!
4: Kaçın! Hadi çabuk!
3: Acele et!
4: Yardım edin!
3: Hadi,
4: acele
3: edin! Bu taraftan! Çıkış burada, hadi!

0: 30 yıldır ölü olan birine göre oldukça iyi görünüyorsunuz Bay Hayes.
1: Buraya nasıl girdin?
0: Teknoloji bir gün hepimizin sonunu getirecek.
1: Kimsin sen?
0: Bu dünya vaktinin sonuna geldiğine karar verdiğinde peşine düşecek kötü kurdum.
1: Moody.
0: Hatırlamak fena ha?
1: İşini bitirmeye mi geldin?
0: Beni onca yıl önce seni öldürmem için tuttun, öyle değil mi? O arabalarda gerçekte kim vardı?
1: Fark eder mi? Kabul ettin, sonuçlarına katlan.
0: Gördün mü? Senin gibi birinden duymayı beklediğim de işte bu. Sonuçlarına katlanmak.
1: Benim gibi biri mi?
0: Bunu kafamda yargılamam. Hayatta kalmak için öldürürüm. Öncelik kötüdedir ama yine de hiç başka bir şeymiş gibi davranmadım. Sen o kadar yardım işinin arasında dünya tarafından lanet bir kar tanesi kadar temiz görülüyorsun. Ama ellerin pisliğe batmış durum. Kan, her şey. Sera gazı, insan kaçakçılığı.
1: O zaman ölümümü neden ayarladığımı biliyorsun. Bir oğlum vardı. Birçok şekilde beklenmedik şey oldu. Eğer o çocuğa olan sevginin derinliğini hissedemeseydim, o bozuk, hassas ve harika çocuğa ölmüş olsaydım, Lucas birçok tehdit ve zarardan kurtulurdu.
0: Saçmalık. Oğlunuzu seviyor olabilirsiniz Bay Hayes ama bu sizin ortadan kaybolma şansınızdır.
1: Kesinlikle. Kimse ölü birini aramaz. Sahip olduğum imkanların gölgesinde kalarak daha büyük bir yaratığa dönüştünüz.
0: Bu olaydaki ironi Bay Hayes, ben oğlunuzun babasını elinden aldığım için çok kötü hissediyorum ama bunları kendiniz istediniz.

0: Pek iyi görünmüyorsun.
1: Bilemiyorum. Biraz elma suyu ve AB pozitif kanın çözemeyeceği bir şey değil. Bak ne diyeceğim. Bunu atlatma şansım nedir sence?
0: Düşük.
2: Komik bir şey mi var?
3: Benden daha iyi olduğunu düşünmene şaşıyorum.
2: Daha iyi değil. Farklıyım. Bakın, çoğu insan özünde iyidir Bay Hayes. Bazen kötü olduğunu bildikleri şeyler yaparlar. Bazıları kötüdür ve bunu kontrol altında tutmak için her gün uğraşır. Diğerleri özüne kadar yozlaşmıştır, hiçbir şey umursamaz ki bu ben oluyorum. Ama kötüler tamamen farklı yaratıklardır Bay Hayes. Kötü hareketlerin iyi olduğuna ve haklılığına inanır. Şiddet zihnine yapışmışsa şayet ne olursa olsun, kim olursa olsun kullanırsın. Ve işte dostum, burada yollarımız ayrılıyor. Ben günahlarının bedelini ödemeye çalışan sıradan bir kötüyüm.
3: Anlıyorum. Yani önce vicdanını temizlemek istiyorsun. Buradan asla canlı çıkamazsın.
2: Niyetim hiç bu olmadı.
4: Bir şey daha. Yaşlı adamı öldürebilirdin. Ama yapmadın.
1: Plan bu değildi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
5: Budur.
4: Yeni ve

0: silver moon. Got me blowing. Every drop got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kolyeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Fanfan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Fotoğrafımızı çeksene ya.
4: Üşüdük halkama.
5: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
6: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Her ev güzel istikballe.
1: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
9: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Görünür lokum kıvamında beyaz peynir 269 lira yerine 219 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
1: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
2: Sadece durulalım.
3: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece durula.
7: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
8: Sen seversin diye aldım.
7: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek. Ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
0: Önür lokum kıvamında beyaz peynir 269 lira yerine 219 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
13: Olmaz ki öyle şey canım.
14: Bir biskrem versem.
15: Kapıyı aç.
16: Merhaba, nasılsınız?
17: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli.
18: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
17: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 79 lira 50 kuruş. Algida Spoonful 175 lira.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
4: Bellona. Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
7: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
8: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
9: Baba.
8: Engin Can. Engin Can.
9: Dedeciğim.
8: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonuslu oldun?
9: Bonus cool.
8: Ne?
9: Dede sen dedin ya, hesabını benim cebine göre harca diye.
8: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
10: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
9: Seni dinledik, bonus cool'lu oldum.
8: Yıkıldım şu an.
9: Bonus cool da yıkılıyor dede.
11: Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
12: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Hareket etme. Hareket etme.
1: Bırakın beni. Aa, bırakın. Sana. Bırakın ayağı. Ayağı.

0: Neden geldin?
1: Uğramak istedim.
0: Öylece duracak mısın?
1: Şimdilik. Böyle olması gerekmiyor Enum. Artık gerekmiyor.
0: Günahlarımızın bedelini ödemek zorundayız.
1: Bugün olması şart değil.
0: Yoruldum. Huzur istiyorum. Ama sen oradayken buna sahip olamam.
1: Ya olabileceğini söylesem?
0: Öyle mi? Kafama iki kurşun, sonra da gidip sandviç mi yapacaksın?
1: Geçmişini bırakamazsın Ena. Geldiğin yeri değiştiremezsin. Ama geleceği değiştirebilirsin.
0: Ne olurdu o zaman?

0: Merhaba, ben Johnny Utah.
1: 9 randevunuz geldi.
2: Özel ajan John Utah, Los Angeles'ta ilk gününüz. Aramıza hoş geldiniz. Kayıtlarını inceledim, etkileyici.
0: Quantico'da
2: sınıfının en iyi %2'si içinde olabilirsin ama burada, yani görev başında, ne yazık ki hiç deneyimin yok. Hiçbir şey bilmiyorsun. Hatta hiçbir şeyden bile az biliyorsun. Hiçbir şey bilmediğini bilmek de bir şey.
0: Evet efendim.
2: Kahvaltı ettin mi Utah?
0: Efendim?
2: Tüm yiyecek gruplarından, kafeinsiz, şekersiz, adamlarımın iyi beslenmelerini isterim. Kalp sağlığınız için sigara ve içki yok.
0: Efendim, tavuğun derisini çıkarın.
2: Çok iyi. Bu biziz. Banka hırsızlığı. Şu anda dünya banka hırsızlığı başkentindesin.
0: Geçen sene Los Angeles'ta 1322 olay. Bir önceki yıldan %26 daha fazla.
2: Doğru. 1000 taneden fazlasını zımbaladık. Bayan Dir, şuna benim için bakar mısınız? Teşekkür ederim. Utah, kötü adamları nasıl zımbaladığımızı biliyor musun? Bunu biliyor musun? Bilgi taramak, iyi suç senaryoları incelemek, iyi laboratuvar çalışması ve en önemlisi iyi veri tabanı analizi. Özel ajan Utah, söylediklerimi dinliyor musunuz?
0: Eksiksiz şekilde efendim. Bunları seviyorum.
2: Kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi? Kendinden eminsin, eksiksiz. Biliyor. Tek bilmediğim, kendini Los Angeles'a nasıl tayin ettirdiğin. Demek istediğim, burada ukala kadromuzda boşluk vardı ve...
0: Artık yok.
3: Papaz.
4: Evet.
3: Gözlerini bağla. Dipten en az iki tuğla çıkarmanı istiyorum. Bir. İki.
4: 22 yıldır bu işteyim. Görev uğruna 19 kez kendimi ateşe attım. Gözü bağlı şekilde havuzun dibinden tuğla çıkarmanın özel ajanlıkla ne ilgisi olduğunu hala anlamış değilim. Üstelik de mavi bayraklı Quantico'nun peşindeyken futbolcu serseri Johnny Unitas veya...

0: Neyse. Berbat bir iş değil mi?
1: Evet.
2: Hey Angie, işte ne? Adamın.
1: Ne? Papaz. Angelo Papaz.
3: Serseri, futbolcu serseri. Hmm.
1: Su dünyasına hoş geldin evlat.
2: İyi şanslar Papaz.
1: İki tuğla hemen geliyor. Hey!
0: Küçük el rock'n'roll zamanı geldi diyor.
4: Olduğunuz yerde kalın.
0: Kimse kıpırdamasın elleri yukarı. Gözler aşağı.
4: Bankolardan uzaklaşın.
5: Elleri kimse kıpırdamasın.
0: Yere yatın.
5: Yere yat. Hemen yere yat.
0: Hadi acele edin, çabuk olun.
4: Sizin yeriniz var.
0: Önce yere yatın.
4: Kamidan çık.
0: Yere yatın.
4: Olmadan çekil. Geri çekilin. Ellerinizi kaldırın. Hey, kulaklarım duymuyor mu? Neyiniz var?
0: Ellerinizi göreyim. Eller yukarı. Merhaba. Merhaba bayanlar baylar. Biz eski başkanlarız. Sadece birkaç dakikanızı alacağız. Sizi yıllardır kandırıyoruz. Sadece birkaç dakikanızı alacağız. Yere yat lanet olası. Para sigortalı bunun için ölmeye değmez. Nasıl gidiyor Nick?
6: Yeniden düzenleme planımızı değiştiriyoruz sayın başkan.
0: Süleyman Carter.
6: 60.
0: LBJ!
6: Uzuyoruz. Ron, bana Nancy'yi bağla. Hava kuvvetleri bir bekliyor sayın başkan.
0: Gidelim, gidelim, gidelim.
6: Kahrolası ellerinizi görmek istiyorum.
0: Teşekkür ederiz bayanlar baylar. Ve lütfen oy vermeyi unutmayın.
6: Ben ütkahçı değilim.
1: Giriş çıkış sadece 90 saniye. Kimse vurulmaz. Burada neden söz ediyoruz ha? Mükemmel profesyonellerden söz ediyoruz.
7: İyi hamleler.
1: Evet. Ortamı iyi kontrol ediyorlar. Ve doğrudan para çekmecelerine yapışıyorlar.
7: Kasaya gitmiyorlar mı?
1: Hayır, hiç kasaya gitmiyorlar. Hiç aç gözlük etmiyorlar.
7: Akıllıca. Kasada zaman kaybedersin.
1: Bu doğru. Arabayı genellikle Reagan kullanır. Arabalar çalıntıdır. Çalışır vaziyette bırakıyorlar. Uzaktan park etmiş sanılıyor. Kaçınca arabayı boşaltıp kayboluyorlar. Tıpkı bir hayalet gibi. Yok oluyorlar işte. Piş.
7: Bakın. Sürekli iletişim halindeler. Dick ve Ronnie işlerini biliyor.
1: Onlar eski başkanlar arasında gördüklerimin en iyisi. Hem de çok
8: iyi. Müzik kanalı seyretme geyiğiniz bittiğine göre görüntüleri izlememiz lazım.
5: Hey Papaz, çocuğa başkanlarla ilgili teorini söyledin mi?
1: Kasetleri al ve git Babit.
8: Takıl bana Papaz. Bu gerçekten muhteşemdi Ahbap. Bak ne diyeceğim. Herkes ona bayılıyor dostum.
7: Ne diyor bu Angelo?
9: Arabayı Molan çantasında bulmuşlar.
7: Üzerinde çalışırız.
1: Aa, hayır.
9: Angelo.
10: Raporlar bu akşam masanızda olacak efendim.
7: Hadi ama.
1: Teşekkür ederim. Çözeceğiz.
9: İyi tamam.
1: Evet, affedersin. Lanet olası bir araba. İnanmıyorum. Terk edilmiş bir arabayı çalacağız.
9: Zavallı adam.
1: Buradan uzaklaş.
8: Tamam.
10: Biraz daha yanaştır şunu.
7: Arabanın kliması yok. Ve hava çok sıcaktı.
5: Koltuklarda terletmeyen sistem var.
1: Bitti mi Bay Sihirbaz? Jimmy Hoffa'yı koltuğun altında bulursan mutlaka haber ver. Ha, şuna bak. Saat 7.30. Yani gece yeni başlıyor. Bu hızla gidersen bunu çözüp yeni bir olaya başlayabilirsin. Ha? Terk edilmiş araba.
7: 22 yıldır banka hırsızlıklarını araştırıyorsun. Öyle değil mi?
1: Evet. 22 yıl. Ve bu sürede Los Angeles çok değişti. Hava kirlendi ve seks temizlendi.
7: Aha. Bu işe bunca zamanını vermiş birinin bu adamlar hakkında bir teorisi olmalı.
1: Unut gitsin Johnny.
7: Tamam öyle olsun, sen unut. Ama ben de unutacağım anlamına gelmez.
1: Hey hey, dinle. Unut gitsin evlat. Onlar hayalet.
7: Evet elbette. Bana ne oluyor? Bunca yıllık tecrübeyle çözemedinizse benim bir önerimin olması imkansızdır, öyle değil mi? Ha? Belki de ben bunlar hayalet demekten daha fazlasını yaparım. Ne dersin?
1: Laflarına dikkat et.
7: Belki de artık emekli olmalısın. Bir gece bekçiliği işi bulmalı ve etrafındakilere hatıralarını anlatmalısın. Ha? Bu iyi mi?
1: Beni dinle, seni işe yaramaz.

0: Ama serseri. Sen altına derken ben Vietnam'da şarapnel yiyordum, anladın mı beni? Anladın mı?
1: Kızdın mı?
0: Evet kızdım.
1: Kızdın mı?
0: Çok kızdım. Ne yapacaksın?
1: Hayır, kızmak iyi geliyor. Hala hayatta olduğunu hissettim.
0: Evet.
1: Hala hayatta olduğuna göre, henüz lanet tabuta girmediğine göre neden bana bu adamlarla ilgili teorini anlatmıyorsun artık?
0: Tamam. Bay Ukala. Bank hırsızlarını zımbalayıp kahraman mı olmak istiyorsun?
2: Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Öyleyse dinle. Eski başkanlar sörfçüler.
2: Sörfçü mü?
0: Sörfçü. Tam karşımızda. Şu adamın vücudundaki güneş yanığına bak.
2: Evet, bir sörfçü olmalı.
0: Evet. Geçen yıl Nixon giderken ayaklarını yere sürmüştü. Bu nedenle toprak örneği var. Özelliksiz çamur. Asfalt parçası, yağ parçası, kum taneleri, Çernobil cilası. Böylece mum uzmanı oldum. Bu malzemenin tam 80 çeşit kullanımı var. 500 civarı ürün.
2: Mum cilası, araba cilası, bıyık cilası. Her şey olabilir. Adam sahilde bıyığını cila alıyor. İçine kum kaçıyor. Onu papucuyla çıkarıyor. Papuç paspasa sürünüyor.
0: Bir dakika susar mısın? Sadece beni dinle. Belki bir şey öğrenirsin. Laboratuvar bize tam 3 olasılık verdi. Biri bu.
2: Seks cilası.
0: Evet.
2: Geyik yapmıyorsun değil mi Angelo?
0: Henüz değil. Sürtünmeyi azalsın diye tahtalarına sürüyorlar bunu.
2: İpucu için sağ ol.
0: Bir şey değil. Bir şey daha var. Hırsızlık günlerini kontrol et. Kesinlikle bunlar yazın çalışıyorlar.
2: 4 ay. Haziran'dan Ekim'e. Geçen yıl da aynı.
0: Bu doğru. Bir ay daha var. Gelecek yaza kadar onları görmeyeceğiz.
2: Parayla dalgaların olduğu başka yerlere gidiyorlar.
0: Evet öyle. Hey! Eski başkanlar banko soyarak bitmeyen bir tatil yapıyorlar, öyle değil mi? Wow!
3: Sizin yaşınızdaki birçok kişi sörf öğreniyor. Bence bunun hiçbir sakıncası yok.
2: 25 yaşındayım.
3: Hiçbir zaman geç değildir işte. Umarım bırakmazsın. Sörf hayat verir, yaşamını değiştirir.
2: Söyler misin neden bu şeyi kolumun altına takıp etrafta gezip sorular soramıyorum?
0: Şunlara bak. Sanki bir kabile gibiler. Kendi dilleri var. Birdenbire gidip onlara karışamazsın. İçlerine girmen, davranışlarını öğrenmen, onlar gibi düşünüp onlar gibi konuşman gerekiyor. Beni anlıyor musun?
2: Yani FBI bana sörf yapmayı öğreneyim diye para mı ödeyecek?
0: Ya sen ya da ben gidip bunu yapacağız. Anlatabildim mi?
2: Angelo, bu iş daha tıraş olmaya başlamamış sportif tiplerin işi.
0: Yapma. Sen oyun kurucusun. Sadece denge işi değil mi? Ve uyu. Ne kadar zor olabilir?

Sen aşağılık serseri. Eğer

0: etmek istiyorsan gidip başka yerde et. Bu tahta işe yaramaz. Senin burada işin yok, anladın mı?
1: Hey! Adım Johnny Utah.
0: Kimin umurunda?

0: Sörf kontağın bu mu yani? Bayan, mavi gözlü, siyah saçlı, 1.70 boyunda, 60 kilo. Tanrım Utah.
1: Fena değil Utah.
2: Tyler N. Endicott, 27 Ekim 1964 doğumlu. Aşırı hız cezaları. Hareket halindeki araçta uygunsuz davranışlar.
1: Ateşli, çok ateşli.
2: Başka ne buldun? Hala kullanabileceğim bir şey bulamadın. Bir şeyler bulmalıyım, ona ulaşabileceğim bir şey. İşte bu. Her iki ebeveyn de ölüymüş. Uçak kazası. San Diego 1984. Aman tanrım, evet. Kesinlikle.

0: İyi günler.
1: Görüşürüz dostum.
0: Sıradaki. Ne istiyorsun?
1: Karides ve patates.
0: Amacın ne demek istiyorum? Neden etrafında dolanıyorsun?
1: Bana öğretmen gerekiyor.
0: Git işine. Karides ve patates. Paket olacak. Yanına içecek ister misiniz efendim?
1: Bak ben ciddiyim.
0: Ciddi olduğunu görüyorum. Unut gitsin. Tenisi denesene. Bilmiyorum hangisini iyi yapıyorsan. Minyatür golf falan olabilir.
1: Anlamıyorsun. Ya sörf yapmayı öğreneceğim ya da boynumu kıracağım.
0: Derdin nedir? Aniden sörf yapman gerektiğine mi karar verdin? Bu bir amaç olamaz.
1: Hayır. Hayır. Bak. Bütün yaşamımda başkaları için bir şeyler yaptım. Lisede babam istediği için futbol oynadım. Benden bunu bekliyordu.
0: Hı hı.
1: Daha sonra annemle babam hukuk okumamı istediler. Ben de okudum. Futbol bursuyla ve sonra da...
0: Bu çok uzun sürecek mi acaba?
1: Bekle. Böylece annemle babamın kahramanı oldum.
0: Hı hı.
1: Ama 2 yıl önce bir araba kazasında öldüler. Tahmin edemezsin. Bütün hayatın değişir. Birden fark ettim ki bütün hedeflerim onların hedefleriymiş. Kendi hayatımı hiç yaşamamışım. Böylece kendim için bir şeyler yapmak istedim. Bir ay önce Ohio'dan buraya geldim. Daha önce hiç okyanus görmemiştim. Beni bu kadar etkileyeceğini hiç düşünmemiştim. Beni çekti. Beni içine çekti. Ve bir şey daha. Ben senin yaptığını yapmak istiyorum. İşte gerçek bu.
0: Tamam. Pekala. Yarın burada. Sabah 6'da. Bir dakika bile geç kalırsan giderim ve seninle uğraşamam. Yani birkaç şey öğreteceğim. Sonra da başının çaresine sen bakacaksın. Tamam mı?

0: Burada dur. Her söylediğimi aynen yapacaksın, değil mi?
1: Elbette.
0: Kalk. Kalk. Dimdik dur. Düşeceksin. Tekrar deneyelim. Yeniden yap.
2: Hey. Ne yapıyorsun orada?
0: Tekrar yap. Kalk hadi. Hadi yavaş kalk. Dikkatli ol. Dizini sürttün, sil. Ayağını sürtüyorsun. Balıklara yem olacaksın. İki ayağın birden tahtaya basmalı. Hem de aynı zamanda. İşte böyle. Tamam işte. Yapıyorsun. Oh.

0: Modern bir yabani. Gerçek bir takipçi.
1: Neyi takip ediyor?
0: Dalgaları. En büyük dalgayı. Senden bile delidir Johnny.
2: Hey! Ne haber?
3: Hadi dostum.
2: Hey!
0: İndir beni. Biz önceden...
2: Bu bir sörf tahtası, evet. Eski 57 şavruletime benziyor. Aa, Tyler, buraya gel. Pekala. Kim o? 20'e mi geçecek?
0: Saçmalama lütfen, neredeydin?
2: Çok iyi sörf yapıyor.
0: Kansas falan gibi bir yerden geliyor.
2: Kansas'tan mı?
4: Evet. Başınızı kaldırın.
2: Evet. İyi yakaladın. Hazır?
5: Evet.
2: Tamam. Başla.
5: Tamam.
2: Hadi koş koş koş koş.
5: Hadi
2: koş.
5: Hadi hadi.
2: Hadi.
0: Hadi.
5: Harika.
2: At. Hadi hadi. At. At şunu.
4: At at at.
2: At. Tamam, yakaladım.
0: Hadi.
2: Yakala yakala. Hadi sus. Hadi.
0: Top bende.
2: İşte
0: evet.
2: Böyle.
0: Bu kimin topu? Kim istiyor?
2: Hadi hadi hadi hadi. Hadi.
4: Hadi,
2: hadi.
4: Hadi koş koş koş.
2: Harikaydın be. Hazır. Tamam. At.
5: Hadi. Hadi.
0: Koş.
2: Yakalayın şunu.
5: Koş koş koş koş. Devam et dostum.
2: Hadi. Hadi dostum.
4: Hey, ne yapıyorsun?
6: Hey, buraya
1: derdin nedir? Sınırları aşmadın mı sence?
2: Sakin ol biraz. Roach, evet. Onun kim olduğunu
1: hayır, bilmiyorum.
2: Bu Johnny Utah. Ohio State Buckeyes'ten en iyi oyuncu seçilmiş.
5: 9 numara. Ne haber dostum? Nasılsın?
1: Sorun değil. Tanrım, Johnny Utah. Harikasın. Üzgünüm dostum, seni tanıyamadım.
2: Seni tanıyorum. Harika toplar atarsın. 3 yıl önce finalde harika toplar atmıştın.
0: Sen miydin?
2: Evet. Evet, o.
3: Gerçekten harika bir maçtı.
2: Evet ama son çeyrekte sakatlanmıştın,
3: evet,
2: galiba.
3: Evet, dizim 90 derece geriye doğru bükülmüştü.
2: Vay canına. Bu nedenle mi profesyonel olamadın?
3: 2 yıl tedavi gördüm, uzak kaldım. Onun yerine hukuk okudum.
2: Hukuk mu? Avukat mısın? Vay canına. Hayat devam ediyor ve sörf yapıyorsun.
1: Avukatlar sörf yapmaz.
2: Ama evet, bu yapıyor.
4: Hadi futbol oynayalım. Hadi oynayalım.
2: Evet. Hadi futbol oynayalım.
4: Başlayalım.
7: Özel ajan Utah. Bu iş arabaya serviste hamburger satmaya benzemez. Evet, sörf tahtası beni rahatsız ediyor. Evet, senin de bu baş belası odaya yaklaşımın beni rahatsız ediyor. Evet, beni rahatsız ediyorsun. Ve pappas. Ha, Tanrı rızası için bu aptal fikre beni de katmana nasıl müsaade ettim acaba?
1: Harp, gizli görevde çalışıyoruz. Bu zaman alıyor. Ürettiğimiz şeyler
7: var. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Sana ne ürettiğinizi söyleyeyim. Son 2 hafta boyunca ürettiğiniz tek şey bir hiç, bir hiç, hiç. Bu arada eski başkanlar 2 banka daha soydular. Şimdi Tanrı aşkına içinizden birinin bana verecek az da olsa bir bilgisi var mı acaba?
3: Bu sabah ilk büyük dalgamı yakaladım.
8: Efendim.
1: Lanet olsun. Neden o şeyi arabada bırakmadın?
3: Camdan çıktığı için arabayı kilitleyemedim. Neyse, onun derdi nedir? Davayla ilgileniyoruz. Çalışmadığım zamanlar sörf yapıyorum.
1: Biliyorum. Yeter ki Harp burnunu sokmasın.
3: Dinle Angelo. FBI'ye sörf öğrenmek için mi katıldığımı düşünüyorsun? Bu fikir başından beri sana ait. Bu konuda bana arka çıkmalıydın.
1: Yani bir an önce bir şeyler bulmalıyız.
3: Dostum.
0: Angelo Tasarruf ve Yatırım Muhafız İBJ'nin peruğunu çekmiş.
1: 28 soygun ve elimizde ne var? Lanet olası bir saç teli.
3: Angelo, dikkatli dinle. Daha sonra sınav yapacağım. Laboratuvar saçta toksin olduğunu söylüyor. Selenyum, titanyum ve arsenik. Sahiller her zaman atık dökülmesi yüzünden kapatılıyor, öyle değil mi? Sörfçüler bölgesel takılır. Belli bölgelerde bulunurlar. Saç örnekleri alıp belli bir sahile ulaşırsak eski başkanların nerede sörf yaptığını buluruz. İkna oldun mu?
1: Hayır.
3: Hayırmış.
1: Ama yine de yapalım. Bu harpi biraz olsun sakinleştirir.
3: Dostum.
1: Evet.

0: Merhaba. Sevişmeyi bırakın, sizinle konuşacağım.
1: Ne bu? Narkotik tuzağı falan mı dostum?
0: Tam olarak değil dostum. Tamam,
1: lanet olsun.
0: Lanet olsun. Kız arkadaşıma peruk yapıyorum. Teşekkür ederim.
2: Kahrolası adam narkotikten.
1: Hey adam saçımı kesti dostum.
2: Ne fark eder? Bizi enselemedi.
1: Herif saçımı kesti.
2: Boş ver dostum.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu.

0: Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bim, bim.
2: Aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Karpuzun kilosu 17.90 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
14: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
15: Sadece durulalım. Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
16: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
17: Bravo valla.
16: Sen de sadece durula.
18: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Kuçey sadece Atasay mağazalarında.
1: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
4: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
3: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
2: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Gün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsın?

tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim.

0: Özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten.

0: promosyonu için
1: sen de Akbank Mobil'den Akbank'lı Kadınlar Platformu'na katıl, hayatına değer kat. Senin yanında Akbank.
2: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Siparişiniz.
6: Ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
2: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.
3: İlk kez aksesi olanlar kazanıyor.
4: Yeğenim ne istiyor başka?
5: Gitar.
4: He. Bir küçüğü var mı acaba?
5: Ukulele. Ufak ufak başlar. Gitar. Aksesli düşünelim, harcarken kazanalım.
6: Sen de aksesli ol. İlk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Akses 25 yaşında.
7: Maçlar sabahın köründeymiş. Bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
8: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
9: Baba.
8: Engin Can. Engin Can.
9: Dedeciğim.
8: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonuslu oldun?
9: Bonus cool.
8: Ne?
9: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
8: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
10: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
9: Seni dinledik. Bonus cool oldum.
8: Yıkıldım şu an.
9: Bonus cool da yıkılıyor dede.
11: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
12: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
13: Türkiye'nin lezzeti.

0: Kariyer Kola'yla devam ediyor.
1: Hey, hey dostum, sakın kıpırdama. Şu anda tam kulağının üstünde bir arı var, tamam mı?
2: Ya.
1: Evet.
2: Biraz saç bıraksaydın bari.
1: Hayatını kurtardım dostum. Ucuz atlattın. PCB, selenyum, titanyum, arsenik. Yüzdeler de doğru. Bu uyuyor.
3: Uyuyor mu?
4: Latigo sahili. İyi bir yer. Harika dalgaları vardır.
3: Sörf tahtasına çıkma zamanı.

0: zedeledin. Gittiğin yere bir baksana. İşi bilmiyorsan burada ne işin var?
1: Seni aşağı alacağım.

0: Angelo, 47 kez devrildim ve bazı manyaklar tarafından resmen taciz edildim. Burada bütün sahil sörf yapıyor.
1: Sabırlı ol Lucala. Sabır. Mutlaka buraya geleceklerdir. Grup içinde grup olacaklar. Bu adamlar çok sıkı. Görünce anlayacaksın onları.

0: adam mı?
1: Evet. Tamam tamam. Biliyorum. Bundan söz etmişlerdi. Yerel kurallar hakkında ben de bilgi sahibiyim. Benim gibi böcekler sizin sörf alanınıza girmemeli, değil mi?
2: Hayır.
3: Bence bu sadece zaman kaybı olur.
0: Seni bir güzel benzeteceğiz.
4: Ha?

0: Görüyordum. Umarım kız tavlamaya çalışmıyorsun.
1: Hadi. Hadi. Hadi.
2: Bırakın onu, o benimle.
3: Defol buradan.
1: Bırak onu evlat. Çok ciddiyim. Teşekkür ederim.
4: Sen bu işe karışma Bodhi.
5: Adın ne?
4: Bunker.
5: Bunker. Dinle Bunker. Seni bulduğuma gerçekten sevindim dostum.
4: Öyle mi? Neden?
1: Hey! Geri çekil.

0: Ah, ah.
1: Çok eğlendik ama gitmeliyiz. Hadi bakalım.
0: Ah.
1: Ah.
0: Ah. Ah.
1: Ah. Yürümeye devam et.
0: Ah.
2: Şey. Araba teybiyle kaçan bir çocuk gördünüz mü? Arabamı soydular da.
1: Hayır ama şurada 4 adam var. Belki onlara sorarsın.
2: Teşekkür ederim abla.
1: Umarım bulursunuz.
2: Merak etme, bulacağım.
1: Adamların başlarına kötü sardın.
3: Kimdi o adamlar?
1: Nazi pislikleri. Senin düşündüğün Bunker Weiss tam bir savaş çocuğu. Diğer adı Lupton Pittman. Diğer ikisini hiç tanımıyorum. Kendilerini bir çeşit ölüm mangası sayıyor.
3: Peki amaçları ne?
1: Beyinleri sulanmış. O tür şeyleri bilirsin.
3: Nasıl yani? Hapla falan mı?
1: Belki, bilmiyorum. Ama ben ondan bahsetmiyorum. Sadece radikal olmak için yaşıyorlar. Denizi anlamıyorlar. Bu nedenle işin ruhani tarafını asla anlamayacaklar.
3: Hey, felsefi şeyler anlatmayacaksın değil mi?
1: Olabilir.
3: Benim arabam.
1: Pekala. Hala dalgalarda gezmek ne demektir anlamadın değil mi? Bu bir ruh halidir. Orada kendini kaybediyor, sonra da buluyorsun. Henüz bilmiyorsun ama içinde var, hissediyorum. Seni o adamlarla gördüm, bir pitbull gibisin. Bir adım bile geri atmadın. Bu gerçekten çok nadir olur.
3: Araya girdiğin için sağ ol.
1: Ne demek? Görüşürüz. Gelmek istersen bu akşam arkadaşlarım gelecek.
3: Elbette. Nerede?
1: Tyler'le gel, o bilir.
3: Tamam.
2: Bir daha eşyalarını arabada bıraktığında etrafta ol, tamam mı?
3: Tamam baba. Dinle, bir plaka araştırmanı istiyorum. 2D4S905 70 model bir jip. Jip Bunkers Bey'se ait. Tanıyorum. Sabıka dosyası kabarı. Pekala. Geç bunları. En önemli olanı söyle. Kokain bulundurma. Güzel. Silahlı soygun. 3 ay ıslah evi. Ayrıca saldırı. Çayno'da yatmış demek. Müthiş. Bu işi sevdim. Bu adamlar tanıma uyuyor.
4: Tamam, dikkat edin. Aldım. Peki.
3: Bunu harpun üzerine yıkalım. Gece var diyesi geldi.
2: Bu saçmalık. Bundan bir şey çıkmaz ki. Bu kesinlikle saçmalık. Harp sizleri dinliyorsa gerçekten çok çaresiz olmalı.
3: Sabah erkenden görüşürüz çocuklar.
2: Evet, elbette. Soğuk pizza getirdim. Kahvaltıda iyidir.
3: Harp izni ne zaman alacağını söyledi.
2: Yarın sabah ilk iş. Önce biraz uyu. Yarın sabah çok ilginç olacak.
5: Hoşuma gitti.
1: Ona dikkat et. O tam bir vahşi. Ve altına bak. Her şeyim senindir.
6: Dostum. Bu inanılmaz bir şey. Harika bir şey. Sanki çukura düşer gibi olursun. 15 metre derinliğindedir. Hayaların şu kadarcık kalır. Her şey kükremeye başlar ve seni ileri doğru iter. Sanki dursana. Sanki hız trenindeymişsin gibi.
7: Evet, ve eğer kaybedersen balık seni mercandan çıkarır.
5: Büyük dalgalar bu maçolar için bir nevi ölüm.
7: Hayır değil. Bu bir zirvedir. Hiçbir şey ona yaklaşmaz.

0: yaşamaz. Hatta seks bile.
1: Belki de seksi doğru yapamadığın içindir George.
2: Büyük bir sörfle kaymak bile yeter.
3: İşlerin gidişatını beğenmediğinde hemen mola alıp plaja çıkamazsın dostum, tamam mı?
2: Peki en büyüğü hangisi? Waimea mı?
0: Dalga mı?
2: Makaha.
0: Dana burnu. Bass Beach, Avustralya.
3: Hayır hayır. Bass kesinlikle Waimea'dan daha büyük olamaz dostum.
0: Seneye öyle olacak.
1: Bodhi seneye 50 yılın fırtınasının geleceğini düşünüyor.
2: 50 yılın fırtınası mı? O da ne? Bir çeşit efsane.
0: Hayır, gerçek. Kesinlikle gerçek. Her şey bir döngüdür. 100 yılda iki kere okyanus bize aslında ne kadar küçük olduğumuzu hatırlatır. Antarktika'dan bir fırtına gelir, Pasifik'i tarar ve 35 bin kilometre boyunca devasa bir rüzgar gönderir. Ve o rüzgar Bass Beach'i vurduğunda evrenin gördüğü en müthiş sörf dalgaları ortaya çıkacak. Ben de orada olacağım.
2: Ve işte bu.
0: Evet.
3: Evet işte bu.
2: Bu harika.
0: En büyüğü istiyorsan en büyük bedeli ödemelisin. Sevdiğin şeyi yaparken ölmek trajik değildir.
2: Ben gitmek istiyorum.
3: 30 yaşımı görene kadar yaşamayacağım.
1: Burada çok fazla testosteron var.

0: Lanet olası adrenalin bağımlıları. Umarım sen de kanıp Bodin'in müritlerine ortak olmazsın.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Gözlerinde kamikaze bakışı var Johnny. Biliyorum Bodhi bunu 1 kilometre uzaktan fark eder. Seni sınıra götürecek. Merhaba Bodhi.
2: Johnny'nin kendi şeytanı var. Değil mi Johnny?
3: Harika.
4: Rejen.
2: Bu süper bir tahtadır. Var mısın?
3: Hadi.
4: Hadi.
3: Hadi dostum.
4: Hadi toparla şunları.
3: Acele et.
4: Bunu gündüz zor yapıyorum.
0: Yapma. En azından kimse ne kadar kötü olduğunu görmeyecek.

0: Buna hazır olduğunu sanmıyorum.
1: Merak etme, başaracak.
2: Evet, hazır.
3: Şuna bakın.

0: Hiçbir şey göremiyorum. Sanırım öleceğim.
1: Dalgayı hisset ve enerjisini al. Sonra iyice düşün ve dalgayla harekete geç. Görmen gerekmez.
0: Evet, görmeyi önemseme ha.
1: Tamam canım, bu senin dalgan. Hadi başla bakalım.
2: Kulaçlamaya başla.
0: Şimdi öleceğim. Geberip gideceğim.

0: yapıyorum.
1: Dostum bu gerçekten harika.
0: Evet.
1: Bu dünyadaki en müthiş duygu değil mi?
0: Evet.
1: Harikasın Johnny.
0: İşte bu.
2: Harikaydı dostum.
3: Yerini kaybettik galiba.
1: Evet.
3: Acıktın mı?
1: Ateşi onlara bırak.
3: Hey, evet, çok acıktı. Elbiselerimi gördün mü?
1: Evet, iyi olur. Evet. Açlıktan ölüyorum.
2: Bir de bekleyin, ben de acıktım. Hepsini yemeyin sakın.
4: Yeter mi?
3: Evet. Sadece bir dakika oturmak istiyorum.
4: Haline bak.
3: Neden?
4: Genellikle yüzünde bu gergin, düşünceli bir ifade var. Sanki bütün bunları ödev olarak yapıyormuşsun gibi. Ya da biri seni zorluyormuş gibi. Şuna bak. Yok oldu. Eğer bilmesem Johnny, mutlu olduğunu düşünürdüm.
3: Duygularımı tarif edemiyorum.
4: Etmen gerekmez.
3: Buz gibi.
4: Evet. Soğuk.
3: Evet.

0: Lanet olsun.
1: Ne?
0: Lanet olsun. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım. Lanet olsun. Lanet olsun. Hayır.

0: Yardıma ihtiyaç var mı?
1: Kendi baskınına geç kaldığına inanamıyorum. Senin işe yaramaz.
2: İşe yaramaz serseri oyun kurucu ortağım hala gelmedi mi?
0: Buradayım.
2: Heh, demek sonunda gelebildin Ukayla. Ha, dikkat et, derimi yırtacaksın lanet olası.
0: Ben hazırım Angelo, ne yapmamı istersin?
2: Pekala, işte planımız. Babit ve Alvarez arka kapıya gidecekler. Julian da beni koruyacak.
3: Senin yan pencerede durmanı istiyorum. İyice koru, sakın postu deldirme. Anladın mı?
0: Tamam.
3: Güzel.
2: Herkes yerine. Gösteri zamanı.
1: Hadi lanet herif.
2: Sukubi. Hadi Sukubi.

Sökübi. Gel hadi.

0: Ne oluyor?
1: Silahını al. Ön kapıda biri var. Çabuk.
2: Ne var?
0: Köpeğimi gördünüz mü acaba? Bir kokkapo.
2: Lanet hani köpeğin nerede bilmiyorum.
0: Bekle, bekle.
3: Kalın, ben Yuta. Angelo'yu hemen çıkar oradan. İçeride lanet olası bir cephanelik var.
4: Yuta, tekrar et. Seni duyamadım.
3: Kalın, duyuyor musun? Kalın. Alvarez. Sakın rozetini göstermesin.
4: Lanet olsun. Çim biçme makinesi yüzünden hiçbir şey duyamıyorum Tanrım. Kapıda biri var. Bir şeyler ters gidiyor.
1: Sakin ol dostum. Her şey yolunda.
4: Çeneni kapasana sen. Pencereleri kolla. Acele et.
2: Sana söyledim. Lanet köpeğini görmedim.
4: Malları satma.
5: Bir kere bu bahçede iki adam var.
1: Lanet olsun. İşimiz bitti.
2: Sana söyledim. Burada
4: değil. Kapıdan girmeye çalışıyor. Girdiği an delik deşik edeceğim.
0: Lütfen. Git kimse buradan. Onu görmedi mi acaba?
2: Yeter, vaktim yok.
0: FBI.
4: FBI, at silahını.
0: Canı cehenneme.
5: Aşağılık herifler.
4: Hey, bekle. Bekle, tamam. Canınız cehenneme.
0: Kapa çeneni.
4: Aşağılık herifler.
0: Kapa çeneni dedim.
4: Canınız cehenneme.
2: Bırak beni.
0: Dışarıya çıkacağım. Hemen bırak silahını. Geri çekil.
2: Bırak beni.
0: Geri çekil dedim. Bir şey yaparsan onu gebertirim, anladın mı? Çekil.

0: Pislik herifler.
1: Mikrofona konuş kuş beyinli.
2: Lanet olsun.
1: Elini ver. Öbürünü de.
2: Çabuk.
1: Pekala. Nasıl geldi bakalım? İyi misin?
3: Lanet. Sakın dokunma.
1: Tahta hedeflerden farklı, öyle değil mi? Hiçbir fark yok Johnny. Sürekli yenileri çıkacak karşına. Bugün gayet iyiydin. İyi iş yaptın.
4: Lanet olası işe yaramaz herifler. Gerçek kovboylarsınız değil mi? Batman ve Robin. Bunu biliyor musunuz? Ha? Bunu biliyor musun serseri? 2 kilo işlenmemiş saf mal.
1: Lanet.
5: Özel ajan Yuta. Ajan Diaz ile tanışın. İçişleri için çalışıyor. Siz her şeyi berbat edene kadar...
4: Bu saçı seviyor muyum sence ha? Ha? Bu elbiselerden hoşlanıyor muyum? Karım Ramada'da kalmamı istiyor. Tam 3 aydır bu serseriler üstüne çalışıyorum. 3 aydır! Tam 3 aydır. Nihayet malı nereden aldıklarını öğrenmek üzereydim ki siz lanet olası kovboylar ortaya çıktınız.
1: Güzel dövme düet.
4: Beğendin mi papaz? Canın cehennem.
5: Şüphelilerinizin son 3 ayki hareketlerinden hepsinin kaydı var.
4: Tek bilmek istediğim gerizekalılar, tek bilmek istediğim Ağustos'un 2'sinde hem banka soyup hem benimle birlikte Fort Lauderdale'de nasıl oldular? Bu nasıl olur, bana açıklar mısın?
5: Bu kolay sayılmaz değil mi Yuta?
4: Seni gerizekalı.
2: Lanet olsun. Lanet olsun.

0: tabii havalar. İnanılmaz dalgalar yakalayacağız. Çok
1: büyük
0: dalgalar
1: olacak.
2: Merhaba.
0: İnan bana.
2: Dalgalar zirveye evet. çıkıyor.
0: Burası nasıl olmuş?
2: Merhaba Tyler.
0: İyi mi?
3: Merhaba Buddy.
2: Hadi gidelim. Zaman kaybediyoruz. Hadi.
3: Bunu hep yapıyor.

0: ki.
1: İyi misin? Hayalet görmüş gibisin.
2: Unut gitsin evlat. Onlar hayalet.
0: Gitmem lazım.
1: Ne dedin?
0: Yeni bir müşteriyle sabah toplantım vardı. Unutmuşum. Gitmek zorundayım. Üzgünüm gerçekten. Seni sonra ararım. Onu takip ettim.
2: Surf ustası herifi mi?
0: Evet Body. Bütün gün peşindeyim. Tower Records'a gitti, CD aldı. Patrick's Roadhouse'da yemek yedi. Sonra da bankaya gitti diyorum sana.
2: Soydu mu peki?
0: Çok komik. İçeride 20 dakika kaldı. Öbür adam Roche arabada bekledi. Etrafı kolaçan ediyor olabilirler.
2: Ya etrafı kolaçan ediyorlardı ya da çek bozduruyorlardı.
0: Bekle, bekle. Sonra sahildeki evlerine gidip her şeyi paketlediler. Çünkü yaz bitiyor. Her şeyi Body'nin arabasına yüklediler ve bir depoya götürdüler. Daha sonra onları kaybettim. Ama ev boş. Kesinlikle gittiler.
2: Lanet olsun. Beni niye aramadın? Mavi yolunu yaralamışlar.
0: Ha, hayır. Onlara seyahat için para lazım. Yarın o bankayı soyacaklar. En geç öbür gün soyacaklar. Bunu hissediyorum, tamam mı?
2: Hissettin demek. Bunu son hissettiğinde birini öldürmek zorunda kalmıştım. Bundan nefret ediyorum.
0: Angelo, bu kez haklıyım. Bu işi hala çözebiliriz.
2: Tamam. Yarın sabah erkenden bankada olacağız. Umarım haklı çıkarsın. Bu kalbin ve hoves çok komik.
3: Pardon beyim, portakal. Portakal alır mısınız beyim?
2: Hayır, hayır, bizde çok var, teşekkür ederim.
3: Emin misiniz?
2: Evet, evet. İyi şanslar. Ah tanrım. İndi mezarlığıma. Oh. Yemek zamanı.
0: Angelo, saat daha 10:30.
2: Köşede bir sandviççi var. Köfteli sandviç satıyorlar. İnan bana çok lezzetli. Bana 2 tane alır mısın? Hadi ortak, 2. Teşekkür ederim. Yuta, bana 2 tane.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: Merhaba. 2 köfteli, 1 ton balıklı sandviç, 2 de limonata lütfen.
1: Tamam, 2 köfte, 1 ton balıklı, 2 limonata. 7.84 tutuyor efendim.
0: Teşekkür ederim.
1: İyi günler.
2: Aman tanrım. Beni korkuttun.
0: İşte şu ölümcül olan seninki.
2: Ölümcül mü?
0: Afiyet olsun.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Ve işte limonatan.
2: Teşekkür ederim.
0: Şu duran Lincoln'u gördün mü?
2: O kadar açım ki bir koyunu yiyebilirim. Keşke 3 tane isteseydim senden. Hangi Lincoln?
4: Hadi hadi hadi. FBI, kıpırdamayın. Onu haklarım.
5: Hayır, hadi gidelim.
4: Yürün.
5: Hadi.
4: Hadi bin. Hadi bin, hadi.
2: Gazla. Aman tanrım.
4: Hadi gazla. Bas şu gaza.
2: Biraz sabret, gazlıyorum işte.
4: Sağa dön. Sağa dön. Dikkat et.
0: Onları kaybediyoruz.
4: Hayır, kaybetmiyoruz. Dikkat et.
0: Lanet olsun.
4: Hala arkamızda. Acele et dostum. Arkamızdalar.
5: Hadi, hadi, hadi.

0: olduğunu söyle.
1: Dikkat et.
2: Yakaladık.
1: Dikkat et.
2: Hadi çabuk ol.
3: Bence onları atlattık.
1: Tamam öyle. Acil.
0: Geri çekil.
2: Dene papadi. Hadi dene bakalım.
1: Eski araba
2: hadi. Adamı kontrol ediyorum.
3: Hadi dostum. Çekil çekil çekil.
1: Arabadan uzaklaşın. Kıpırda.
2: Bekle bekle.
3: Çekil çekil çekil.
2: Yapma yapma. Sakın yapma. Aptal olma. Koş.
1: Niye bu kadar uzun?
2: Ne gerek? Bunun derdi ne?

Buradan gidiyorum.

Hayır.

0: Tekrar edin 41. Anlaşıldı. Kaliforniya plakası 562. Tamam.
1: Bir şey yok mu?
0: Hiçbir şey.
1: Johnny, ofisime gelmeni istiyorum, hem de hemen.
0: Ekip 23, ekip 23. Hemen merkezi ara. 4650 Wilshire, ekip 23. 4650 Wilshire, ekip 23.
1: Bir şeyi bilmeni istiyorum. Ateş etsen ıskalamazdın.
0: Iskaladım.
1: Hayır. Hayır. Bence ya korktun ya da bu sörf arkadaşlarına çok bağlandın. Ve korktuğuna inanmıyorum. Hey. Eve git ve dinlen. Çünkü berbat görünüyorsun. Senin adama benzeyen birilerini görürsem seni ararım. Eve git hadi. Durma.
2: Diğer adam ne durumda?
0: Onu görmedim. Vurup kaçtı işte.
2: Tren kazasından çıkmış gibisin. Lanet olası herif devam mı etti? Aa, özür dilerim bebeğim.

0: Johnny, neyin var senin? İşte yine o bakış. Bir şey söylemek istiyor da söylemiyor gibisin. Veya söyleyemiyorsun.
1: Sana söylemek istediğim bir şey var. Önemli. İlişkimizi etkileyecek bir şey. Aman Tanrım. Bu düşündüğümden de zormuş.
0: Tanrım. Erkekler bu konuda çok kötü.
2: Hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun.
3: Sakin ol Nathan'ı.
2: Bana sakin olmamı söyleme Body. O lanet olası bir federal ajan.
4: Fırsatım olduğunda onu vurmalıydım.
5: O polisin hakkından ben gireceğim.
3: Hayır Rosie. 3 yılda 30 banka soyduk ve bizi yakalayamadılar. Farkında mısınız? Bu iş sadece oyunu heyecanlandırıyor o kadar.
2: Heyecanı boş ver Body. Nedense bu sadece sana oyun gibi geliyor. Ama bu gerçek. Bu iş ciddi ve ben korkuyorum, tamam mı? Ben korkuyorum. Bu akşam burayı terk edelim diyorum. Anlaşıldı mı dostum? Lütfen.
5: Kaçarsan ölürsün.
3: Hadi bir düşün. Bu iş para için değildi. Sisteme karşı çıkmak içindi. İnsan ruhunu öldüren sistem. Bir şeye karşı çıkıyoruz. Metal tabutlarda gezen ölü ruhlar için onlara insan ruhunun hala yaşadığını gösteriyoruz. Bana güveniyor musunuz?
6: Tamam.
3: Tamam. Bu adama kafanızı takmayın. Ona ne yapacağımı biliyorum.

0: yalan söyledin.
1: Tyler, hemen silahı bırak lütfen.
0: Her söylediğinin yalan olduğuna bahse girerim. Ailen hakkında yalan söylediğine bahse girerim. Lütfen bana gerçeği söyle Johnny. Ailen araba kazasında mı öldü? Söyle!
1: Columbus'ta yaşıyorlar. Ohio'da. Banka hırsızlığı bölümünde çalışıyorum. Sörfçülerin peşindeyim. Önce sana ihtiyacım var.
0: Johnny, cehenneme! Senin ruhun yok mu? Cehenneme git.
1: Bak. Tyler! Her şeyi mahvettim, biliyorum. Sana söylemek istedim ama yapamadım. Bırakıp gideceğinden korktum. İyi tahmin değil mi? Lanet olsun. Neden ne demek istediğimi söyleyemiyorum. Sana yalan söyledim. Ben bir pisliğim. Ama sana ihtiyacım var Tyler. Hayatımda senin gibi biri asla olmadı. Bunu bilmeni istiyorum. Ve umarım fikrini değiştirirsin. Tyler bekle, geliyorum.
2: Ne haber dostum? Hazırlan, gidiyoruz.
1: Neler oluyor Buddy?
2: Ne oldu, tıraş olurken mi kestin?
1: Şu anda sörf yapmak istemiyorum.
2: Sörf mü? Hayır, bu başka bir şey Johnny. Bunu seveceksin. Eşyalarını alıp buradan gideceğiz. Tamam, çorap. Gömlek. Aa, botlar. Evet. Eşyaları arabaya koy, gitmemiz gerek, hadi. Hayat kısa. Buna bayılacaksın.

0: çantalı.
1: Al bunu.
2: Bunu da al.
1: Bunu da al.
2: Hadi.
0: Hadi acele edin.
2: Hadi. Al bakalım.
0: Ver bakalım.
2: Tamam, al şunu da.
0: Uzat. Evet. Al bakalım.

0: Bunu daha önce yapmış mıydın?
1: Hayır. Ama televizyonda izlemiştim.
0: Bu %100 saf adrenalin. Başkaları bunun için dalıyor, zıplıyor ama senin tek yapman gereken atlamak.
1: Çok eğlencelidir eminim ama dün dizimi burktum.
0: Aa evet evet, topalladığını fark ettim ama dert etme dostum. Toprağa ayak basmayacağız.
1: Tamam o zaman. Şimdi daha iyi hissediyorum.
0: Tamam mı, hadi uçalım.

0: 3 dakika.
1: Bu her yaz sonu yaptığımız bir tür törendir. Son bir çılgın eğlence.
0: Evet.
1: Ha bu arada belki o portakal rengi şeyi çekmen gerekebilir.
0: Kurtardığın hayat kendininki olabilir.
2: Şey ya. Paraşütümü kim hazırladı?
1: Ben, neden? Bana güvenmiyor musun?
2: Güveni kazanmalısın.
1: Tamam, beraber kazanacağız. Benimkini al.
0: Ey Johnny, bu iyi bir fikir değil. Bodin'in hazırladığı paraşütlerin sadece yarısı açılır.
2: Daha azı.
1: Saçmalama.
0: Neden grometten almıyorsun? Bu nasıl?
3: Hayır, bunu istemezsin dostum. Bunun ayarları boynunu kırabilir. Böyle bir şeyle daha iyi atlarsın. Al bakalım, işte.
2: Atlayacak mıyız, geyik mi yapacağız?
1: Evet, işte başlıyoruz.
0: Tamam,
2: atlayalım.
0: Yani bir uçaktan atlamak üzeresin. Ne hissediyorsun bakalım?

lanet olsun.

0: Hey!
1: Hoşuna gitti mi?

0: Hadi Johnny, buraya gel!
1: Hadi Johnny, hadi! Gel!
2: Hadi!
1: Hadi!
2: Kollarını kullan!
1: İşte olacak!
2: Martal gibi uç bebeğim!
1: Yaklaşmaya devam edin!
0: Başarılı Johnny! Yıldız gibi kaynağı! Harikasın dostum.
1: Yarasalar gibiyiz.
2: Bu iş her zaman sevdim. Hoşlandın mı bakalım Cani?
1: Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Bu gerçekten harika bir şey. Bu işi çok sevdim.

0: sen Alfonso. Israr ediyorum.
1: Şimdi ipi çek.
0: Önce sen.
1: Tamam.
0: Aşağılık herif.

0: Tanrım. Onu kaybediyorum.
1: Bu Tanrı'ya en yakın olacağını.
2: Elinin gölgesi gibi dostum, sana doğru geliyor.
0: İnanılmaz. Kesinlikle
1: çok alçaklaştık.
2: Sana iyi olacak demedim mi Johnny?
3: Hiç eskisi gibi olmayacak.
1: Sana iyi olacak demedim mi Johnny?
0: Evet. Muhteşemdi.
3: Johnny, paraşütü şuraya koy.
0: Tamam, koydum.
3: Omuzlarını topla. Geri çekil, işte böyle.
2: Tamam. Senin için toplayacağım.
1: Evet. Teşekkür ederim. Johnny, buraya gel. Görmen gereken bir şey var. Atla. Pekala.
0: Bu ne?
1: Bu bir sigorta kuralı. Biraz sıkıcı ama izlemen gerek. Oynat bakalım.

0: Vahşi bir kadın değil mi Özen Ajan Yuta?
1: Sen artık ölüsün.
0: Hey, sakin ol, bekle, düşün bakalım. Onun nerede olduğunu tek plan benim. Tek plan. Bırak konuşayım, izin ver konuşayım.
1: Konuş.
0: Ona şey olmayacak. Eğer Rosie ile tam 6 saat sonra belirli bir noktada buluşursam ona hiçbir şey yapmayacaklar.
1: Onları ara ve hemen kızı bırakmalarını söyle.
0: Kusura bakma ama bunu yapamam dostum. Şu anda yoldalar ve gittikleri yerde telefon yok. Şansına küs. Tanrım. Bundan nefret ediyorum Johnny. Gerçekten şiddetten nefret ediyorum. Bu yüzden Rosie'ye ihtiyacım vardı. Bunu Tyler'a asla yapamazdım. Boğazına bir bıçak da yiyemezdim. Benim kadınımdı. Birlikteydik. Ama Rosie bir... O bir makine. Harekete geçirdin mi bir daha durmaz. Başladığı işi asla yarım bırakmaz. Saat 3 olduğunda... Onu bir domuz gibi parçalamaya ve ayakkabılarına kan sıçratmamaya çalışın. Elbette oraya gidersen böyle bir şey olmaz. Bu da bizi ortak yapıyor. İkimizin de hedefi aynı. Gitmem gereken yere ulaşmamız, değil mi?
2: Zaman kaybediyoruz.
0: Sen de bunu seviyorum Johnny, gerçekten. Çok zeki bir adamsın.
3: Murphy!
0: Uçağı Santa Monica'ya indir. Depoları
3: tamam.
0: Pekala baylar.

0: zayıflık gösterirsen saldırganlık alırsın. Böylece insanlar yaralanır. Gördün mü? Korku tereddüt getirir. Tereddüt ise en kötü korkularını gerçekleştirir. Çok basit. Güç gösterisi çelişkiyi önler.
1: Üstün ateş gücü barışı getirir.
0: Evet. Al bakalım. Elinde bunlardan biri olmazsa içeri girmenin anlamı yok değil mi?
2: Bunu yapamam.
0: Elbette yaparsın. Kim bilir, belki de hoşuna gider.
2: Hadi bu senin hayata bakış açın, tamam mı? Ama ben FBI ajanıyım, tamam mı dostum?
0: Biliyorum dostum, garip değil mi? Durumu müthiş yapan da bu Johnny. Başka dünyalarda olabiliriz ama kendi kurallarımızı koyabiliriz. Neden yasaların efendisi olacakken uşağı olalım?
2: Haklısın. Bu lanet işi seviyorum.
0: Tamam. Giriş çıkış 90 saniye. Seni seven biri için ufak bir bedel. Evet, seni seviyor. Çünkü bu onun tarzı değil. Benimle öyle yaptığını sanmam. Tamam, Bay Carter. LBJ. Bay Nixon. Üzgünüm Johnny. Başkan olamayacakmışsın gibi görünüyor.
1: Ben hazırım.

0: eğlence zamanı. Kimse kıpırdamasın.
1: Herkes yere yatın. Yere yatın.
0: Yere yatın. Herkes yere yatın.
2: Yere yatın. Yere yatın.
0: Yere yatın. Beni duymuyor musun? Duymuyor musun?
1: Sana yere yat dedim.
0: Yere yatın. İş başına.
1: Bir daha geç tarafa. Geç tarafa.
3: Yere yat baş belası. Senin derdin nedir ha? Şimdi dizinden vuracağım, o zaman yatarsın.
0: Bir tekme bassaydın ya. Eyvah, televizyondasın. Gülümse, FBI'cılık oynamak biraz zor değil mi?
4: Nasıl parayı alıp buradan çıkabilir miyiz artık?
0: Kimse kıpırdamasın. Başlar aşağı, gözler aşağı. İyi günler bayanlar baylar. Beni dinler misiniz lütfen? Biz eski başkanlarız ve göreceğiniz gibi bankanızı soyuyoruz. Bizimle işbirliği yaparsanız kafanıza uçurmayız. Sadece birkaç dakikanızı ayırın, sonra gideceğiz. Dik, dik, kasaya git. Bayan Jennings. Lütfen bana kapıyı açar mısınız?
5: Anahtarlar Bay Dugan'da.
4: Neden kasaya gidiyoruz? Hiç kasaya gitmezdik.
0: Söyleneni yap. Onlarla git hadi. Kasaya gidin. Hadi, hadi.
4: Bay Dugan'da kim?
0: Bay Dugan. Kasayı siz mi açarsınız yoksa ben mi açayım?
6: İstediklerini yap Terry.
4: Lanet anahtarları al. Kıpırda. Aç şu lanet kapıyı. Yoksa beynini havaya uçuracağım. Hadi hadi. Soldan çekil.
6: Tamam.
4: Büyük çantayı aç. Burası kasa. Ne yapıyoruz burada? Bu çok kötü bir fikir.
0: Yap! Bana bakma!
3: Kendi kurallarını çiğniyorsun dostum. Çok fazla zaman kaybediyoruz. Hadi gidelim.
0: Jimmy, ne durumdayız?
7: 65 neler oluyor?
0: Dert etme. İyi gidiyoruz. Durum harika.
3: Lanet. Lanet olsun.
8: Hey. Ben polisim.
9: Yani...
8: Ben polisim.
9: Hayır yapma.
8: Silah dolu mu?
9: Evet.
8: Ben hareket ettikçe beni takip et, tamam mı?
9: Yapma, buna gerek yok.
8: Beni korumalısın.
9: Yapma. Hiçbir şey yapma. Hayır yapma. Kaldır onu. Lütfen kaldır onu.
4: Çabuk. Gidelim hadi. Tamam çıkıyorum.

0: Biraz daha dayan, dayan dostum. Hadi, hadi buradan dışarı çıkalım. Hadi, hadi çıkıyoruz buradan, buradan dışarı çıkıyoruz.
1: Hadi,
0: hadi. Hadi. Hayır kardeşim. Hadi. Hayır lütfen, lütfen yapma.
1: Hadi.

0: Aklını mı kaçırdın sen? Neyin var? İstediğin bu muydu? İstediğin oldu mu? Hadi onu götüremezsin, gidelim.
1: Hadi onu götüremezsin, gidelim buradan.

0: Lanet olsun. Bu kamerada ne böyle? Burası suç bölgesi. Onları buradan çıkarın.
1: Lütfen boşaltın burayı.
2: Sessiz kalma hakkım var. Söyleyeceğin her şey mahkemede aleyhine delil olarak kullanılabilir. İstediğin takdirde ücretsiz bir avukat atanacaktır. Okuduğum hakları anladın mı? Utah, anlıyor musun? Anladın mı? Utah, sen okuduğum hakları anladın mı?
3: Haklarını anladı, tamam mı? Aman Tanrım, iyi misin? Ayağa kalk. Şu kelepçeleri çıkarın. Çıkarın
0: kelepçeler
3: dedim.
0: Kelepçeler kalacak. Kelepçeler kalacak. Arkadaşım bir cinayetin suç ortağı, anlıyor musun? 3 kişi öldü Utah. Biri polis memuruydu. Sana bir şey göstereceğim. Miden bunu kaldırıyor mu?
3: Hemen ellerini üstünden çek. Dinle. Bana bak. Bana bak. Siyahlarla beyazları birlikte bırakma. Bırak ben içeri alayım.
0: Elbette Angelo, neden olmasın? Bu nedenle ikinizi beraber görevlendirdim. Birbirinizi hak ediyorsunuz. En az onun kadar kötüsün. Sadece daha şişman, daha yavaş ve daha zavallısın. Tanrı aşkına, körün köre yol göstermesi gibi.
3: Harp, şimdi beni iyi dinle. Sen kısa pantolonla gezerken ben bu bölümde çalışıyordum. Sen iç çamaşırı kataloğuna bakıp kendine tatmin ederken ben suçlularım.
0: Bu doğru mu papaz?
3: Evet, bu doğru. Ve bunca yıldır senin hala önlemediğin bir şeyi öğrenmeyi başardım sonunda.
0: Öyle mi? Neden beni şaşırtmıyorsun lanet herif?
3: Kıdemlilere saygı.
1: Lanet olsun.
3: Kısa ve basit. Hadi evlat, gidelim.
4: Tamam, hadi. Nereye gittiklerini biliyorum.
3: Bunu tahmin ediyordum.
4: Santa Monica Havaalanı. Hızlı. Ama küçük bir sorun var.
3: Nedir?
4: Onları tutuklayamayız. Rehineleri var.
3: Ne?

0: Altimetreyi çalıştırdın mı?
1: İn.
0: Ne? Dedim. Donanımı kontrol et.
1: Ya.
0: Silahım yok. Ama yalnız değilsin.

0: vitamin. Sana doğrultulmuş bir silah var. Roş nerede?
1: Buralarda bir yerde. Dinle Johnny. Acelemiz var. Ne istiyorsun?
0: Onun nerede olduğunu söyle.
1: Sigortamı yakayım mı? İyi fikir.
0: Bak Bodhi, insanlar öldü ve bu iş bitti artık.
1: Hayır, hayır, hayır. Ne zaman bittiğini ben söylerim.
0: Öldürdüğün adam bir polisti. Nerede olsan seni zımbalarlar. Radar diye bir şey var. Belki duymuşsundur ha?
1: Senin derdin ne? İçeriği kontrol et.
2: Kokpite dön. Kıpırda.
0: Seni biliyorum dostum. Üstüne düştüklerinde geri çekilmemelisin. Yoksa seni yere sererler.
1: Aha. Olur böyle şeyler.
0: Dinle. Ölüm fermanını imzaladın. Kendin gitmek istiyorsan git ama Tyler'ı sakın götürme. Sana yalvarıyorum. Nerede olduğunu söyle. Sonra gideceğim lütfen.
1: Gidecek misin?
0: Evet gideceğim.
1: Bu çok güzel Johnny.

0: Ateş etme. Dur, onu öldürme. Hayır.
1: Önümden çekil evlat. Evlat, lanet olsun. Lanet olsun.
0: Hayır. Hayır. Aman Tanrım. Aman Tanrım.
1: İyileşeceksin. İyileşeceksin.
2: Sizi San Felipe'ye götürmüyorum dostum.
1: Hemen uçağa bin ve motorları çalıştır.
3: Ha, harika. Nereye gittiğinizi söyledi. Gidelim dostum. Birlikte gideceğiz Johnny. Sen ve ben. Hadi gidelim. Azıcık.
1: Hiç. Tyler bekliyor.
3: Hadi, hadi, hadi yürü.
1: Motoru çalıştır. Hemen.

0: Rosie! Rosie, burası Hava Kuvvetleri 1. Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Tamam.
1: Dinle dostum. Yarım saattir Meksika'nın üzerinde dolanıyoruz. Artık inebilir miyiz? Alçaktan uçuş hiç alışık olduğum bir şey değil.
2: Kapa çeneni ve bu güzergahta 4000 fite çık. Tamam mı?
1: Tamam.
3: Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Radarda görülürüz.
0: Önemli değil. Neredeyse geldik. Atlayabilecek bir yükseklik olsun yeter.
2: Şimdi şu paraşütünü takalım.
3: Üşüyorum dostum. Çok soğuk.
2: Ceketi vereyim. İşte ceketi. Yavaş.
0: Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Yavaş,
2: yavaş.
0: Tamam, kollarını teker teker sonra.
2: Evet, kollar.
0: Hayır dostum, hayır, hayır, hayır.
2: Tamam.
0: Johnny! Para çantasını bana at. Şimdi!

0: Üşüyorsun çünkü bütün kanın çekildi Roş. Yakında öleceksin. Umarım buna değerdir.
1: Sakın onu dinleme. Sadece kızları ve Margaritaları düşün. Onlar seni iyileştirecek. Tamam mı?
2: Neye bakıyorsun öyle?
1: Evet işte böyle. Tamam oluyor.
3: Rosie, burası hava kuvvetleri bir. Duyuyor musun? Tamam.
4: Evet, şu anda sizi görüyoruz. Tamam.
0: Tyler'ı bırakmasını söyle. Hadi söyle, bunu yapabilirsin. Kazandın, istediğini elde ettin. Ya paraşütün açılmazsa? Emri iptal et, hadi. Amacına ulaştın, hadi dostum. Bana bu kadarını borçlusun.
3: Hazır mısın?
1: Pekala.
3: Üçte. Bir, iki, üç.
1: Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam, biraz daha.
3: Oldu, tamam mı?
1: Evet.
3: Yerde görüşürüz. Anlaştık mı?
2: Cehennemde görüşürüz yani.
3: Senin için zor olduğunu biliyorum Johnny. Beni gerçekten çok istiyorsun. Ama bu kez değil. Adios amigo.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
7: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
8: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
9: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
8: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
7: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
10: Bugün burada uyuyamayacağız.
8: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
11: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
12: Bu otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Servis geldi. Çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyor.
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadaka kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Yeni

Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.

0: anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
2: İstemiyorum.
5: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Bu otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
11: Lanet olası!

0: kadar mı o değil?
1: Hayır, Mehmetciğim, buraya kadar değil.
0: Tamam, hemen ipi çek.
1: Sen niye çekmiyorsun?
2: Artık oyun yok. Çek şu lanet olası ipi.
1: Hadi canım, çek. Çekersen silahı düşüreceksin değil mi? Diğer elini kullanırsan bana neyle tutturacaksın?
0: Çek, yoksa önce kafanı uçurup sonra ben çekerim dostum.
1: Ancak öyle olabilir zaten. Hadi yap.
0: İnan bana, bunu yaparım.
1: Yap o zaman. Yap hadi. Yapmazsan öleceksin Johnny. 6 saniye sonra pestil olacağız. 5, 4,
0: sen kafayı yemişsin.
1: 3,
0: çek şunu.
1: 2, 1.
0: Lanet olsun.

0: Lanet olsun Bodhi.
1: Sen gerçekten aşağılık herifin tekisin.

0: Buradan gidiyorum Johnny.
1: Ayağın değil mi? Çok kötü. Bu sefer başaramayacaksın gibi görünüyor. İkimiz de kaybettik.

0: aşkın zaman. Hadi gidelim buradan.
1: Tamam.
2: Hey Johnny! Gelecek hayatımda görüşürüz.

Cape Otway sahillerinde siklon uyarısı. Uzmanlar bunun Avustralya tarihindeki en şiddetli fırtına olabileceğini söylüyorlar. Bütün gece sağanak yağış sürecek ve saatte 150 kilometreyi bulan rüzgarlarla birlikte sahile ulaşarak sabah Bersmiç'i vurması bekleniyor. Bersmiç'te yaşayan

0: Sahilde kimse var mı?
1: Kimse yok ve olmayacak. Oraya gitmek için zır deli olmak gerek. Orada geberip gidersin dostum.
2: Acaba böyle ya.

0: İşimi kaybettin dostum.
1: Özel ajan Yuta. Sana güvenebileceğimi biliyordum.
0: Meksiko'nun her şehrini gördüm. Boydan boya bütün Baca'yı geçtim. Rosie'yi görmek için daha güçlü biriyle bıçakla savaştım. Sumatra'da sana ait bir pasaport buldum. Fiji'de seni kaybettim. Ama 50 yılın fırtınasını kaçırmayacağını biliyordum Bodhi.
1: Evet.
0: Çok kötü değil mi? Sonunda dalgalarını buldun ama artık bitti.
1: Zamanı bekliyorum.
0: Artık durman gerekiyor. Çizgiyi aştın. Sana güvenen insanlar öldü.
1: Evet, kötü gitti. Gerçekten kötü. Hayatın tuhaf bir espri anlayışı var, değil mi? Hala sörf yapıyor musun?
0: Her gün. Hadi Bodhi. Gitme vakti geldi. Benimle gelmen gerektiğini biliyorsun.
1: Üzgünüm arkadaşım.

0: Lanet olsun.
1: Hayır!
0: Buraya geleceğini polis de biliyordu Bodhi.
1: Hayır! Bir hücrede yaşayamayacağımı biliyorsun dostum.
0: Umurumda bile değil. Hapse girmen gerekiyor. Böyle olmak zorunda.

Tamam. Tamam. İşim bitti. Hapse girip bedelini ödeyeceğim ve Johnny Utah kahraman olacak, öyle mi? Senin için iyi. Oldukça iyi. Kahraman olacaksın. Ama bak Johnny, şuna bak. Böyle bir fırsat hayatta bir kere olur. İzin ver gitmeden önce bir dalga yakalayayım. Bir tek dalga. Nereye gideceğim ki? İki taraf sarp kayalık. Yeni Zelanda'ya kadar sürüp yapamam ki. Tüm yaşamımda bu anı düşledim Johnny. Hadi lütfen. Hadi Johnny.

0: sadece tutuklayacaksınız.
1: Sahile dönemeyecek.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

1991. Da Nang, Vietnam.

0: Bir İtalyan silahı. Genelde güvenilirdir.
1: Artık gitmemiz gerekiyor. Hadi. Cesur ol.

0: Siz ne halt ediyorsunuz? Dinleniyor musunuz? Anton nerede? Telefonu kapalı.
1: Vali! Te caută taică-tu, hai! Trezirea! Trezirea, Vali! Hai, fetele, hai!
0: Hadi Vali, hadi! Anton? Vali nerede be? Ona göz kulak olman gerekiyordu. Vali hangi cehennemde?
2: Alo? Evet, kim konuşuyor?
3: Benim, Vali.
2: Vali mi? Vali, hangi cehennemdesin? Neden olanları...
3: Bu herifler beni otelin dışında kaçırdı, bir araçtayım.
2: Ne? Kim? Kim kaçırdı seni?
3: Biri kimi kaçırdığını nereden bileyim? Hemen 3 milyon avro istiyorlar.
2: Vali, bana kime benzedikleri...
3: Kimi benzedikleri kimin umrunda ki sanki? 2 saat içinde 3 milyon avro istiyorlar. Yoksa beni geberteyecekler.

0: Oğlumu ne cüretle alırsın ha? İşte orada. Saymak ister misin? Kim olduğumu biliyor musun?
1: Don Preda. Bükreş kasabı insan katili.
0: Patronla işin bittiğini söyle. Sizler tam olarak kimsiniz?
1: Biz sadece bulunamayan insanları buluruz.
0: Para. Bir saatte getireceksin. Yoksa gelip alırız. Seni parçalara böler, köpeklere veririm. Bu seni endişelendiriyor mu?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Ben para için gelmedim. Senin için geldim.

Ben iyiyim.

0: Biraz alabildin mi?
1: Neyi?
0: Para. Bolca olmalı
1: ha? Hedefi yok etmek için para alıyoruz ya, işimizi yaptık.
0: Kimsenin arayamayacağı 3 milyon avro. Sadece söylüyorum.
1: Aa, üzgünüm. Bunun canını yakacağını bilmiyordum.
0: Heh, lütfen. Adi tesisat. Sızıntınız giderildi. Lütfen 2 hafta içerisinde ücreti belirtiler.
1: Tamam. Öksürüğün için doktora görünmelisin.
0: Normal doktora mı, cadıya mı?
1: Sen mi? Kesinlikle bir cadıya.
0: Tanıdığım bir vudu kraliçesi var.

0: Chelmsford lanet bir savaş alanı gibiydi. Her tren yarım saat geç kalıyor ve herkes içine atlıyor. Tekrar hoş geldin.
1: İlgilendiğin için teşekkür ederim. Sadece sana tahammülü var biliyorsun.
0: Sen yokken gerçekten çok kabalaşıyor. Boş vaktimde Proust'la takılıyorum.
2: Çok kızdın öyle mi?
0: 3 hafta sadece bunu mu getirdin?
1: Satıcıları bilirsin. O kadar yolu geldiğini bilir, zor oynarlar.
0: İnsan öldürmesen olmaz mı?

0: Geçen gün bana 70'li yaşlar, şimdiki 30'lar dedi.
1: Bunu sadece yaşlılar söylemez mi? Tedavisi nasıl gidiyor? Doktorun dediklerini yapıyor mu?
0: Aslında kendi istediklerini yapıyor.
2: Mutlu yıllar!
3: Yani doğum günü falan yok. Doğum gününüzün canı cehenneme.
1: Ah. Lanet olası.
3: Ne güzel bir oyuncak. Demek mumlar da cimriyiz ha?
0: 70 tanesi yangın çıkarırdı.
3: Bize çay yapar mısın lütfen?
0: Elbette.
1: Pekala. Bir dilek tut. Mutlu yıllar.
3: Evet.
1: Teşekkür olarak.
3: ...1958 yapımı özel seri. Sadece 2 yıl üretildi. Tüm dünyada 90...

0: tane var.
1: Evet, biliyorum.
0: Şu ses. Ağacı, Afrika limbası. Başka hiçbir sese benzemezsin. Tam da bulma umudumu kaybetmek üzereyken. Bunu nasıl bulabildin söyle.
1: Sayende. Bulunmak istemeyen şeyleri bulmayı sen öğrettin.
0: Albert King bunlardan birini çaldı.

0: Şimdi ağlayacaksın değil mi?
1: Sadece onun çaldığı gibi çalamayacağım için. Teşekkür ederim. Dün iki serden biri aradı. Hamileymiş.
0: Daisy ve Dover mu?
1: Hayır, Daisy ve Manchester. Daisy ve Dover yakın arkadaşlar.

Bu nadir bir hediye. Sen isteyene kadar yardım etmeyen, sana güvenen arkadaşlara sahip olmak.

0: O gölete düşsen boğulursun.
1: Ben boğulmadan taşınır büyük ihtimalle.
0: Merhaba güzel.
1: Parmaklara dikkat. Isırma huyu var. Hala bebek başka şey bilmiyor.

0: Kendi gizli üstün var. Neden şaşırmadım acaba?
1: Satın aldım.
0: Ne?
1: Kitapçıyı. Senindir. Hazır ve nazım.
0: Bunu yapmana gerek yoktu.
1: Biliyorum ama bu senin tutkun ayrıca. Yokluğumda uğraşacağın bir şey olduğunu bilmek iyi hissettiriyor.
0: O nedir?
1: Onlar diğer tarafta beni bekleyen ruhlar. Eminim yerimi ayırmışlardır. Zamanından önce çok kişi gitti. Benim ya da senin ellerinle.
0: Biz hak etmeyen kimseyi oraya göndermedik.
1: Belki. Ama eminim yukarıda birkaç ruh ellerinde sopalarla beni bekliyordur.
0: Yukarıya gideceğine mi inanıyorsun?
1: Sen inanmıyor musun? Lucas Hayes. Arkadaşımızın onu bulmasına ihtiyacım var. 1998'de Paris'te görmüştüm en son. Hepsi bu.
0: Sadece bulunacak mı?
1: Sadece bulunacak. Tedbirli ve hızlı.
0: Tamam.
1: Vietnam'a dönebilirim. Sen de gelsen güzel olurdu.
0: Oraya asla dönmeyeceğim.
1: Geçmişimiz. Onu asla terk edemeyiz. Küçük bu kalemin. Hepimizin yaraları var. Onlara yeterince bakarsan nasıl oluştuklarını hatırlarsın.

0: Merhaba.
1: Günaydın.
0: Mavi elbisede bir yırtık var. Bunu beniyle konuşmayı umuyordum.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Ne hakkında?
0: Benim bıyığım işte.
1: Bugün lenslerimi takmadım. Üzgünüm.
0: Komik. Yine de beni vazgeçiremezsin. Senin gibi kadınlar o kadar... Neyse hayır. İşte.
1: Bu adamı bulmalısın.
0: Bükreş'teki mafyanın daha fazla uydu fotoğrafı mı? Bu da ne?
1: Hayır. Ama o da iyi işte. Modibo...

0: adamı arıyor. Lucas Hayes 98'de Paris'teymiş, sonra görülmemiş.
1: Pekala.
2: Hemen geliyorum.
0: Yardımcı olabilir miyim?
1: Evet, bir kitap arıyorum. Eski bir kitap. Nadir olanlardan.
0: Nadir olanlardan.
1: Evet.
0: Zaten ya öyledir ya değildir. Kitapları etmiş gibi sınıflandıramayız, öyle değil mi?
1: Komik.
0: Alaycı.
1: Evet ve komik. Bak, patronumun eşi bir parti veriyor ve ilk basım kitapları sever.
0: Belirli bir konu var mı?
1: Kuşlar. Audubon'un şeyi...
0: Amerika'nın kuşları.
1: Evet, doğru. Bir kopyasını aradığını söyledi.
0: İlk basım mı?
1: Evet.
0: Üzgünüm.
1: Sizde yok mu?
0: Kimsede yok. Var olan tek ilk basım 91 yılında gizli bir alıcıya 9,5 milyon dolara satıldı.
1: Vay canına, pekala. Demek ki şansım yokmuş. Peki, ne dersin? Belki şiir?
0: Bir dakika. Partinin gözdesi olursunuz.
1: Bunu tanımıyorum.
0: Edgar Allan Poe aslında. İsimsiz olarak yayınladığı ilk şiirleri.
1: Sence onda var mıdır?
0: Sanmam. Sadece 50 kopya basıldı ve sadece 12'si hala mevcut.
1: Ne kadar?
0: Bunu 265 bine verebilirim. Bileklik alsan daha iyi olabilir.
1: Nefis bilekleri var, iyi fikir.
0: Başka bir şey var mıydı?
1: Bana ilginç geliyorsun.
0: Yani...
1: İlginçsin. Tabii güzelsin de. Bir süs eşyası gibi değil tabii ki. Bende merak uyandıran bir ilginçlik.
0: Neyi merak ediyorsun?
1: Sana numaramı verdikten sonra benimle ilgilenip ilgilenmediğine karar verip arama ne kadar sürer peki?
0: 27 dakika.
1: O kadar uzun mu?
0: Önce randevularımı iptal ediyor gibi davranmalıyım. Sonra kedimi beslemeliyim.
1: 6 dakika oldu.
0: Kalanı da zoru oynamak. Çok tatlı. Bunlardan kaç tanesini yanınızda taşıyorsunuz bari?
1: Rembrandt, Michael, Rembrandt. Aslında şu ana kadar hiç kullanma fırsatı olmamıştım. Evet. İlginç. Bir gül varmış ve birçok çiçeğin arasında başını sadece o kaldırmış.
2: Kitaptandı değil mi?
0: Bunu giyen kadın çoktan ölmüştü. Sonu yoktu.

Bu defa beni kandırıyordun. 8 yaşında birini izlediğimizi söylemedin. Lucas Hayes gerçekten 1998'de Paris'teymiş ama Mart 1999'da Darenge doğmuş. Bulduğum her şey burada.

Kız Hayes, doğum 5 Nisan 1990. Baba Edward Hayes, anne Mary Christian. Lucas Hayes. Sen Kuiterya Hastanesi 2 Haziran 1999'da kabul edildi. Babası Edward Hayes 1991 Noel gecesi öldürüldü. Başka kayıt yok.

savaş suçlarıyla anılan iş adamı arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Edward Arthur Hayes, Vietnamlı isyancılara kimyasal silah satmakla suçlanan kişi. Dunning de arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Moody. CEO, şirket devam edecek dedi. CEO yardımcısı Wall, şirketimiz onun istediği gibi devam edecek dedi. Yosino Wall.

Lanet olsun.

0: Gel buraya hadi.
1: Seni yine göreceğimi hiç düşünmemiştim.
2: Belki şu an beni görmüyorsundur.
3: Kim bu pislik?
2: Ah Billy. Her işe girdiğini biliyordum ama artık bunlarla mısın?
3: Canın cehenneme.
1: Hey, içecek bir şeyler al. Yetişkinleri yalnız bırak, olur mu?

0: içki.
1: Araç senin mi?
2: Artık senin.
1: Bugün doğum günüm.
2: Yosino Vol.
1: Moody nasıl?
2: Öldü.
1: Moody. Vol içinde mi?
2: Bilmiyorum. Ama kimler var biliyor.
1: Onu öldürmesi zordur.
2: Sadece konuşacağım.
1: Stiverino.
3: Evet patron.
1: Şehir kulesinin güvenliğinde kim vardı? Arkadaşımın Vol'la konuşması gerek.
2: Yalnız.
3: Bu mümkün değil. Vol özel güvenlik olmadan hareket etmez. Adam asla yalnız kalmaz.

Size ulaşmam işte bu kadar kolay Bay Bond. Anlıyor musunuz? Edward Hayes'le dost ve iş ortağıydınız. Bu yüzden onun kısa ama ilginç hayatını anlatın lütfen. Güzel, çünkü sorularım var. Cevaplardan memnun kalırsam beni bir daha görmezsiniz ama olmazsam göreceğiniz son şey olur. Aramanızı bekleyeceğim.

0: Günaydın hanımefendi. Böyle genç ve güzel bir kadın bana numarasını vermeyeli uzun zaman oldu.
1: Kim olduğumu biliyorsun.
2: Yosino Vol.
3: Doğum 4 Nisan 1945. Fransa vatandaşısın ama hep Vietnam'daydın. Edward Hayes'in zamansız ölümüne kadar iş arkadaşıydın. Artık ilginç başka hobileri olan siyasi bir güçsün.
1: Geçmişime hakim olduğunuzu görüyorum.
3: Kişisel aktivitelerinizle ilgilenmiyorum Bay Vol.
2: Arkadaşınızın oğlu Lucas hakkında konuşmak istiyorum.
1: Ofisimde bir saate.
3: Yalnız mı olacaksınız?
0: Avukatım yanımda olacak.
3: Yani şu an içkinizi tazeleyen kişi mi?

0: Lütfen. Monsieur Duque özel avukatım. İçecek bir şey?
1: Edward Arthur Hayes.
0: Eddie ve ben bir boksit madeni çıkarma işindeydik. Kazasına kadar.
1: Bir kaza değildi. O bir suikasttı.
0: İşe yarıyorduk. Ülke şekillendirilir haldeydi. Belirli iş kollarında özel fırsatlar vardı. Eddie birçok yerde temsilcimizdi. Neredeyse 30 yıldır ölü olan bir adamla meseleniz nedir?
1: İlgilendiğim kişi oğlu. Lucas Hayes.
0: Anlamadım.
1: Onu sorgulayan 3 kişi sırf bu yüzden öldü. Onları öldürttü ve onu bulacağım. Onunla mı konuşayım?
0: Lucas Hayes ile ilgili bir bağlantım yok. Ve bunun benimle alakası nedir?
2: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bay Vaughn'un geçmişteki ilişkileri başka kimseyi ilgilendirmez. Kesinlikle sizi de.
1: Beni ilgilendirmesini isterim.
2: Çok kötü.

0: Her şeyi bilmeliyim. Kimsin sen? Seni kim tuttu? Neden Lucas Hayes'le ilgileniyorsun? Başka bir şekilde yapabiliriz istersen.
1: Lanet olsun, bırakın beni. Şuraya girin.
0: Silahını ver.